0: seçmelerini istiyoruz. Örnek veriyorum, yaban mersini, üzüm gibi, havuç, bu gibi gıdalar, kırmızı mor meyveler diye adlandırdığımız gıdalar da sperm kalitesini yükseltecektir. İçeriğinde bulunan potasyum, sodyum miktarlarının da yüksek olması da etkiliyor tabii ki bunda. Bunlar daha fazla etkiliyor olacak.
1: Peki. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde belki hamilelik sürecinde, doğumdan sonra süt verirken, beslenmede nelere dikkat etmek gerektiğini yine sizinle konuşur, paylaşırız.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Programı bizimle paylaşan herkese teşekkür edelim. Saatinizi, zamanınızı paylaştınız. Programımıza destek olan sevgili doktorlarımıza da, diyetisyenlerimize de teşekkür edelim ayrıca. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bakıyoruz etrafımıza, kendimize bakalım veya bir elimize dünyalık geçse bununla övünmeye kalkıyoruz. Ne bileyim işte, bir zenginlik var, en iyi eve sahip olmuşuz, ne bileyim çok güzel arabalara falan sahip olmuşuz. Bunlarla övünmeye kalkıyoruz. Yani sanki bunlar bizde hep kalacakmış gibi. Yani bu mal belki de kalacak senin yanında ama sen onu terk edip gideceksin. Yani ölüm diye bir şey var neticede. Bize yar olmayacak yani. Şimdi bunu hep bakıyoruz etrafımıza. Ölen insanlar var. Çok zengin, şaşalı, mal, mülk sahibi, mevki sahibi insanlar falan. Bu bize yar olmuyor. Bunu görüyoruz yani. Ama bir türlü anlayamıyoruz yani, bunu kalbimize, beynimize yerleştiremiyoruz. Buna engel olan şey ne olabilir ki? Niye anlayamıyoruz?
1: Nefsi marif nedir için mümkün değil ve bir de bunu kalpten çıkaran ancak her şey müteassıs var ya. Bunu müteassıs da tasavvuf büyükleri buyuruyor. Peki onlar nerede bulacağız? Yok şimdi yer altında. Onlardan mesela diyelim İmam Rabbani Hazretleri'nin kitabı var. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki mükatebe mi sıfır mükalebe. Ya ne demek o? Yani kitabı okumak, sohbetin o zat hayattayken huzurunda bulunup onun sohbetinin
0: yarısını
1: dinlemiş gibi olursun. Dolayısıyla ben İmam Rabbani Hazretleri ile bir saat beraber olacağım. İki saat kitabını oku. Değil mi?
0: Evet. Yarım saat beraber olacaksan bir saat okuyacaksın.
1: Bir saat okuyacaksın. Efendim 15 dakika beraber olursan yarım saat okuyacaksın. Değil mi?
0: Evet.
1: Dolayısıyla, bu büyüklerin hayatları, kitapları okundukça yavaş yavaş dilimizle söylemiş olduğumuz o hakikat kalbimize yerleşmeye başlar.
0: Ha, o gördüğümüz şey artık kalbimize yerleşmeye başlar.
1: Kalbe yerleşmeye başlar. Kalbe yerleştikçe onun daha önce böyle hırslı bir şekilde elde ettiğin benim de olsun falan filan böyle dişlerini kıcırtarak şey yaparak elde ettiğin o düşüncelerin hepsi gider. Daha önceki o halin hatırına gelir. O haline de bu sefer kıs gülersin. Ne salakmışım diye. Öyle salaklık çünkü. Çünkü Fulay bin Nihat Hazretleri buyuruyor ki dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu.
0: Altın.
1: Ya dünyanın tamamı altından olsa ve senin olsa. Öleceksin ya. Cenab-ı Hak ölümü yaratmış. Kalacak bu. Burada kalacak. Senin olmayacak. Götüremeyeceksin ki. Devamında bu zat duruyor ki ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Ahiret baki, dünya şey. Hani hatta bir beyit var. Kimseye baki değildir. Mülk-i dünya simüzer. Yani dünya malı ve altın gümüş. Kimseye baki değildir. Yani böyle şeyler yaparken hep hatırıma gelir şeyde lise yıllarındayken bir madde Bostan Gülistan kitabı elime geçmişti. Şehzade Şirazi Hazretleri'ni hoşuma giderdi. Bu zat cemaatatta konuşturuyor, canlı cansız şeyleri konuşturuyor, misaller veriyor falan, bazı şeyler anlatıyor ve insanın hatırında da kalıyor. Yani o meselenin aslı kalıyor. Ha diyorsun, netice bu. Üç kafadar hırsız bir yerden altın çalmışlar. Bir teneke altın çalıyorlar. Tabii ormana gitmişler. Yani altını yiyip de aynı şekilde şey yapamıyor. Karın doyuramıyorlar. Bir tanesini kura çekiyorlar. Sen git kasabaya yiyecek getir diyorlar. Gitmek istemiyor çünkü hırsız. Güvenmiyor öbürlerine. Ama mecbur kalıyor, gidiyor. O gittikten sonra bu ikisi diyor ki ya diyor niye üçe bölelim bunu? Gelince bir hırgür çıkarız diyor. Öldürürüz, ikiye böleriz diyor. O da gidiyor orada karnını doyuruyor. Ondan sonra aldığı yiyeceklere de zehir katıyor. Bu gelince sen bizi şikayet etmişsindir. Geç geldin bilmem ne falan filan. Üstüne şey yapıyorlar. İki çullanıyor, öldürüyorlar. Oturup yiyecekleri yiyorlar. Onlar da ölüyor. Üçü de yerde seriliyor. Bir tanesi altında burada duruyor. Hiçbirisi götüremedi.
0: Yani çok kimseye kalmadı yani.
1: Çok güzel bir misal anlatmış Şehzade Şirazi Hazretleri. Ben netice öyle. Şimdi öyle değil mi Mustafa Bey ya? Bakıyorsun adam işte yok bilmem şu kadar dairesi varmış, bu kadar bundan nesi varmış, öyle varmış, böyle varmış. Adam ölüyor. Anam arkadan ne kavga, ne kavga, ne kavga, ne gürültü değil mi?
0: Tabii.
1: Ama hiçbirisinin hatırına gelmiyor ki ya şu adama Allah rahmet eylesin. Ha, demek ki o edinilen mülklerde haram karışmış. Ve haram yoldan gelmiş. Çocuklara da din, Allah-u Teala'yı öğret demiş. Öğretmediği için de yani netice itibariyle arkadaş ona bir Fatiha okuyacak arkada kimse bırakmamış. Öyle birisini de bırakmamış. Cenab-ı Hak sonumuzu hepimizin sonuna hayır eylesin. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki dünya geçirecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın, hemen geçip gidin. Yani diyoruz ki evet yani böyle, böyle de demişsin söylediğiniz. Kalbe inmesi lazım bunun. Yine bir hadis-i şerifte dünyada kalıcı değil yolcu gibi yaşamalı. Öleceğini hiç unutmamalı. Öleceğini hiç unutmamalı. Hatta Ahmet Siyahi Hazretleri oğluna nasihat ederken buyuruyor ki ey oğul, dünyaya sarılmış olan, sarılmış, ona gönül vermiş olanlarla bulunma. Onlarla sohbet ve beraberlik gam, keder ve üzüntü getirir. Bu tecrübe ile sabittir. Onlar senden faydalanırlar ise de sen onlardan faydalanamazsın. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan, nefsinin arzu ve isteklerine uymuş kimselerle beraber olma. Böyle kimselerle gizli düşman olup insanın yüzüne karşı dalkavukluk yaparlar. Gıyabında, arkanda ise aleyhinde bulunurlar. Onların yanına gelerek oturmalarına bakıp aldanma. Maksatları senden manen faydalanmak olmayıp dünyalık maksatlarına mal ve mevki elde etmeye seni vesile alet etmek içindir. Bir kusur ettiğinde hakkında kötülük düşünenlerin ve düşmanların en azılısı olurlar. Zamanındaki insanları tecrübe ettiğinde onlardan bundan başka bir özellik bulamayacaksın. Ahmet Siyahi Hazretleri kaç asır önce buyurmuş bunu. Hadi sana gelenleri bir tecrübe et diyor, bundan başkasını bulamayacaksın bu zamandaki insanları. Ya sanki bu zat bu zamanı anlatıyor.
0: Evet.
1: Bu zamanı anlatıyor. Aa kim? Hani işte Mustafa'dır meşhur. Ona yakın oldu. Mustafa Bey falan. Ben Mustafa Bey'le fotoğraf çektirdim. Onun işte yakini falan. Ha seni kullanmak suretiyle itibar kazanmaya çalışıyor. Veya para elde etmeye çalışıyor falan. Ama ayağın tökezlediği zaman biliyorum zaten. Alçan teki değil, namussun teki
0: değil. Ne olduğunu biliyorduk falan.
1: Ya adam Cumhurbaşkanı olsun diye şey koydu, sonra da hain diyor falan. Ya böyle acayip bir şey yani, değil mi?
0: Evet.
1: Böyle acayip bir insan. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri demişler, efendim insanlar sizi övüyor. Ha demiş, o insanlar demiş, bugünü ver yarın söver. Çok güzel
0: adam. Ona göre hareket edilmez yani.
1: Ya ona göre hareket edilmez. Rotan insanların rızası değil ya, Allah-u Teala rızası. Eğer Allah-u Teala razı olduğu, beğendiği bir iş yaptıysan, insanlar beğenmese ne olur? Senin aleyhinde konuşsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yok. Her şeyin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Ve bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buluyor ki dünyaya burada kalacağınız kadar, ahirete de orada kalacağınız kadar. E Mustafa Bey, ahiret sonsuz. Değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha nasıl buyursun, nasıl anlatsın? Ve hani İslam alimleri de açıklamışlar. Yani insan bazen şaşırıp
0: dünya,
1: kalıyor. Ya daha fazla, nasıl söylenir yani?
0: Dünyada en fazla 60-70 yıl kalacaksın.
1: Değil mi?
0: Öbür taraf sonsuz.
1: Öbür taraf sonsuz. Ya daha nasıl anlatır bilmiyorsun. Hatta İmam Gazali Hazretleri Selçuklu Sultan olan Sultan Sencer'e yazdığı bir mektupta dünyanın kıymetsizliği açık ve ortadadır. Büyükler buyurdular ki dünya kırılmaz altın bir testi, ahirette kırılan toprak bir testi olsa akıllı kimse geçici olan ve yok olacak olan altını, altın testiyi bırakır, ebedi olan toprak testiyi alır. Kaldı ki dünya geçici ve kırılacak toprak bir testi gibidir. Ahiret ise hiç kırılmayan, ebediyen baki kalacak olan altın gibidir. Öyleyse buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denebilir? İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurdukları gibi ahmak denir. Başka ne denir ki? Bu misali iyi düşününüz ve daima gözünde tuttunuz. Amr bin Mürre Hazretleri dünyayı sevip onun peşinde ömrünü tüketenler hakkında, kim dünyaya yönelip dünyalık peşinde koşarsa ahiretini yıkar. Kim ahirete faydalı amel yaparsa dünyaya düşkün olmaktan kurtulur buyurmuşlardır. Allah-u Teala bizim de anlayışımızı artırsın inşallah. Teala.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güneş yükselince, işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Soğukta, sıcakta abdest almak günahlara kefaret olur. Güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine köylerinden birine giderken bir köylünün çadırına rastladık. O köylü çadıra bir dişi geyiği bağlamıştı. Geyik feryat ederek dile gelip, "Ya Resulallah, bu köylü beni avladı. Benim uzakta iki tane yavrum var. Memelerim süt ile dolu. Ne beni boğazlıyor ki bu beladan kurtulayım, ne de salıverir ki gidip iki yavrumu emzireyim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Geyiğe, seni serbest bırakırsam yine gelir misin?" buyurdu. "Gelirim. Eğer gelmezsem Allahü Teala bana 10 kişinin azabını versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geyiği salıverdi. Geyik gidip aradan çok geçmeden geri geldi. Diliyle dudaklarını yalıyordu. Resulullah onu tekrar çadıra bağladı. O sırada çadırın sahibi elinde bir tulum su ile geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu geyiği bana satar mısın?" deyince, "Ya Resulallah, sizin olsun," dedi. Resulullah o geyiği alıp serbest bıraktı. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh geyiği çöllerde "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" diyerek dolaştığını gördüm demiştir. Ebu Said Hudri radıyallahu anh nakleder. Medine'nin çevresinde bir çoban koyun otlatıyordu. Bir kurt sürüsünden bir koyun kapmak istedi. Çoban mani oldu. Kurt kuyruğunun üzerine oturup dile geldi ve şöyle dedi: "Allahü Teala'dan korkmuyor musun da benim rızkıma mani oluyorsun?" Çoban, "Ne acayip iştir. Kurt insan gibi konuşuyor," deyince, kurt, "Bundan daha acayibi şudur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de halka geçmiş ümmetlerin hallerini söylüyor," dedi. Çoban koyunlarını acele acele sürerek Medine'ye yakın bir yere geldi. Koyunlarını emniyetli bir yere bıraktı. Sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve çobana "Kurdun sana söylediği şeyleri halka anlat," buyurdu. Çoban yüksek bir yere çıkıp olanları bir bir anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çoban doğru söyledi. Yırtıcı hayvanların insanlarla konuşması kıyamet alametlerindendir," buyurdu. İhban bin Üveys, Hüza'a kabilesinin koyunlarını otlatıyordu. Bir kurt aniden sürüden bir koyun kapıp parçaladı. İhban, "Vallahi ben hiç böyle zalim bir kurt görmedim," diyerek koyunu kurttan almak için peşinden koştu. Kurt dile gelip, "Ey İhban, Allahü Teala'nın verdiği nasibimden beni mahrum mu etmek istiyorsun?" dedi. İhban şaşırıp, "Acayip bir iş, kurt konuşuyor," dedi. Kurt, "Bundan daha şaşılacak şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sizi Allahü Teala'nın kitabına davet ediyor. Siz ondan gafilsiniz," dedi. İhban, "Ben Muhammed'in aleyhisselam huzuruna gitsem, koyunlarıma kim bakar dedi. Kurt, bana yetecek kadar koyun ayırırsan, koyunlarına ben bakarım. Ayırdığından fazlasına da dokunmam, dedi. İhvan, kurda birkaç koyun ayırıp, sürüyü bırakarak, bir grup çobanla Medine'ye gitti. Medine'ye vardıklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramla oturuyordu. İhvanı görüp, ey İhvan, kurt sözünde durdu, buyurdu. İhvan radıyallahu anh, yanındaki çobanlarla birlikte Müslüman oldu.

0: hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere, Allah için 3 Yasin okumak veya 1 koyun kesmek nezrim olsun deyince, bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahü Teala için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaatiyle Allahü Teala hastaya şifa vermekte, kazayı belayı gidermektedir. Koyunu mezar başında kesmek haramdır. Hiçbir mezarın yanında kesmemelidir. Puta tapanların put yanında kesmelerine benzememelidir. İbn-i Abidin, nafile namazları adak yaparak kılmayı anlatırken bildirdiği hadis-i şerife göre, bir dilek için adak edilen bir ibadet, o dileği hasıl etmez. Bu ibadet, o dileğin hasıl olması için yapılmaz. Allahü Teala o ibadetten dolayı veya sevdiği bir kuluna yapılan bir iyilikten dolayı merhamet ederek o dileği kabul ve ihsan etmektedir. İslam inancına göre ruhta bedenden ayrıldıktan sonra yeni bir anlayış, dirilerin hallerini ve bilhassa dünyadayken tanımış oldukları kimselerin hallerini anlamak kuvveti hasıl olmaktadır. Bundan dolayı velilerin kaddesallahu teala esrarehumul aziz kabirlerini ziyaret etmek ve onların mübarek ruhlarından istigaze etmek yani yardım dilemek ile iyiliklere kavuşulmakta ve zararlardan kurtulmak nasip olmaktadır. Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra bedenle ve bedenin bulunduğu toprakla alakası, ilgisi vardır. Bir kimse bu toprağı ziyaret eder ve velinin ruhuna teveccüh ederse, ikisinin ruhları buluşurlar ve birbirlerinden faydelenirler. Ruhu olgun, nefsi pak ve tesiri kuvvetli bir velinin kabri yanına gidip, bir zaman durulur ve o topraktaki veli düşünülür ise, ruhu o toprağa bağlanır. Meyyitin ruhu da bu toprağa bağlı olduğu için gelen insanın ruhu ile velinin ruhu buluşmuş olurlar. Bu iki ruh karşılıklı iki ayna gibi olur. Her birinde olan me'arif, kemalat ötekine akseder, yansır. İkisi de çok faydelenir.
1: Değerli izleyenler, yayınımızın bu bölümünde Osman Ünlü hocamıza sorularımız var. Hocam, şimdi Allah lafzının yazılı olduğu seccadeler, ne bileyim Kâbe resminin veya cami resminin falan bulunduğu seccadeleri görüyoruz. Bunları yere sermek, üzerinde namaz kılıyor olmak acaba şey mi, uygun olur mu? Namaz kılsak bile.
2: Şimdi bu konuda... İslam alimlerin ve 4 mezhepte de taassus olan büyüklerinden Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri var. Hatta bundan önce de işte Tahtavi haşiyesinde paralar üzerine ayet-i kerime, hadis-i şerif benzeri mübarek isimlerini yazmadığının mekruh olduğu aynı şekilde bildirilmiş. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri de Eshab-ı Kiram ve Tabi'in zamanlarında paralar üzerine mübarek kelimeler yazılmadı. Eshab-ı kiram ve tabi'in zamanlarında paralar üzerine mübarek kelimeler yazılmadı. Çünkü para alışveriş vasıtası olduğundan muhterem değildir, hakirdir. Üzerlerine resim koymak caiz olur. Ehl-i sünnet olmayan Fatımiler, Resuliler gibi mutezili olup Müslüman ismini taşıyan fakat İslamiyet'e uymayan devletler para üzerine ayet-i kerime ve hadis-i şerif yazmışlardır. Milleti kandırmak, Müslüman görünmek için yaptıkları hilelerden biri de buydu. Din alimleri muhterem kelimeleri paralara değil, mezar taşlarına bile yazmaya isim vermemiştir. Mezar taşına bile aynı şekilde ölen kimsenin babasının ismiyle beraber

0: O isim yazılır buyuruluyor. O isim yazılır. Dolayısıyla muhterem olan, mübarek olan ayet-i kerime, Allah lafzı, mübarek isimler, bunlar paralar üzerine yazılmadığı gibi seccade üzerine de Kabe mübarektir. Aslına hürmet edildiği gibi resmine de hürmet etmek lazım buyuruyor. Cami de Allah-u Teala'nın evi. Aslına hürmet edildiği gibi, abdestsiz girilmediği gibi, onu da aynı şekilde hakir şeyler üzerine, yani hakaret eder gibi, seccade üzerine. Efendim namaz kılıyorsun. Namaz kılıyorsun da arkadaş yere seriyorsun. Hakaret ediyorsun. Besmele'yi mesela bir zamanlar kaşıkların sapına yazdılar. Ondan sonra tesbih tanelerine Peygamber Efendimiz'in ismini, Allah-u Teala'nın ismini yazdılar. O da elinde çekiyorsun, atıyorsun falan. Yani hakaret ediyorsun. Dolayısıyla peki bunları niye yapıyor? Ya bunları yapın. Bir zaman sonra Kabe resimli seccadeler. Bunu putperestler yapıyordu. Çinler, Tayvanlar yapıyordu. Japonlar yapıyordu.
1: Hala onlar yapıyor.
0: Hala onlar yapıyor.
1: Yani fırsatın buldum.
0: Efendim ben diyor Suudi Arabistan. Ya Suudi Arabistan zaten Vehhabi itikadında. Adamın aynı şekilde din gayreti var falan yok. Öyle bir derdi de söz konusu değil. Adamın umurunda bile değil. Adamın umurunda bile değil. Nasıl oraya aynı şekilde gümrüksüz giriyor, ucuz diye patır patır getiriyorsun. Neyse ki son zamanlarda anlatılan bu bayağı şey yaptı. Söyleyiver.
1: Vatandaş uyandı.
0: Doğrusunu anladılar. Bunları almıyorlar. Ve Türkiye'de de bu seccadeleri düz, sade yapanlar, imal edenler aynı şekilde başladılar yapmaya. Dolayısıyla hemen hemen azaldı. Dolayısıyla namaz kıldığımız seccade üzerine de Kabe resmi, cami resmi. Efendim seccade halı üzerine Kabe resmi yapılamaz mı? Cami resmi yapılır. Ama duvara asarsın onu. Yukarı asmak hürmettir. Ama namaz kılmak için kullandığın seccade üzerine cami veya Kabe resmini koymak hakarettir. Para üzerine aynı şekilde besmele yazmak veya benzeri şeyleri yapmak, o da hakarettir çünkü cebine şey yapıyorsun. Hani Seyyid Abdülhakim Arbazeti'nin buyurduğu gibi hakir görüyorsun netice, netice itibariyle onu sen. Dolayısıyla oralarda hem. Dolayısıyla eğer besmele veya ayet-i kerime falan varsa kitaplarda diyor ki böyle paralar abdestsiz tutmanın da mekruh olduğu fetva-i hindiyede yazılıdır buyuruyor. Dolayısıyla uygun değil bunları para üzerine yazmak, ondan sonra namaz kılınan seccadelere Kabe cami resmi yapmak, bunlar uygun değil.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
2: Kafirlerin ölümüne dair. Bir kafir, bir mürtet, İslamiyet'i beğenmeyen, Kur'an-ı Kerim'e çöl kanunu diyen, insanların en üstünü, en şereflisi, peygamberlerin efendisi, Muhammed aleyhisselama, haşa, deve çobanı diyecek kadar, ilim ve ahlak yoksunu olan, beşeriyete huzur, saadet sağlayıcı, ilim, ahlak, temizlik, sıhhat, adalet kaynağı, medeniyete ışık saçan İslamiyeti, ruhsuz bir leş kutusu olan habis kafasıyla bağdaştıramayarak, dinlere lüzum yoktur diyecek kadar aşağılaşan, yularını nefsinin eline kaptırmış bir ahmak, öleceği zaman gözünden perde kaldırılır. Cennet kendisine gösterilir. Güzel bir melek ona, "Ey kafir! Müslümanlara gerici, şehvetleri peşinde koşanlara, ahlak prensiplerini çiğneyenlere, aydın, ilerici diyen alçak. Yanlış yoldaydın. Hak olan İslam dinini beğenmezdin. Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirdiği bilgilere inanan, saygı gösteren bu cennete gidecektir," der. Cennetteki nimetleri görür. Cennet hurileri de, iman edenler, Allah-u Teala'nın azabından kurtulurlar, derler. Biraz sonra şeytan bir papaz şeklinde görünür. Ey filan oğlu filan! O gelenler yalan söyledi. O gördüğün nimetler hep senin olacaktır, der. Sonra cehennem gösterilir. Ateşten dağları, katırlar gibi akrepleri, çıyanları vardır. Hadis-i şeriflerde bildirilen azapları görür. Cehennemdeki zebani denilen azap melekleri ateşten çomakla vururlar. Ağızlarından alevler çıkar. Boyları minare gibi, dişleri öküz boynuzu gibidir. gök gürültüsü gibi seslenirler. Kâfir bunların sesinden titreyip yüzünü şeytana çevirir. Şeytan korkusundan dayanamayıp kaçar. Melekler yakalayıp şeytanı yere vururlar. Bu kâfire gelip, "Ey İslam düşmanı! Dünyada Resulullah'a sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem inanmadın. Şimdi de meleklere inanmadın. Mel'un şeytana yine aldandın." derler. Boynuna ateşten zincirler takıp, ayaklarını başından aşırıp, sağ elini sol böğrüne, sol elini sağına sokup, arkadan çıkarırlar. Ayet-i kerime bu hali haber vermektedir. Bağırır, dünyadaki yaltakçılarını çağırır. Zebaniler cevap verip, "Ey kâfir! Ey Müslümanlarla alay eden ahmak! Yalvarmak zamanı geçti. Artık iman kabul olmaz, dua kabul olmaz. Küfrünün cezasını çekmek zamanı geldi." derler. Dilini ensesinden çekerler, gözlerini çıkarırlar. Türlü türlü çok acı azaplar yaparak habis ruhunu alırlar, cehenneme atarlar. Allahü Teala Muhammed aleyhisselamın dininde ve yüce peygamberin dinini doğru olarak bizlere ulaştıran ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı itikatta olarak can vermemizi nasip eylesin. Amin.
3: Eshab-ı kiram aleyhimür ridvan.
2: Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh, göktekiler ve yerdekiler katında emin olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Eshabım gibi hiç kimse İslamiyete hizmet edemez." İşte Abdurrahman bin Avf Hazretleri ile Resulullah'ın kardeş yaptığı Said bin Rebi Hazretleri malının ve servetinin yarısını ona vermek ister. Müslüman olmadan önce zaten tacir olan Abdurrahman bin Avf Hazretleri ona çok teşekkür ederek ticareti iyi bildiğini, pazarda yapacağı alışverişlerle kendi geçimini sağlayacağını ifade eder. Efendimiz aleyhisselam onun bu davranışını öğrenince ona duada buyururlar. O, Kaynuka çarşısında yaptığı alışverişle kısa zamanda zengin olur ki, bu Resulullah'ın duası bereketiyledir elbet. Bu eşsiz duanın bereketinin büyüklüğünü Abdurrahman bin Avf Hazretleri şöyle ifade eder. "Resulullah'ın duası bereketiyle bir taşa uzansam, altında bir altın veya gümüşe rastladığımı görürüm. Onun Bedir Savaşı'ndaki kahramanlıkları bir destan gibidir ki, canını bütün canların canı yolunda feda edebilmek için müşrik sürüsünün içlerine dalarken tek düşüncesi Allahü Teala'nın düşmanlarını hak ile yeksan etmek, onun yolunu yaymaktır. Bir yıl sonra vuku bulan Uhud Savaşı'nda da durum farklı değildir. Gerek alemlerin efendisini korumak için gösterdiği büyük kahramanlıklar, gerekse müşriklere yaptığı hücumlar görülesidir. Abdurrahman bin Avf Hazretleri Uhud'da tam 21 yara alır. 12 dişi kırılır ve ayağından aldığı darbeyi aldırmadan üstüne üstüne gider küffarın. Ayağını aldığı bu darbe yüzünden ömrünün geri kalanını topallayarak geçirir ki bu ona pek bir sevimli gelir. Çünkü o bu topallığın sevgilinin yolunda mücadele ederken kendisine yadigâr kaldığını hatırladıkça şükre varır dili, hamd eder Allahü Teala'ya. Abdurrahman bin Avf Hazretleri de cananını bulmuş, onun aşkıyla divane olmuştur. Bütün eshab-ı kiram gibi o da malını mülkünü Allah ve Resulü yolunda dağıtır, feda eder. Onlar malı mülkü binbir eza ve cefa ile biriktirip sonra ansızın bırakıp gidenlerden olmamışlar, nefslerini, canlarını, mallarını Allah yolunda feda etmişlerdir. Bu kimi zaman on binlerce altın olmuş, kimi zaman on binlerce dirhem, kimi zaman da yüzlerce yüklü deve olmuştur. Bir gün Tebük seferi dönüşü Eshab-ı Kiram, Efendimiz Aleyhisselam'ın dinin direği diye emir buyurdukları namaz kılmak için toplanan Eshab-ı Kiram, Abdurrahman bin Avf'ı radıyallahu anh'ı imamete geçirirler. İkinci rekâte gelindiğinde Efendimiz Aleyhisselam oraya teşrif eder ve Abdurrahman bin Avf hazretlerinin imam olduğu cemaate katılır ve namazlarını eda ederler. Namazdan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın emir buyurdukları şu husus, Abdurrahman bin Avf hazretlerinin yüksekliğini göstermesi açısından apaçık bir müjdedir. Buyururlar ki alemlerin efendisi, bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz.
3: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim namaz için güzelce, şartlarına uygun olarak abdest alırsa, günahlarından temizlenir, anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur.
4: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yemyeşil tarihi eserlerin toplandığı güzel gölüyle meşhur olan İznik ilçemizden sesleniyorum. İznik'in baş eseri sayılacak önemli bir tarihi eseri de hemen sol arkama aldım. Sizlere onu anlatacağım biraz sonra yanına gidince. Bu İznik'in Yeşil Camii. Minaresindeki güzel yeşil seramik çinilerin adıyla anılan bir cami bu. Yoksa bu camiyi yaptıran kimse Çandarlı Hayreddin Halil Paşa'dır. Yani Çandarlı sülalesinin devlet hizmetindeki ilk temsilcisidir. Bazıları Halil Hayreddin Paşa diyorlar. Hayreddin aslında daha sonradan verilen, birisi insan annesinin babasının koyduğu isimdir. Halil. Ona Halil koymuşlar. Ama sonradan onun dine olan hayırlarıyla, hizmetleriyle halk da ona Hayreddin demiş. O işte lakap oluyor. Öne alınıyor. Buna elkap deniyor çoğuluna. Hayreddin Halil Paşa. Önceleri medreseleri bir bir geçerek hayat hakkında size daha geniş bilgiyi türbesinde ve diğer bazı eserlerinde vereceğim. Şimdi İzmit'e başlarken ikinci bölümünde sizlere bu ön bilgileri bir vermeye çalışacağım. Çandarlı sülalesinin devlette hizmet alan bütün görevlileri Halil Paşa'nın oğlu Ali Paşa, Ali Paşa'nın küçük kardeşi İbrahim Paşa, İbrahim Paşa'nın oğlu Çandarlı Kara Halil Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han'ın veziri azamı olan ve onun oğlu 2. İbrahim Paşa. Bunların hepsi ilim adamıydı efendim. Halbuki bu makamlara daha sonra da Osmanlı'da asker kökenli olanlar getirildi. Bunlar asker kökenli değil, ulema takımından, ümeradan değildi. Fakat devletin ilk kuruluş yıllarında kısmet işte, takdiri ilahi. Allah-u Teala devletin demek ki tam sağlam temellere oturması için bu kullarını vazifelendirdi. Hem ilim var, maneviyat var, hem de devlete karşı sevgi ve muhabbeti var. Bu ikisi birleşince insanın adı ne olur efendim? İşte Hayreddin olur. Hayreddin olmuştur. Ve bu camiyi 1378'lerde yaptırmış. Düşününüz, İstanbul'daki en eski cami, en eski bilinen cami, tabii Arap Camii hariç Karaköy'deki, o daha sonradan başka şeylerde kullanıldı. O en eskisi İstanbul'un ve bu bölgenin en eskisi belki Diyarbakır'daki Ulu Cami ile neredeyse emsal gibi olacak veya ondan 100 sene daha sonra olmuş diyebiliriz. Bu 1378'lerde yapılan bu cami 600 yılı doldurmuş. 650'ye doğru gidiyor. Halbuki İstanbul'dakiler 1455 falan Fatih Camii. Önce Eyüp Sultan Camii, sonra Fatih Camii. Şimdi gidelim caminin daha yakınına ve bu camiyle ilgili bilgiler vereyim. Sonra da Çandarlı sülalesinden bazı örnek insanları sizlere anlatmaya çalışayım. Yeşil Cami'nin şu anda avlusundayız. Tabii bu avluda bir normal şadırvan olması lazım. O şadırvan, o orijinal şadırvan, 650 senelik şadırvan maalesef şimdi yok. Avlunun bir ihata duvarı olması lazım. Avlusu çok geniş, yok. Şimdi bulunduğum yerden bu caminin önündeyim. Sol tarafa doğru, tam sol koluma doğru 100 metre gidince Kutbüddin İzdiki Hazretleri'nin türbesi ve camii var. Çok yakın. Yani bu bölgeye geldiğinizde Yeşil Cami dediğinizde İzdik'teki önemli 3 tarihi eseri bir arada görmeniz mümkün. Önüme doğru şöyle 150 metre gidince de Nilüfer Hatun imareti var. Onu da inşallah sizlere güzel bir şekilde göstereceğiz, tanıtacağız ama tabi bugün değil. Bugün sizlere Yeşil Cami'yi enine, boyuna, yüksekliğine, sanat eseri tarafını, banisi hakkındaki ilmi tarafları yetiştirebildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Bu cami Bursa'daki Yeşil Cami'yi, Yeşil Türbe demiyorum, yanlış anlaşılmasın, Yeşil Cami'yi andırır. Onun da bunun da her tarafı mermer, içi de dışı da mermer. Efendim, avluda sizlere göstereceğim tarihi bir ağaç da kalmamış. Diyeceksiniz ki buna dikmemişler mi? Dikmişler, dikmişler de bu caminin başta 1921-22'lerde Yunan burayı işgal edemedi. Kenar mahallelerine girdi. Zaman zaman içeriye girip saboteler yaptılar. Tarihi eserleri yaktılar efendim. Bunların işi gücü tarihi eserler efendim. İbadethane yakılır mı efendim? Hiçbir Müslümanın, hiçbir Hristiyan veya Yahudinin ibadethanesini yaktığını duydunuz mu? Tarihlerde kaydı var mı? Yok. Peki ne istiyorsunuz bu taştan? Bu taşı camiye koyarsınız, ibadet edilir içinde. Bu taşı köprüye koyarsınız, üzerinden arabalar geçer. Bu taşı başka uygunsuz bir yere koyarsınız, meyhane yaparsın mesela. Meyhanede durur. Taş demez ki ya ben bu meyhaneyi istemiyorum, beni götürün camiye, hamama, ibadethaneye diyemez. Öyle yaratılmamış. Peki bu cansızdan siz ne istiyorsunuz? Niye uğraşıyorsunuz? Bunlar aciz insanların işidir. Cesetlere saldırmak veya cansız tarihi eserlere saldırmak, bilhassa ibadetleri ilgiliyle sanki dini bir görev yapıyor gibi. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Eshab-ı Kiram'ın hazır bulunduğu bir yerde Efendimiz'i ziyarete gelen Hristiyanlar dediler ki bizim ibadet vaktimiz geldi, müsaade ederseniz ibadetimizi yapacağız. Eshab-ı Kiram bize hakaret ediyor, bizim mescidimizde kendi ibadetlerini, sapık yollarını yapacaklar şeklinde bir feverana kapıldılar. Buyurdular ki hayır, dokunmayınız, hiç onlara dokunmayınız. Nerede Yunanlar geldiler efendim, yaktılar, yıktılar bu tarihi eserlerin, sökebildiklerinin kitabesini söktü. Ya bu caminin kapısında kitabeyi ahbi taşıyabilselerdi o da giderdi. Hem buradaki son cemaat yerinin hemen girişinde orada yarı kapalı yapılmış. Bu değişik bir son cemaat yer efendim. Osmanlı'da her yerde bu yok. Belki Hüdavendigâr Camii'nin üst katlarında buna benzer mermer korkuluklar var. Fakat bu mermer korkulukların arkasındaki düz mermerler daha sonradan takılan mermere benziyor. Belli ki bir restorasyonda aman içeriye soğuk gelmesin dediler. Ecdat onu süslemiş. Burada Mahmut Çelebi Camii'nde de aynı korkulukları, mermer korkuluğu görüyoruz. Bu korkuluklar Selçuklu sanat eserinin Osmanlı'da devam ettiğinin en güzel canlı şahitleridir. İki tane mermer sütun var. İki tane de paye var. Sağda ve solda, dışlarda. İki mermer sütunla iki payeye son cemaat yerinin olduğu gibi taşıtmış. Üzerinde de çok güzel o günün yazısıyla bir kitabesi var. Bu kitabeyi biz şimdi buradan okuyamıyoruz. Mesafesinden okuyamıyoruz. Bir de o günün yazısı tıpkı Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın kabir taşında olduğu zamanın kaligrafisini aynen burada görüyoruz. Yazı stili aynı. Aynı o dönem. Ali Paşa'nın kabrinde de var bu. Oğlu Ali Paşa'nın. Halil Hayrettin Halil Paşa'nın da kabrinde var. Onları da inşallah türbelerini çekerken anlatacağız. Buradan şimdi son cemaat yerine girelim. Ondan sonra da biraz da orada bir şeyler anlatıp artık harim kısmına bilahare geçmeye çalışacağız. Yetişirse, yetişmezse yarına kadar sabredeceksiniz neticeyi öğrenmek için. Buyurun geçelim. Şimdi Yeşil Cami'nin, yani Çandarlı Hayrettin Halil Paşa'nın caminin son cemaat yerindeyiz. Son cemaat yerinde iki tane mermer ayakkabılık görüyorsunuz. Bunlar yeni makine işidir. El emeği pek azdır. Makine emeği çoktur. Ama gördüğümüz diğer kısımları caminin hepsi el emeği göz nurudur efendim. Kim bilir kaç işçi kaç gün çalıştı. 1378'de inşası başladı. 1391'e kadar 13 sene sürdü. 13 senenin hepsinde de Hayrettin Halil Paşa inşa ettirmedi. Onun vefatıyla yerine büyük oğlu Ali Paşa geçti ve babasının bu hayır eserini kendi üzerine aldı, o tamamlattı. Yani böylece 13 sene geçti aradan. Ali Paşa çocuğu olmadı efendim. O da Osmanlı'nın sadrazamıydı. Uzun sürede sadrazamlık yaptı ama çocuğu olmadı. Çandarlı sülalesi, onun küçük kardeşi İbrahim Paşa, Ali Paşa vefat edince İbrahim Paşa Osmanlı'nın veziri oldu. Dört paşa peş peşe vezir oldu efendim. Hatta beşincisi de vezir oldu, ikinci İbrahim Paşa'da. Vezir demek o zaman için sadrazam, yani başbakan demektir. Vezir-i azam lafı da daha sonradan konmaya başlamıştır, söylenmeye başlamıştır. Daha önceleri sadece vezir demek padişahın baş yardımcısı demekti. Daha sonraki yıllarda başka bir vezir daha tayin edilince Çandarlı sülalesinden olanlara vezir-i azam denmeye başladı. İşte Ali Paşa'nın çocuğu olmayınca Çandarlı soyu İbrahim Paşa'dan, birinci İbrahim Paşa'dan itibaren devam ede geldi. Son cemaat yerinin şu anda bulunduğum kısmında tepemde bir kubbe var efendim. Biz senelerdir bu programı yapıyoruz. Anadolu'daki yurt içi, yurt dışı hatta tarihi eserlerde sizlere yapıları ve yaptıranları tanıtmaya çalışıyoruz. İlk defa son cemaat yerinin orta kubbesi bu kadar yüksek bir eser görüyorum. 15 metre yüksekliği var efendim son cemaat yerinin bu orta kubbesi. Bakıyorsunuz külahınız kafanızdan düşer. Evet evet, külah düşer rahat bir şekilde. Evet, böyle bir yer yaptırmış ve cami tamamıyla son cemaat yeri de mermerle kaplı. Ayrıca bu son cemaat yerinde daha sonradan zannediyorum Mimar Sinan rahmetli buraları gördükten sonra bundan bir fikir aldı, bir ders aldı. Kılıç Ali Paşa Camii'ni Tophane'deki, İstanbul Tophane'deki yaparken buradaki bu sistemi orada uygulamış. Çift sütun kullanmış efendim. Bir bazalt, bir mermer yan yana. Aynı kanadın yükünü bu iki mermere eşit paylaştırmış. Yani birinde herhangi bir şey olursa, nasıl tırların çift diferansiyelleri var ya efendim, hatta dört diferansiyelli olanlar falan var ya efendim, onun gibi burada da, onlar da nereden buldu o tır şeylerini? İşte bu camilerdeki statik hesaplarından buldular efendim. İki sütun burada, iki sütun burada, ikisi yan yana böyle caminin bütün bu bölgedeki son cemaat yerindeki ana yükünü onlar taşıyor. Şimdi taş kapıya geldik. Taş kapısı güzel, kitabeleri güzel. Anlatacaklarım da inşallah bu baniler hakkındaki anlatacaklarım da onlara ahirette yardımcı olacaktır, şahitlik edeceklerdir. Ama programın sonuna geldik. Bundan sonraki programa inşallah. Çandarlı Hayrettin Halil Paşa Camii'ni bir bölümde bitiremedik. Zaten bitirmek de istemiyorduk. Niye? Çünkü içeride İznik Çin'inin merkezi. Çin'inin merkezinde Çiniciliğin başladığı yıllarda, yani 14. asırdaki İznik Çinisi. İstanbul'daki Çinilerin, gördüğümüz tarihi camilerdeki Çinilerin kökeni İznik Çinilerinin 16. 17. yüzyıl. Süremizi böylece sonuna geldik. Bundan sonraki programda inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etmeyin. Asla ağlamayacağım. Bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım. Safiye binti Abdülmuttalip radiyallahu anha. Mekkeli müşrikler Bedre nasıl olsa kazanırız rahatlığıyla çıkarlar, fakat hiç ummadıkları bir mağlubiyet alınca kinleri artar. Kaybettikleri önderlerin acısı neden sonra içlerine oturur. Çok daha güçlü bir ordu toplar, yola koyulurlar. Efendimiz Uhud Savaşı'na gitmeden önce kadınları muhtemel bir Yahudi saldırısına karşı Hassan bin Sabit'in radiyallahu anh kasrına bırakır, bir nevi emniyet altına alırlar. Her ne kadar bina yüksek ve korunaklıysa da organize bir saldırıya dayanamaz. Onca kadının başında bir tek Hazreti Hasan vardır. Yaşlı adamcağız ne yapa, hangi yana koşa? Yahudiler bunu fırsat bilip eve yaklaşırlar. İyi ama ya karşılarına yalın kılıç mücahitler çıkarsa? Bu yüzden aralarından birini yollar, içeride erkek olup olmadığını araştırırlar. Adam duvar dibine kadar sokulur, kulağını kapıya dayar, üst kattan gözcülük yapan Hazreti Safiye saldırganı görür ve "Ya Hasan!" diye bağırır. "Yakala şunu, yaşatma!" Hasan radıyallahu an acı acı gülümser. Cılız kemikleri üzerinde zar gibi duran kaslarını göstererek "Vuruşacak dermanım olsa," der. "Ne işin vardı burada? Bak bütün erkekler Resulullah'ın yanında." Hazreti Safiye iş başa düştü deyip kalkar. Eline geçirdiği bir çadır direğiyle fırlar, kapıyı ansızın açıp sırığı Yahudinin beyninde paralar. Bu nasıl bir darbe ise adam oracıkta mevt olur. Arkadaşları ürker, dağılırlar. Sonra evin damına çıkar. Uhud tarafından gelen sesleri dinleyip harbin gidişatını çözmeye bakar. İçine bir sız düşer ki nasıl anlatıla. Duramaz. Bir kılıç kapıp meydana koşar. Uhud'da karşılaştığı ilk mücahide Resulullah'ı sorar. "Şükürler olsun, o sağdır, sıhhatlidir ama kardeşi Hamza, ah Hamza." Daha ziyade ziraatla uğraşan Ensar, kalabalık donanımlı ve savaşçı Kureş karşısında zor anlar yaşar. Genç müminlerin cenk tecrübeleri yoktur. Nitekim okçular mevzilerini terk edince Kureş süvarileri dağa dolanıp artlarından kuşatırlar. Hepsi bir yana Hazreti Hamza'nın şehit olmasıyla komuta kademesi aksamaya başlar. İşte Safiye annemiz böylesi nazik bir anda yetişir ve tereddütsüz kavgaya dalar. Su dağıtır, taş atar, yara sarar. Bir yandan vuruşur, bir yandan genç mücahitleri toparlar. Kurmay gibi emir yağdırır. "Hey, arkana bak, taş at, ok sal, kardeşini yalnız bırakma." Fakat Fahri Kainat, Safiye Hatun'un Uhud'dan çıkmasını arzular. Zira Hazreti Hamza'nın cesedi dayanılacak gibi değildir. Zübeyir'i çağırıp, "Annen Hamza'nın cesedini görmesin," buyururlar. Zübeyir annesinin yanına koşar ve "Tamam anne," der. "İşte vazifeni yaptın. Hadi artık çık meydandan." Hazreti Safiye ona, "Niye saklıyorsunuz?" gibilerinden bakar. Önce "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" diye fısıldar. Ardından kelimelerin üstüne üstüne basar. "Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etme, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım." Dediği gibi de yapar. Muharebeden sonra büyük şehidin cesedini metanetle öper, koklar, getirdiği hırkaya sarar. Ne diz dövüp at yakar, ne de yakasını yenini yırtar. Ellerini açıp sükunetle dua eder, o kadar. Müminler Hendek Harbi'nin akabinde Hayber'e yürürler. Safiye validemize katılırlar buna. Kuşatmanın ardından Yahudilerin meşhur cengaveri Merhab çalımla dolanıp erdiler. Hazreti Ali karşısına çıkar ve onu devirmekte zorlanmaz. Bu kez Merhab'ın oğlu Yasir meydan okur. Babasının intikamını almaya kalkar. Hazreti Zübeyir fırlar. Şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Evladı azılı silah şöyle dövüşürken Hazreti Safiye Resul-i Ekrem'e sorar. "Ya Resulallah, oğlum şehit olacak mı?" Efendimiz, "Hayır," buyururlar. "Evet," deseler de fark etmez. İnanın aynı olgunlukta karşılar. Hazreti Safiye duygulu bir kadındır. Hayır hasenatta önce olmaya bakar. Hislendi mi kalemiyle dertleşir, şairlere düğme ilekletecek beyitler karalar. Elbette en ziyade Efendimizin ahirete görüştüğü gün hüzünlenir. asırlarca söylenecek, nesilden nesile aktarılacak bir mersiye yazar. Hazreti Safiye, Fahri Alemin vefatından sonra 10 sene daha yaşar. Hicri 20 yılında vefat eder. Onu Baki kabristanlığında toprağa bırakırlar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allahü Teala da onu cennet meyveleriyle doyurur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz nefs ve akıl. Sevgili dinleyiciler, Allah-u Teala hayvanların yaşayabilmeleri ve üremeleri için onlarda iki kuvvet yarattı. Biri muhtaç oldukları, lezzet aldıkları şeyleri istemek, onlara kavuşmak kuvvetlidir. Bu kuvvete şehvet denir. İkincisi, yaşamalarına zararlı olan, canlarını yakan şeylerden kaçmak, bunlara karşı savunmak kuvvetidir. Bu kuvveti gadap denir. Allah-u Teala hayvanların yaşamaları, üremeleri için muhtaç oldukları şeyleri her tarafta bol bol yaratmış, bunlara kolayca kavuşmalarını ve bulduklarını kolayca kullanabilmelerini ihsan etmiştir. Allah-u Teala insanlarda da şehvet ve gazap kuvvetlerini yaratmışsa da, insanların muhtaç oldukları şeylere kavuşmaları için ve bulduklarını kullanabilmeleri için ve korktuklarına karşı savunabilmeleri için bu kolaylığı ihsan etmemiştir. Yalnız en lüzumlu olan havayı her yerde yaratmış, ciğerlerine kadar kolayca girmesini insanlara da ihsan etmiş, ikinci derecede lüzumlu olan suyu her yerde bulmalarını ve kolayca içmelerini insanlara da ihsan etmiştir. Bu iki nimetten daha az lüzumlu olan ihtiyaç maddelerini elde etmeleri ve elde ettiklerini kullanabilecekleri hale çevirmeleri için insanları çalışmaya mecbur kılmıştır. İnsanlar çalışmazlarsa muhtaç oldukları gıda, elbise, mesken, silah, ilaç gibi şeylere kavuşamazlar. Yaşamaları, üremeleri çok güç olur. Bir insan muhtaç olduğu bu çeşitli maddeleri yalnız başına yapamayacağı için birlikte yaşamaya, iş bölümü yapmaya mecbur olmuşlardır. Allah-u Teala insanlara merhamet ederek seve seve çalışabilmeleri, çalışmaktan usanmamaları için insanlarda üçüncü bir kuvvet daha yarattı. Bu kuvvet nefsi emmare kuvvetidir. Bu kuvvet şehvetlere kavuşmak ve gadab edilenlerle dövüşmek için insanı zorlar. Fakat insanın nefsi bu işinde bir sınır tanımaz. Yaptığı işler hep aşırı, hep zararlı olur. Mesela hayvan susayınca temiz suyu kolayca bulur içer. Doyunca artık içmez. İnsanı nefsi zorlayarak doyduktan sonra da içirir. Sığır aç olunca çayırda otlar. Doyunca yatar uyur. İnsan aç olunca çayırda otlayamaz. Bulduğu otlar arasında seçim yapması, seçtiğini soyup, temizleyip, pişirmesi lazımdır. Nefs bu yorucu, usandırıcı işleri seve seve yaptırır. Fakat hoşuna gideni doyduktan sonra da yedirir. İnsanların nefsi emmaresi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Onun bütün arzusu şef olmak, herkesin kendisine boyun bükmesidir. Kendisinin kimseye muhtaç olmasını, başkasının emri altına girmesini istemez. Nefsin bu arzuları ilah olmak, mabut olmak, herkesin kendisine tapmasını istemektir. Allah-u Teala'ya şerik, ortak olmayı istemektir. Hatta nefs o kadar alçaktır ki, ortaklığa razı olmayıp, amir, hakim yalnız kendisinin olmasını, her şeyin yalnız kendi emriyle olmasını ister. Hadis-i Kudsi'de Allah-u Teala buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et, çünkü nefsin benim düşmanımdır. Demek oluyor ki nefsi kuvvetlendirmek, onun mal, mevki, rütbe, herkesin üstünde olmak, herkesi aşağı görmek gibi isteklerini yapmak, Allah-u Teala'nın bu düşmanına yardım ve onu kuvvetlendirmek olur ki bunun ne kadar feci, korkunç bir suç olduğunu anlamalıdır. Yine Allah-u Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki, büyüklük, üstünlük bana mahsustur.
bu ikisinde bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehennem ateşine atarım. Allah-u Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan, nefsin insanı felakete sürüklemesine mani olmak istedi. Hem nefsin arzularına uymayı sınırlayan, hem de nefsi temizleyip emmarelikten, yani aşırı taşkın olmaktan kurtaran emir ve yasaklar gönderdi. Peygamberleriyle gönderdiği bu emir ve yasakların toplamına ilahi dinler veya İslamiyet denir. Bir insan işlerini yaparken İslam dinine uyarsa, nefs emmarelikten kurtulup mutmainne olur. Bu zaman şehveti ve gadabı faydalı olarak çalıştırır. Nefsi emmare, şehveti ve gadabı aşırı çalıştırdığı için buna uymak insana tatlı gelir. İslamiyet'e uymaksa bu arzuları frenlediği, tahdir ettiği için insana acı, zor gelmektedir. Bunun için insan İslamiyet'e uymak istemez. Nefse uymak ister. Saadete kavuşmak istemez, felakete sürüklenmek ister. Allah-u Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan insanlarda saadeti felaketten, doğruyu eğriden ve faydalıyı zararlıdan ayırabilen bir kuvvet de yarattı. Bu çok kıymetli kuvvet akıldır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet günü insanlar akılları nispetinde Allah-u Teala'ya yakin olurlar. Aklı olmayan güzel ahlaka sahip olamaz. Akıl iki kısımdır. Selim akıl, sakim akıl. Bunların her ikisi de akıldır. Selim akıl hiç yanılmaz, hata etmez. Böyle akıl ancak peygamberlerde bulunur. Akıl, bir cins içinde bulunan fertlerin hepsinde eşit miktarda bulunan bir sıfat değildir. O halde en yüksek akılla en aşağı akıl arasında binlerce derece vardır. Birinin tabiatına uygun olan bir şey, başkasınınkine uymadığı gibi, birinin aklına uygun gelen bir şey, başkasının aklına hiç uygun gelmeyebilir. Ancak akılla din birlikte tam ve doğru bir vesika ve ölçü olur. Her akıl değil, selim olan akıl hüccettir. Yalnız akla uyup, yalnız ona güvenip yanılan kimseye felsefeci denir. Aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği, yanıldığı yerlerde İslam ışığı altında akla doğruyu gösteren büyüklere de İslam alimi denir. Akıl göz gibidir. İslamiyet de ışık gibidir. Göz karanlıkta cisimleri göremez. Görmesi için ışık lazımdır. Her akıl da tek başına hakikati göremez. Görmesi için İslam ışığı lazımdır. Eğer İslam hakla batılı bildirmeseydi, aklımızla bulmamız mümkün değildi. Allah-u Teala doğru yolu aramayıp nefislerine uyarak iman etmeyenleri, azıp can yakanları cehennemde sonsuz olarak yakacağını haber veriyor. İslamiyet'i işitmeyen çok kimse vardır ki aklı selimleri olduğu için bozulmuş, uydurulmuş dinlerin adamlarına aldanmamışlar, astronomide ve fen bilgilerinde ve bilhassa tıp ilminde gördükleri nizamı, hadiselerin birbirlerine bağlantılarını düşünerek anlamak istemişlerdir. Bunlar yine aklı selimleri sayesinde İslamiyet'in bildirdiği güzel ahlakın birçoğunu bulup Müslüman gibi yaşamış, kendilerine ve başkalarına faydalı olmuşlardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları iman etmeye sebep olan peygamberlere, rehberlere, kitaplara kavuşturacağını vaat etmektedir. Böyle talihli, mesut bir kimse anlar ki her şeyi halk eden, yaratan, yok olmaktan, zararlardan koruyan bir Allah vardır. Allah her şeyi görür, bilir, işitir. Her şeye gücü yeter. Gücü, kuvveti sonsuzdur. Her şeyi zamanı gelince yok etmektedir. İnsanları tekrar dirilteceğini, hesaba çekeceğini, iman etmiş olanlara cennette sonsuz nimetler vereceğini, imanı olmayanları cehennemde sonsuz yakacağını bildiriyor. Onun yapmak istediğini kimse durduramaz. Onun işine kimse karışamaz. Onun emrine uymaktan, rızasını, sevgisini kazanmaktan başka kurtuluş ve saadet yolu yoktur.
İnsanların hiçbiri iman etmese, inanmasa, onun büyüklüğünde, kuvvetinde, kudretinde hiç noksanlık olmaz. Akıl gibi büyük bir nimeti yerinde kullanmak lazımdır. Aklı ancak dini anlamakta ve ona tabi olmakta kullanırsak saadet-i dâreyne kavuşmamız mümkün olabilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, akıllı kimse Allah'a iman eden, peygamberleri tasdik eden ve ibadetini yapandır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali, Kuddisesi Ruh. Nefsi kontrol etmek. Nefsi her an kontrol altında tutmalıdır. Ondan bir lahza bile gafil olmamalıdır. Eğer bırakılırsa nefis kendi haline, acele dönmek ister kendi şehvetlerine. Tenhada da günahtan kaçmalı ki muhakkak, her şeyi görüyor ve biliyor Cenab-ı Hak. İnsanların sadece dışını görürüz biz. Lakin içlerini de görür elbet Rabbimiz. Buna kavi olarak inanırsa bir kişi, edepli, düzgün olur her niyeti ve işi. Zaten inanmayanın imanı yok demektir. İnanarak isyan da ne büyük bir cürettir. Zira Cenab-ı Allah buyurur ki, ey insan, bilmiyor musun? Seni görüyorum her zaman. Biri Resulullah'a dedi, çoktur günahım. Şimdi tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Affeder buyurunca dedi, ya Resulallah, ben onları işlerken görüyor muydu Allah? Görüyordu deyince bir eyvah dedi o an ve yıkılıp can verdi. Budur haya ve iman. Hadiste buyurdu ki yine Peygamberimiz, Allah'ı görür gibi ibadet eyleyiniz. Siz görmüyorsanız da görmektedir o sizi. Sizden iyi biliyor o sizin içinizi. Allah'ın gördüğüne inanan bir Müslüman asla yapabilir mi ona günah ve isyan? Büyüklerden birisi, talebesi içinden birini daha fazla severdi cümlesinden. Diğer talebeleri buna üzülürlerdi. Niçin onu daha çok seviyor ki derlerdi. Üstatları onların böyle düşündüğünü anlayıp her birine bir kuş verdi bir günü. Dedi ki, bu kuşları alın şimdi hepiniz, kimsenin görmediği yerde kesip geliniz. Gidip tenha bir yerde kesip geldi her biri. Lakin o hiç kesmeden getirdi kuşu geri. Hemen sual etti ki hoca o talebeye, sen niçin kesmeden alıp geldin geriye? Dedi ki, bulamadım öyle tenha bir yeri. Zira Cenab-ı Allah görüyor her yerleri. Diğer talebeleri duyunca bunu ondan, onun üstünlüğünü anladılar o zaman. Zeliha Hatun dahi bunun gibi vaktiyle, buluşmak isteyince Hazreti Yusuf ile önce büyük sandığı bir puta gitti hemen. Yüzünü bir şey ile örtüverdi tamamen. Ne için örttüğünü sorunca Yusuf Nebi ondan utandığını beyan etti o dahi. O zaman buyurdu ki, ey Zeliha, sen şu an haya ediyorsun da şu bir taş parçasından ben yerleri gökleri cümle kainatı hep yaratan Allah'ımdan etmez miyim hiç edep? Cüneyd-i Bağdadi'ye bir genç gelip bir ara dedi, çok bakıyorum kadınlara kızlara, hiç koruyamıyorum gözümü namahremden. Ne ile kurtulurum acaba ben bu halden? Buyurdu,
sen onları görmenden daha fazla düşün ki seni her an görüyor Hak Teâlâ.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Cegerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı ile karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Sayın Mehmet Elbacı ile birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
9: Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
8: Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Hocam bugün diz protezlerini konuşacağız. Enine boyuna diz ağrılarını, evet, diz etrafındaki ağrıları, kıkırdak zedelenmelerini, aşınmalarını, evet, ve tedavi tekniklerini, yöntemlerini konuşacağız. Hocam şimdi diz ağrılarını aslında iki çerçevede toparlanmasını siz önemsediniz. Bunlardan bir tanesi diz.

0: farklı olur. Mesela hasta daha önce başka bir doktora gider. Gittim ama işte böyle oldu, faydalanamadım der. Halbuki hastalığının dizle ilgili değil, dizden çok uzakta bir dokuyla ilgili bir rahatsızlığı vardır. Onu bulamazsan, tespit edemezsen hastayı tedavi edemezsin.
1: Anlaşılması zor mudur hocam bu ağrıların neye bağlı olduğunu?
0: Yaklaşıma özellikle bağlı. Yani geniş bir perspektifle bakan hekim bunu daha rahat değerlendirebilir. Ama sadece dize lokalize olarak bakarsan, o bölgede ararsan hastalığı, onu tespit edemezsen hastaya da faydalı olamazsın. Tabii bunların teknik olarak muayene bulgularını değerlendirirsin. Muayene bulgularında şüphelendiklerin olursa grafi, röntgen grafilerini istersin. Elektromiyografisini istersin. MR tetkiklerini istersin. Laboratuvar tetkiklerini istersin. Bütün bunlar birleştikten sonra doğru teşhis koymaya çalışırsın. Hastanın yürüyüşü, oturuşu, kalkışı, bütün bunlar hastaya, hekime rehberlik eden bulgulardır, kriterlerdir.
1: Bir takım karakteristik özellikleri var mıdır? Mesela şu şekilde meydana gelen ağrı ya da şu süreyle devam eden ağrı şuna işaret eder. Diğeri dize bağlı ağrıdır direkt
0: mesela, denebilmesi için. Çok güzel akut ağrılar dediğimiz birdenbire ortaya çıkan ağrılar. Bir de kronik ağrılar dediğimiz yavaş seyirli ağrılar vardır. Ağrı ile birlikte uyuşma, karıncalanma gibi şikayetleri varsa, bacağına ve ayağına vuruyorsa bu ağrı, direkt dize bağlı değil, tamamen sinir kökenli, orijinli belden veya başka bir yerden alan sinir kökenli bir ağrı demektir ki ona göre yönelmen lazım. Ateşi varsa, yüksek ateşi varsa, üşümesi, titremesi varsa bunun altında bir enfeksiyon araman lazım. Yavaş yavaş seyretmiş ve giderek artmışsa bunun altında tümöral bir doku, metastaz bilmem ne falan, onları araştırmak gerekebilir. Birdenbire çıkan ağrılar hastanın düşmesiyle, çarpmasıyla, vurmasıyla, dizin dönmesiyle olan ağrılardır ki bu da dizin içerisinde oluşabilen kırık, kanama veya yırtık, bunların sonucu oluşabilen ağrılardır. Bu şekilde değerlendirmek lazım.
1: Beraberinde başka şikayetleri de getirir, mesela ödem gibi, şişlik gibi.
0: Ödem, şişlik, bunlar birbirinin eş değeridir zaten. Kanama şişliğin şişliği getirir. Ödem, doku içi ödemler, kemik içi ödemler oluşabilir. Kemik içi ödemi klinik olarak pek bulamaz. Hekim şüphelenir ama bunu bir MR tetkiğiyle ancak görebilir. Ona bambruz deniyor. Özel bir hastalık bu. Doku eklem içindeki şişlik ise elle muayenede belli olur. Bunu rahat tespit edebilirsin yani.
1: Bunlar tabii dizin etrafında gelişen ağrılardı. Bir de direkt diz ağrılarından bahsedecek olursak.
0: Şimdi direkt diz eklemini burada tarif edelim. Dizde üç kemik tarafından oluşturulan bir eklemdir. Birisi uyluk kemiği dediğimiz, tıp dilinde femur dediğimiz kemiğin alt kısmıdır. İkincisi ayak bileğinden yukarıya doğru gelen kaval kemiğinin üst kısmıdır. Üçüncüsü de dizimizin önünde oluşan böyle ince oynak bir kemik. Hatta derler hastalar bu kemik oynuyor. Yani oynamasa zaten diz hareket etmez. Kapak kemiği, patella dediğimiz kemiktir. Bu kemikleri arasında da kıkırdak dokusu dediğimiz kayganlığını sağlayan tabağın, o porselen tabakların iç yüzündeki kayganlık, parlaklık var ya, o parlak doku, kaygan doku gibi dokuyu sağlayan kıkırdak dokusu vardır. Onun da kendine göre bir kalınlığı vardır. Yaklaşık 5 milimetre civarında ve çok dayanıklı bir dokudur yani, uzun yıllar. Bak mesela bir çocuk doğuyor, 100 yaşına kadar yaşıyor. Birçok insanda bir problem olmadan gidebiliyor değil mi? İşte o kadar yıllar dayanabilecek bir özelliğe sahip.
1: Gerçekten o kadar dayanıklı mı? Çünkü ben şimdi baktığımda aslında çevremde birçok kişide kıkırdak sorunu olduğunu görüyorum. Bir takım enjeksiyonlar yapılıyor.
0: Şimdi yapıyoruz evet. Ama bunu bir standartize edecek olursak oran olarak tam rakam veremem ama birçok insan Türkiye'deki yaş ortalaması 70 civarında şu anda. Önceden 65'ti, şimdi 70 civarına çıktı. 70 yaşına gelmiş insanlarda kıkırdak dokusunun sağlam olduğunu görebiliyorsun. Veya 80 yaşında, 90 yaşında. Bazen de 40 yaşında bir insanda kıkırdak problemi olabiliyor tabii.
1: O zaman tabii...

0: Kimler risk altında diye sorayım bu arada.
1: Efendim?
0: Kimler risk altında o zaman hocam?
1: Risk altında. Kıkırdak dokusunu riske sokan rahatsızlıkların başında bir defa dizde oluşan enfeksiyonlar gelişir. Çok az da olsa. İkincisi romatizmal hastalıklardır. Üçüncüsü dizilim kusurudur. Yani anatomik sistemde bozukluk söz konusu ise, mesela dizde belirli bir açıyla varus valgus açısı dediğimiz açılar vardır. Valgus açısı normalde erkeklerde 5 derece, kadınlar 7 derecedir. Diz kabağının oturuş şekli orantılıdır. Her şey sistematiktir. Bu dizilişte bir kusur var ise veya kalçadan gelen bir bozukluk var ise, ayak ve ayak bileği bozuklukları var ise, bunlar tamamen yük binen alanı, yani normal yükün dağılması gereken şekli bozar. Belirli bir noktaya daha fazla yük binmesine sebep olur. Dolayısıyla taşıması gereken ağırlıktan daha fazla ağırlık taşıyan bölge yıllar içerisinde aşınır. İşte bu aşınmaya kireçlenme deniyor.
0: Evet.
1: Kıkırdak dokusunu gösterebilseydik ekranda.
0: Birazdan gelecek hocam görüntüler, o tekrar değiniriz. İsterseniz ağrılarla devam ediyorduk, araya kıkırdağı aldık ama isterseniz diz ağrılarıyla devam edelim. Onlar nasıl belirti verir? Çok mu zorlar hastayı? Yürüme kaybına mı neden olur?
1: Hangi insanın hareketini sağlayan, yürümesini, bir yerden bir yere gitmesini sağlayan şey diz eklemiyle oluyor. Yürümek ancak. Ayağa kalkacak, yürüyecek, dik duracak, dizini sabit tutabilecek, dönmeyecek falan. Bütün bunlar eklemin etrafındaki dokuların sağlığıyla, sağlamlığıyla mümkün. Dizin yürüme mekanizması, biraz önce bahsettiğimiz gibi diz kapağı kemiği, dizde kaldıraç kuvvetini görüyor, kilitlenmesini sağlıyor. Etrafındaki bağ dokuları var. Şöyle bakın, şurada gördüğünüz bunlar... Yan bağlar dediğimiz bağlar, içinde bağlar var bunun. Tabii burada protez takılmış bir diz bu. Ön çapraz bağ, arka çapraz bağ ve bu kemiklerin üzerine örten kas dokuları var. Bütün bunların beraber her birinin bir miktar güç katmasıyla oluşan bir kuvvet birliği oluşuyor. Bu kuvvet birliği sonucu diz ancak insanı taşıyabilir hale geliyor. İstediğimiz hareketleri rahat yapabiliyoruz. Bunlardan herhangi birinde bir arıza olursa, hastalık olursa tabii ki ağrı oluşuyor. Mesela dizi sabit, kaval kemiği sabit durur, yukarıdaki kemik aniden bir dönme yaparsa, içerisinde menisküs dokusu dediğimiz amortisman görevi gören, dize gelen yükün büyük bir oranını emerek daha az basınç uygulanmasını sağlayan, kıkırdak dokusuna basınç uygulanmasını sağlayan bu menisküs dokusu yırtılıyor. Ne oluyor o zaman? Arabanın amortisörleri patladığı zaman nasıl bir dengesizlik oluşuyorsa, aşırı yük biniyorsa, burada da o kıkırdak dokusuna gelen yük tamamen binmiş oluyor. 50 kiloluk yük normalde menisküsleri sağlam ise 1 kilo, yarım kilo kadar bir miktarda basınç yaparken, o zaman daha fazla bir basınca sebep oluyor ve aşınmasını hızlandırıyor. Başlangıçta bunun diz eklemi aralığı dar olduğundan dolayı menisküs dokusu sıkışır ve sıkışmaya bağlı ağrısı olur. Ondan sonra ilk darbenin getirdiği ağrılar olur. Mesela bağları yırtıldıysa hastanın, bu bağlarda iç yan ön çapraz bağ, arka çapraz bağ dediğimiz bağlar yırtıldıysa veya dizin içinde zarlar var, buna biz sinovial zarlar diyoruz, plikalar diyoruz, onlarda bir yırtılma olduysa bu sefer de dizin içinde kanama olur, o şişliğin getirdiği şey olur, ağrılar olur. Peki travmaya bağlı değilse, aniden bir dizinde şişme olduysa, bunda bir enfeksiyon aranabilir. İltihabi bir sebep var mı, ateşi var mı, veyahut da romatizmal bir hastalığı var mı? Aşırı bir yol yürüdüğü, yüklendiği, aşırı zorlanmadan dolayı mı şişme var? Bunlar hepsinin ayrı ayrı klinik özelliği vardır. Ağrının şekilleri farklı farklı olur. Biz onları değerlendirmek zorunda kalırız.
0: Şimdi tabii birçok ağrıdan bahsettiniz. Her birinde ayrı tedavi seçenekleri var. Biz, ama tabii. Bugün programımızın süresi el verdiğince biraz daha sıkça görülen şikayetlerden bahsedelim istiyoruz. Evet. Mesela kireçlenme gibi, kıkırdak aşınması gibi. Ama onun öncesinde bir soru gelmiş. Siz yani ağrı konusunu kapatmadan önce isterseniz bu soruyu sorayım. Ferhat Şen göndermiş. Motosiklet kullanan bir izleyicimiz. Vücudumuza vuran rüzgarlar bizde kalıcı eklem ağrıları yapar mı? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Özellikle bu konuyu öğrenmek istemiş.
1: Şimdi tabii vücuduna vuran rüzgarın etkisiyle doku devamlı soğuk kalıyorsa ne olacak orada? Dolaşım sistemi etkilenir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi nörolojik sistem o bölgeye gelen kılcal sinirlerde etkileşim olur. Ve kalıcı kas ağrıları, halk arasında kulunç deniyor ya, o tür ağrılar oluşabilir.
0: Dikkat
1: etmesi gereken, üşütmeyecek tabii ki. Peki. Soğuğa karşı kendini koruyacak.
0: O zaman hocam kireçlenmeyle isterseniz devam edelim. Kireçlenmenin özellikle belirtileri nelerdir? Neler neden olur kireçlenmeye? Bir takım yaşam boyu yaptığımız rutin hareketler ya da işte yaşam tarzımızın etkisi var mıdır kireçlenmeye?
1: Ya da tükettiğimiz besin de vardır. Vücut şeklimizin etkisi de vardır. Taşıdığımız hastalıkların etkisi de vardır. İrsi, kalıtımsal etkiler de vardır. Beslenme şekillerinin etkisi de vardır.
0: Kireçlenme ile ilgili görüntüler ya da kıkırdakla ilgili görüntüler olabilir. Beklediğimiz görüntülerdi bunlar. Hemen yanda kelebekte görünüyor.
1: Evet. Şimdi ben durdur dediğim zaman durdurabilirler mi acaba?
0: Tabii.
1: Bilmiyorum da.
0: Tabii.
1: Şimdi şu anda diz içinde artroskopik muayenesini yaptığımız bir hasta bu şu anda. Müdahalesini yaptığımız bir hastanın görüntüleri. Durdursunlar şu anda.
0: Durdurabiliriz.
1: Evet. Durdurabilirlerse.
0: Evet. Evet.
1: Şurada alttaki bir yaprak gibi bir doku var görüyorsunuz.
0: Evet.
1: O yaprak gibi doku menisküs dokusudur. Onun altında beyaz, parlak, kaygan bir doku var. İşte bu da kıkırdak dokusudur. Sağlıklı bir kıkırdak dokusu bu. Görüyorsunuz. Bunu birazdan biraz hızlı geçerlerse
0: biraz
1: bir alet ile dokunacağım. Ve o alet ile bastıracağım sağına soluna. O aletin kıkırdak dokusuna batmadığını, birçok yerde batmadığını görecekler. Tamam mı? Görüyorsunuz kıkırdak dokusu çok parlak, çok temiz. Ve kendine has sertliğini muhafaza ediyor. Şimdi bu kıkırdak dokusunun birinci aşamada yumuşaması söz konusu. İşte ona biz kireçlenmenin birinci basamağı diyoruz. Bu daha çok genç hastalarda olur. Bunun sebebi de biraz önce bahsettiğimiz romatizmal hastalıklar ağırlıklıdır.
0: Hocam bu görüntüleme tekniği kolay bir yöntem mi yoksa
1: ameliyattan alınan
0: bir görüntü.
1: Yapmış olduğum ameliyatlarda ilginç olan, değişik özellikleri olan vakaları seçtim. Ve bir arşiv oluşturdum. Hastalarıma anlatabilmek için bunları kullanıyorum. İnsanın bilmediği bir konuyu ne kadar çok anlatırsanız anlatın, ona bir şeyler veremiyorsunuz. Ama gösterirseniz, bakın şu anda gösteriyorum. Biraz önce kıkırdak yumuşamasından bahsettik ama bunu dinlediniz fakat anlamanız mümkün değil. Şu anda ise aletle basıyoruz. Bakın alet hiçbir şekilde batmazken kıkırdak dokusuna bir baloncuk görüyorsunuz şu anda. Bakın durdurun orada.
0: Burada durabiliriz.
1: Tamam. Neyse biraz bir. İşte burada battığını görüyorsunuz. İşte kıkırdak yumuşaması bu. Bu tür hastalar ne oluyor? Dizleri ağrıyor.
0: Ağrı şikayetleri. Dokunun aslında içeri biraz çöktüğünü görüyoruz. Rahatlıkla görebiliyoruz.
1: Bu kıkırdak yumuşaması budur. Bu hasta diz şikayetleriyle değişik şekillerde, değişik yerlerde doktorlara gidiyorlar. Bu hasta bize de geldi tabii ki netice itibariyle. En son elimde MR raporu var. Menisküs yırtığı yazılmış. Biz klinik muayenesinde hakikaten menisküs yırtığı kliniğini veren bir klinik bulgularımız da var. Tamam mı? Çünkü o şekilde ağrı yapıyor bunlar. Sonra bir onun menisküs yırtığı diye ameliyatı aldık. Artroskopik ameliyatını aldık. Baktık ki menisküs dokuları çok sağlam. Hiçbir problemi yok. Dizin içerisinde bir hastalık yok. Peki bu çok şikayet var. Ne yapalım? Bir genel muayene için bunu yaptık. Burada gördük ki kırdan da orada bülbül oluşmuş görüyorsunuz. Yumuşama olmuş. Bunun hastalığını yapan, bunun olduğunu tespit ettikten sonra 33 yaşında bir bayan hastaydı yazın. İşte diz içi iğnelerden bahsettiniz. Uzun süre diz içi iğneler. Son zamanlarda PRP diye bir şey tedavi yöntemi uygulamaya başladık. Bunları yaparak hastayı rahatlattık ama esas romatolog tarafından da takip ediliyor.
0: Ama çok gençmiş tabii bu, yaşı.
1: Tabii. 33 yaşında bir hasta. Bu kırdak yumuşamalar daha çok genç hastalarda olur zaten.
0: Nedenleri nedir hocam peki?
1: İşte romatizmal hastalıklar ağırlıklı
0: tek
1: olmak kaydıyla.
0: Midir?
1: Hayır, tek sebep değil. Dizilim hatası olabilir mesela. Biraz önce söyledim de anatomik dizilim kusuru vardır hastanın. Dizinde eğrilik vardır. Olması gereken pozisyonun dışında bir pozisyonu vardır. Onlar da bunu yapabilir. Romatizmal hastalıklar da yapabilir. Daha çok sebepleri bunlardır. Hı hı. Aşırı yüklenme, aşırı spor. Bunlar da onun sebeplerinin arasındadır. Mesela şimdi bunu biraz ilerletirlerse, bu konuya girmişken hızlı geçsinler burayı. Hı hı. İkinci bir hasta örneği gelecek. O ikinci hasta örneğinde daha kıkırdağın aşınmasının ikinci aşamasını gösterebileceğim size.
0: O zaten devam eder görüntüler ama bu noktada bir soru sorayım hocam. Çünkü zannederim hızlı olarak sardırmamız mümkün değil teknik açıdan. Birazdan gelecekmiş. Mesela enjeksiyonlardan bahsettiniz, PRP tedavisinden bahsettiniz. Bunlar hep kalıcı tedaviler midir? Yoksa artık hani bir süre rahatlatır hastayı, en azından biraz daha hani yaşı ilerledikçe artık ameliyat yapabiliriz dediğiniz türden tedaviler.
1: Şimdi şöyle, enjeksiyonlar hyaluronik asit dediğimiz şey, kıkırdağın beslenmesini sağlayan sinovial dokunun yani diz zarının salgılamış olduğu sıvıyı dengeleyen bir madde, kayganlığını sağlıyor. Hı hı. Ve kıkırdak dokusunun beslenmesini sağlıyor. Aşınmasını yavaşlatıyor. Durdurmuyor ama yavaşlatıyor. Ve hastaya da ciddi bir rahatlık veriyor. Yaklaşık biz bunu 20 yıldır yapıyoruz. Hı hı. Gözlemlerim benim, enjeksiyonların hastalar için faydalı olduğudur. İkincisi, PRP'den bahsettiniz. PRP ile ben yaklaşık 5 yıl kadar önce tanıştım. Hı hı. Tabii dünyada değişik şekillerde kullanılıyor. Biz de okuyoruz, yapıyoruz. Ama biz hekimler biraz tutucu oluyoruz. Buna ilk yapmak için bir şeyi zorlamak lazım. İnsanın bir şeylerinde zorda kalması gerekiyor. Hı hı. Nitekim kaynama gecikmesi olan bir hasta geldi bana. Benim ismimi vermişler. İlla o da görsün falan diye. Uzun zamandır kaynamamış kırığı. Dedim böyle bir tedaviden bahsediliyor. İsterseniz sana yapalım. Doktor bey ne olursun yap dedi. Peki dedik, yaptık.
0: Nasıl bir tedavi hocam? Öncelikle hastanın tedaviden bahsediyor.
1: Hastanın kendisinden kan alınıyor. Alınan kan santrifüje ediliyor. İçindeki trombositler, yani üremeyi, hücre üremesini artıran mezenşimal hücreler, trombosit hücreleri bollaştırılarak o bölgeye veriliyor. Hı hı. Zenginleştiriyor. Zaten normal kanımızda var. Milimetre küpte 150-200 bin civarında. Biz bunu santrifüje ederek 2 milyon civarına çıkarıyoruz. O bölgeye veriyoruz.
0: Sarı bir sıvı değil mi?
1: Sarı bir sıvı. Evet. Sarı, beyaz bir sıvı. Verdik hastaya. 15-20 gün arayla bunu 3 defa falan tekrarladık. Hakikaten hastanın kırığı zaman içerisinde kaynadı. Sonra o hasta bize bir hasta daha gönderdi. Biz bundan PRP ile kafamızda pozitif birikim oluştu, yerleşti. Bunu başka yerlere de uygulayabiliriz. Uygulanıyor da zaten. Yaşlı bir hasta fizik tedaviye gitmiş. Omzu çok ağrıyormuş. Gene bana yönlendirmişler. Dedim ben böyle böyle bir tedavi yaptım hastaya, çok iyi sonuç aldım ama sana da istersen yapayım dedi. Kadıncağız çok bıkmış, ağrılar çok olmuş. Yap dedi, ne olursun yap. Bu da bizim Ermeni vatandaşlardan, 70 yaşlarında, 70-75 yaşlarında. Yaptık onu da. 15 gün sonra kadıncağız mutlu, gülerek geldi.
0: Etkisi ama de çok çabuk oluyormuş hocam.
1: 10 günden sonra başlıyor. Tedavi süresi 10 günden sonra başlıyor. Ondan sonra biz PRP'ye alıştık tabii. PRP artık şimdi tendon rahatsızlıklarına, tendinit diyoruz biz onlara. Onlarda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ondan sonra bu kırdak yumuşamalarında, bunlarda mesela önceden enjeksiyonla takip ettiğim şeyleri PRP ile takip etmeyi daha çok tercih ediyorum. Onlarda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hı hı. Hastanın kendi kanı, kendine veriyorsun. Dışarıdan verilen bir şey de yok. Komplikasyon söz konusu değil. Hastaya bir zararın söz konusu değil. Hasta faydalanmazsa tabii ki aslında şey olarak bir zarar görmeyeceği için sen de vicdanen rahat oluyorsun yani netice itibariyle.
0: Peki hocam siz dediniz ki birkaç seans üst üste yapılıyor tabii, bu tür tedaviler.
1: Sonuç alınana kadar 1, 2, 3, 4, 5 defa yapabilirsin.
0: Peki tekrarlanmalı mı? Mesela bu yıl yaptırıldı, ertesi yıl tekrarlanması gerekir.
1: Belirli bir zaman sonra tekrarlanabilir tabii.
0: Ya da şikayetler bu
1: hastanın olduğunda. Şikayetleri dönünce tekrarlarsın tabii.
0: Peki şimdi zaman zaman görüntüler de geliyor. Acaba o istediğiniz görüntü müydü? Ben yönetmenimizden tekrar isteyeyim.
1: Evet, bu görüntü mü? Bu görüntü. Durdursun şu anda.
0: Durdurabiliriz.
1: Evet, durduralım. Şimdi.
0: Durduralım. Evet.
1: Biraz daha ileri miydi? Netleştirseydi. Biraz önceki gibi. Burada kıkırdak dokusunun o parlaklığını kaybettiğini. Hı hı. Hareket etsin, oynasın, orada göreceğiz zaten.
0: Devam edebiliriz.
1: Evet. Burada kıkırdak dokusunun o parlaklığını kaybettiğini, kemik üzerinde, o parlak kemik üzerinde, bakın kıkırdak dokusu üzerinde yer yer çöküntüler olduğunu, çökmeler olduğunu zaten görüyoruz. Bakın, burada
0: evet.
1: Durduralım şimdi.
0: Burada durdurabiliriz.
1: Bakın görüyorsunuz orada. Hı hı. Orada çökmeler olduğunu görüyorsunuz. Yani biraz öncekinde zor bulmuş olduğumuz o yumuşaymayı burada bizzat görüyoruz. Hı hı. Görüyorsunuz. Bir de ayrıca burada bir şey daha görüyorsunuz. Bakın bu hasta bir menisküs ameliyatı olmuş. Görüyor musunuz? O arada yaprak doku var.
0: Evet.
1: Yaprak dokunun bu bize yakın kısmının bütünlüğünü öbür tarafta düzgün bir daralmanın olduğunu görüyorsunuz ki menisküs ameliyatı olmuş bu hasta. Ama şikayetleri geçmemiş. Neden? Hı-hı. Çünkü bu onda kıkırdak hasarı oluşmuş. İkinci derece bir kıkırdak hasarı var. Oynatırsak, devam edersek.
0: Devam edelim.
1: Alttaki kemikte bu kıkırdak hasarının daha fazla olduğunu şu bölgede alet durduralım şimdi.
0: Durdurabiliriz.
1: Neyse. Bunu daha net görüyoruz şu anda menisküs ameliyat olduğunu. Hı hı. Kıkırdak hasarının ikinci aşaması diyoruz buna. Bunun sebebini araştırmak lazım. Yani bu hastada 45-50 yaşları arasında bir hastaydı. Ne yaptık biz buna? Bir röntgen grafisi çektirdik. Orto röntgenografi diye bir grafik teknik vardır. Orada dizilim hatası olduğunu gördük. Hı hı. Tamam mı? Şimdi hastanın şikayetleri geçmiyor. Israrla ben tekrar tekrar MR çektiriyorlar. Çektirilen MR'da şu menisküs dokusu ameliyatı olmuş ya.
0: Evet.
1: Bu gene dejenere olduğu için yırtık gibi değerlendiriyor. Diğer hekim arkadaşlar sende menisküs yırtığı var. Bir daha ameliyat olacaksın. Birkaç sefer ısrarla hasta ısrar edince sizde menisküs yırtığı yok, sizde dizilim kusuru var. Aha. Ben sana bunu artroskopik olarak gösteririm istiyorsan dedik ve hasta kabul etti. Bu sadece hastaya göstermek için yapılan bir şeydir. Hı hı. Görüntü görsün, ikna olsun diye yapılan bir müdahaledir. Gördükten sonra dizilim kusurundan olduğu, yani açı bozukluğundan olduğunu nihayet hastaya anlatabildik ve düzeltme ameliyatı yaptık. Buna yüksek tibial osteotomi deniyor. Kemik bu bölgeden şöyle şu bölgeden kesiliyor açılı olarak.
0: Evet.
1: Tamam. Buraya özel bir cihaz konuyor. İçine kemik graft konuyor. Ve oraya binen yük öbür tarafa aktarılıyor. Hı hı. Dolayısıyla hastanın şikayetleri de geçti.
0: Geçmiş olsun diyelim. Şimdi hocam tabii kıkırdak zedelenmesi ve yumuşamasını konuştuk. Örneklerle de gördük. Hakikaten o görüntülerde çok bariz belli oluyor. Ve üçüncü görüntü daha gelecek. Kireçlenmelerde durum nedir?
1: İşte bu kireçlenme dediğimiz şey kıkırdağın aşınmasıdır. Hı hı. Kıkırdak aşınmasına halk arasında kireçlenme deniyor. Hatta dizin suyu azalmış deniyor. Onlar da gelecek.
0: Evet.
1: Şimdi ileride iki görüntümüz daha var. Birincisi yumuşama. Kireçlenmenin birinci adımı kıkırdağın yumuşaması oluyor. İkinci adımı yer yer bu şekilde kıkırdak deformasyonlar oluyor. Hı hı. Üçüncü adımında ise kıkırdak artık tamamen incelmiş ve delinmiş oluyor. Hı. Ben bunu hastalara anlatırken ayakkabının altında eskiden siz bilmezsiniz kösele ayakkabıların altı delinirdi. Küçük bir delik olurdu. Giderler oraya bir yama yaptırırlardı giymeye devam ederlerdi. Hı. Tamam mı? Onu şu anda geldi bakın üçüncü görüntü. Bunu şey yapacak olurlarsa burada göreceksiniz.
2: kırdak dokusunun hangi hale geldiğini birazdan göreceğiz. Bu sinovial doku, bu zarlar görüyoruz. Bizim içindeki suyu görüyoruz. Ben özellikle oraya bakıyorum ki durdurun burada.
0: Durdurabiliriz.
2: Bakın görüyorsunuz şimdi şu görmüş olduğunuz yukarıdaki kemik kapak kemiği. Kapak kemiğinin yan taraflarında saçak saçak olmuş. Hı hı. Şimdiye kadar gördüğümüz kıkırdakla hiç ilgisi yok. Gördünüz mü? Şimdi bu hastanın diz kapağının altında hiç kıkırdak kalmamış. Hı. Bu hasta diz çöküp oturamaz. Merdiven inerken zorlanır. Yokuş aşağı yürürken zorlanır. Şimdi herhangi birisi bu hastaya menisküs yırtığı var sende diye diyelim ki ameliyat etse hastanın şikayetleri geçmez.
0: Evet.
2: Geçmeyince de ne yapacak hasta? Ben ameliyat oldum, iyi olamadım.
0: Faydası olmadı diyecek.
2: Faydası olmadı. Halbuki bunun için zaten ameliyat edilmez hasta. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hastalara bunları iyi anlatmak lazım. İyi değerlendirmek lazım. Bu üçüncü aşaması devam edersek bunun
0: devam
2: ilerisinde
0: edelim.
2: İlerisinde kıkırdağın böyle delindiğini biraz önce anlattığım gibi delindiği bir köşecik göreceğiz. Çok küçük bir köşe. Hı hı. Ondan sonra bu hastalarda işte diz içi enjeksiyon. Bunda PRP pek etkili olmaz ama diz içi uzun etkili iğneler var. O iğnelerle birkaç sene hasta zaman kazanır. Mesela biz bu hastayı bakın dursun burada.
0: Burada durabilir.
2: Şurada kıkırda tam bak o köşede siyah bir alan görüyorsunuz.
0: Evet.
2: Ekranda. O biraz daha biraz hareket ettirirse belki tam büyüdüğü zaman daha rahat görülebilir.
0: Biraz daha hareket ettirelim.
2: Gelecek şimdi. Dursun orada.
0: Burada durabilir.
2: Bitti.
0: Oynatalım mı hocam?
2: Evet. Şurada.
0: Tabii o kadar saliselik görüntüler yani ki bunlar neyse. Durdurana kadar evet. Geçiyor.
2: Yani görüyorsunuz normalde bu hastanın kıkırdağı var. Ama bir kısım delinmiş diz kapağının altında da kıkırdak kalmamış. Şimdi bu hastaya diz protezi yapamazsınız erken. Bu hastayı rahatlatmanız lazım. Hasta daha az ağrılı en azından kaç sene gidecekse 3 sene 5 sene gidecekse o kadar süre bunu götürmeniz lazım. İşte burada diz içi iğneler devreye giriyor. Onlarla hastayı götürüyoruz. Mesela ben hiç unutmuyorum bir hastam var benim soyadı Öksüz Bakan. Onun için unutmuyorum. 15 senedir iğne yapıyorum hastaya. Hasta mutlu.
0: O kadar uzun sürebiliyor bu tedavi. Hocam isterseniz kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yine burada biraz daha devam edelim bu konuya. Tabii. Sonrasında artık hangi aşamada diz protezleri devreye
2: şimdi,
0: giriyor?
2: En son, onu konuşalım. Bir görüntü geçti. Onu şey yapabilseler de orada gösterecektim size.
0: Tamam, reklamdan sonra evet, gösterelim peki. Hocam. Sevgili izleyiciler şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyoda değerli hekim konuğumuz Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Mehmet Elbacı ile birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Diz protezlerini, diz ağrılarını konuşuyorduk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Hocam az önce yarım kalmıştı. Sizin hatta bir anınızdan bahsediyordunuz. Bir hastanıza bu kıkırdak zedelenmesinden, kireçlenmeden dolayı 15 senedir enjeksiyon tedavisi
2: evet,
0: uyguladığınızdan bahsediyorduk.
2: Evet.
0: Son derece de rahat bir şekilde hayatına
2: evet.
0: devam ediyor.
2: Protez yapalım diyorum, kabul etmiyor. Ben memnunum hayatımdan diyor.
0: Yani demek ki uzun soluklu da olabiliyor bu
2: tabii
0: tedavi
2: yani,
0: seçenekleri.
2: İşte bu iğneler, enjeksiyonlar hastaları rahatlatıyor belirli bir süre. O rahatlıkla devam ediyorlar. Tabii bozulma süreci de devam ediyor. Bunun en sonu mutlaka protez ameliyatı olacaktır hasta.
0: Hocam yaş faktörünü mü göz önünde bulunduruyorsunuz
2: şimdi
0: genelde bu ameliyatları?
2: Protez ameliyatlarında biz şunu çok önem veriyoruz. Hasta bir kere ameliyat olmalı istiyoruz. Çok mecbur kalmadığımız müddetçe hastanın yaşam süresi mesela Türkiye şartlarında insanların yaşam süresi nedir? Biraz önce dediğim gibi yaş ortalaması 70-75 diyelim. Hasta 60 yaşından sonra ameliyat edecek olursan şayet ki protezlerde bunu göz önüne alırız. Ne olur koymuş olduğun yapmış olduğun protez herhangi bir aksilik olmaz ise 20 yıl gidecekse hasta 85 yaşına gelmiş olur. Anlatabiliyor muyum? 70 yaşındaki bir hastaya çok rahat protez teklif edebilir ve yapabilirsin. Ne olacak? Çünkü 90 yaşına kadar hastanın şeysi, serüveni devam edecek demektir. Nitekim bizim 93, 94, 95 yıllarında yaptığımız protezlerimizi kullanan hastalarımız var hala.
0: Şimdi protezlerle ilgili görüntüler de gelecek birazdan.
2: Şu görüntüden sonra bir görüntü gelecek. Dördüncü aşama çok kısa sürebilir. Hemen bunu geçecek. Onu hemen durdurmalar ki bu geçsin diye. Bakın şu görüntüden sonra bir görüntü gelecek. O görüntüde hiç kıkırdak durduralım şurada.
0: Burada durdurabiliriz.
2: Durduralım. Bakın şimdi kemiğin üst tarafı beyaz, alt tarafı kahverengi görüyorsunuz.
0: Evet.
2: O kahverengi olan kısımda hiç kıkırdak kalmamış.
0: Ama bu hastanın yürümesi imkanı yok herhalde.
2: Bu hastanın memnuniyeti mümkün değil. İğneyle şununla bununla ilaçla falan mümkün değil. Buna da protez ameliyatı yapmak gerekiyor. Tamam mı? İşte dördüncü aşama kireçlenme dediğimiz şey de budur. İşte bu hastalar ve şimdi biraz önce gelecek görüntülerdeki hastalar gibi hastalarda protez ameliyatı yapılır. Protez ameliyatından hastalarıma rahat anlaşılsın diye ayakkabıcıya gidiyorsunuz diyorum. Yeni bir ayakkabı giyiyorsunuz. O ayakkabıyı tam kendinize göre de alırsanız bir şikayetiniz olur mu? Rahat rahat gidersiniz. Gezersiniz, dolaşırsınız. Artık o ağrılardan kurtulursunuz. İlaç içmekten kurtulursunuz. Çünkü her içtiğiniz bizim vermiş olduğumuz ilaçtan özellikle mideye çok zararı var. Mide ülseri yapabiliyor. Erozyon yapabiliyor. Böbreklerine de zararı var. Karaciğere de zararı var. İlaç kullanmaktan kurtulursunuz diye hastalara anlatıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi 4. derece kireçlenmesi var. Bu hastayı biz almışız. Sadece rahatlatma amaçlı, geçici. Hastayı ikna için bunu yapılmış bir şeydir bu da. Hasta görsün. Çünkü bazı hastalar çok inat oluyor. Kabul etmiyor.
0: Hocam hastalığı. Korkuluyor bir de. Mesela şimdi sizin önünüzde bir maket var. Orada da bir protez var. Tabii haliyle şimdi, ben de olsam bu metal parçasının hani dizimde yer alması biraz beni ürkütür. Acaba alerjiye neden olur mu? Ya da işte hareketlerimi kısıtlar mı? Her istediğim hareketi yapabilir miyim sonrasında? Tabii bunların hepsi düşündürür beni de.
2: Tabii. Şimdi diz protezi yapmaya teklif ettiğimiz hastalara her hekimin hekim arkadaşlarının anlattıkları şeyler. Bunların iyi yönü var. Tabii ki beklenmeyen, istenmeyen tablolar da ortaya çıkabilir. Onları da anlatmak zorunda hekim. Anlatmadan yaparsan o zaman hasta gelir hesap sorar senden. Sen bana bunu söylemedin der. Tabii ki istenmeyen şeyler protezlerde genel olarak %3 komplikasyon riski normal normal diz, anormal olmayan dizlerden bahsediyoruz. Çok bozuk dizler vardır. Mesela birazdan ekrana gelecek. Onlarda komplikasyon oranı daha fazladır. Normal kireçlenmiş, dizinin kusuru fazla olmayan, kıkırdakları kaybetmiş bir hastada komplikasyon riski %3 civarındadır. Bu komplikasyonların içerisinde en başta en
0: görüntülerde çok korktuğum geldi hocam.
2: Bakın şimdi burada bu hasta ayakta duramıyor. Gördüğünüz gibi bastonla yürüyor bakın.
0: Evet.
2: Yani dizleri çok aşırı derece çarpılmış. Ayakta duramıyor. Çift bastonla yürüyerek geldi. Malatya'dan geldi. Şu hali ameliyattan sonra ne kadar bacaklarının düzeldiğini görüyorsunuz. Dümdüz olmuş kalem gibi. Tamam mı? Birazdan o hasta ayağa kalkacak ameliyattan sonra tekrar yürüyecek. Orada rahat göreceksiniz. 3 hafta sonra bastonunu elinden atmış. O yüzündeki ızdıraplı hal gitmiş, tebessüm gelmiş. Kendine güveni gelmiş hastanın.
0: Sadece 3 hafta sonra.
2: 3 hafta sonra. Ve diyor ki ben artık yeniden yaşamaya başladım. Yani bunu duymak bizim hoşumuza gidiyor tabii.
0: Hocam şimdi mesela siz sonraki görüntülerde ameliyat sonrasında görüyoruz. Bayağı hastanın dizini rahatlıkla bükebiliyorsunuz.
2: Şimdi o hareket açıklıklarını da anlatırım. Komplikasyonlardan bahsediyorum. Komplikasyonlar %3 civarındadır. En büyük komplikasyon, en çok korktuğumuz şey enfeksiyondur.
0: Evet.
2: Erken enfeksiyon, geç enfeksiyon. Geç enfeksiyon hastanın geçirdiği iltihabi rahatsızlıklardan daha çok olur.
1: Mesela çürük dişi varsa, bademcik iltihabı varsa, akciğer hastalığı geçiriyorsa, başka bir yerde iltihabı bir hastalık varsa, çünkü protez koymuş olduğumuz yerler bir hassasiyet kazanıyor, özellik kazanıyor. Orada şey olabilir. Bir de erken enfeksiyonlar vardır. Ameliyathane şartları, kullandığım malzemeler, ekibin enfeksiyon kurallarına ne kadar riayet ettiği falan, bu tür şeyler enfeksiyon olmasın diye ne yapıyoruz? Her şeyimiz, ameliyathanemizi, kendimizi tepeden tırnağa değiştiriyoruz. Şeylerimizi yapıyoruz, yıkamamızı yapıyoruz. Sterilizasyonu tam sağlıyoruz. Ameliyathanenin havalandırması çok önemli. Onlar falan hepsini, tedbirlerini alıyoruz, giriyoruz. Yani biz kul olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Gerisini bilemeyiz. Geç enfeksiyona da zaten hastayı tedbirlerini aldırıyorsun.
0: Çünkü ameliyat öncesinde mi alınıyor bu tedbirler?
1: Ameliyat yoksa öncesinde de olur, sonrasında da olur. Varsa öncesinde bir enfeksiyon, zaten ameliyat etmezsin hastaya. Onu kan muayenelerinde, kan muayenesi yaparsın, dahiliye muayenesi yaptırırsın. Varsa tedavi olması gereken şey, önce tedavisini yaptırırsın, sonra ameliyat edersin. İkincisi, ameliyat sırasında oluşabilecek en büyük şeylerden birisi de embolidir. Emboli, kanın pıhtı artması diyelim halk arasında. Mesela bu akciğere de atabilir, beyne de gidebilir, kalbe de gidebilir. Bunlar da olmasın diye de kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır. Üçüncüsü, teknik kusur olur. Yani ekipte yetersizliğe bağlı teknik arıza nedeniyle, teknik kusurdan dolayı gevşeme, erken gevşeme falan olabilir. Veyahut da kullandığım malzemede fabrikasyon hatasına bağlı kırılmalar olabilir. Bütün bunlar komplikasyon sınıfı olarak düşünecek olursak %3'ün içerisine girer. Hekim de tedbirlerini alır. Bunları daha da azaltma gayret içerisinde olur.
0: Biraz da isterseniz ameliyat sürecinden bahsedelim. Ameliyat genel anestezi altında mı oluyor? Çok mu uzun sürer?
1: Ameliyat, biz genellikle spinal anesteziyi kullanıyoruz. Belden uyuşturuyoruz. Ameliyat süresi çok önemli. Biraz önce çok güzel bir şeye değindiniz. Ne kadar hızlı yapılırsa, yara ne kadar az açık kalırsa, enfeksiyon miktarı da o kadar aşağıya çekersiniz. Dokuya saygı çok önemlidir. Yani bir insan birbirine saygılı olunca ne oluyor? Birbirlerine karşı şey yapmıyorlar, birbirlerini kırmıyorlar değil mi saygılı insanlar? Dokuya saygı gösterirsen, doku da sana saygısızlık yapmıyor. Dolayısıyla enfeksiyon da karşına çıkmıyor. Seri ameliyat yaparsan, dokuya saygı gösterirsen, ondan sonra ekibin çok güzel olursa, hastanın komplikasyonla karşılaşma ihtimali %3 olan o ihtimal binde 3'e düşüyor. Veyahut da ne bileyim %1'e düşüyor. Artık onu bir araştırma yapmadım o konuda. Ben araştırma hastanesinde çalışmadığım için onlarla bir şey diyemiyorum. Ama biz çok dikkat ediyoruz tabii. Dokuya saygı önemli.
0: Peki iyileşme süreci ne oluyor? Hemen akabinde hasta ayağa kalkabiliyor mu? Mesela önceden biraz daha geç yürütürlerdi hastayı. Şimdi ben duyuyorum ertesi gün bile yürütüldüğü
1: şimdi
0: oluyormuş.
1: Bizim hastalarımızda, ameliyat ettiğimiz hastalar ertesi gün ayağa kaldırırız. Yürütmeye başlarız. İkinci günü merdiven indirir çıkarırız. Üçüncü günü hava güzelse bahçede çay içeriz. Dördüncü veya beşinci günü evine taburcu ederiz. Bu evine gittikten sonra bir pansuman takibi falan, deneyimli ekipler var bizim hastanemize yetişmiş. Onlar evlerine giderler haftada birkaç gün, takip ederler ya da fizik tedavi, rehabilitasyon. Şimdi artık servisler gönderiliyor, evlerden alınıp getiriliyor, götürülüyor. O şekilde takip edilir. Üç hafta sonra iki dizinden de ameliyat etmiş olduğumuz hastalar, o görüntülerde de görmüşsünüzdür.
0: Evet. Tekrar verebiliriz o görüntüleri.
1: 3 hafta sonra bastonsuz, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hastalar genellikle yürürler. Biraz da cesaretliyse tabii. Tamam mı? Değilse tek baston kullanır bir 15-20 gün. Ondan sonra ona da ihtiyaç duymaz. Hareket açıklığına gelince, bizim toplumumuzda namaz kıldığı için özellikle bizim hasta popülasyonumuz namazını normal kılabilmek istiyorlar.
0: Eğilebilir şimdi, mi hocam gerçekten bu ameliyatlar sonrasında?
1: 90 derece bir defa kesin dizini hareket ettirebilir. 90 derece. Tembel bir hasta bile olsa 90 derece, en az 90 derece dizini kırabilir. Ama bizim yapmış olduğumuz protezlerde 120 derece normalde, 120-115 derece civarında kırar. Çok gayretli hastalarımızda ki namaz kılan hastalarımız var. Tehiyyata tam oturabilen hastalarımız var. Hı hı. Çok gayretli hastalar. Kilolu da değilse tehiyyata oturabilir. Namaz kılar pozisyona oturabiliyor hastalarımız. Hı. Öyle hastalarımız da var yani.
0: Bu da güzel bir şey. Hocam şimdi sorular da geldi tabii. Sizin eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Onu soracağım ama isterseniz değerli izleyicilerimizin tabii de birkaç sorusu var. Onu da yönlendireyim. Demiş ki 36 yaşında bay bir öğretmenim, 5 yıldır dizlerimde çok ağrı var. MR çekildi, sıvı azalması var. Başka problem yok dendi. Ne tavsiye edersiniz hocam?
1: Şimdi bu sıvı azalması 36 yaşında bir hastada önce dizinin boydan boy filmi, biraz önce dediğimiz gibi orta röntgenografik tetkik yapılmalı. Hı hı. Bunda dizilim kusuru olabilir. Tamam mı? Dizilim kusuru var ise o kusuru giderici ameliyatlar var. Protez değil de biraz önce bahsettiğimiz o yüksek tibial osteotomi dediğimiz kemik düzeltme ameliyatı, ona ihtiyaç duyabilir. Romatizmal hastalıklardan birisi olabilir. Hı hı. Bir romatoloğun da görmesi lazım. Bunlar ekarte edildikten sonra bu hastanın dizine biraz önce bahsettiğimiz enjeksiyon veya PRP çok iyi olur.
0: Başka bir izleyicimiz Eşref Bey göndermiş. Diyor ki benim çocuğum PEV hastalığıyla kısaltılmışı galiba bu hastalığın, evet, isminin. Birçok kez ameliyat oldum. Evet. İleriki günlerde sağlığı ya da yürüyüşüyle ilgili başka bir hastalığı olur mu?
1: Birçok kez olması tabii ki yürüyüşünü de kemik gelişimini de etkiler. Pesekinovarus dediğimiz bir hastalık o. Ayak çarpıklığına bağlı. Birçok kez olması tabii ki riski artırır. Bir sefer oldu deseydik problem olmazdı.
0: Bir problem olmayacaktı. Gökay Bey göndermiş. Kemik enfarktı nedir? Sakat kalma riski var mıdır?
1: Onu konuşmamızın başında söyledim. Kemik ödemi, kemik enfarktı. Şimdi hasta gayet sağlıklı bir şekilde yatar. Sabah birdenbire diz ağrısıyla kalkar. Tamam mı? Çok şiddetli. Diz ağrı basamaz üzerine. Tabii ki burada yapılması gereken hastanın bir MR tetkiki. MR tetkikinde hemen görürsünüz kemikte ödem olduğunu. Yapılması gereken, onu o tarafa yük verdirmeyeceksiniz. Ve soğuk kompres uygulayarak ilaç takviyesiyle hastayı takip edeceksiniz. Ve bu süre içerisinde kıkırdak dokusunun ölümü olmasın diye ya enjeksiyonlar ya da PRP ile de takviye edersiniz.
0: Hocam peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Aslında birçok konuya siz değindiniz konuşmanızda. Özellikle protezlerin ameliyat süresi, ameliyattan sonraki dönem, hastanın kavuşabileceği konforu da açıkladınız ama bu süreçten sonra hasta bir kez daha böyle bir sorunu yaşamaması için neler yapmalı? Bir de bu protezler ömürlük protezler midir?
1: Yok, ömürlük değildir. Şimdi İnsanlar yaşlanıyor, eskiyor. İçine koyduğun malzeme de elbette ki yaşlanacak ve eskiyecek. Biraz önce dediğimiz gibi bu erken protez değişimi, revizyon ameliyatları yapılabilir. İkinci bir defa ameliyata ihtiyaç duymaması için bir hasta kilolu ise kilo verecek. Aşırı kilolarını artacak, üzerine binen yükü azaltması için ameliyatın düzgün, güzel olması lazım. Yani bir teknik kusur olmaması lazım ki denge bozukluğuna bağlı olarak bir tarafa fazla yük, bir tarafa az yük binmesin, eşit binsin yük, protezin ömrü uzun olsun. Kaliteli malzeme kullanmak lazım. Başka da bir de egzersizlerin düzenli yapması lazım. Mesela diz protezi olmuş hastalar egzersizlerini yapmazsa, iyi takip edilmezse oturdukları yerden kalkamazlar. Veya merdiven inerken zorlanırlar. Mesela hasta ağrıları gider ama ben bu ameliyattan memnun değilim der. Niye? Bakarsın her şey çok güzel. Merdiven inemiyorum. İnemezsin çünkü egzersizlerini yapmıyorsun veyahut da egzersiz verilmemiş, takip edilmemiş. Onları iyi yapmak lazım. Hastayı iyi takip etmek lazım.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Stüdyomuza geldiniz. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Evet. Çok teşekkür ederiz bir kez daha.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizden ayrılmayın.
3: Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.
4: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 4, Sure Ali İmran Suresi 166-200. Ayetler, sayfa 71-75.

الرقيق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, ölüm hali. İnsana ölüm hali yaklaştığı anda dört melek gelip durur o insanın yanında. O kimsenin ruhunu el ve ayaklarından tutarak kuvvetlice çekerler hiç durmadan. Ruh kalbe geldiğinde birden dili tutulur. O andan itibaren

soluğu kabarır ve kalkar göğüs kafesi. Nefesleri gitgide azalır, seyrek olur. Bedenin harareti düşer ve ceset soğur. Ruh, kalpte karar kılıp hiç çıkmayı istemez. O zaman melek ona harbeyle vurur bir kez. Zira kalpte bulunur hayatın sırrı asıl. Ruh, bedenden çıkmaya mecbur olur velhasıl. Lakin henüz çıkmadan şeytan bunu bir fırsat bilip avanesini eder ona musallat. Bu en güçsüz ve zayıf anıdır ki insanın, şeytanın avanesi ona gelir ansızın. Önceden vefat etmiş ana, baba, birader gibi sevdiklerinin suretine girerler. Ona şöyle derler ki, ey oğlumuz, kızımız, sen şimdi ölüyorsun. Seni geçtik bunda biz. Senden önce gelmekle ahiret alemine, daha iyi vakıfız buranın ahvaline. Sen Yahudi dininde vefat et ki bu zaman, Hak Teâlâ indinde bu dindir makbul olan. Şeytanın bu sözüne aldanmazsa o eğer, onlar gidip yerine başkaları gelirler. Derler ki, ey oğlumuz yahut ey kardeşimiz, ahirete gitmekte seni geçtik hepimiz. Sen şimdi vefat et ki Hristiyan dininde makbul olan bu dindir Hak Teâlâ indinde. Aldatabilmek için bir nice dil dökerler. Her dini methederek ona teklif ederler. Eğer İslamiyete tam uymuşsa ömründe, şeytanın fitnesine hiç aldanmaz o günde. Hak.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz. Bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu.
Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Hayır bilmiyorum." deyince deli dedi ki, "Deli ona derler ki, attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: Hayatım Roman.
1: Güzel bir cuma günüydü. Çoğu emeklinin yaptığı gibi hem biraz vakit geçirmek hem de değişik bir camide cuma namazımı kılmak için iki durak ötede bulunan camiye doğru yola çıktım. Yavaş yürüdüğüm için camiye geldiğimde vakitte gelmişti. Yanımda gençten bir delikanlı duruyordu. Sünnetler kılındı, hoca efendi hutbeye çıktı. Ardından iki rekatlık cuma namazını kıldık. Namaz bittiğinde delikanlı duayı beklemeden erkenden camiden ayrıldı. Bense vaktim olduğundan cemaatin dağılmasını bekledim. Nihayet kimse kalmayıp ortalık sessizliğe bürününce ben de yavaş yavaş yerimden kalktım. İşte tam o sırada hemen yanımda küçük, siyah bir kesecik gördüm.

0: Bu da ne? Ağır bir şeye benziyor. Açsam mı acaba? Aman Allah'ım. İçi altın dolu. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Kimse de kalmadı camide. Hay Allah. Hele bir dışarı çıkayım da ne yapacağımı orada karar vereyim. Tövbe tövbe. Melun şeytan, defol yanımdan. Allah'ım sen aklıma kötü düşünceler getirme. Yani şu kriz zamanı olacak şey mi şimdi bu? Versem bir türlü, vermesem bir türlü. Hoş, versem de kime vereceğim ki? Gidip karakola teslim etmem gerekecek. Of. Vermesem, vermesem bende olduğunu kim nereden bilecek ki? Yok yok, bana haram olur bu. İstemem. Of, hay Allah. Ne oldu birdenbire bana böyle? Hay Allah. Ne oldu birdenbire bana böyle? İçime bir fenalık çöktü. En iyisi şu dükkanın kenarına tutunayım.
1: Ne oldu amca, iyi misin?
0: Ah, iyiyim yavrum, iyiyim. Birden başım döndü de.
1: Gel amca, içeri buyur. Dükkanda otur, biraz kendine gelirsin.
0: Sağ ol yavrum, çok iyi olur. Birden tansiyonum mu düştü ne? Hassizleştim işte. Hiç böyle olduğum da yoktu halbuki.
1: Olur olur, insanlık hali. Buyur, şöyle tabureye otur.
0: Sağ ol, sağ ol. Ah, teşekkür ederim evladım. Böyle iyi oldu.
1: Buyur evlat. Hayırdır inşallah, ne bu heyecan?
2: Amca, amca bir saat evvel keseyle bilezik tarttırmıştım sana.
1: Hatırladım, ne oldu?
2: Keseyi burada unutmuşum da almaya geldim.
1: Yanlışın var oğlum, tarttıktan sonra hemen alıp gittin.
2: Hayır amca, burada unuttuğuma eminim.
1: Tövbe tövbe, iyilik de yaramıyor insanlara. Bileziklerini tarttım diye borçlu mu olduk yani? Nerede yitirmişsen git orada ara.
2: Hayır amca hayır, bilezikleri burada bırakmış olmalıyım. Çünkü sizden çıkınca doğru camiye gittim. Yani başka bir yere uğramadım. Burada unuttuğumdan eminim.
0: Cami mi? Yoksa bulduğum altınlar bu gence mi ait? Evladım, nedir kaybettiğin, bir daha anlatsana bana.
2: Amca, bir kese içinde bilezikler vardı, onları kaybettim.
0: Peki kaç taneydi?
2: 8 burma bilezikti. Ne yapacağım şimdi ben? O bilezikleri ev almak için borç almıştık. Kaç gram tuttuğunu bilmek için tarttırmıştım.
0: Bir dakika evladım, fazla telaşlanma.
2: Yoksa?
0: Evet evet. Kaybettiğin kese bu mu yoksa?
2: Evet evet, bu kese işte, evet.
0: Al bakalım, camide unutmuşsun. Neyse ki ben buldum. Helal malmış. Helal mal döner dolaşır sahibini bulur demişler.
2: Teşekkür ederim amca, çok teşekkür ederim.
0: Sen Allahu Teala'ya teşekkür et.
2: Anlamadım.
0: Anlamayacak bir şey yok evladım. Ben camiden çok geç çıktım. Kalktığım sırada bu keseyi yanımda buldum. Sonra da ne yapacağımı düşünerek sokakta yürürken birden bu dükkanın önünde fenalık geldi. Mecburen burada oturup istirahat etmek durumunda kaldım. Yani Allahu Teala seninle karşılaşmamı murad etti.
1: Allah Allah, çok hayret edilecek bir şey.
0: Evet. Bu hadiseden şunu çıkardım ki bu gencin kıldığı namaz ona yardım etti. Sana tavsiyem o ki namazlarını daha dikkatli kıl. Namazdan sonra tesbihatını yapmadan kalkma ve mutlaka Allahu Teala'dan samimiyetle dünya ve ahiret iyilikleri iste. O zaman gör bak, daha ne yardımlara kavuşacaksın.
2: Şimdiden kavuştum bile. Hem altınlarıma hem de çok kıymetli nasihatlere kavuştum ve sizin gibi temiz bir büyüğümü tanıdım. Müsaadenizle elinizi öpmek istiyorum.
0: Aradan yıllar geçmesine rağmen o gençle dostluğumuz hala sürüyor. Her karşılaşmamızda bana
2: Sefer amca, o hadiseden sonra namazlarıma çok dikkat ediyorum. Namazlardan sonra tesbihatımı mutlaka yapıyorum ve her seferinde sana ve bütün Müslümanlara dua ediyorum.
0: Diyor. O da kazandı, ben de kazandım. Bütün bunlara sebep kıldığı namaz oldu. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namaz her türlü derdin tesirli ilacıdır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki esnemek şeytandandır diye bir hadisi şerif var mı? Varsa bu ne demektir? Yani hiç esnemeyecek miyiz?
1: Hadis-i şerif olup olmadığını şu anda net hatırlamıyorum. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam esnemezdi buyuruyor. Esnemek de şeytandandır, kitaplarda yazıyor. Ama bütün esnemeler şeytandan mıdır? Değildir buyuruyor. Çünkü insan yorgun olur, uykusuz olur. Bu sebepten dolayı mesela aç olur. Hatta bir hikaye de anlatırlar. Adam birisi eskiden böyle yolculuk yapıyormuş. Bir köye gelmiş. Köylerde böyle köy odalar olur, orada misafir edilir. Adamcağız böyle aç bekliyor, hani bir yemek şey yapacak falan, habire esniyor falan. Diyorlarmış ki misafir ya susuz ya uykusuz diyorlarmış. Misafir ya susuz ya uykusuz. Adamcağız da diyormuş ki gelirken çeşmenin yanında uyuduydum diyormuş.
0: Başka bir şey var yani, anlayın. Başka, hani.
1: Anlayın.
0: Aç yani adam.
1: Aç yani. Uykusuzluk da, susuzluk da, açlık da, yorgunluk da, bunlar da aynı şekilde esnemeye sebep olan hallerdendir. Dolayısıyla her esneyeni şeytan onun içinde işte esnetiyor demek ve suizan etmek uygun olmaz.
0: Esnemenin adabı var mı?
1: Efendim, kitaplarda anlatılmış. Mesela normal zamanda diyelim ki sağ elimizle ağzımızı kapatmamız esnerken. Ve mesela kitaplarda bazı ifadeler geçmiş İslam alimleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hatırlayınca o halin geçtiği de hakikaten tecrübe edilmiştir. İnanarak yapınca o neticeye de ulaşıyor insan. Namazdaysa elinin tersiyle ağzını kapatması gerekiyor. Çünkü Müslüman edepli olur. Esnerken bile ağzını açtığı zaman ağzının içerisinde 32 dişini başkasına göstermesi uygun değildir. Edebe aykırıdır.
0: Namazda esnemek namazı bozmuyor değil mi?
1: Hayır, namazda esnemek namazda bozmaz.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki ben diyor namazdayken tahiyyatta özellikle kelime-i şehadet söylerken esneme geliyor diyor. Bunun bir manası var mı diyor.
1: Bir manası yok. Şimdi o zaman herkes diyecek. Ben şeyde değil de tahiyyatta değil de salli barik okurken geliyor falan. O anda yakalamıştır, isabet etmiştir, olabilir.
0: İblisin cin soyundan olduğunu biliyoruz. İman etmemiş cinler iblise hizmet edip insanları imandan çıkartmaya veya ibadetlerini aksatmaya çalışıyorlarsa cin musallat olmuş diyebilir miyiz böyle kişilere?
1: Zaten musallat oluyor. Her insanın yanında bir tane şeytan var. Şeytanın, iblisin çocuklarından birisi var. Tam İbn-i Saadet-i Ebedi'de anlatılırken buyuruyor ki evet, ateşten yaratılmıştır, cin tayfasındandır. Ama bir kısmı mesela ateşin o köz kısmı, bir kısmı da alev kısmından yaratılmış ifadesi geçiyor cin bahsinde. Bir farklılıklar var aralarında ama aynı tayfadan mı? Evet, aynı tayfadan. Erkek ve dişidirler, evlenerek çoğalırlar. Onların da aynı şekilde avamı var ve havası var. Ne demektir yani, şeytanın da havası mı olurmuş? Evet, havası var. En büyüğü o işte, iblis. Mesela ehl-i sünnet itikadında olan, beş vakit namazı kılan, elinden geldiği kadar ilmihal bilgilerini öğrenip haramlardan sakınan bir Müslümana şeytanın avamı gelmez. Onların havasları var. Tabi evliya-i kirama daha değişiği gelir. Hele peygamberlere, peygamberlerin varisi konumunda olan alimlere ise iblisin bizzat kendisi gelir. Çünkü öbürleri beceremez o işi. Peki avamı? İşte dinle imandan haberi olmayanlarla onlarla dalga geçerler, onlarla oynarlar. Onları tahrik ederler. Onların da kendi aralarında seçilmişleri var deniyor.
0: Yani avama avam geliyor.
1: Evet, havası da havası geliyor.
0: Havası da havası geliyor yani. Cinlerin ve şeytanın insanların damarlarında dolaşabildiği yönünde bilgiler okuyoruz. Doğru mudur?
1: Doğru. Hadis-i şerifte bildirilmiş o. Yani yemek yerken besmele çekin. Yoksa şeytan içeri girer buyuruluyor. İçeri girer. İnsan vücudunda dolaşabilir ama kalbe müdahale edemez. Kalbe giremez. Dolaşır. Peki onun girmesine sebep nedir? Haramdır. Yani seni kandırmıştır. İçeri girmesine gerek yok. Haram lokma senin ağzından girdikten sonra tamam diyor. Bu enerjiyle ben bunu diye istediğim gibi parmağımda oynatırım diyor. Oynatıyor da.
0: Namaz esnasında çocuklarım bazen işte muzurluklar yapıyor. Sırtıma çıkıyorlar. Ne bileyim güldürecek bir takım şeyler yapıyorlar. Bu esnada ister istemez tebessüm ettiğim olabilir diyor.
1: Tebessüm bozmaz. Ama hık derse bozar.
0: Ses çıkarsa.
1: Evet yani. Ses çıkarsa bozar. Çocukların o şekilde yapması gayet normal ve tabii. Çünkü Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam torunları da yapıyordu. Bazen kucağına aldığı da oluyordu. Hatta kitaplarda bilgiler verilmiş. Çocuk mesela geldi, secdedeyken üzerine kapandı. Tek elle onu tutarak düşmemesi için, onu tutarak secdeden kalkabilir. Namaza mani olmaz diye de yazılı. Bazen geliyor, şöyle annesi veya babası namaz kılarken, benim çok hoşuma gidiyor, insanın gülmemesi elinde değil. Secdeyi nasıl yapacağını bilemiyor, upuzu yatıyor. Ters yatıyor, şey yatıyor falan. Tabii sabi, saf, tertemiz, art niyet yok, hinlik yok. Hiçbir şey yok. Bir de şöyle kaldırıp bir bakıyor yukarıya.
0: Bazen de annesinin babasının tam önüne ters istikamete dönüyor.
1: Tamam ters istikamete
0: namaz, dönüyor. O da namaz kılıyor.
1: O da namaz kılıyor. O da eğilip kalkıyor. Tabii secdeye gittiysen başını kaldırıyor bir bakıyor falan. O kadar saf, berrak, temiz ki yani insanın gülmemesi elde bile değil. Elde bile değil. Hatta benim en çok dikkatimi çeken mesela diyelim ki erkek çocuk annesi namaz kılıyorsa daha bilmiyor. Gidiyor örtü alıyor. Babası namaz kılıyorsa takke, o da bir takke buluyor, takkeyi geçiriyor falan. Ya bunların ne olduğunu da bilmiyor. Onlar ayırt edecek durumda değil. Bütün mesele hani babasının ve annesinin gözünde hani ah canım tatlım neyse buna benzer bir
0: sözün. İltifat bekliyor.
1: İltifat bekliyor. Onun aynı şekilde çıkmasını bekliyor. Takdir bekliyor yani.
0: Namazda eskiden derlerdi mesela göbeğin oynarsa namazın bozulur gülünce derlerdi biz çocukken.
1: Dediğince gidiyor yani, göbeği oynuyor yani.
0: Peki bir kahkaha halinde çıktı diyelim, namaz bozuluyor dediniz, abdest de bozuluyor.
1: Efendim namazın içerisinde sesli gülmek, yani başkası isteyecek şekilde evet, sizin de evet, ifade ettiğiniz gibi kahkaha şeklinde gülmek sadece namaz bozmuyor, abdesti de bozuyor buyuruyor. Ama efendim işte diğer zamanlarda hüküm öyle, orada yorum olmaz. Madem öyle bildirmiştir ona uyacağız. Yapacak başka bir şey yok.
0: Namazda gayri ihtiyari sağa veya sola bir şeye bakmak abdest namazı bozar mı?
1: Namazı bozmaz. Mekruh diye geçiyor Hanefi mezhebine. Çünkü kıyamda secde yerine bakmalı. Rükuda ayak uçlarına. Secdede zaten bakacak yer yok. Olduğu gibi önüne bakıyorsun. Kadede de kucağına bakmak. Önüne bakmak lazım.
0: Peki bakmak var, bakmak var. Yani bir şeyle baktık ve onunla da ilgilendik yani. O konunun içine girdik diyelim.
1: Biraz sonra gider yani namazdan çıkar.
0: Namazdan
1: gidersin.
0: Çıkmış gibi oluyorsun zaten. Çıkarsın. Yani hatta koptun oradan.
1: Hatta diyelim bir orada yazı gördün, başladın okumaya. Namaz bozar o zaman.
0: Saati gördük mesela. Aa dedik işte saat 14:30 diyelim. 15'te evet benim işim var. Demek ki yarım saat kalmış falan. Bir sürü hesap yaptık.
1: Şeyde bizi İmamet'te liseye giderken o zamanlar anlatıyorlardı bir imamı. Habire sinemaya gidiyormuşmuş o. Filmler. Dua ediyor. Acele ediyor tabii filme yetişecek falan. Tamam demiş. Bitti son. Neydi yabancı filmler?
0: The End.
1: The End yazıyor.
0: Dinleyicimizin bir sorusu daha var. Diyor ki bazılarının namazdan sonra baş parmak tırnaklarını öperek gözlerine sürdüğünü görüyoruz. Doğru mu? Bidat mı?
1: Yanlış yapıyorlar. Bidattir o. Ezan okurken kelime-i şehadet getirirken hani parmakları öpüp sürmek o caizdir. Hazreti Bekir radıyallahu anh hazretlerinin sünnetidir diye geçiyor.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir komşumuz var, kendisine Hakikat Kitabı Evi'nin kitaplarından hediye ettim. Beni bir dövmediği kaldı demiş.
1: Öyle. Şimdi dinleyicimiz diyor ki beni bir dövmediği kaldı. Peki Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ne suç vardı ya? Ne hakaretler etti? Ne diyordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah-u Teala vardır, birdir, doğru yol budur. Savaş ettiler, savaş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her türlü hakareti yaptılar. Sen de şimdi itikat, iman, doğru bilgiler bunlar dedin. Sana da aynı şekilde hakaret edecekler. Herkes iltifat etmeyecek. Aa nerelerde kaldın ben seni bekliyorum falan. Yok. Böyle diyen de çıkar. Ama söven de çıkar. Hakaretten de çıkar. O normal bir şey. Bu yolun esası bu. Ona evet insan üzülür ama doğru olduğunu alamet. Devam.
0: Bir başka dinleyicimizin sorusuna geçiyorum. Diyor ki o da sosyal medyadan şikayetçi. Dinleyicimiz sosyal medyada özellikle diyor işte hasbelkader dinleyicimiz bir kendisine bir hesap açmış da birkaç da arkadaşını tanıdıklarını falan şey yapmış. O tanıdığım insanlar diyor, yüz yüze görüştüğüm insanlar diyor, sosyal medya üzerinde diyor bir canavara dönüştüğünü gördüm. Kadın bunu şey yapan bir şey söylüyorlar diyor, onu beğenmezsen arayıp niye beğenmedin diye soruyorlar. İşte sen onun fikirlere karşı mısın, sen işte inanmıyor musun falan, dini şeyler paylaşıyorlar herhalde. Ben diyor çok mağdur oldum diyor, niye uğradığını şaşırmış dinleyicimiz. Çıksın bence hemen.
1: Doğru söylüyorsun, silsin hesabını, çıksın oradan. Ve şimdi kimse yok ya karşısında. Hep hatırıma zaman zaman hep anlattığımız şey geliyor. Mesnevi'de Allah rahmet eylesin, hemen haberleri de naklederdi, anlatırlardı onu. Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir hadise anlatıyor. Şehzade Şiraz Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi zatlar böyle cemadatı, canlıları, cansızları konuşturuyor. Onlardan misaller veriyor. Ama öyle misaller vermişler ki uzun uzun anlatmana gerek yok. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin verdiği o misalde de şimdi at ve eşek cinsindeki hayvanlar idrarını yaparken hareket etmezler, dururlar. İşte bir at da aynı şekilde durmuş, idrarını yapmış. Tabii kocaman hayvan, idrarda bir gölet olmuş orada. Küçük bir aynı şekilde şey. Onun üstüne bir saman çöpü düşmüş. Bir tane de sivrisinek gelmiş, o saman çöpünün üstüne konmuş. Orasını o idrar göletini derya, saman çöpünü kaptanı derya gemisi, kendini de kaptanı derya görmüş, tamam mı? Kendisini de kaptanı derya görmüş. Dolayısıyla hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, insan direksiyonun başına geçince nefs tepesine çıkar artık. Bütün yollar doğru, bana ait dediği gibi nefs zıvanadan çıkıyor o anda. Şimdi o sosyal medya da öyle. Ben işte yazdım direksiyonun başında ya. Saman çöpünün üstüne binmiş ya, kaptanı derya olmuş. Dolayısıyla mücessem nefs. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyurmuşlar ki eskiden nefsi tarif etmek zordu ama zamanımıza çok kolay artık buyurmuşlar. Gördüğünüz bütün insanlar mücessem nefs buyurmuşlar, sokakta gördükleriniz. Hakikaten öyle. Kime dokunsam bana göre. Şimdi burada da bu dinleyicimizin ifade ettiği gibi neredeyse aynı şekilde aforoz etmişler. Nasıl benim dediğimi kabul etmesin, benim gibi adamın.
0: Yazdık oraya yani.
1: Nasıl karşı gelirsin? Bir de kendi yanlış yanlış anladığı şeyleri din diye satıyor. Sen dine karşısın falan. Ne alakası varsa. Hani Hazreti Ali Kerramallahu Veçe buyurmuş ki öyle zaman gelecek ki o zamanki insanlara lafla anlamayacak. Sövmedikçe itaat etmeyecek. Dövmedikçe aynı şekilde itaat etmeyecekler. O kadar öyleler var yani. Ya bakıyorsun bu büyüklerin söyledikleri hep doğru. Ama insan böyle gözüyle de görünce yakini artıyor. Ya buradan evet, belli bir zaman dilim içerisinde bir adamcağızın birisi işte kavga etti, inmiş arabadan, ondan sonra güzel bir dayak yemiş. Şeyde muhabirde mikrofon uzatmış. Rahatladın mı şimdi diye. Demiş rahatladım. Adam beni diyor dövün, ben o zaman rahatlayayım. Adamın cibilliyeti bu. Yaratılışı bu. Affedersin de eşek cibilliyeti. Döveceğin ondan sonra itaat edecek. Allah Teala sonumuz hayır eylesin.
0: Amin. Son olarak da bir başka dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki siz fasık Müslüman, fasık Müslüman diyordunuz. Ben onu farklı bir şey zannediyordum ama okuyunca kitapta araştırmış herhalde. Ben de fasıkmışım diyor. Dinleyicimiz. Meğersem diyor iyi bir şey değilmiş diyor.
1: Doğru. Bugün zamanımızda günaha düşmeyen yok ama aleni günah işleyenler.
0: Yani ne yani, demek fasık hocam? Onu da
1: fısk aslında günahtır. Fasık da o fıskı işleyen, günahı işleyen demektir.
0: Bu Müslüman yani ama
1: günahkar
0: Müslüman.
1: Evet, fasık günahkar Müslüman.
0: Dinleyicimiz iyi tespit etmiş.
1: Evet,
0: ama
1: iyi tespit etmiş. Fakat o güzel bir merhale. Yani bir kimse kendisinin de aynı şekilde günahkar olduğunu kabul etmesi bu zamanda çok zor bir hadise. Adama günahkar. Ne günahkarı, biz cumalara gidiyoruz arkadaş falan, bir de umreye de gittik yani, sen ne zannediyorsun bizi falan diye başlar artık. Fetva da verir. Çok başına da geliyor zaten de. Müftiler var. Hoca efendiler var.
0: Hoca efendiler var. Neler var neler.
1: Eline salladın mı?
0: Ne cevherler
1: var. Ne cevherler çıkıyor. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Hakikaten kitaplarda yazılan ahir zaman. Aynen öyle.
0: Doğru. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tabii her insan kendi çocuklarını sever. Onlara merhamet eder, işte şefkatle yaklaşır. İşte onlar için değişik hizmetlerde bulunur. Ömür boyu bu devam eder. Şunu sormak istiyorum. Bir kimsenin evladına, çocuğuna merhametli olması demek. İşte iyi okullarda okutması, işte iyi gıdalar yedirmesi, işte bir eli yağda bir eli balda olarak yetiştirmesi, her istediğini alması demek midir? Yani merhametli diyebilmek için ya da şefkat gösteriyor diyebilmek için.
2: Şimdi Mustafa Bey, merhamet kelimesi anlatılırken sözlük anlamı, lügat anlamı itibariyle şefkat göstermek, acımak, bağışlamak anlamlarına geliyor merhamet kelimesi. Yaratılan bütün mahluklara hayatlarını devam ettirebilmeleri için Allah-u Teala tarafından merhamet duygusu verilmiştir. Hepsinde ama.
1: Evet.
2: Hayvanlarda,
1: hayvanlarda da var.
2: Tabii o duygu var. Asıl merhamet sahibi o merhameti yarattıklarına veren Allah-u Teala'dır. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir buyuruyor. Mesela yine kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala kullarına çok merhametli olduğu için peygamber gönderdi. Peygamberler gönderdi. Doğru yolu gösterdi. Onları cehennemden, ebedi sonsuz azaptan kurtarmak istedi. Peygamberler vasıtasıyla kurtarmak istedi. Yarattığı insana akıl verdi, irade verdi. Tercih hakkını da kendine bıraktı. Ama peygamberler vasıtasıyla habire kullarına yalvarır gibi aman ha dedi. Ezelde ben böyle yarattım, böyle diledim. Atmayın ateşe kendinizi. Yani kul yaptığı hataya düşebilir, günah işleyebilir ama samimiyetle döner, tövbe istiğfar ederse Allah Teala af, yani merhametli bulur, kendisini affeder, o kulunu da affeder. Affedici olduğunu da bildirmiştir. Şimdi gelelim ana babanın evladına muamelesine. Zaten onu sormuştunuz esas. Şimdi merhamet deyince tabii diyor ya. Ak deyince su verdik, ok deyince peynir verdik yani çocuğa diyor ya. Daha ne yapayım falan. O öyle değil o. Çocuğa elbette ki anne baba dünyaya getirir. Baba aynı şekilde çalışır, kazanır, bakımını yapar. Onun sıhhat yetişebilmesi için gıdasına da dikkat eder, elbisesine de dikkat eder. Elindeki imkanların hepsini seferber eder mi elbette? Bu sadece insanlara mahsus değildir Mustafa Bey. Hayvanlarda da var bu. Mesela bu İstanbul'da da görülür eğer şey yapmak isterse. Çünkü çok martı var. Hele denize yakın yerlerde martıların yuvaları da var. Yani onların hani diyelim ki şehir değil, senin çocuk göremiyor. İstanbul'da da görebilir bunu. Hele kasaba, köy şekline doğru indiğin zaman çok rahatlıkla görürsün. Mesela kuşlar. Bazı Cenab-ı Hak öyle yaratmış ki dişisi orada yuvayı bekler. Erkek onun ağzına getirir. Belgesellerde gözüküyor mesela.
1: Evet.
2: Diyelim ki aslan yavrusunu yaptı, orada şey yaparken öbürleri avlar getirir ona. Diğer varlıklarda var. Yani bir anne baba ya biz her şeyi yedirdik. Arkadaş aslan da yedirdi içirdi.
1: Kuş da yedirdi içirdi.
2: Bu sadece sana verilmemiş. Onlara da vermiş Cenab-ı Hak. O zaman onlar muhatap değil yalnız. Hayvanlar emirlerden, Allah-u Teala'nın emirlerinden muhatap değil. Yaptıklarında ahirette hesaba çekinmeyecekler. Cennette cehenneme gitmeyecekler. Yaratılacaklar, kendilerine haklar varsa alıp sonra yok edileceklerdir buyuruyor. Onun için Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri bir gün böyle bakmış bir kuşu görüyor. Bakıyor. Ey kuş diyor. Yani istediğini yersin. İstediğin yerlerde dolaşırsın. İstediğin gibi de ötersin. Hesaba da çekilmezsin. Ya benim halim nice olacak?
1: Keşke ben de bir kuş olsaydım.
2: Diye gıpta eder ve imrenir. Ana babanın esas evladına merhameti onu ebedi saadete kavuşturmak olmalıdır. Ve ebedi felaket yurdu olan cehennem ateşinden korumak olmalıdır buyuruyor. Esas merhamet odur buyuruyor. Esas merhamet evladına acımak demek budur buyuruyor. Çünkü Tahrim suresinin 6. ayet kerimesinde kendinizi evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz. Allah-u Teala'nın emridir bu. Tahrim suresinin 6. ayet kerimesinin mealidir bu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyorlar ki bütün çocuklar, Hristiyan, Yahudisi, Mecusisi, ateisti, dinlesi, dinsizi, bütün çocukları, bütün bu kimselerin çocukları Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi veya dinsiz yapar. Ya. Şimdi mesela bir Mecusi'nin çocuğu küçükken anacığım, anacığım, babacığım, babacığım falan. O çocuğun önüne gezinip perdesini kaldır bakayım. O anne, o baba onu cehenneme sürüklemekte. O çocuk ona anne baba diye sarılır mı?
1: Peşinde koşar
2: mı? Peşinde koşar mı? Akrep kim bunu da sokacak? Bunu da öldürecek. Koşar mıydı onun peşinde? Onun için merhamet ateşten korumaktır. Bu sebepten dolayı ana baba evladı büyütür, bakar, onu kötülüklerden, haramlardan korur ve ibadete alıştırır. Eğer ana baba kendilerini iyi yetiştirmişlerse çocuklarına hem dünya ve hem de ahiret hayatını kazandırır. Dinini, ehl-i sünnet itikadını, farzları, haramları öğretirler. Çocuklara din bilgisi ve İslam ahlakı öğretirlerse dünyaya ve ahirete hayırlı olurlar. Dinimizde çocuklarına dinini, imanını öğreten ana babanın hakkı hocanın hakkından önce gelmektedir. Çocukları ateşten korumak ve kurtarmak ana babanın birinci vazifesi olmalıdır buyuruyor. Ama öbür tarafta bakıyorsun tamam ki çocuk özenmesin, bayramda mahrum olmasın, bayramlık alıyor falan. Namaz kılıyor mu? Daha ileride kılar. Merhametsizlikti bu. Çocuğa acımıyorsun demektir. Çocuğa acımıyorsun demektir. Benim bir öğrencim işte liseden mezun olmuştu. Sonra babalar daha önce vefat etti. Babalarının bir dükkanı vardı falan. Dükkanı olmuş. Bir gün böyle dükkanlardan önüne geçiyordum. Çocuk dedi ki hocam dedi hiç çayınızı içmedin dedi. Buyurun dedi müsaitseniz bir çay ikram etsek de içseniz falan. Oturdum falan. Çocuk anlatıyor. Biz dedi iki kardeşiz abimle beraber. Dedi babam dedi bizim askerdi dedi. Dolayısıyla evi dedi kışlaya çevirdi dedi. Kendisi erken kıştadaki disiplini eve de uyguluyordu. Abimle dedi diş kızlatırdık. İşte bu askerler hep böyle olur. Evi de kışlaya çevirdi falan. Nasıl kızardık falan dedi. Erkenden kendisi kalkar biz de kaldırır dedi. Erkenden kaldırır biz de kaldırır. Fakat dedi o senelerce bize uygulamış olduğu erken kalkma şeyi bizde melek haline gelmiş. Eğitimden maksat da zaten evet. Sonra babamızı kaybettik ama dedi babamın bize alıştırdı. O alışkanlığı sevdi. Biz hep erken kalkıyoruz. Bakın dedi ben erkence dükkanımı açıyorum. Hala dedi komşulardan gelen yok. Sabahın erken vaktiydi böyle. Kuşluk vaktiydi. Hala dedi gelen yok. Bu dedi babamın bize kazandırdığı bir meleke. Şimdi dua ediyorum. Ne iyi etmişsin diye. Ne iyi etmişsin diye. Bir de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir hikaye anlatıyor da bazı böyle şeylerle hikaye şeklinde anlatıyor. Bir adamcağızın birisi böyle gitmiş işte böyle sonbaharda elmalar falan toplanacağı zaman altına dökülmüş falan. Adamcağız biraz bir şeyler yedikten sonra bir elma ağacının altına uzanmış uykusu gelmiş yatıyor. Adam da rahatsızlığı varmış ağzı açık uyuyormuş. O ağzı açık uyurken iyice derin uykusundayken bir yılan gelmiş. Adamın ağzından girerken oradan da bir atlı geçerken görmüş bunu. Yılan adamın ağzından içeri girmiş. Ya atlı iman ona gidemez yani onu terk edemez demiş ya şimdi zehirler içeride şey yapar. Demiş buna da desen ki arkadaş senin midene ağzından yılan girdi uyandırsam kaldırsam. Yılan girdi desem adam zaten korkudan gider. Ne yapayım? Hatırına bir şey gelmiş bakmış elmaların altında böyle çürük elmalar var. Adamı uyandırmış elinde kamçısı da var falan. Bir uyanıyor bakıyor ki atlı elinde kamçısı falan. Sert muamele ediyor. Diyor ki bu çürük elmaları yiyeceksin ya diyor. Ben diyor bugün diyor solumdan mı kalktım? Besmelesiz mi çıktım evden diyor senin gibi adama karşılaştım falan diyor. Ye basıyor kırbacı adam. Bakmış olacak gibi değil çürük elmaları. Çürükleri diyor sağlam diyor. Yiyor. Şimdi koş. O atın sırtında bunu yerde. Basıyor kırbacı adam koşuyor. Çürük elmaları yedi. Tabii koşunca da mide bulanıyor. Mide bulanınca koşuyor. Bir yere geliyor artık yapamıyor. Mide öyle bulanıyor ki çok özür dilerim bizi izleyen ve dinleyen seyircilerimizden. Ağzındakini midesindekini çıkartıyor. O çıkmasıyla beraber yılan da çıkıyor. Oradan bir görüyor falan. Ondan sonra atlaya deniyor. Ya diye sen ne mübarek adammış. Doktor çünkü o. O anda onun doktoru. O anda doktoru. Dolayısıyla anne baba da evladın içerisindeki o zehirin neşvine mağbulması, vücuda yayılmasına mani olmalı. Yani günaha dalmamalı. Ona dinini öğretmeli. Merhamet böyle olur. Onu ateşten korumalı. Aksi halde Aksi halde felaket olur. Çünkü anne baba eğer çocuklarına İslamiyet'i öğretmiyor, İslamiyet'in ve din büyüklerinin sevgisini vermiyorsa, böyle ana baba çocuğunun baş düşmanıdır. Nerede merhameti? Baş düşmanıdır. Kendi nefsine düşkün ve çocuklarını da nefsi için seven ana baba çocuklarının en büyük düşmanıdır buyuruyor. Nefsi için seviyor. Dinini bilen ve çocuklarına merhamet eden anne babalar çocuklarına İslamiyet'i ve dinimizi doğru olarak anlatan din büyüklerini öğretir. Çocuklarını her zaman gözetir, yanlarından ayırmazlar. Seviyorsa, merhamet ediyorsa böyle mi yapar? Böyle yapar çünkü. İşte salih kimselerin çocuklarına yaptığı bir nasihatler var. Mesela onlar derlermiş ki aman evladım sen ne kendini yak ne de beni yak. Çünkü evladın yaptığı ana babaya da gider. Allah Teala korusun, kendin gidersen bizi de götürürsün ve bu kadar emekler boşa gider. Zira anne ve babaya evladın yaptığı her şey misliyle yazılır. Evlat iyilik yapıyorsa ana babaya da iyilik yazılır. Şayet evlat kötülük yapıyorsa ana babaya da kötülük yazılır. Yani bir kimse evladına dinini öğretmezse sadece evladını yakmıyor. Kendini de yakıyor. Dolayısıyla çocuk ana baba elinde emanettir. Çocukların kalpleri temiz bir toprak gibidir. Hangi tohum ekilirse o çıkar. Evlada merhamet demek, ona sahibini, yaratanını, Allah-u Teala'yı tanıtmak, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmek ve rotasını ahirete çevirmektir. Merhamet böyle olur.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan evlada merhamet etmenin ne demek olduğunu öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bid'at sahibi olanlara, yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve onun 4 halifesi zamanlarında bulunmayıp da dinde sonradan meydana çıkarılan uydurulan sözleri, yazıları, usulleri ve işleri ibadet olarak inananlara, yapanlara ve yaptıranlara hürmet eden, dirilerini ve ölülerini metheden, bunları büyük bilen, dini İslam'ı yıkmaya, dünyadan kaldırmaya yardım etmiş olur, buyuruyor. Her Müslüman hem imanını korumaya, kaptırmamaya çalışmalı, hem de Allahü Teala'ya ve onun peygamberine inanmayan kâfirleri sevmemelidir. Fakat sevmediklerine de kötülük, zulm yapmamalı, kâfirlere ve bid'at sahiplerine tatlı dil ve güler yüz ile nasihat etmelidir. Onların felaketten kurtulmalarına, saadete kavuşmalarına çalışmalıdır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
6: Ebu Suud Efendi Hazretleri. İkinci bölüm. 13. Osmanlı Şeyhülislam olup tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük alimiydi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. 1492 Hicri 898 senesinde doğdu. Kendi vakfiyesinde İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574 Hicri 982 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan'da, kendi yaptırdığı medresenin yanında Eyüp Camii karşısındadır. Dedeleri Türkistanlı olup Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Ebu Suud Efendi Hazretleri 8 senede Sultan II. Selim Han zamanında Şeyhülislamlık yaptı. Sultan II. Selim Han Ebu Suud Efendi Hazretlerine çok hürmet edip onu incitecek hareketlerden sakınırdı. Bu dönemde de pek mühim hizmetler yaptı. Tefsir ilminde de büyük bir alim olduğu için müfessirlerin hatibi unvanı verilmiştir. Yine fıkıh ilmindeki yüksek derecesinden dolayı alimler arasında Numanus Sani, ikinci Ebu Hanife lakabıyla ve Müftiyüs Sekaleyn, cinlerin ve insanların müftüsü ve İbni Kemal Paşa Hazretlerinden sonra Muallim-i Sani lakabıyla tanınmıştır. Bütün ilimlerde mahir olup, bilhassa tefsir, fıkıh ve Arabi ilimlerde mütehassıs idi. Aslında İslam aleminde onun derecesinde bir alim yetişmemiştir. Zamanında Hanefi mezhebinin reisliği ondaydı. İslam hukukunda usul ve furu meselelerinde tam bir selahiyete sahipti. Dört mezhebin fıkıh bilgilerine vakıf idi. Ebu Suud Efendi Hazretleri sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Ebu Suud Efendi Hazretleri fetvasında buyuruyor ki, bir tavuk boğazlanıp içi ve kursağı çıkarılmadan kaynar suda haşlasalar, yolsalar, yemesi helal olmaz, haramdır. Kesip içi ve kursağı çıkarılıp içi yıkandıktan sonra haşlanırsa, tüylerine necaset bulaşmamış ise yemesi helal olur. Ebu Suud Efendi Hazretleri fetvasında diyor ki, İmam ameli kesir oluncaya kadar teganni ederse yahut üç harf ziyade ederse namazı fasit olur. Teganni ırlamaktır. Sesini hançeresinde terdid edip yani tekrarlayıp türlü sesler çıkarmaktır. Ebu Suud Efendi Hazretleri bir başka fetvasında buyuruyor ki, bir köyde veya mahallede mescit olmayıp, cemaatle namaz kılmasalar, hükümet bunlara zorla mescit yaptırmalıdır. Cemaati ihmal edenleri tazir etmelidir. 940, miladi 1533 senesinde bu hususta her vilayete emir gönderilmiştir. Haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan adama benzer ki, daha çok pislenir. Hikmet ehli zatlar buyurdular ki, bütün afetlerin başı, doyuncaya kadar yemektir. Dünyada Allahü Teala'dan en çok korkan kimse, kıyamet günü insanların en emini olur. Kendinde bulunduğu zaman gizli kalmasını istediğin bir şeyi başka birinde görürsen açığa çıkarma. Her kime şu beş saadet verilmiş ise o kimse çok mesuttur. 1. Vücut sağlığı. 2. Güvenli olması. 3. Rızk genişliği. 4. Şefkatli ve vefalı eş. 5. Feragat duygusu. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Annenin yavrusundan kaçacağı kıyamet günü için hazırlık yapmayana yazıklar olsun. Ey insan! Bugünler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçti. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Akıllı kişi Allahü Teala'yı daha çok tanır. Daha çok tanıyan hedefine daha çabuk ulaşır. Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibadet yapmaktan hayırlıdır. Seni Allahü Teala'ya yaklaştıran şey, ihtiyacını ondan istemendir. Halka sevdiren şey de, onlardan bir şey istememendir. Başkalarının zarar görmesine sevinen kişi, kurtuluşa kavuşamaz. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınmayı ganimet bilmelidir. İhtiras, gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır. Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır. Hanımının

Allahü Teala'nın kendisini gördüğüne yakin olarak inanırsa azalarını ve kalbini günah işlere kaptırmaz. Bir müminin kalbini hoş tutmak bana nafile hac yapmaktan iyi gelir. Cimrinin en çok sevdiği mirasçılarıdır. Ne kendi yer ne başkalarına yedirir. İlla mirasçılarına saklar. İnsanla hayvan arasında kalp ve ruh farkı vardır. İnsan eşref-i mahlukat olarak Allah'ı tanımaya elverişli vasıfta yaratıldı. Ayna gibi, aynanın sadece camı işe yaramaz. Ayna vazifesi yapmaz. Arkasındaki maddeler de tek başına işe yaramaz. Ancak ikisi beraber olursa işe yarar, karşıdakini gösterir. Sadece beden işe yaramaz. Bu hayvanlarda da var. Beden, kalp ve ruh ile beraber olursa Allahü Teala'yı tanımaya elverişli hale gelir. Yürek başka, kalp başkadır. Kalp manevi bir latifedir. İtikad çok önemlidir. İtikadı bozuk olan birisi dinimizin bütün emirlerini yapsa, yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikir çekse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Mutlaka cehenneme gider. İçki içen, dinin emirlerini yerine getirmeyen fasık bir kimsenin itikadı düzgün ise, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali vardır. Tövbe eder veya Cenab-ı Hak affeder, cehenneme gitmeyebilir. Fakat İtikadı bozuk olan kimse, itikadının bozukluğunu bilmediği için tövbe de etmez. Ahmak ile arkadaşlık etme, ondan kendini koru. Nice ahmaklar var ki, arkadaş oldukları akıllı kimseleri helak ederler. Kişi arkadaşıyla ölçülür. Kalpler buluştuğu zaman, birinin diğerine tesiri vardır. Kendilerinden haya edilen kimselerle arkadaşlık etmek suretiyle amellerinizi güzelleştirin. Sakın kibirlenme. Büyüklük taslayanlara özenme. Çünkü Allahü Teala her zorbayı zelil, her büyükleneni hakir ve zelil eder. Affettiğinden dolayı asla pişman olma. Cezalandırdığın için de sakın sevinme. Affetmek fazilettir. Emanete hıyanet etmemek imandan, güler yüzlülük ihsandandır. Doğruluk kurtarır, yalan felakete sürükler. Kanaat insanı zengin yapar. Yerinde kullanılmayan zenginlik azdırır. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lezzet oyalar. Nefsin arzuları alçaltır. Haset yıpratır, nefret çökertir. Gerçek müminin sevgisi, kızması, bir şeyi alması, yapması ve terki hep Allah için olur. Allah'ın azabından korkmak müttekilerin, takva sahiplerinin nişanıdır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Alim cahili hemen tanır. Çünkü daha önce o da cahildi. Cahil alimi tanımaz. Çünkü daha önce alim değildi. Öfke tutuşturulmuş ateş gibidir. İnsan hakim olmazsa ilk yanan kendisi olur. Allah için kardeş olanların sevgisi sebebi daim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için kısa sürer. Bir an gelir, son bulur. Yaptığı günah bir işle övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. Kim kendi bozuk halini düzeltirse, kendini çekemeyenlere fırsat vermemiş olur. Günah işlerden acizlik göstermediğin gibi, tövbe etmekte de acizlik gösterme. Ebu Suud

0: Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu Suud Efendi Hazretleri, Şeyhülislam olmasıyla ilgili bir rüyasını şöyle anlatmıştır. Henüz daha medresede talebeyken, bir gece rüyamda Zeyrek Camii'ne girdim. Cami çok kalabalık idi. Bu topluluk nedir? Dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin divan-ı saadetleridir, toplantılarıdır denildi. Hürmetle bir köşede durdum. Önümde de o devrin müftisi İbni Kemal Paşa oturuyordu. Peygamber Efendimiz mihrapta bulunuyordu. Sağ ve solunda Eshab-ı Kiram Efendilerimiz edeple ayakta duruyorlardı. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda da bir zat vardı. Kıyafetinden onu Arap zannetmiştim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile diz dize denilecek bir halde oturuyor ve konuşuyordu. Acaba bu zat kimdir ki Eshab-ı Kiram Efendilerimiz ayakta oldukları halde o Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda oturuyor diyerek hayret ettim. Konuşmalarını dinledim. Peygamber Efendimiz Arapça konuşuyorlar, o zat ise Farsça söylüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Ya Mevlana Cami, ben Arapça konuşuyorum, sen de Arapça konuş." buyurunca, Arap zannettiğim o zatın Mevlana Abdurrahman Camii Hazretleri olduğunu anladım. Mevlana Camii Hazretleri Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, bir hatamdan dolayı sizden özür dilemiştim. Acaba özrüm makbul olmadı mı?" dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yolla itiraz etmiştin?" buyurunca şöyle dedi. "Sizi methetmek için yazdığım bir kasidemde onun sırrına eremiyorum. O Arap'tır, ben ise acemim." demiştim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Beis yok, Farsça konuşman da makbuldür." buyurdu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlana Camii Hazretlerine hitaben, "Şu oturan kimseyi bilir misin?" diyerek İbni Kemal Paşa Hazretlerini gösterdiler. Mevlana Camii Hazretleri, "Bilmem ya Resulallah." dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "O İbni Kemal Paşa'dır ve halen ümmetimin müftisidir." buyurdu. Sonra da beni göstererek, "Ya onun arkasında oturan şu kimseyi bilir misin?" buyurdu. Mevlana Camii Hazretleri yine, "Hayır ya Resulallah." dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "O Ebu Suud bin Yavsi'dir. O da ümmetimin müftisi olsa gerektir." buyurdu. Bu sadık rüyadan tam 30 yıl sonra bu acize fetva işleri vazifesi verildi. Ebu Suud Efendi Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurdular. "Ey gaflet şarabının sarhoşu! Dünyanın zevk ve safası peşinde daha ne kadar koşacaksın? Bu kıymetli ömrü haramdan helalden mal yığmakta ne zamana kadar ziyan edeceksin? Dinin emir ve yasaklarına aldırış etmezsin. Azrail aleyhisselamın gelip canını zorla alacağı, ecel arslanının pençesini sana takacağı, can verme acılarının başına geleceği, şeytanın imanını çalmak için kast edeceği, dostlarının vah vah öldü, siz sağ olun diye evladına taziye edecekleri vakti düşün. Firak vakti gelip bize yarayan bir şey yapmadın. Hep beğenmediklerimizi işledin. Biz de sana, senin bize yaptığın gibi yaparız diyecekleri zamandan korkmuyor musun? Düşün, kabir ve ahiret suallerine ne cevap hazırladın? Allah-u Teâlâ'nın takdirine ne bahane yapacaksın? Kendine acı, suale çekileceksin. Halbuki verecek cevabın yok. Cehenneme girersen ateşine dayanamazsın. Kendine ve herkese öyle iyilik et ki, başkası yapınca sen yaptın sansınlar. Kendine ve kimseye kötülük etme ki, başkası bir fenalık yapınca sen yaptın sanmasınlar. Ey gaflet şarabının sarhoşu! Dünyanın zevk ve safası peşinde daha ne kadar koşacaksın? Bu kıymetli ömrü haramdan helalden mal yığmakta ne zamana kadar ziyan edeceksin? Dinin emir ve yasaklarına aldırış etmezsin. Azrail aleyhisselamın gelip canını zorla alacağı, ecel arslanının pençesini sana takacağı, can verme acılarının başına geleceği, şeytanın imanını çalmak için kast edeceği, dostlarının vah vah öldü, siz sağ olun diye evladına taziye edecekleri vakti düşün. Firak vakti gelip bize yarayan bir şey yapmadın. Hep beğenmediklerimizi işledin. Biz de sana senin bize yaptığın gibi yaparız diyecekleri zamandan korkmuyor musun? Düşün, düşün. Kabir ve ahiret suallerine ne cevap hazırladın? Allah-u Teâlâ'nın takdirine ne bahane yapacaksın? Kendine acı, suale çekileceksin. Halbuki verecek cevabın yok. Cehenneme girersen ateşine dayanamazsın. Kendine ve herkese öyle iyilik et ki, başkası yapınca sen yaptın sansınlar. Kendine ve kimseye kötülük etme ki, başkası bir fenalık yapınca sen yaptın sanmasınlar. Sahih-i Müslim'deki bir hadis-i şerifte, ey Adem oğlu, benim malım, benim malım dersin. O maldan senin olan, yiyerek yok ettiğin, giyerek eskittiğin ve Allah için vererek sonsuz yaşattığındır buyuruldu. Eğer malını seviyorsan, niçin düşmanlarına bırakıp da gidiyorsun? Sevdiğinden ayrılma, beraber götür. Hepsini vermezsen, bari kendini de bir varis yerine koyup, hisseni ahiret yoluna gönder. Bunu da yapamazsan, bari zekatını ver de azaptan kurtul. Heratlı Üstad Hacı Abdullah Ensari Hazretleri diyor ki, malı seviyorsan yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan ye de yok olsun. Feridüddin Attar Hazretleri Tezkiretül Evliya kitabında diyor ki, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri 7 yaşındaydı. Mektepten gelince babasını ağlıyor görüp sordu. Babası, bugün zekat olarak dayın Sırrı-yı Sekati Hazretlerine birkaç gümüş göndermiştim. Almamış. Kıymetli ömrümü Allah adamlarının beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum, dedi. Cüneyt Hazretleri, babacığım, o parayı ver ben götüreyim deyip dayısına gitti. Kapıyı çaldı. Dayısı sorunca, ben Cüneyd'im, dayıcığım, kapıyı aç ve babamın zekatı olan bu gümüşleri al, dedi. Dayısı, almam, deyince, Cüneyt Hazretleri, adledip babama emreden ve ihsan edip seni serbest bırakan Allah-u Teâlâ için al, dedi. Sırrı-yı Sekati Hazretleri, babana ne emretti ve bana ne ihsan etti, dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, babamı zengin yapıp, zekat vermesini emretmekle adalet eyledi. Seni de fakir yapıp, zekatı kabul etmek ve etmemek arasında serbest bırakmakla ihsan eyledi, dedi. Bu söz, sırrı ise Kati Hazretlerinin hoşuna gidip, oğlum, gümüşleri kabul etmeden önce seni kabul ettim, dedi, kapıyı açıp parayı aldı. Bir kimseye selam verirken, cem olarak vermeli. Çok kimseye verir gibi vermelidir. Çünkü mü'min yalnız değildir. Muhafaza melekleri ve kiramen kâtibin adındaki iki melek onunla beraberdir. Selamün aleyküm demek, ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin demektir. Hadis-i şerifte, tanıdığınız ve tanımadığınız Müslümanlara selam veriniz buyuruldu. Müslüman olmayana selam verilmez. Onlar selam verince yalnız ve aleyküm denir. Nikahla alması ebedi haram olan 18 kadına selam vermek caizdir. Selamlarına cevap vermek farz-ı kifayedir. Zengine zengin olduğu için selam vermek caiz değildir. Zengin önce selam verirse cevap verilmesi farz olur. Büyüklerin çocuklara selam vermesi caizdir. Selamda sünnet şöyledir ki, önce büyük küçüğe, şehirli köylüye, devedeki ata binmiş olana, attaki merkepte olana, merkep üstündeki yaya yürüyene, ayakta olan oturana, az olan çok olana, efendi hizmetçisine, baba oğluna, ana kızına selam verir. Rütbe ve nimeti çok olan önce verir. Nitekim Miraç gecesi önce Allahü Teala selam verdi. İki Müslüman birbirine aynı anda selam verirse her ikisinin de birbirine cevap vermesi farz olur. Birbirinden sonra selam verirlerse ikincinin verdiği selam cevap yerine geçer. Çok kimseye selam verildiği zaman bir kişi, hatta bir çocuk cevap verince, ötekiler vermezse de olur. Abdullah bin Selam Hazretleri buyuruyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret buyurduğu zaman, mübarek ağzından ilk işittiğim hadis-i şerif şu idi. Birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz, akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece herkes uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selametle cennete giriniz. Allahü Teala hepimize selamet versin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hasta ziyaretine gittiğinizde ona ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip ümit veriniz.

Çünkü konumuz kahinlik, büyücülük, sihir. Sayın dinleyiciler, kahinlik cinden bir arkadaş edinip olmuş şeyleri ona sorup ondan öğrenmek ve bunları başkalarına bildirmektir. Cinle tanışan falcılar, yıldıznameye bakıp sorulan her şeye cevap verenler böyledir. Bunlara ve büyücülere gidip söylediklerini, yaptıklarına inanmak, bazen doğru çıksa bile Allah'tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup küfürdür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, uğursuzluğa inanan, kahinlik yapan, kahine giden, büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur. İbni Ebi Zeyd Hazretleri diyor ki, cinci tarikatçıya inanmak, insanı cinden kurtardığına inanarak ona ücret vermek caiz değildir. Büyü çözene de para vermek caiz değildir. Bir gibi vasiyetnamesinde, bir kimse ben çalınanları, kaybolanları bilirim dese, diyen de, buna inanan da kafir olur. Bana cin haber veriyor, onun için biliyorum derse yine kafir olur. Çünkü cin de gaybı bilmez. Gaybı yalnız Allah bilir buyuruluyor. Kadizade burayı şöyle açıklıyor. Gaybı Allahü Teala'nın vahiy ve ilham ettikleri de bilir. Cin gaybı bilmez. Fakat cin ben evliyadan duydum ki şöyleymiş derse küfür olmaz. Ancak cinler yalan söyledikleri için onlar biz duyduk deseler de inanmamalıdır. Allahü Teala vahiy yoluyla peygamberlere gaybı bildirdiği gibi ilham yoluyla da evliyaya ve müminlere de bildirir. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, büyü ilme, fenne uymayan, gizli sebepler kullanarak garip işler yapmayı sağlayan ilimdir. Büyü öğrenmek de, öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için öğrenmek de haramdır. Hayırlı iş yapmak için de haram işlemek, yani büyü çözmek için büyü yapmak caiz değildir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, büyü yapmak küfre en yakın olan en kötü haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslüman büyü yapmaz. Allah saklasın, imanı gittikten sonra büyü tesir eder. İmam-ı Nevevi Hazretleri buyuruyor ki, büyü yaparken küfre sebep olan kelime ve iş olursa küfürdür. Böyle bir kelime ve iş olmazsa büyük günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, helake sürükleyen 7 şeyden biri büyüdür. İpe üfleyip düğüm atan kimse büyü yapmış olur. Büyü yapan da Allah'a şirk koşmuş olur. Büyücüye inanan kimse cennete giremez. Gayipten haber vermek maksadıyla yıldız ilmiyle uğraşan kimse büyücü gibi günaha girer. Karı kocayı birbirine düşüren Allahü Teala'nın lanetine uğrar. Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lanet olsun. Kahinlik yaparak alınan para haramdır. Değerli dinleyenler, büyü insanları hasta eder. Sevgi veya nefrete sebep olur. Yani cesede ve ruha tesir eder. Büyü kadınlara ve çocuklara daha çok etki eder. Büyünün tesiri kesin değildir. İlacın tesiri gibi olup Allahü Teala dilerse tesirini yaratır, dilerse tesirini yaratmaz. Şu halde büyücü büyüyle istediğini şüphesiz yapar, büyü muhakkak tesir eder diyen ve inanan kafir olur. Allahü Teala takdir etmişse büyü tesir edebilir demelidir. Peki sihir nedir? İnsanların bütün işleri adeti ilahiye içinde meydana gelir. Allahü Teala sevdiği insanlara ikram olmak için adetini bozarak sebepsiz şeyler yaratır. Bunlar enbiyadan meydana gelirse mucize, evliyadan meydana gelirse keramet,
diğer müminlerden meydana gelirse firaset, fasıklardan meydana gelirse istidraç, kafirlerden zuhur ederse sihir denir. Iraklı bazı kimselerin ağızlarına taş almalarına, avurtlarına şiş sokmalarına keramet diyenler çıkıyor. Allahü Teala böyle kimselerin Musa aleyhisselam zamanında da bulunduğunu, bunların sihir olduğunu bildiriyor. Böyle göz boyamak haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kişinin havada uçtuğunu, denizde yürüdüğünü veya ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat dine uymayan bir iş yaparsa, keramet ehliyim dese de onu büyücü, yalancı, sapık ve doğru yoldan saptırıcı bilin. Büyü etki edebilir. Mutlaka etki eder demek yanlıştır. Büyü ilaç gibidir. Bazen etki edebilir, insanı hastalandırır. Her ilaç da her zaman etkisini göstermez, göstermediği de olur. Yani ilaca da, büyüye de tesir kuvvetini veren Allahü Teala'dır. Vermezse ilaç da, büyü de tesir etmez. Resulullah Efendimiz Medine'ye hicretinden önce Medine halkı Abdullah bin Selul'ün etrafında toplanmışlardı. Resulullah Medine'ye teşrif edince Medine halkı tamamen ona hürmet ve alaka gösterdiler. İbni Selul'ü bıraktılar. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz'i öldürmek için harekete geçti. Yahudiler onun yanına toplandılar. Bazı planlar yaptılar. Lebit bin Asım'dan yardım istediler. Lebit, falan mahallede Hayri adında sihir yapmakta çok ileri yaşlı bir kadın var, onu bulun dedi. Bulup o kadına çok para verdiler. Yaşlı kadın bir güvercin yavrusuna iğneler batırıp 11 düğüm yaparak güvercin yavrusunun üzerine sardı. Medine'nin dışında harap bir kuyunun içine koyup ağzını kapattı. Resulullah Efendimiz hastalandı. Azaları hareketsiz kaldı. Bu hal 9 gün devam etti. Sonra Cebrail aleyhisselam geldi, durumu haber verdi. Resulullah'ı oraya götürdüler. Kuyuyu açıp güvercini çıkardı, fakat düğümleri çözemediler. Cebrail aleyhisselam Muavizeteyn, yani Kul-Eûzü surelerini getirdi. Resulullah bu sureleri o düğümlerin üzerine okudu. Her ayeti okudukça bir düğüm çözüldü. İki suredeki 11 ayet okununca 11 düğüm de çözüldü. Resulullah Efendimiz hastalıktan tamamen kurtulup sıhhate kavuştu. Cin gördüklerini anlatabilir, gaipten haber veremez. İnsanlar da gördüklerini anlatırlar. Cinlerden görmediklerini söyleyenler çıkabilir. Kibirli, yalancı olanları vardır, onlara güvenilmez. Peki cin yerine 3 harfliler deniyor, bu doğru mu? Doğru değildir. Böyle bir şey yok. Cine, cin demenin hiç mahsuru yoktur. Cin çağrılınca gelmez. Çağrılmasa da musallat olabilir. İmam Rabbani Hazretleri cinden korunmak için La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okunmasını emrederdi.

Şiirlerle Menkıbeler. Bedrettin Serhendi rahmetullahi aleyh. Günah kalbi karartır. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: ey insanlar, büyük bir hazinedir günahlara istiğfar. Benim tövbe edecek ne günahım var demek, Müslümana yakışan bir kelam değildir pek. Şöyle ki, rağbet etse bir kişi bu dünyaya, girer her nefesinde o kimse bir günaha. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Bir saatte 1000 nefes insan alıp veriyor. Bu 24 saatte 24.000 oluyor. İşte bu nefesleri kul alırsa gafletle, yani sarılmış ise dünyaya muhabbetle ve bir günah işleyip üzülmüyorsa şayet, onun her nefesine yazılır bir masiyet. Bir günde 24.000 günah olur bu ise. Demek ki tövbe etmek ne de çok lazım bize. Eğer tövbe edersek şartlarına uyarak, günahları sevaba çevirir Cenab-ı Hak. Bir günde buyurdu ki: korkunuz, sakınınız. Dünya adamlarına pek yakın olmayınız. Dünya malı geçici, hem de aldatıcıdır. Bugün senin ise de yarın başkasınındır. Aklı olan buna hiç gönül vermez velhasıl. Ahiret derdiyle dertlenmiştir o asıl. Bu dert onun öyle çok sarmıştır ki içini, düşünür gece gündüz cehennem ateşini. Günah ve kusurları dağ gibi gelir ona. Bu yüzden boynu bükük, mahcuptur Allah'ına. O, Rabbinin katında affa kavuşmak için, gece sessizliğinde ağlar hep için için. Bir günde buyurdu ki: dinleyin ey insanlar! Gönüller kararıyor işlendikçe günahlar. Bu günah kirlerinin temizlenmesi için çok tövbe etmelidir. Yolu budur bu işin. Kâfir de olsa bile sakının kalp kırmaktan. Zira daha günahtır bu Kâbe'yi yıkmaktan. Ey insan! Unutma ki öleceksin sen dahi. Hiç günah işleme ki azap çetin vallahi. Her ne işledin ise dünyada hata, günah, hepsinin hesabını soracak senden Allah. İyi kul şöyledir ki, büküktür boynu daim. Der ki, bu günahlarla ne olur benim halim? Mahcubiyet içinde haya eder Allah'tan. Allah korkusuyla kaçınır her günahtan. İyi amellerini unutur, hatırlamaz. Lakin günahlarını hiç hatırdan çıkarmaz. Unutur kendisine yapılan eziyeti, velakin hiç unutmaz ölüm ve ahireti.

Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyorlar ki, şükrün esası nimetin sahibini bilmek, bunu kalple kabul etmek ve dille de söylemektir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: TGRT FM haber.
2: En yüksek Eylül ayı ihracatına ulaştık. 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık. Yıllıklandırılmış ihracatımızsa 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı.
3: Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artış olduğunu belirtti. 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdıklarının altını çizdi.
2: Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız.
3: İhracatta yakaladığımız ivme, hamdolsun, 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor.
4: İhracatın ithalatı karşılama oranı %97 düzeyinde gerçekleşti. Ticaret Bakanı Bolat verileri açıklarken 2026 yılı orta vadeli programda belirlenen ihracat hedefinin yıl tamamlanmadan aşıldığını duyurmuştu. Bolat OVP'de 282 milyar dolar olarak belirlenen hedefin Eylül itibariyle geçildiğini açıklamıştı.
3: Bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
5: Meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor. Genel kurul gündeminde fon olayı, terörsüz Türkiye süreci, 13. yargı paketi başta olmak üzere birçok önemli başlık yer alacak. İşte ayrıntılar.
4: Fon olayından sigara yasağına, 13. yargı paketinden terörsüz Türkiye sürecine kadar meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor.
6: Öncelikle meclisin ve milletvekili...
4: Fon olayı ve bunları engellemeye dönük tedbirler genel kurul gündemine gelecek. Muhalefet meclis araştırması açılmasını istiyor. AK Parti kurmayları ise yatırım araçlarına yönelik bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyor. Diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Yasayla öngörülen iki komisyondan ilki hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Siyasi süreci meclis yürütecek. Gündemde 13. yargı paketi de olacak. Boşanma süreci, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konulardan ayrılacak. Böylece davalar daha hızlı sonuçlandırılacak. Taraflara yeni hayat kurma fırsatı tanınacak. Nafakaya da süre sınırı getirilecek. Tütün yasakları da genişleyecek. Elektronik sigara dahil olmak üzere tütün kullanımı kamusal alanlarda engellenecek. Hastane ve okul bahçeleriyle park ve oyun alanları dumansız alan ilan edilecek. Meclis sosyal medyaya kontrolsüz girişe de son verecek. Platformlara e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması sonrası erişilecek.
6: Milletimizin de meclisten beklentileri vardır. Bunlar...
4: Türk Kızılay kanun teklifi de genel kurul gündeminde olacak. Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetleri yeniden düzenlenecek.
5: Oldukça önemli bir konu. Süreçte gözler sahaya döndü. Zaten masada artık yapılacak her şey yapıldı. Artık iş sahaya yansımaya kaldı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler örgüt mensuplarının silahlarının teslim edildiğine yönelik adımlarına çevrildi. Yurt içinde ve dışında örgüt mensuplarının karakollara teslim olmak için başvuruda bulunmaya başladığı ifade edilirken teslim sürecinin özellikle Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Operasyonu bölgesindeki karakollara doğru yoğunlaştığı belirtildi. Artık bu işin sahaya da yansıması ve kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. Silahlar teslim edilecek ki artık silahların konuşulmayacağının garantisi verilecek ki o zaman da gerekli bütün adımlar tek tek atılsın ve bu konu sonsuza kadar kapansın gitsin. En büyük beklentimiz bu. AK Parti kurmayları yaz boyunca sahadaydı. Milletin görüş ve talepleri tek tek alındı. Hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
3: Merkez birimlerimiz, milletvekillerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve yerel yönetimlerimizle tam kadro sahadayız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya çıkın çağrısı yaptı. Milletvekillerinden bakanlara, il başkanlarından belediye başkanlarına kadar bütün AK Parti teşkilatı Türkiye'ye dağıldı. Kapı kapı gezildi. Vatandaşlara kulak verildi. Talepleri tek tek not edildi. Yaz boyunca sahadan toplanan o talepler rapora dönüştürülüyor.
3: Daha fazla kalbe dokunmaya devam edeceğiz. Daha çok insanımızın elini tutmaya devam edeceğiz.
4: Vatandaş buluşmaları, esnaf ve STK ziyaretleri sırasında terörsüz Türkiye konusunda çıkarılan yasanın detayları anlatıldı.
3: Durmadan, dinlenmeden, özellikle hiçbir insanımızı ayırmadan 86 milyonu muhabbetle kucaklamayı sürdüreceğiz.
4: Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti kaynakları sahada terörsüz Türkiye sürecine desteği bizzat tespit etti. Sürecin başındaki %60-70 seviyesindeki desteğin %80'i aştığını gözlemledi.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
4: Sahanın bir diğer önemli gündemi ise ekonomi oldu. Emekli maaşları, üretim maliyetleri, enflasyon ve süresiz nafaka konularında beklentiler not edildi. Sıra bu notların raporlaştırılmasına geldi. AK Parti'ye yön verecek o rapor hazırlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
5: Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonunda mezitle ayağının detayları ortaya çıktı. İmar ve ruhsat işlemleri için 5 milyon lira rüşvet istendiği öne sürüldü. İzleyelim.
0: Değişmeli. Değişmeli bu düzen.
4: 5 milyon liralık rüşvet iddiası paranın teslimi içinse dikkat çeken bir yöntem. Yolsuzluk operasyonunda skandal rüşvet ağı ifşa oldu. Dur, yakın gireyim. Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mezitli ayağında rüşvet ağı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre arsa sahipleriyle belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına başkan yardımcısı Atilla Küspeci görüşüyordu. İddiaya göre rüşvet verenlerin imar yoğunlukları artırılıyor, lehlerine imar değişiklikleri yapılıyordu. Rüşvet iddiasını ortaya çıkaran isimlerden biri Kaya Life İnşaat temsilcisi Serkan Canı Tezer oldu. Canı Tezer ifadesinde imar ve ruhsat işlemleri karşılığında kendisinden 5 milyon lira istendiğini öne sürdü.
7: Atilla Küspeci parayı çiçeklerle birlikte bir vazonun içine koyup eşi Merve Küspeci'nin görev yaptığı imar birimine bırakmamı istedi.
4: Canı Tezer bunun üzerine durumu CİMER'e bildirdi. 19 Ağustos'ta 100 bin lirayla KOM Şube Müdürlüğü'ne gitti. Paraların seri numaralarını kayıt altına aldırdı ve parayı teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. Dosyada rüşvet paralarının Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küspeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı ve müteahhit Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaşıldığı da öne sürüldü. Kubilay Özsoy'un bu işlemlerden 28 milyon lira usulsüz kazanç sağladığı, paraları altın ve dövize çevirdiği iddia edildi. Soruşturmada gözaltına alınan Özbaran Enerji'nin sahibi Ali Özbaran'ın evindeki aramada ise 257 bin avro, 25 bin dolar, 64 bin sterlin, 4 kilo külçe altın ve çok sayıda Cumhuriyet altını ele geçirildi. Evde ruhsatsız tabanca ve ihale dokümanları da bulundu.
5: İran Dışişleri Bakanlığı'ndan hem bölge ülkelerine hem de Batı'ya peş peşe sert açıklamalar geldi. Topraklarınız İran'a karşı kullanılırsa vereceğimiz cevap bu kez farklı olur dendi. İran, İngiltere'nin hava üssüne saldırı planı suçlamalarını sahte bayrak operasyonu olarak niteledi.
4: İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini uyardı. ABD'nin İran'a saldırması halinde çok daha sert karşılık vereceklerini vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai haftalık basın toplantısında kritik mesajlar verdi.
7: Bölge ülkeleri özellikle de tesislerini İran'a yönelik saldırılar için açanlar bu tutumlarını ciddi şekilde gözden geçirmelidir. Gelecekte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yeni bir saldırganlığına şahit olursak ve bu ülkelerin toprakları İran'a karşı kullanılırsa vereceğimiz cevap kesinlikle çok daha farklı olacaktır.
4: İngiltere'deki bir ABD hava üssüne yönelik saldırı planıyla bağlantılı olarak bir İran vatandaşının gözaltına alınmasını değerlendiren Bekai, iddiaları sahte bayrak operasyonu olarak nitelendirdi.
7: Siyonist rejimin ve bazı Avrupa ülkelerinin sahte bayrak operasyonları konusunda uzun bir geçmişi var. İngiltere'nin İran'a yönelik suçlamaları da tam olarak bu çerçeveye giriyor. Bağımsız olarak doğrulanamayan iddialara dayanarak gerçekleşip gerçekleşmediği bile şüpheli bir operasyonda İran'ı suçluyorlar.
4: ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Tahran, Pakistan birliklerinin Yemen'e gönderileceği yönündeki iddialarınsa sadece bir söylentiden ibaret kalmasını temenni ettiklerini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ülkesinin Katar arabuluculuğunda ABD'ye ilettiği teklife ilişkin konuştu. Kalibaf, İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Kalibaf, ABD'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu.
5: Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail seferini yapan FlyDubai uçağıyla ilgili İsrail'de güvenlik zafiyeti tartışması büyüyor. İsrail basını, uçağı düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun listede olduğunun 2 gün önceden bilindiğini iddia etti.

0: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağına ilişkin tartışmalar derinleşiyor. İsrail basını Tel Aviv yönetiminin krizden iki gün önce yolcu ve mürettebat listesini aldığını öne sürdü. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile Dış İstihbarat Servisi Mossad uçağı kasten düşürmeye çalıştığı iddia edilen Ummanlı yardımcı pilotun bilgisine uçuş öncesinde sahipti. Vergi dairesi listenin ellerine ulaştığını doğrularken sorular karşısında Ulaştırma Bakanlığı sessizliğini koruyor. İç İstihbarat Servisi Şimbet ise yabancı hava yolu denetimlerinin kendi sorumluluk alanlarında olmadığını duyurdu. Ummanlı pilotların İsrail'e uçuş yasağı bulunması açık bir anlaşma ihlali olarak değerlendirildi. Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in güvenlik soruşturması tamamlanana kadar Fly Dubai'nin tüm Tel Aviv seferlerinin askıya alınmasını istediği belirtildi.
1: Hollywood yıldızı ve eski Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail saldırıları altında harabeye dönen Gazze için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Google Maps üzerinden kentin önceki ve sonraki halini kıyaslayan ünlü oyuncu, "Girin de Gazze'ye ne yapıldığını görün" yazdı.
0: Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü soykırımla harabeye dönen Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Jolie uydudan çekilen öncesi ve sonrası görüntüleriyle yaşanan felaketi gözler önüne serdi. Hollywood yıldızı şimdi Google Maps'i açabilir ve Gazze'ye ne yapıldığını görebilirsiniz dedi. Evlerin, okulların ve hastanelerin yok edildiğini belirterek tüm kentin altyapısının çöktüğünü ifade etti. Birleşmiş Milletler verilerini paylaşan ünlü oyuncu, yapıların %82'sinin hasar gördüğünü ve kış yaklaşırken yaklaşık 2 milyon kişinin acil barınma yardımı beklediğini vurguladı. Yardım kısıtlamalarına tepki gösterdi. Jolie, haritaların sadece fiziksel yıkımı gösterdiğini, yaşanan acıların tarif edilemeyeceğini belirtti. Yıkım görülebilir, ihtiyaçlar biliniyor. Şimdi önemli olan bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığıdır diyerek uluslararası topluma acil çağrıda bulundu.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nda gözler Riyad'a çevrildi. İttifakın ikinci zirvesi bugün Suudi Arabistan'da gerçekleşecek.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nda kritik bir zirve gerçekleşiyor. Üç ülkenin dışişleri ve savunma kurmayları ittifakın ikinci toplantısı için pazartesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geliyor. Zirvede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. 7 Ağustos'ta atılan imzalarla kurulan Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi üyeleri masada olacak. Riyad'daki görüşmelerde ittifakın kurumsallaşması adımları değerlendirilecek. Masadaki en sıcak başlıklarsa Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci olacak. Üçlü mekanizmanın ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşmişti. Yeni görüşmelerle savunma ve diplomasi hattında yeni adımların atılması hedefleniyor.
1: Bosna Hersek'teki genel seçim tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Boşnak üyelikte Denis Bekçirovic, Hırvat üyelikte Darijana Filipović, Sırp üyelikte ise Jelka Cvijanović önde bitirdi.
2: Oylar kullanıldı, sandıklar kapandı. Bosna Hersek'te genel seçimlerin ardından ilk sonuçlar açıklandı. Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliğinde Denis Bečarović, Hırvat üyeliğinde Darijana Filipović ve Sırp üyeliğinde Željka Tivjanović yarışı önde götürdü. Oyların %80'inin sayıldığı seçimde Bečarović %38 oy oranına ulaşırken en yakın rakibi Bakir İzetbegović %34'te kaldı. Hırvat üyelik yarışında Filipović oyların %48'ini alarak rakiplerine fark attı. Sırp üyeliğinde ise Tivjanović %55'in üzerinde oy oranıyla açık ara öne çıktı. Ülkenin Sırp Cumhuriyeti entitesinde yapılan başkanlık yarışında da Savo Minić ilk sırada yer aldı. Seçimin dikkat çeken bir diğer sonucu ise katılım oranı oldu. Sandığa gitme oranı %41,48'de kaldı. Bu oran 2022'deki genel seçimlerde kaydedilen %51,45'lik katılımın yaklaşık 10 puan altında gerçekleşti.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra 2 ayrı iddianame hazırlandı. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 kişi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla dava açıldı. Ayrıca Deniz Olgun'un doktoru da yalan tanıklık iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasının üzerinden 10 yıl geçti. Şüpheli bulunan ölümün ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Başlatılan soruşturma tamamlandı. 3 ayrı iddianame hazırlandı. İsmail Çoban, Çağdaş Köse ve Samet Çalışkan İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda görevliydi. 3 görevli de resmi belgede sahtecilikle suçlandı.
3: Burada göreve başladığım günden itibaren 4 aylık süre içerisinde...
0: Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntısı ise otopsi görüntüleriyle ilgili yazışmalar da ortaya çıktı. Savcılık, Şubat 2026'da Adli Tıp Kurumu'na otopsi görüntülerinin bulunup bulunmadığını sordu. Kurumdan önce yalnızca fotoğrafların bulunduğu cevabı geldi. 2 kez daha video sorusu yöneltildi. Hepsinde video kaydı yok dendi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Deniz Olgun'un mezarının açılarak yeniden inceleme yapılmasına yönelik fethi kabir kararının alındığı gün Adli Tıp Kurumu'ndan savcılığa bu kez video kayıtları mevcut cevabı gönderildi. Fethi kabir işlemi ise ertesi gün 19 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Ancak savcılık Adli Tıp Kurumu'nun video mevcut olduğu halde daha önce yok cevabını incelemeye aldı. Savcılık videonun daha sonra ortaya çıkması ve şüphelilerin de videonun varlığını kabul etmeleri üzerine gerçeğe aykırı cevap verildiği değerlendirmesinde bulundu. 3 görevli hakkında dava açıldı. Dosyanın ikinci kritik halkası ise Deniz Olgun'un olay tarihindeki özel doktoru Nurettin Demirkol'du. Demirkol, polisi kimin aradığını bilmediğini ve Deniz Olgun'un ölümünü şüpheli değerlendirmediğini söyledi. Yapılan incelemede ise o dönem polisi arayan kişinin Demirkol olduğu, kendisini ailenin hekim olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği tespit edildi. Bir başka çelişki ise Deniz Olgun'un cesedindeki kan izleriyle ilgiliydi. Demirkol 2026'daki ifadesinde Deniz Olgun'un yüzünde ve vücudunda kan görmediğini söyledi. Ancak 2016 tarihli olay yeri ve ölüm muayene tutanağında Demirkol'un Deniz Olgun'un ağzının sağ tarafından kan sızdığını ve kanın yastığı ıslattığını söylediği kayda geçirilmişti. Bu çelişkiler nedeniyle Doktor Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan dava açıldı. Ayrıca Deniz Olgun'un kendilerine teslim edilen telefonunu yok ettikleri gerekçesiyle ablası, aynı zamanda Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'le yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ifadesine başvurulan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Başsavcılık Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda soruşturma izni istedi.
4: Sermaye piyasalarında kurulumuz aslında
0: Türkiye'nin haftalardır konuştuğu fon soruşturmasında eski SPK başkanı için harekete geçildi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderdi.
4: Güçlü bir hukuk düzeni olmak zorundadır.
0: Gönderilen yazıda SPK eski başkanının yatırım fonları üzerinde gerekli denetimi yerine getirmediği iddia edildi. Gönül için görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istendi.
5: Günümüzde finansal bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da
0: fonlar üzerindeki manipülasyonu mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekti. 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunduğu belirtildi. Yürütülen soruşturmada SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.
6: Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir.
0: Gönül 2022'de SPK başkanlığı koltuğuna oturmuş ve bu görevine 18 Nisan 2026'ya kadar devam etmişti. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133. maddesi gereğince SPK başkanının işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanlığın izni gerekiyor. Bundan dolayı Başsavcılık, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin talep etti. Bu talep üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı soruşturma izni için teftiş kurulu görevlendirdi. Savcılığın yazısında 4 ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü de belirtildi. Fon soruşturmasında şüphelilerin para transferi ve finansal işlemleri incelenirken tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi.
1: Yargıda rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Tıkkan'ın da taraf olduğu bir dava mercek altına alındı. Türkkan'ın dosyası milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
0: Yargı süreçlerine para karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmadan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan çıktı.
7: Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım.
0: 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. 5 hakim ve Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı. Emekli bir Cumhuriyet Savcısıyla görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldı. Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri ise İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu bir davaya ilişkin. İddiaya göre İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen şüpheliyle yurt dışında firari suç örgütü üyesi lehine sonuçlandırılmaya çalışıldı. Bu süreçte davaya bakan hakimin maddi menfaat sağladığı öne sürüldü. Milletvekili Türkkan'ın dosyası ayrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
1: Hürriyet gazetesiyle devam edelim efendim. Gökçe'yi otomobilde katletti başlığını görüyoruz efendim. Bursa Karacabey'de Mustafa Bağ 24 yaşında. Gökçe Alkan'ı 18 yaşındaki kız çocuğunu otomobili ormanlık alana götürdü. Mustafa Bağ otomobilde bıçakla boğazını kesip Alkan'ı öldürdü. Yaya olarak mahalleye dönen katil Alkan'ı öldürdüğünü söyledi. Katilin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu belirlendi. Daha bu yıl liseden mezun olmuştu Gökçe ve ne yazık ki cinayete kurban gitti efendim. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Bu oran hem yeni yılda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam

0: %51'den %30,16'ya gerileyecek. Yıl sonu beklentisi ise %29,66 seviyesinde. Açıklanacak veri sadece bir istatistikten ibaret değil, doğrudan milyonların cebini ilgilendiriyor. Bir yanda SSK ve Bağkur emeklileri, diğer yanda memurlar. Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranının yarısı da kesinleşmiş olacak. Bununla da bitmiyor. Ev sahipleri ve kiracılar da açıklanacak rakama kilitlendi. Çünkü Ekim ayında uygulanacak yasal kira artış tavanı da saat 10'da netleşecek.
1: Efendim, Şanlıurfa'da büyük bir şölen vardı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest. Güneydoğu son gününde yoğunluk zirveye çıktı. Hem gökte hem yerde. Büyük bir gurur ve coşku vardı. İşte Şanlıurfa'daki o renkli finalden göz alıcı görüntüler.

0: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdir.
1: Gökyüzünde milli gurur, yeryüzünde bitmeyen heyecan, gönüllerde tek bir duygu, gurur. Teknofest'te son gündü ama heyecan yine yüksekti.
0: Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz kızıl elma.
1: Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest, Şanlıurfa'da adeta yer yerinden oynayarak final yaptı.
2: Nefesinizi tutun Şanlıurfa!
1: Gözler bir an olsun gökyüzünden ayrılmadı. Türk yıldızları Urfa semalarını adeta kasıp kavurdu. Jandarmanın çelik kanatları ve üzüm salkımı gösterisi ise izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
3: Ülkem adına, kendim adına ben çok gururluyum, çok onurluyum. Gerçekten çok güçlü bir ülkede yaşadığımızı bir kez daha anladım.
1: Ama festivalin en sevimli, en sürpriz konukları yeryüzündeydi. Özel olarak geliştirilen 4 marifetli robot sahneye bir çıktı. Birlikte dans ettiler, birbirlerinin üzerinden atlayıp şov yaptılar.
0: Yapamazsınız diyenlere inat, biz yaptık, biz yapıyoruz. En iyisini de biz yapacağız.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Kızıl Elma'yı örnek gösterdi. Gençlere seslendi.
4: Tabii Kızıl Elma biliyorsunuz yaklaştıkça uzaklaşan bir hedef. Beni en çok mutlu eden şey burada Kızıl Elma mefkuresinin insanlık yararına, memleketimizin faydasına, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılma adına gençlerimizin de Kızıl Elma'sının olması, milyonlarca gencimizin Kızıl Elmaları uğruna yarışmalara başvuruyor olması, yarışmalardan sonrasında takımlarıyla beraber bunu girişimlere dönüştürüyor olmaları ve bütün bunları dosdoğru bir düsturla insanlığın faydasına, ülkemizin yararına yapıyor olmaları.
1: Festivalin son günü her köşe ziyaretçi akınına uğradı.
5: Harika bir şey, gerçekten çok güzel. Yani ülkemizin üretmiş olduğu silahları, uçakları burada görmekten gurur duyuyoruz gerçekten.
6: İstanbul'dan sırf uçakları görmek için geldim ve uçaklar benim hayal alanım.
7: Buraya bastığım zaman
1: yeryüzünde yerli ve milli gururlarımız, ataklar, bayraktarlar, akıncılar sergilendi. Simülasyon alanlarında gençler geleceğin teknolojisine dokundu.
5: Çok heyecanlandık. Bu teknoloji yerinde görmek daha mükemmel oldu.
1: Şanlıurfa'da günlerdir süren teknoloji şöleni 1,5 milyon ziyaretçiyle muhteşem bir finale imza attı. Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada Teknofest Şanlıurfa'yı 1,3 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Bayraktar yüreği memleket aşkıyla atan herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi.
8: Efendim dün çok korktuk. Adana ve Osmaniye 24 dakika içinde 3 kez sallandı. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Ardından Osmaniye Sumbas'ta 5,2'lik deprem oldu. Neyse ki korkulan olmadı.
9: Bir deprem daha oldu şu anda.
10: Deprem oldu dediler. Hemen aklımız

0: Biz sigara kıpırtı geldi.
1: Ama ben iyi hissettim, dışarı açtım. Mecbur açtım, ne yapayım?
2: Şikettim, gittim, geldim, ağaç çıktım, dışarıda oturayım.
3: 17 dakikada 2 deprem, ardından daha şiddetli bir sarsıntı. Adana ve Osmaniye peş peşe depremlerle sarsıldı.
4: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da. İnsanlar aşağı indi, huzursuz oldular tabii ki de.
3: İlk depremin adresi Adana'nın Saimbeyli ilçesiydi. Saatler 14.19'u gösterdiğinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının üzerinden sadece 17 dakika geçti. Saat 14.36'da bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi.
5: Deprem oluyor.
6: Evet, hadi inin aşağıya. Tamam. İn aşağıya.
7: Aniden bir deprem oldu, herkes ayağa kalktı. Millet de panik oldu ama devam eder mi bilmiyoruz.
3: Ancak bölgedeki hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Adana'daki ikinci depremden yalnızca 7 dakika sonra bu kez Osmaniye sallandı. Saat 14.43'te Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
6: Tekrar salladı, bir deprem daha oldu şu anda.
3: 3 deprem sonrası ekipler sahaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına derhal başladığını açıkladı. Çiftçi ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
8: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Yeni reklamlar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
3: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize fuzul lazım.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: Tabii ki futbol konuşacağız. Hoş, artık futbolu da konuşacak çok bir tarafı kalmadı. Her gün başka bir skandala uyanıyoruz ama milli takımın maçları var. O önemli. Uluslar Ligi'nde ilk puanını almaya hedefliyor kırmızı beyazlılar. Bugün deplasmanda İtalya ile oynayacağız.
9: Milli takım kötü gidişatı durdurmak istiyor. Türkiye Uluslar Ligi 4. maçında bugün 21.45'te İtalya'ya konuk olacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Simon Marciniak yönetecek. Milli takım Uluslar Ligi'nde 3'te 0 yaptı. Ay Yıldızlılar Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 yenildi. Millilerde sarı kart cezalı Sarda Güler ve Barış Alper kadroda yer almıyor.
10: Yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ümitliyim, güzel bir sonuç alacağımıza dair. 31 yaşında 3. ligde oynayan bir forveti hani almamı istediler. Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirileri her zaman... Tabii ki de varım. Sadece mantık dışı olan eleştirileri dinlemiyorum. Biliyorsunuz ki yapıcı olduğunda ben tabii ki de dinlemeyi seven bir insanım ve öğrenmeyi seven bir insanım.
9: Milliler Uluslar Ligi'ni Kasım ayında Fransa deplasmanı ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.
8: Önemli bir maça çıkıyoruz efendim. Her şeyden önce prestij meselesi. 658. maça başına çıkacak Türkiye Milli Futbol Takımı. 260 galibiyet, 246 yenilgisi var. 151 maçta berabere bitti. Şimdiye kadar 907 gol attık, 940 gol yedik. Bu tabloyu ilk vermeye başladığımızda daha ilk maç oynanacaktı ve gol attığımız, yediğimiz sayıların eşitlenmesini bekliyoruz. Temennimiz bu demiştik. Biz öyle dedik. Milli takım gol yemeye devam etti. Fark çok daha azken çıktı nerelere. Bu saatten sonra biraz zor kapanacak bir de. İşin kötü tarafı belki de bir nesil ya da birkaç oyuncu daha beklememiz gerekecek. Ya da nesil beklemeyecekse en azından bir şeyler değişmeli. Mesela ne değişmeli? Federasyon olabilir mi? Olabilir. Bir gelsin gazetemizde hemen oradan da okuyalım gelişmeleri efendim. İşte gazetemiz burada. Diaz'a aslan pençesi manşetini görüyoruz Fotomaç gazetesinde. Cimbom. Mourinho'nun gözüne giremeyen faslı futbolcuyu almak için düğmeye bastı. Ara dönemde parçalı formayı giyebilir manşeti var. Real Madrid'de istediği kadar fırsat bulamıyor. Brahim Diaz. Fener'e yeşil ışık. Sarı lacivertler hücum hattını güçlendirmek istiyor. Rotasını yeniden Avrupa'ya kırmayı planlayan Portekizli futbolcu gündeme girdi. Felix transferi biraz zor çünkü El Nasr'da. Suudi Arabistan'da çok büyük para kazanıyor. Bu maaşı Fenerbahçe karşılayamayabilir. Devir şu çizmeyi. Hatırla şanlı mazini başlığı var. İtalya ile karşı karşıya gelecek Türkiye Milli Futbol Takımı. İtalya Türkiye'ye aslında denk bir takım. Ama ortada bir futbol yok. Yani kendi evimizde bir maç oynadık İtalya ile, evlere şenlik. Uluslar A Ligi'nde 4. maçına çıkacak Türkiye saat 21.45'te maç ve 3 maçında ne yazık ki kaybetti kırmızı beyazlılar. Umuyoruz bu maçtan en azından puan ya da puanlar çıkarır. Sonrasında da mucize bekleriz A liginde kalabilmek için. Ama böyle giderse A ligine çok da çıkabilecekmişiz gibi durmuyor efendim. Şimdi Beşiktaş'ta seçim günüydü. Olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşandı. Seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3815 oy alıp yeniden başkan seçildi. Adalı 3. döneminde tüm hedeflere ulaşacaklarını söyledi.
11: Kenetlenmiş, tek yumruk olmuş, inanmış bir Beşiktaş'ın başaramayacağı iş, elde edemeyeceği başarı yoktur.
9: Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşandı. Tek aday olan mevcut başkan Adalı güven tazeleyip 3. dönemine başladı.
11: Valla çok da iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde işte bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğinde tüm hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak tekrar karşısına çıkarız camianın.
9: Olağanüstü seçimli genel kurulun adresi Sinan Erdem Spor Salonu'ydu. Oy verme işlemi saat 10.40'da başladı. Genel kurul üyeleri için 20 sandık kuruldu. 39.500 üyenin oy kullanma hakkı vardı. Beşiktaşlı kongre üyeleri sabah saatlerinden itibaren salona gelerek sandık başına gitti. 3.815 oy alan Serdal Adalı yeniden Beşiktaş Başkanı seçildi. Seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı da genel kurul için salondaydı. Üyelerle bir araya geldi. Ardından 4 numaralı sandığa giderek oyunu kullandı. Oyunu sandığa atan Adalı'nın ilk mesajı yeni döneme ilişkin oldu.
11: Hayırlı olsun bakalım. Allah utandırmasın. İnşallah bundan sonraki günlerde daha iyi hizmet etmeye gayret edeceğiz. Bu camiye layık olmaya çalışacağız.
9: Adalı genel kurulda üyelere seslendi. Beşiktaş'ın yeni dönem yol haritasını anlattı. Ekonomik yapının güçlendirilmesine vurgu yaptı. Sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.
11: Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
9: Başkan Adalı'nın gündeminde futbol yapılanması ve transfer politikası da vardı. Oyuncu gönderirken kulübün maddi yük üstlendiği dönemin artık geride kaldığını söyledi.
11: Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona ermiştir.
8: İlk saat dilimimizi tamamlıyoruz efendim. Etiketimiz Umut var. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, reklamlar, az sonra birlikteyiz.
6: TGRT FM.
12: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
9: Kavga büyüdü. Şahıslar yol ortasında birbirine acımasızca saldırdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Trafik polisi şahısların kimliğini hemen belirledi. Kavgaya karışan 4 kişi kısa sürede yakalandı. Saldırganlara rekor ceza yağmuru geldi. 4 kişiye toplam 720 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetine 60 gün el konuldu. Kullanılan araçlar 60 gün trafikten men edildi. Damperi açık unuttu, ortalığı birbirine kattı. Bu görüntüler olaydan hemen sonrası.
13: Abi berbat ya.
9: Ucuz atlatılan olay İstanbul Esenler'de yaşandı. Tem bağlantı yolunda bir kamyon açık damperle ilerledi. Kamyon üst geçit tabelalarına sırayla çarptı. İlk tabelaya vurup yoluna devam etti. 100 metre ileride ikinci tabelayı devirdi. Kocaman tabela devrilerek yolu kapattı. Sorumsuz kamyon sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı. Bölgeye polis ve ekipler sevk edildi. Tabela kaldırılınca yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kendilerini polis ve savcı diye tanıttılar. Milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Olayın adresi Tekirdağ Şarköy ilçesi. Dolandırıcılar telefonla 68 yaşındaki yaşlı adamı tuzaklarına düşürdüler. Evdeki ziynet eşyası ve dövizleri aldılar. Vatandaş tam 19 milyon lira kaybetti. Polis ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip anında başlatıldı. 8 ayrı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 11 şüpheli birden yakalandı. Adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı. Çin'deki Şangay Doğal Yaşam Parkı 3 sevimli sakini için renkli bir doğum günü partisine ev sahipliği yaptı. 9 yaşına basan Xue Bao ve Qian Jin ile 7 yaşındaki Kang Kang için özel kutlama düzenlendi. Bakıcılar her panda için özel pastalar ve bambudan oyuncaklar hazırladı. Qian Jin ikiz yavrularıyla pastasını paylaşırken Kang Kang'ın sandalyede oturarak ziyafet çekmesi parkı ziyaret eden tatilcilere eğlenceli anlar yaşattı. Çin'in Sichuan eyaletinde ulusal gün tatili kapsamında görsel bir şölen yaşandı. Chengdu kentindeki tarihi kasabada düzenlenen gecede gökyüzüne yükseltilen devasa ışıklı figürler geceyi aydınlattı. Gösterinin odak noktası Çin mitolojisinde ejderha kafası ve balık gövdesine sahip efsanevi yaratık Aoyu şeklinde tasarlanan 15 metrelik devasa dekorasyon oldu. Gece gökyüzünde süzülen ışıklı figür izleyenleri hayran bıraktı. Tarihi sokakları dolduran binlerce ziyaretçi, geleneksel tarzda düzenlenen şarkı ve dans gösterilerine eşlik etti. Tatil boyunca süren etkinliklerde geleneksel el sanatları pazarları ve tiyatro gösterileri de yer aldı. Isparta Eğirdir'i Gölü'nde korkunç bir durum yaşandı. Mezarlık altı mevkisinde su yüzeyinde ceset görüldü. Çevredekiler durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cesedi sudan dışarı çıkardı. Yapılan inceleme ile kimliği kısa sürede belirlendi. Cesedin tıp fakültesi son sınıf öğrencisine ait olduğu anlaşıldı. 24 yaşındaki Ramazan Çin 15 gündür aranıyordu. Gencin ölüm sebebi otopsi raporuyla netleşecek. Gecenin bir yarısı kilidini kırdığı kapıdan içeri girdi. Doğruca kasayı açtı ve paraları cebine doldurdu. Hırsız girdiği markette önce paraları çaldı, sonra meşrubatları içti. Pişkin hırsız kendi dükkanı gibi rahattı. Dakikalarca marketin içinde dolaştı. Önce kasadaki paraları bir güzel çaldı, sonra da aç karnını doyurdu, kana kana meşrubat içti. Kendi iş yeri gibi hareket eden pervasız hırsız geldiği gibi kaçıp gitse de polis ekiplerinin takibinden kurtulamadı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
14: Abi de buraya bakın lütfen. Bakın şimdi.
9: Eskişehir'de bir parkta yaşanan tahribat tepki çekti.
14: Yazık değil mi? Bunların parası hepimizin cebinden çıkacak.
9: Odunpazarı ilçesindeki 2 Eylül Parkı'nda kameraya ve masalar zarar gördü.
15: Masanın haline bakın. Masayı da az önce burada çalışan bir belediye görevlisi arkadaş, artık belediye görevlisidir herhalde, buralarda iş yapıyor. Sonra kırmışlar dedi. Yazık değil mi? Bunların parası hepimizin cebinden çıkacak. Pisliğe bir bakın. Bu mudur yani şimdi, bu mu?
9: Bazı masa bölümlerinin ise tamamen kırıldığı kameralara yansırken çevre kirliliği de dikkat çekti.
15: Ne diyeyim, şurada çöp torbası var. Bakın hemen burada da çöp torbası var. Buraya atmış bunları.
9: Parktaki görüntüleri sosyal medyada paylaşan vatandaş duyarsızlığa tepki gösterdi.
15: Şuradaki çöpe atmak zor gelmiş. Şuradaki çöpe de atmak zor gelmiş. Buraya atmış. Boğazında kalsın inşallah. Bu mu? Sonra cahildi, geri zekalıydı, bilmem neydi dediğin zaman da abla hakaret ediyorsun diyorlar. Gerçi diyenler de bunları yapanlar. Yoksa niye hakaret gibi gelsin ki?
9: Dört katlı binada gaz kaçağı sonucu tüp patladı. Daireler bu hale geldi. Feci olay Balıkesir Bandırma'da sabah saatlerinde oldu. Daire sakini mutfakta gaz kaçağını fark etmeden tüp yaktı. Korkunç patlamayla birlikte daire alev aldı. Bina sakinleri panikle kendini dışarı attı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Feci olayda iki daire kullanılamaz hale geldi. Patlamada toplam 8 kişi yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan adam tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Avcılar'da korku dolu anlar yaşandı. Temel kazısı nedeniyle ağacın kökleri açıkta kaldı. 10 metrelik dev ağaç rüzgarda savruldu. Ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. O sırada bir kadın apartmana giriyordu. Kadın devrilen ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Saniyelerde ölümden dönen kadın içeri kaçtı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yolu kapatan dev ağaç ekiplerce kaldırıldı. Belediye ekipleri sokakta önlem aldı.
16: Anne ile kızı cadde ortasında darp edildi. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerin adresi Kocaeli. Gölcük ilçesinde anne ile kızı ve kalabalık bir grup arasında başlayan tartışma büyüdü. Anne ve kız o grup tarafından darp edildi. Husumetin nedeninin çocukların okula gittiği dönem aralarında çıkan kavga olduğu iddia edildi. Kameraya yansıyan o anlar vahşeti gözler önüne serdi.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen ikinci saatimizin de başlıklarına bakalım. Neler bekliyor bizi? Gelsin efendim ekranlara. İhracatta Cumhuriyet rekoru. Türkiye ihracat rekoru kırdı. Küresel zorluklara rağmen Eylül ayı ihracatı 26 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştı efendim. Anlatacağız detaylarını. Meclis yeni yasama yılına yoğun başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun bir gündemle başlayacak. Genel kurul gündeminde fon olayı, terörsüz Türkiye süreci ve 13. yargı paketi gibi önemli başlıklar var. Mersin'de dev rüşvet ağı. 3 CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonunda mezitli ayağının detayları ortaya çıktı. 5 milyon liralık rüşvet istendiği öne sürüldü. Teknofest'te görkemli veda. Dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivali, havacılık festivali Teknofest Güneydoğu. Son gününde yoğunlukta zirveye çıktı. Hem gökte hem yerde büyük bir coşku vardı. Ve son başlığımız KPSS'de zamana karşı yarış. Yüz binlerce aday KPSS ön lisans sınavında ter döktü. Sınava yetişmeye çalışan bazı adaylar saniyelerle yarıştı. Bunları getireceğiz ekranlarımız efendim. Tekrar bir etiketimizi hatırlayalım mı? Bugünkü etiketimiz Umut var. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da bir sempozyumda konuştu. FETÖ yapılanmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedi. Az sonra. Milli hücum botlara bindiler, Ege Denizi'nde dalgaları yara yara ilerlediler. Kıyıya çıktılar, düşman hatlarını geçtiler. Engelleri aşıp göz açıp kapayana kadar sahili ele geçirdiler. Türk komandoları deniz hücum harekatında harbe hazırız mesajı verdi. Az sonra.
0: Efendim Türkiye ihracat rekoru kırdı. Küresel zorluklara rağmen Eylül ayı ihracatı 26 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllık ihracatın 287 milyar doları aştığını vurguladı.
2: 2026 yılı ihracatımız yine bir rekor kırdı.
3: Türkiye ekonomisi ihracatta vites yükseltmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki zorluklara rağmen Eylül ayında ihracat rekor kırdı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.
4: Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaştık. 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık. Yıllıklandırılmış ihracatımızsa 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı.
5: Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artış olduğunu belirtti. 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdıklarının altını çizdi.
4: Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız.
6: İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor.
3: İhracatın ithalatı karşılama oranı %97 düzeyinde gerçekleşti. Ticaret Bakanı Bolat verileri açıklarken 2026 yılı orta vadeli programda belirlenen ihracat hedefinin yıl tamamlanmadan aşıldığını duyurmuştu. Bolat OVP'de 282 milyar dolar olarak belirlenen hedefin Eylül itibariyle geçildiğini açıklamıştı.
6: Bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
7: TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
8: Ultra mega premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
11: Bugünden yarına Allianz seninle.
8: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
16: Reklamları dinlediniz.
17: TGRT FM.
18: TGRT FM Haber.
19: Genel kurul gündeminde olacak. Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetleri yeniden düzenlenecek.
0: Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonunda mezitle ayağının detayları ortaya çıktı. İmar ve ruhsat işlemleri için 5 milyon lira rüşvet istendiği öne sürüldü.
20: Değişmeli bu düzen.
19: 5 milyon liralık rüşvet iddiası, paranın teslimi içinse dikkat çeken bir yöntem. Yolsuzluk operasyonunda skandal rüşvet ağı ifşa oldu. Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mezitli ayağında rüşvet ağı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre arsa sahipleriyle Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına Başkan Yardımcısı Atilla Küspeci görüşüyordu. İddiaya göre rüşvet verenlerin imar yoğunlukları artırılıyor, lehlerine imar değişiklikleri yapılıyordu. Rüşvet iddiasını ortaya çıkaran isimlerden biri Kaya Life İnşaat temsilcisi Serkan Canı Tezer oldu. Canı Tezer ifadesinde imar ve ruhsat işlemleri karşılığında kendisinden 5 milyon lira istendiğini öne sürdü.
21: Atilla Küspeci parayı çiçeklerle birlikte bir vazonun içine koyup eşi Merve Küspeci'nin görev yaptığı imar birimine bırakmamı istedi.
19: Canı Tezer bunun üzerine durumu CİMER'e bildirdi. 19 Ağustos'ta 100 bin lirayla KOM Şube Müdürlüğü'ne gitti. Paraların seri numaralarını kayıt altına aldırdı ve parayı teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. Dosyada rüşvet paralarının Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küspeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı ve müteahhit Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaşıldığı da öne sürüldü. Kubilay Özsoy'un bu işlemlerden 28 milyon lira usulsüz kazanç sağladığı, paraları altın ve dövize çevirdiği iddia edildi. Soruşturmada gözaltına alınan Özbaran Enerji'nin sahibi Ali Özbaran'ın evindeki aramada ise 257 bin avro, 25 bin dolar, 64 bin sterlin, 4 kilo külçe altın ve çok sayıda Cumhuriyet altını ele geçirildi. Evde ruhsatsız tabanca ve ihale dokümanları da bulundu.
0: Cevdet Yılmaz İstanbul'da bir sempozyumda konuştu. FETÖ yapılanmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedi.
22: FETÖ dediğimiz yapılanma ise insanların aklına ipotek koyup onları birer adeta makinaya dönüştürdü.
3: İstanbul'da 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu. FETÖ'nün yaptığı istismara dikkat çekti.
22: Maalesef Üstad Bediüzzaman'ın ismini kullanarak, onun eserlerini de belli bir oranda istismar ederek ülkemizde kargaşa çıkaran bir yapıyla karşı karşıya kaldık. FETÖ dediğimiz yapılanmayla, terör yapılanmasıyla.
3: Yılmaz, FETÖ mensuplarını özgür bireyler olmaktan çıkaran hiyerarşik bir yapı oluşturduğunu söyledi.
22: Vitrini gayet süslü ama arka planında uluslararası güç odaklarına hizmet eden istihbarat yapılarının aracına dönüşen bir yapıdan bahsediyoruz. Diğer taraftan mensuplarını özgür olmaktan çıkarıp kendine kul köle eden bir hiyerarşik düzenden bahsediyoruz.
3: Terörle mücadele de Yılmaz'ın gündemindeydi.
22: Terörü kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bölgemizin gündeminden de çıkarmak istiyoruz.
0: Dış gündeme bakalım. İran'da hükümetin halkı savaşa hazırlamak için başlattığı can feda uygulaması kapsamında sivillerin silahlı tatbikat yapabileceği dev bir alan hizmete açıldı. Sivillerin milis eğitimi alacağı programa 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi.
3: İran'ın başkenti Tahran'da askeri hareketlilik sokaklara taşındı. ABD ve İsrail saldırılarının ardından başlatılan can feda uygulaması kapsamında hazırlanan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Heftetir meydanındaki törene İran ordusundan üst düzey komutanlar ve besiç gücü yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve milli marşın ardından özel eğitimli askerler parkurlara girdi. Askerler alanda kurulan zorlu parkurlarda hünerlerini sergilerken komutanlar da gövde gösterisine dönen törende akıllı roket atarlar ve hava savunma sistemlerini yerinde denetledi. Açılışla birlikte sivil vatandaşların da alanda silahlı eğitimlere başlaması bekleniyor. Halkı savaşa gönüllü hazırlamayı hedefleyen can feda sistemine şimdiden 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı öne sürülüyor.
0: 90 milyonluk İran'da 30 milyon başvuru iddiası, ülkenin üçte biri, çok büyük bir sayı. Dijital kaos hazırlığı Türkiye gazetesinin manşeti. Netanyahu teknolojiyle dünyayı tehdit ediyor. Ne yazıyor haberde? Soykırımcının Birleşmiş Milletler'deki çağrı cihazlı şovu ve cep telefonu üzerinden savurduğu tehditler boşuna değil. İsrail dijital kıyamet için pusuda haberi var. Hemen içeriğini de okuyalım. Dünya siber savaş riskiyle karşı karşıya. Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemleri eski daire başkanı İbrahim Büyükbaş. Unit 8200 adlı özel birimde eğitilen İsrail ajanlarının teknoloji şirketlerine yerleştirildiğini belirtip uyardı. Bu ajanlar içeriden ele geçirdikleri sistemi saatli bombaya çeviriyor. Cihazlarımıza gizlenen tehdit altyapıyı felç edebilir dedi ki İsrail için zaten insan öldürmek ya da birine zarar vermek çok zor olmadığı için elimizdeki cep telefonlarından bile bizim için bir ölüm makinesi üretebilir. Bunun da haberini bu şekilde vermiş olduk. Devam edelim. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Gazze kent merkezinde sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlenen son füzeli saldırıda 4 kadın, 1 çocuk hayatını kaybetti.
3: Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları ölüm saçmaya devam ediyor. Gazze kent merkezinin en sakin mahallelerinden birinde bir sivil apartman hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 3 füzenin ard arda patlaması mahalleyi savaş alanına çevirdi. Saldırı anına tanıklık eden mahalle sakinleri patlamayla birlikte büyük bir korku ve panik yaşandığını anlattı.
21: Patlama sesleriyle uyandık. 3 füze atıldı. Dehşet ve şok içindeydik. Göz gözü görmüyordu. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar çığlık atıyordu. Savaşın ne demek olduğunu ilk kez bu kadar derinden hissettim.
3: Mahalle sakinleri İsrail'in doğrudan kadın ve çocuklara hedef almasına tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini, yaralı sayısı ise 174 bini aştı.
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev, siren sesleri ve patlamalar eşliğinde önemli bir konu ağırladı. Almanya Şansölyesi Merz, Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelerek 1 milyar avronun üzerinde yeni askeri ve enerji yardım paketi açıkladı.
3: Ukrayna'nın başkenti Kiev, hava saldırısı sirenleri ve patlama sesleriyle sarsıldı. Saldırıların gölgesinde kritik bir ziyaret gerçekleşti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e gitti. Merz ve Zelenski'nin bir araya geldiği anlarda sirenlerin çalması dikkat çekti. Almanya'nın desteğini yineleyen Şansölye Merz, Ukrayna'ya 1 milyar avro askeri yardım ve enerji altyapısının onarımı için 350 milyon avroluk yeni paket açıklayacaklarını duyurdu. Alman Başbakan Rus lider Vladimir Putin'e savaşı bitirme çağrısı yaptı.
1: Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf?
2: Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Sayın Putin, bu anlamsız savaşa son verin. Görüşmelere ve savaşı bitirmeyi tartışmaya hazırız. Ancak Ukrayna'daki sivil halka yönelik bu barbarca saldırılar derhal durmalı.
3: Rusya'nın 2022'deki savaşın başından bu yana Kiev merkezine yönelik en yoğun drone saldırılarını düzenlediği bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret, Berlin'in Kiev'e olan desteğinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.
0: Milli hücum botlara bindiler, Ege Denizi'nde dalgaları yara yara ilerlediler. Kıyıya çıktılar, düşman hatlarını yardılar, engelleri aşıp göz açıp kapayana dek sahili ele geçirdiler. Türk komandoları deniz hücum harekatında harbe hazırız dediler.
3: Başlar dimdik, eller tetikte, gözler sahilde. Türk komandosu dalga dalga denizden geldi. Göz açıp kapayana dek kıyı başını ele geçirdi. Deniz hücum harekatı ve kıyıya süratli çıkarma eğitimi nefes kesti. Görüntüler İzmir Foça'dan. Eğitimi Ege Ordusu sevk ve idare etti. İstihkam savaş taburuyla 4 ve 19. Komando Tugayları sahnedeydi. Yerli ve milli Karayel Karinalı hücum botlarla Ege Denizi'ni yara yara geldiler. Tam bir uyum içinde inanılmaz bir hızla teknelerden indiler. İstihkam savaş taburu desteğiyle saniyeler içinde kıyı başını ele geçirdiler. Dalgalar gibi bu kez de düşman hedeflerini yardılar. Tüm sahili kontrol altına aldılar. Adeta her zaman harbe hazırız diye haykırdılar. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından günün fotoğrafını da paylaştı. F-16'nın yer aldığı karenin altına pençemizin sesi göklerde yankılanır notunu düştü.
0: Efendim, dolandırıcılar tıbbi görüntüleme cihazlarını Sağlık Bakanlığı'na kiraya verip yüksek kazanç elde edeceksin vaadiyle kandırdılar. Tam 831 milyon liralık vurgun yaptılar. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
3: Tıbbi cihazlarınızı Sağlık Bakanlığı'na kiraya vereceğiz, yüksek kazanç elde edeceksiniz diyerek kandırdılar. 831 milyon liralık haksız kazanç sağladılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tıbbi görüntüleme cihazları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan çete hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre dolandırıcılar yatırımcılara cihazı sen al, Sağlık Bakanlığı'na kirala, yüksek kazanç elde et diyerek kandırdı. Oysa ortada ne ihale ne de Sağlık Bakanlığı'yla böyle bir ticari faaliyet vardı. Dolandırıcıların haksız kazancı ise dudak uçuklattı. Tam 831 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Üstelik bunun 733 milyon lirasını sadece son bir yılda elde ettiler. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
0: Bu nasıl bir para, nasıl bir dolandırıcılık? Aa, biz mi sayı saymayı bilmiyoruz? Yoksa 831 milyon gerçekten çok mu büyük para? Anlamadım. Devam edelim. Ünlü pırlanta şirketinin sahiplerini öldürmekle tehdit edip para istediler. Polisin başarılı operasyonuyla yakalanıp çıkartıldıkları mahkemece tutuklandılar.
3: Yurt dışı numaralarla pırlantacıları mesajlarla tehdit ettiler. Ünlü pırlanta markasının sahiplerinden 2 milyon avro istediler. Öldürmekle tehdit ettiler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada siber şube polisleri yoğun çaba sarf etti. Mesajları atan şüpheliler tek tek tespit edildi. İncelemeler sonucu pırlanta devini tehdit edenlerin Çirkinler suç örgütü olduğu anlaşıldı. Tehdit edilen yetkililerden birisi İstanbul'da konakladığı otelde korkutulduğunu anlattı. Genişleyen soruşturmada o anların görüntüsü de dosyaya girdi. Çirkinler suç örgütünden bir şüphelinin otele gelerek resepsiyona pırlanta şirketindeki kişinin bilgilerini vererek korkutmaya çalıştığı değerlendirildi. Polis operasyon için düğmeye bastı. Pırlantacıları tehdit eden 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Bir türlü önüne geçilemeyen erkek şiddeti bu kez Bursa'da ortaya çıktı. 24 yaşındaki katil 18 yaşındaki kız arkadaşını otomobilde öldürdü.
3: 24 yaşındaki katil otomobilde tartıştığı 18 yaşındaki kız arkadaşını katletti. Daha sonra kendine zarar vermeye başladı. Jandarma müdahale etti. Şüpheli gözaltına alındı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, 24 yaşındaki sevgilisi tarafından ormanlık alanda öldürüldü. Yaya olarak otomobilden kaçan katil mahalleye kanlı bıçakla girip kendisine zarar vermeye başlayınca çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Talihsiz kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Eri kanlı katil ise gözaltına alındı.
4: Helal eder misin?
5: Helal olsun.
4: Helal eder misin?
5: Helal olsun.
4: Helal eder misin?
5: Helal olsun.
3: Gökçe düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
0: Devam edelim efendim. Dünden neler kaldı geceden? İlginç haberler gelsin ekranlara. Hatay'da akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı efendim. Meteoroloji zaten uyarmıştı. Hatay'ı gün boyunca yağışlı hava vardı. Ve sonrasında işte gördüğünüz gibi koca koca dolu yağdı efendim. Trafikte seyir halindeki bazı araçlara da maddi hasar verdi dolu. Devam edelim. Geçelim Diyarbakır'a. Elektrik akımına kapılan usta ne yazık ki hayatını kaybetti. İki çırağı da ağır yaralandı. Geçtiğimiz gün çıkan fırtınada çatılar uçmuştu Diyarbakır'da. Bir kaynak ustası uçan sacı takmak için çatıya çıktı. O sırada metal sac yüksek gerilim hattına çarptı. Kaynak ustası olay yerinde hayatını kaybetti. İki çırağı da ağır yaralandı. Dönelim Edirne'ye. Park halindeki otomobil işte böyle yandı. Bir anda henüz belirlenemeyen bir nedenle arabadan alevler yükselmeye başladı. Vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. Ekipler geldi. Yangın söndürüldü ama araba yandı. Geçelim Bursa'ya. Bir sürücü araçla takla attı. Kazadan sonra da arabayı bırakıp kaçtı. İnegöl'de meydana geldi bu kaza. Bir minibüs kontrolden çıktı ve elektrik panosuna çarpıp devrildi. İşte son hali bu. Ekipler hemen geldiler. Kimsenin canına zarar geldi mi diye ama kimse yoktu. Sürücü kaçmıştı. Şimdi polis her yerde onu arıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu son gününde yoğunlukta zirveye çıktı. Hem gökte hem de yerde büyük bir gurur ve coşku vardı. Şanlıurfa'dan o müthiş görüntüleri getiriyoruz ekranlarımıza.

0: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdir.
1: Gökyüzünde milli gurur, yeryüzünde bitmeyen heyecan, gönüllerde tek bir duygu, gurur. Teknofest'te son gündü ama heyecan yine yüksekti.
0: Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz kızıl elma.
1: Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest, Şanlıurfa'da adeta yer yerinden oynayarak final yaptı.
2: Nefesinizi tutun Şanlıurfa!
1: Gözler bir an olsun gökyüzünden ayrılmadı. Türk yıldızları Urfa semalarını adeta kasıp kavurdu. Jandarmanın çelik kanatları ve üzüm salkımı gösterisi ise izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
3: Ülkem adına, kendim adına ben çok gururluyum, çok onurluyum. Gerçekten çok güçlü bir ülkede yaşadığımızı bir kez daha anladım.
1: Ama festivalin en sevimli, en sürpriz konukları yeryüzündeydi. Özel olarak geliştirilen 4 marifetli robot sahneye bir çıktı. Birlikte dans ettiler, birbirlerinin üzerinden atlayıp şov yaptılar.
0: Yapamazsınız diyenlere inat, biz yaptık, biz yapıyoruz. En iyisini de biz yapacağız.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Kızıl Elma'yı örnek gösterdi. Gençlere seslendi.
4: Tabii Kızıl Elma biliyorsunuz yaklaştıkça uzaklaşan bir hedef. Beni en çok mutlu eden şey burada Kızıl Elma mefkuresinin insanlık yararına, memleketimizin faydasına, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılma adına gençlerimizin de Kızıl Elma'sının olması, milyonlarca gencimizin Kızıl Elmaları uğruna yarışmalara başvuruyor olması, yarışmalardan sonrasında takımlarıyla beraber bunu girişimlere dönüştürüyor olmaları ve bütün bunları dosdoğru bir düsturla insanlığın faydasına, ülkemizin yararına yapıyor olmaları.
1: Festivalin son günü her köşe ziyaretçi akınına uğradı.
5: Harika bir şey, gerçekten çok güzel. Yani ülkemizin üretmiş olduğu silahları, uçakları burada görmekten gurur duyuyoruz gerçekten.
6: İstanbul'dan sırf uçakları görmek için geldim ve uçaklar benim hayal alanım.
7: Buraya bastığım zaman
1: yeryüzünde yerli ve milli gururlarımız, ataklar, bayraktarlar, akıncılar sergilendi. Simülasyon alanlarında gençler geleceğin teknolojisine dokundu.
8: Çok heyecanlandık. Bu teknoloji yerinde görmek daha mükemmel oldu.
1: Şanlıurfa'da günlerdir süren teknoloji şöleni 1,5 milyon ziyaretçiyle muhteşem bir finale imza attı. Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada Teknofest Şanlıurfa'yı 1,3 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Bayraktar yüreği memleket aşkıyla atan herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi.
9: Gerçekten mükemmel bir organizasyondu. Şanlıurfa'ya da çok yakıştı ve Şanlıurfa bu organizasyonu da çok güzel taşıdı. Hem çocukların büyük ilgisi vardı, çevre illerden gidenler vardı. 1 milyon ziyaretçi Teknofest'e katıldı. Orada ilginç deneyimlere sahip oldular. Tabii esnafın da yüzü güldü. Sonuçta o kadar insan Şanlıurfa'ya akın edince zaten Şanlıurfa'da çok fazla bir özellikle kışa doğru hareketlilik olmaz. Şimdi Ekim ayına da geldik. Esnafa da güzel bir can suyu olmuştur. Şanlıurfa bu işten alnının akıyla çıktı diyebiliriz. Adana ve Osmaniye 24 dakika içinde 3 kez sallandı. Adana'da 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Sonra Osmaniye'de 5,2'lik deprem meydana geldi. İzleyelim.
10: Tekrar salladı. Bir deprem daha oldu şu anda.
11: Deprem oldu dediler. Hemen aklımıza bir şöyle kıpırtı geldi.
12: Ama ben hissettim, dışarı açtım. Mecbur açtım, ne yapayım?
11: Şikettim, gittim, geldim. Ağaç çıktım, dışarıda oturayım.
1: 17 dakikada 2 deprem, ardından daha şiddetli bir sarsıntı. Adana ve Osmaniye peş peşe depremlerle sarsıldı.
13: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da insanlar aşağı indi, huzursuz oldular tabii ki de.
1: İlk depremin adresi Adana'nın Saimbeyli ilçesiydi. Saatler 14.19'u gösterdiğinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının üzerinden sadece 17 dakika geçti. Saat 14.36'da bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi.
14: Deprem mi oluyor?
10: Evet, hadi inin aşağıya. Tamam. İn aşağıya.
14: Aniden bir deprem oldu. Herkes ayağa kalktı. Millet de panik oldu ama devam eder mi bilmiyoruz.
1: Ancak bölgedeki hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Adana'daki ikinci depremden yalnızca 7 dakika sonra bu kez Osmaniye sallandı. Saat 14.43'te Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
10: Tekrar salladı. Bir deprem daha oldu şu anda.
1: 3 deprem sonrası ekipler sahaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına derhal başladığını açıkladı. Çiftçi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Kurum, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini, gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini belirtti. Ekiplerin saha taramaları sürüyor.
10: İnin aşağıya, tamam.
15: Bunun saha taraması devam edecek. En ufak bir etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılmaya çalışılacak.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dezenformasyona karşı uyardı.
15: Burada en önemli konulardan bir tanesi dezenformasyona karşı dikkatli olmak.
1: Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 19'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Deprem anı Göller Yaylası'nda böyle kayda geçti.
16: TGRT FM.
17: Şimdi reklamlar.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye Takvimi'nin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye Takvimi.
20: Hayat değişiyor, evler akıllanıyor, şehirler dönüşüyor. Teknoloji

0: eğitimleri verecek. Amaç gençlerin evlilik öncesi karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek.
1: Evet.
2: YÖK evlilik hazırlığı yapan üniversite öğrencileri ve personelini yalnız bırakmayacak. Onlar için aile yaşam eğitim semineri düzenleyecek. Yükseköğretim Kurulu bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği yaptı. Üniversitelerde aile yaşam semineri eğitimleri verilecek. Katılımcıların kişisel, sosyal ve aile yaşamına ilişkin temel bilgi ve becerileri geliştirilecek.
3: Gençlerimizin evlilik yolunda yuva kurmalarını sağlamak, onlara destek olmak bizler için çok değerli, çok kıymetli.
2: Eğitimler en fazla 30 kişilik gruplarla 9 ila 12 hafta sürecek. Kapalı grup eğitimleri gerçekleştirilecek.
3: Türkiye genelinde aile odaklı pek çok çalışma yürütüyoruz.
2: Ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir ders oluşturması da hedefleniyor. Gençler için yaşam becerileri teması kapsamında zorunlu veya seçmeli bir dersin üniversite müfredatlarına eklenmesi planlanıyor.
3: Evlendikten sonra da sizleri yalnız bırakmıyoruz. Ziyaret ediyoruz, bir araya geliyoruz. İlk 5 yılda her daim sizin yanınızda olmak, rehberlik etmek, sağlam bir yuva kurmanıza destek olmak amacıyla bu eğitim programlarımızda ama aynı zamanda sizlerin yanında olmayı sürdürmek istiyoruz.
0: İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde ünlü şefler ve tarihçiler mega kentin lezzet haritasını çıkarttı. 200 lezzet durağı tescillenmiş oldu.
2: Doğal güzellikleri ve eşsiz tarihiyle ziyaretçileri kendisine hayran bırakan İstanbul, farklı coğrafyaların lezzetini de bir araya getirdi. Etli yaprak sarmasından terbiyeli paça çorbasına, kağıtta levrekten taş fırından çıkmış simidine kadar yüzlerce lezzet, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde aynı sofrada buluştu. Gastronomi turunun ev sahibi Michelin Bip Gurman ödüllü şef Vedat Başaran'dı. Michelin'in yıldızlı şefleri Maksut Aşkar ve Emre Şen'in yer aldığı lezzet turuna yemek kültürü tarihçisi Profesör Özge Samancı da katıldı. Milyonlarca ziyaretçi ağırlayan festivalde Beşiktaş'tan Yeniköy'e, Şile'den Beyoğlu'na kadar onlarca farklı rotada yüzlerce lezzet durağı oluşturuldu. Lüfer, simit ve sütlü tatlıların İstanbul'un tat çizgisini oluşturduğunu belirten tarihçi Profesör Samancı, İstanbul'daki dolmalarda buram buram kokan tarçına dikkat çekti. Esnaf lokantalarının mega kent için önemine vurgu yaptı. Kuru fasulye ile lahmacunun da vazgeçilmediği sofralarda şeflerin tatlı tercihlerinin başında muhallebi yer aldı.
0: ...33. Altın Koza'da ödüller sahiplerini buldu. Gecede en iyi film ödülü. Bir Arada Yalnız filmine giderken bu yıl hayatını kaybeden oyuncular da törende anıldı.
2: Adana'da sinema dünyasının heyecanla beklediği Altın Koza ödülleri sahiplerini buldu.
4: En iyi erkek oyuncu ödülü. Fatih Al, Bir Arada Yalnız.
2: 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gecenin en büyük ödülü Bir Arada Yalnız filminin oldu.
5: Gerçek ve sanal dünya arasına sıkışmış duyguları ustalıkla aktaran en iyi film ödülümüz Bir Arada Yalnız.
2: 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ve en iyi yönetmen ödülü Ali Vatansever'e, en iyi erkek oyuncu ödülü ise Fatih Al'a verildi.
6: Ali Vatansever en iyi yönetmen ödülünün sahibi oluyor.
7: Fatih, hoş geldin. Merhabalar.
4: Özür dilerim, ödülle bir şey ben kendime sakladım, affedersiniz. Çekiştirirken alalım mı? Çekiştirir gibi.
2: Hazar Ergüçlü, Muhter, Bir Annenin Hatıra Defteri ile en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
8: En iyi kadın oyuncu ödülü.
9: Hazar Ergüçlü'ye gidiyor. Alkışlar Hazar Ergüçlü için.
6: Muhter, Bir Annenin Hatıra Defteri ile Hazar Ergüçlü.
2: Gecede bu yıl hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimleri de unutulmadı.
9: Zihni Göktay, Gülsen Tuncer, Haldun Dorman, Serhat Kılıç, Kambolat Görkem Arslan, Ali Tutal, Ferdi Atuner
6: ve 58

0: 8 yıllık kariyeri ve karizmasıyla Türk sinemasının unutulmaz karakterlerine hayat veren değerli ustamız Kadir İnanır'ı sonsuza uğurladık.
1: Usta sanatçılar anılırken Altın Koza bir kez daha sinema emekçilerini aynı çatı altında buluşturdu.
2: Göcek ve Dalaman'da deniz ekosistemi korumaya alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor. Derya tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır atık maviyle denizlerimizde mis gibi olacak dedi.
3: Günde 2 saatle 3 saat arasında deniz yüzeyi temizlemesi yapmaktadır.
4: Tüm amacımız denizlerimizi korumak.
1: Türkiye'nin eşsiz koyları Göcek ve Dalaman'da sıfır atık mavi devreye girdi.
5: Deniz yüzeyi temizleme teknemiz haftanın her günü Göcek Körfezi'ndeki tüm koylarda dolaşmakta, oluşan deniz kirliklerine anında müdahale etmektedir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eş Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen proje, denizlerin temizlenmesi kadar kirletilmesini önlemeye de odaklanıyor.
5: Göcek Körfezi'nde bulunan tüm teknelere atık alım hizmeti vermekteyiz.
1: Teknelerin çapa atarak ekosisteme zarar vermesini engellemek amacıyla Derya Dijital Mapa ve Şamandıra Yönetim Sistemi kuruldu. Bu dijital altyapıyla koylardaki tekne yoğunluğu kontrol altına alınıyor. Koyların uzun süreli haksız yere otel gibi kullanılması engelleniyor.
3: Bir koyda 3 gün, maksimum Göcek içerisinde 11 gün kalma şartımız var.
1: Sistem sadece bağlama alanlarını değil atık yönetimini de kapsıyor. Tekne sahipleri derya sistemi üzerinden bir gün önceden rezervasyon yapıyor. Ardından atık alım gemisi belirlenen saatte teknenin bulunduğu yere giderek atıkları teslim alıyor.
6: Hizmet burada sunuluyor. Biz de bundan çok memnunuz.
1: Fethiye Körfezi'nde deniz süpürgesi TÜÇ A91 devreye geziyor. Haftanın her günü aralıksız yüzey temizliği yapıyor. Bölgede hali hazırda 14 palamar botu, 4 deniz denetim botu, 1 hizmet botu ve 1 atık alım gemisi görev yapıyor.
2: Avrupa'ya uzanan demiryolu ağında tarihi bir adım atılıyor. Trakya, hızlı tren konforuyla buluşuyor. Halkalı Kapıkule arasındaki 4 saatlik yolculuk 1,5 saate düşüyor.
7: Vatandaşımızın verdiği vergi ve onun verdiği yetkiyle burada hizmet yapıyoruz.
1: Trakya hızlı tren konforuyla buluşacak. Halkalı Kapıkule arasında seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
8: Çift hatlı, elektrikli ve seviye 1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçitle 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık.
7: Ülkemize, milletimize inşallah hayırlı olsun.
1: Dev projenin en uzun ve en kritik aşaması olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabı tamamen bitti. Türkiye'yi Avrupa sınırına bağlayacak bu devasa hat 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmen hizmete açılacak.
8: Kapıkule gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 14.840 metreden 29.680 metreye çıkarıyoruz. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesimi de çift hatlı hale getiriyoruz.
1: Saatte 200 kilometre hıza göre tasarlanan hat için 31 köprü ve 8 tünel inşa edildi.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin inşallah hizmetine sunacağız.
1: Proje sadece yolcuları değil ticareti de uçuracak. Yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate inerken bu dev hat Avrupa'ya açılan en hızlı kapı olacak. Yıllık yolcu kapasitesi 3 milyona, yük kapasitesi ise 9,5 milyon tona çıkacak.
2: Haydi şimdi ekonomi diyelim. Efendim her sabah olduğu gibi Yaprak Hırka Yıldız'la birlikte ekonominin gündemini konuşacağız. Yaprak günaydın, hoş geldin.
9: Günaydın Okan, iyi haftalar diliyorum sana ve sevgili izleyicilerimize. Bugün tabii ki önemli bir veri açıklanacak, enflasyon rakamları. Birazdan seninle detaylı bir şekilde konuşacağız ama istersen piyasalara bir bakalım. Hafta sonu ve tabii ki hafta başına yansıyan rakamlar ne durumda? Dolarla başlıyoruz. Döviz piyasaları ekranlarınızda. Dolar'da 49 liranın üzerindeki seviyeler devam ediyor sevgili izleyiciler. Euro düşenler arasında geçen haftayı da düşüşle tamamlamıştı. 55 liranın biraz üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatlarına geldiğimizde ki altında da düşüşlerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. 6582 lirada gram serbest piyasada bir miktar daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan BIST 100'e bakacak olursak düşüşlerin ardından toparlanma eğiliminde olduğunu gördük BIST 100'ün ve 12.270 puanla yeni haftaya bir başlangıç yapacak. Devam ediyoruz çeyrek altın rakamlarıyla. 10.762 lirada yarım 21.524 lira ve tam 42.916 liradan. Devam edelim kripto paralarla. Bitcoin ekranlarınıza geliyor. 85.697 dolar. Ethereum 2703 dolar. Litecoin'e baktığımızda 69 doları görüyoruz. Ripple 1 dolar 50 sent seviyelerini gösteriyor. Piyasaları özetledik. İstersen hızlıca enflasyon rakamlarına bir bakalım beklentilerle birlikte.
2: Evet, kesinlikle önemli. Bütün Türkiye'nin gözü kulağı çünkü orada olacak. Bizim de özel yayınımız var. Seni dinliyoruz.
9: Evet, şimdi ekrana tablo geldi ama Okan. Öncelikle ben öncü verilerden bahsetmek istiyorum. Hangi veriler bunlar? İstanbul Ticaret Odası'nın açıklamış olduğu veriler. Şimdi aylığa bakacak olursak İstanbul Ticaret Odası 2.11'lik bir artış perakende de açıkladı. Bu arada yıl sonu enflasyonunda gerileme olduğunu, o gerilemenin devam ettiğini söyleyelim. Orada da yine oran 33.55'e geriledi. Diğer taraftan tabii ki neden bir önceki aya göre İstanbul enflasyonu yüksek geldi? Okullar açıldı. Zaten genel itibariyle Ağustos, Eylül, Ekim ayları eğitimde baskılı rakamların olduğu bir dönemdir. Çünkü harcamalar artıyor biliyorsun, yeni fiyatlandırmalar yapılıyor vesaire. İstanbul'da ilk sırada eğitim yer alıyordu. İkinci sırada ulaştırma olduğunu gördük ki buna da şaşırmamak lazım. Çünkü biliyorsun enerji fiyatları bu savaş nedeniyle hızlı bir şekilde yükseldi. Kompanse edilmesine rağmen diyelim. Diğer taraftan lokanta, oteller ve haberleşme yine sıralayacak olursak ard arda geldi. Şimdi geçen ayı hatırlayalım. Aylık enflasyon oranları şu anda ekranlarda yönetmeniniz Efsun verdi. Geçen ay 1.84'lük bir artış olmuştu Ağustos ayında. Ben hemen yıllığa da bakıyorum. Yıllıkta ne durumdaydık geçen ay itibariyle? Yıllıkta da oran %31.51'di. Şimdi bu ayın beklentisine bakalım. Bu ayın beklentisi aslında İTO'dan çok farklı olmayacak. Çünkü eğitim harcamalarının yine ağırlıklı olduğunu göreceğiz harcama gruplarında diye tahmin ediyorum açıkçası. Beklentiye baktığımızda da %2.21'lik bir artış bekleniyor ortalamada aylıkta. İstanbul'dan çok farklı olmadığını söyleyebiliriz. Ama yıllıkta gerilemenin devam edeceğini öngörüyor piyasa analistleri. %30.21'e gerileyebilir. Şimdi aylık harcama gruplarına baktığımızda geçen ayda hemen ben bakıyorum, yıllık değişimi geçeyim, aylıklara bakayım. Geçen ay hangi harcama grupları baskılı çıkmıştı? Eğitimi görmüştük, zaten şaşırmamak lazım dedik. Diğer taraftan alkollü içecekler ve tütünde yine yüksek artışları gördük. Öte yandan tabii bizim takip ettiğimiz veriler burada hangileri? Ulaştırma ve kira. Burada artık hani çeşitli çözümlemelerle birlikte oranların düşmesini bekliyoruz açıkçası. Diğer taraftan gıdada biliyorsun önemli denetimler yapıldı. Hallere yönelik denetimler vardı. Orada bir takım sebze ve meyvelerde fiyatların gerilediğini de gördük. Böyle bir süreçten bahsedebiliriz. 9.45'te sen de söyledin, bizim de yayınımız olacak. Öncelikle beklentileri alacağız. Sonrasında da açıklanan rakam ne anlama geliyor, piyasalara etkileri ne olur, bunları konuşacağız.
2: Peki, o yayında merakla bekliyoruz. Aynı zamanda Yaprak, şimdi ben kendimi bildim bileli yatırım denince Türk insanında şöyle bir düşünce vardır. Altın alalım, dolar alalım. Evet. Yatırım deyince akla bu gelir. Ama bu yıl öyle düşünenler çok da kazanamadı sanki.
9: Kazanamadı. Şöyle söyleyeyim Okan, aslında her dönemde döviz çok kazandıran bir yatırım aracı değil. Hatta ekonomistler şunu söyler, döviz bir yatırım aracı değil. Yani dolar ve eurodan bahsediyoruz. Baktığımızda tabloya 8 yatırım aracından 1-2'si kazandırdı diyebiliriz ilk 8 ayda. Şaşırtıcı da değil onlar, onu hemen söyleyelim. Şimdi yılın ilk 1-2 ayında borsanın kazandırdığını söyleyebiliriz ki sevgili izleyicilerimiz oradaki yükselişleri hatırlayacaktır. Diğer taraftan ilk 1-2 ayda altın da fena değildi. Savaşın başlamasıyla birlikte altında inişli çıkışlı bir seyir gördük. Biz kazandıran kaybettirenleri neye göre paylaşıyoruz? Enflasyona göre. Evet. Yani enflasyonun altında kaldığı sürece zaten kazandırmamış oluyor. Eşit olursa da varlıklarınızı korumuş oluyorsunuz. Ama kazandıranlara baktığımızda brüt mevduat faizinin kazandırdığını söyleyebiliriz. Yani bu yılın ilk 8 ayında yıldızı parlayan yatırım aracı mevduat faizleriydi. Evet, Merkez Bankası biliyorsun faiz indirim sürecini başlatmıştı, gelir mi demiştik vesaire. Fakat öyle olmadı, onu da hemen söyleyelim. Bu da neden kaynaklandı? İşte Şubat'ın sonunda başlayan savaşın çok etkisi oldu. Az önce söyledik, işte enerji fiyatları ulaştırmada da ulaşım harcama grubunda da artışın temel nedenlerinden bir tanesi ki diğer taraftan diğer kalemlere de yansımaları oluyor. Dolayısıyla bu faiz indirimleri gelmediği sürece mevduat galiba bu yılın sonuna kadar da cazibesini koruyacak gibi görünüyor.
2: Peki, süremiz artık bitti. Yaprak, bu saat dilimi içinde çok çok teşekkürler değerli katkıların için.
9: Ben teşekkür ederim.
2: Evet, ekonominin de gündemini böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi bir aramız var. Aranın ardından tekrar birlikteyiz.
10: TGRT FM. Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
11: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
12: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
10: TGRT FM.
13: Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
12: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
14: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM Haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde görsel bir şölen yaşandı. Foster City kentinde düzenlenen San Francisco Su Feneri Festivali binlerce kişiyi su kenarında bir araya getirdi. Etkinliğe katılan binlerce kişi sevgi, umut ve mutluluk dileklerini yazdıkları fenerleri suya bıraktı. Karanlıkta suyun yüzeyini kaplayan fenerler renkli görüntüler oluşturdu. Bir saat süren koreografili törende 2000'den fazla katılımcı unutulmaz anlar yaşadı. Profesyonel fotoğraf ekipleri ve yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen festival geç saatlere kadar sürdü.
6: Şoför ön paspas üzerinde lastiklenmiş şekilde.
5: Zehir tacirlerinin sıra dışı yöntemi gözler önüne serildi.
6: Kutunun kapağı şeklinde bir adet kutlatış tarafımıza görünmüş. Aracın vites kutunun yanında bulunuyor.
5: İstanbul Küçükçekmece'de polis denetimdeydi. Yapılan kontrollerde bir otomobilde zula tabir edilen düzenek bulundu.
6: Zula kısmında da...
5: Düzenek polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Zula'da uyuşturucu maddeler ruhsatsız tabancayla 56.200 lira ve 200 dolar ele geçirildi.
6: Evet,
5: 19 yaşındaki otomobil sürücüsü şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Aydın Nazilli'de feci bir kaza yaşandı. Aydın Denizli Karayolu'nda 4 araç birbirine girdi.
7: Hangisi ileride?
8: Şuna vereceğiz.
5: Kontrolden çıkan otomobil diğer araçları sırayla çarptı. Sollama sırasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada toplam 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya yol açan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Gece bir anda gündüze döndü. Alanya semalarını peş peşe şimşekler aydınlattı. Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Gökyüzündeki görsel şölen havai fişek gösterilerini aratmadı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Meteoroloji bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaçak sigara ihbarı emniyeti harekete geçirdi. Hassas burunlu köpek nokta atışı yaptı. Ankara Gölbaşı'nda kurulan uygulama noktasında şüpheli bir tır durduruldu. Polis ekiplerinin hassas burunlu polis köpeği eşliğinde yaptığı detaylı aramada tırın dorsesinde onlarca koli tespit edildi. Koliler açıldığında kaçakçılığın boyutu ortaya çıktı. Tam 1 milyon 620 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Bunun yanı sıra 30 bin paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara paketine de el konuldu. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Sahte bir site kurdular. Sözde beyaz eşya servisi açtılar. Hatta inandırıcı olmak için göstermelik dükkan kiraladılar. Hiçbir tamiri yapmadıkları cihazlar için fahiş ödemeler aldılar. Akıl almaz dolandırıcılığın adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. Dolandırıcılar internette kendilerini beyaz eşya yetkili servisi gibi gösterdi. Mekan tuttu, önüne tabela astı. Sahte servise inananlar tamir edilmeyen cihazları için yüksek meblağlar ödedi. İddiaya göre kredi kartından ödeme alırken sonuna fazla sıfır ekleyip 200 bin lira çekti. Kurdukları tezgah mağdurların ihbarlarıyla son buldu. Ekiplerin titiz takibi ve çalışması sonucu sahte servisçi iki kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
8: TGRT FM Haber.
9: Bakalım hızlıca başlayalım, gelsin efendim başlıklar ekranlara. İlk başlığımız ihracatta cumhuriyet rekoru. Efendim Türkiye küresel zorluklara rağmen Eylül ayında ihracat rekoru kırdı. 26 milyar dolarla cumhuriyet tarihine geçildi. Meclis yeni yasama yılına yoğun başlıyor. Bu da ikinci başlığımız efendim. Çok önemli konular var meclisin yeni yasama yılında. 13. yargı paketi var. Genel kurul tekrar toplanacak, fon soruşturması var. Bunların hepsi gündemde olacak. Devam edelim 3. başlığımıza. Mersin'de dev rüşvet ağı. 3 CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonunda mezitli ayağının detayları ortaya çıktı. İmar ve ruhsat işlemleri için 5 milyon lira rüşvet istendiği öne sürüldü. Fon soruşturmalarının kapsamı genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ifadesine başvurulan SPK Başkanı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için başsavcılık soruşturma izni istedi efendim. Ve son başlık, gözler Eylül enflasyonunda. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Açıklanacak bu oran hem yeni yılda memur ve emekli maaşlarını hem de kira ücretlerini belirlemiş olacak efendim. O zaman devam edelim. Şimdi 3. saat dilimizin başlangıcını vermeden etiketimizi tekrar hatırlatalım. Umut var. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
8: Türkiye iklim krizinde yön belirleyen sürecin merkezinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Pasifik'te 5-8 Ekim tarihleri arasında Prekop zirvesine başkanlık edecek. Az sonra. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde ilk hazırlığında olan öğrencilere ve kendi çalışanlarına yönelik aile yaşam semineri verecek. Amaç gençlerin ilk öncesi karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek. Az sonra.
9: Efendim arka arkaya son dakikalar var. Hemen başlayalım. Biliyorsunuz bir hakemler dosyası vardı ve iki hakem gözaltına alınmıştı. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel. Bu iki isim adliyeye sevk edildi efendim. Sıcak bir gelişme. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Bu birinci son dakikamızdı. İkincisi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Mersin'de operasyonlar yapılmıştı ve belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alınmıştı. 59 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Ve üçüncü son dakika. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ikinci yolsuzluk operasyonunda aralarında Başkan Vekili Murat Güneş'in de olduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi efendim. Bu da bir diğer son dakikamızda Ataşehir Belediyesi'nde düzenlenen ikinci yolsuzluk operasyonundaki başkan vekilinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Efendim şimdi bir dönelim Adana'ya. Biliyorsunuz dün deprem oldu ve herkes çok korktu. Arka arkaya gelen depremler acaba yeni bir 6 Şubat'ın habercisi mi diye insanlar endişelendi ama neyse ki olumsuz bir durum yok şimdiye kadar gelen haberler üzerine. Bir İhlas Haber Ajansı muhabiri Elif İşletici'ye bağlanalım. Elif günaydın. Şu anda nedir bölgede son durum? Vatandaşlar endişeli mi? Hala sokakta olanlar var mı? Korktular mı çok? Bunları dinleyelim senden.
10: Günaydın. Şu an için kent genelinde durum sakin. Vatandaşlar evlerinde. Dün Sayınbeyli ilçesinde 4.8 ardından 4.9 ve hemen sonrasında komşuydu Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Dün kent genelinde deprem hissedildi. Tabii Sayınbeyli depremin merkezi, orada daha yoğun hissedilmişti. Kentte de avizelerin sallanmasıyla hisseden bazı vatandaşlar oldu tabii. Bugün ise 4.1 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Tabii dünden beri bölgede ki fayda bir hareketlilik var. Küçük çapta çok sayıda deprem oldu. Dünkü ilk depremin ardından 70'in üzerinde deprem gerçekleşti bölgemizde. Adana'da gerçekleşen depremler Sayınbeyli merkezli oldu. Artçı depremler de yine aynı şekilde devam ediyor dünden beri. Tabii bu depremler kent merkezinden çok Sayınbeyli'nin komşu ilçeleri Feke ve Pozan ilçesinde hissediliyor daha yoğun olarak. Kent merkezinde ise avizelerin hafif sallanmasıyla kısmen hissedebiliyor vatandaşlar. AFAD ve Adana Valiliği de depremlerin hemen ardından kent genelinde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıklamıştı dün. Şu an kent genelinde durum sakin. Gözlemlediğimiz kadarıyla da artçı depremlerin sürmesi bekleniyor diyelim.
9: Peki Elif İşletici, teşekkürler aktardıkların için. Adana'daki son durumu öğrendik. Efendim şimdi Ankara'nın gündemine bakalım. Ahmet Sözcan'la Ankara'nın gündemini konuşacağız. Ahmet Sözcan günaydın.
11: Günaydınlar Okan, ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
9: Teşekkürler. Hemen başlayalım. Ankara'nın gündemi bu aralar çok yoğun zaten. Şimdi öncelikli konu başlığımız Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Birinci soru bu. Geçtiğimiz haftada biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. Acaba İzmir'i AK Parti mi yönetecek bundan sonra? Bu soru işareti şu anda Ankara kulislerinde çalkalanıyor.
11: Tabii şu anda çok büyük bir beklenti var. Hatta tarih bile verildi. 7 Ekim'de AK Parti'nin, yani çarşamba günü AK Parti'nin grup toplantısı var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı tarafından AK Parti rozeti takılarak geçiş yapması bekleniyor. AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Son anda bir değişiklik olmazsa kulislerde bu yönde bir büyük bir beklenti var. Şimdi biliyorsun Cemil Tugay 19 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yeni partiye geçmedi. O tarihten bu yana bağımsız olarak görevini sürdürüyordu. Ancak sürpriz bir gelişme oldu. 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmede de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Erdoğan'ın Cemil Tugay'ı AK Parti'ye davet ettiği, Cemil Tugay'ın da buna olumlu yanıt verdiği ifade ediliyor. Ve bu gelişme doğrultusunda da Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Eğer Cemil Tugay AK Parti'ye geçerse tarihte de bir ilk yaşanacak. AK Parti ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni almış olacak, yönetiyor olacak. Hatta Cemil Tugay ile birlikte iki ilçe belediye başkanının daha yine AK Parti'ye katılabileceği belirtiliyor. Şimdi gözler 7 Ekim çarşamba günkü AK Parti grup toplantısına çevrilmiş durumda. Bakalım Cemil Tugay bu beklenti doğrultusunda AK Parti'ye geçecek mi? Onu da hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ancak güçlü kulis bilgilerine göre son anda bir değişiklik olmazsa bu hamlenin yapılması bekleniyor.
9: Bakalım, merakla bekliyoruz 7 Ekim'de neler olacak. Bir de meclis yeni yasama yılını başlattı ve gündem de bir hayli yoğun. İlk etapta neler olacak masada?
11: Şimdi tabii Türkiye şu an itibariyle fon krizini konuşuyor Okan, biliyorsun. Fon krizinin meclis açıldığı zaman bu gündemi, bu olayı gündemine alması bekleniyor. Hatta muhalefet partileri peş peşe bir araştırma komisyonu kurulması için önerge vermesi bekleniyor. Bu fon krizinin tekrar yaşanmaması için hangi adımlar atılabilir? Bunlar değerlendirilecek. Bir de şimdi fon mağdurlarına yönelik bir ödeme takvimi açıklandı, biliyorsun. Ekim ayı içerisinde, yani bu ay içerisinde 1 milyon liranın altında parası olan kişilere ödemelerin peyderpey yapılması planlanıyor. Şu an itibariyle de ilk tespitlere göre 355 bin kişinin, 355 bin yatırımcının parası 1 milyon liranın altında. İlk etapta bu 355 bin kişiye ödeme yapılması planlanıyor. En düşükten en yükseğe doğru bir ödeme yapılacak. İşte nasıl olacak? Bazısının 30 bin lirası var, bazısının 50 bin lirası var, bazısının 100 bin lirası var. İşte o en düşükten başlayıp 1 milyona kadar kademe kademe ödemeler gerçekleştirilecek. Tabii burada bir hak kaybının olmaması için bazı planlamalar da yapılıyor. Özellikle enflasyon farkının da bu ana paraya eklenebileceği söyleniyor. Dolayısıyla meclis açılır açılmaz, açıldı daha doğrusu, 1 Ekim'de açıldı, çalışmalara başlar başlamaz fon kriziyle ilgili gelişmelerin gündemde olacağını söyleyelim. Bu ödemeler yapılırken bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulacak mı, duyulmayacak mı? O da tartışma konusu. İşte meclis çalışmaları sırasında buna da karar verecek. Gözler bir yandan da 13. yargı paketine çevrilmiş durumda. 13. yargı paketi kapsamında da süresiz nafaka düzenlemesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Biliyorsun Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Onun yerine yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor, gerekiyor daha doğrusu. Bu kapsamda da süre getirilecek, yani nafakaya bir alt ve üst sınır getirilecek, bir süre getirilecek ve o süreye göre de ödemeler yapılacak. Yani nafaka tamamen ortadan kalkmıyor, sadece süreli olacak. Bunun altını çizelim. Evet. Aynı zamanda boşanma süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler de gündemde olacak. Tabii geçtiğimiz dönemden bu yasama dönemine kalan bazı düzenlemeler var. Özellikle Kızılay Kanunu, tütün yasakları, aynı zamanda sosyal medya devlet üzerinden giriş yapılması gibi düzenlemeler de mecliste ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.
9: Anladım. Peki şimdi AK Parti yaz boyu biraz sokakta milletin sesine kulak verdi. Ve bir de rapor hazırlandı. O rapor da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Rapordaki şu anda kuliste konuşulan detaylar ne? Özellikle terörsüz Türkiye ile ilgili nasıl cevaplar alındı?
11: Şimdi sahadaydı AK Parti milletvekilleri, teşkilat mensupları, herkes illerinde o çalışmaları yaptı. Bir taslak rapor hazırlandı. Tabii vatandaşın dert yandığı konular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Bu kapsamda AK Partili milletvekilleri, aynı zamanda AK Parti teşkilatları sahada vatandaşın nabzını tuttu. O görüşmeler sırasında da özellikle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Terörsüz Türkiye süreci neden başlatıldı? Ne amaçlanıyor? Terörsüz Türkiye süreci sonuçlandığında nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bunlar vatandaşlara ayrıntılı bir biçimde anlatıldı. Tabii şimdi terörist başı Abdullah Öcalan'ın İmralı içerisinde, İmralı yerleşkesinde bir villa yapıldığı tartışmaları da vardı. Daha sonra onun işte 250 metrekarelik bir konut ve çalışma alanı olduğu anlaşıldı. Buna yönelik de tabii vatandaştan gelen bazı eleştirilere de bu şekilde karşılık verildi. Yani oranın bir çalışma alanı olacağının altı çizilmiş oldu. Tabii sahada en fazla vatandaşların dile getirdiği konular hayat pahalılığı. Özellikle emekliler maaşlarının düşüklüğünden biraz dert yandılar. O kapsamda da AK Partili vekillere, AK Parti teşkilatlarına buna yönelik bazı serzenişlerde bulundular. Üretim maliyetleri, aynı zamanda süresiz nafakaya ilişkin de bazı eleştiriler geldi. Ancak o konuya da bir neşter vurulacak, az önce altını çizdiğimiz gibi. Dolayısıyla terörsüz Türkiye sürecine yönelik ağırlıklı değerlendirmeler yapıldı. AK Parti'nin sahadan edindiği verilere göre, bilgilere göre terörsüz Türkiye'ye destek %80'i aştı. Yani halkımızın %80'i bu sürece destek veriyor.
9: Anladım. Peki Ahmet Sözcan, çok çok teşekkürler. Buradan Ankara'ya da selam olsun. Kolaylıklar diliyoruz size.
11: Çok teşekkürler. Son bir not aktarabilir miyim Okan?
9: Tabii.
11: Bugün önemli bir toplantı var Antalya'da. 77. Uluslararası Uzay Kongresi toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Antalya'da Bu kongreye kongreye katılıyor. Kongrede bir konuşma yapacak. 108 ülkeden 6893 delege katılıyor. Türk uzay sanayinin geldiği noktada bu kongre vesilesiyle tüm dünyaya tanıtılmış olacak.
9: Biz de canlı yayında ekranlara getireceğiz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bu zirveyi. Çok çok teşekkürler Ahmet Hocam.
11: Teşekkürler, iyi yayınlar.
12: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
13: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
14: Benim bankam iş bankası.
15: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
12: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 31. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten, fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atıran kraliyet savcısı Villefort'un aileleriyle tanışır. Bu arada Paris'te çıkan bir gazetede Fernand'ın bir hain olduğuna dair çıkan haberin kaynağının Monte Cristo olduğunu öğrenen Albert, onunla düello yapmaya karar verir.
1: Madem arzunuz bu, kabul ediyorum. Şimdi perde açılacak. Locamı terk edin. Daha sonra şartlarınızı iletirsiniz.
2: Gidelim dostlarım.
3: Onu böylesine kızdıracak ne yaptınız kontum?
1: Şahsen kendisine hiçbir şey.
3: Ama bu davranışının bir sebebi olmalı.
1: Babası General Morcerf'in başına gelenler onu üzmüş olmalı.
3: Peki sizin bu olayla bir ilginiz var mı?
1: Cariyem Heidi bugün meclise giderek babası aleyhinde ifade vermiş.
3: Kontum, Heidi gerçekten Ali Paşa'nın kızı mı?
1: Elindeki belgelerle bunu mecliste ispat etmiş.
3: Peki bu olayda sizin suçunuz ne?
1: Bu soruyu bana değil, Albert'e sormanız gerekir.
3: Ama Albert daha çok genç. Eğer onu öldürürseniz annesi kederinden çıldırır.
1: Zarara rızası ile girene merhamet edilmez. Bu bir hukuk kaidesidir.

0: Girin.
1: Özür dilerim kontum. Girebilir miyim?
0: Kibar Parislilere her zaman kapımız açıktır Monsieur Beauchamp. Buyurun.
1: Monsieur, Albert'in hesabına özür dilerim. Davranışı gerçekten hataydı.
0: Çok sinirli bir arkadaşınız var.
1: Ancak siz de takdir edersiniz ki yanya işinizde parmağınızın olmadığına bizi ikna etmelisiniz.
0: Şunu aklınızdan çıkarmayın Monsieur Beauchamp. Monte Cristo'ya ancak Monte Cristo emir verebilir. Hesap vermeyi hiç sevmem.
1: Fakat Monsieur, öyle ciddi durumlar vardır ki...
0: Anlaşıldı. Siz de arkadaşınız gibi laftan anlamayan geveze birisiniz. Arkadaşınız kendi kararını kendisi verdi. Erkek olan kararından dönmez. Ona söyleyin. Yarın kanı ne renkmiş göreceğim.
1: O halde bana sadece düellonun şartlarını ayarlamak kalıyor.
0: Benim için fark etmez. Düello Fransa'da kılıç veya tabanca ile yapılıyor. Hangisini seçerse seçsin. Neticede bu dövüşü ben kazanacağım.
1: Monsieur, kazanacağınızdan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?
0: Öyle olması gerekiyor. Çünkü daha misyonumu tamamlayamadım. Adaleti seven Allah bana misyonumu tamamlamama fırsat verecektir.
1: Siz kimsiniz ve kendinizi ne sanıyorsunuz Monsieur Comte?
0: Ben zalimlerin tepesinde patlayan bir yumruk, mazlumların sırtını okşayan bir elim ve ben Allah'ı seven ve onun adaletine yürekten inanan biriyim.
1: Sizi gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum efendim.
0: Monsieur Beauchamp, görüyorsunuz ki perde açılmak üzere ve ben bu oyunu seyretmek istiyorum. Bu gece iki satırla bana düello silahıyla saatini ve yerini bildirin. Beklemekten hoşlanmam.
1: Arkadaşım adına karar vermeye yetkiliyim Monsieur. Düello yarın sabah saat 8'de Viken Korulu'nda yapılacak.
0: Güzel. Arkadaşınıza söyleyin. Doğruca evine gitsin ve uyusun.
1: İyi geceler Monsieur.
0: Sevgili Maximilian, sizden bir ricada bulunabilir miyim?
2: Elbette, emredin efendim.
0: Yarınki düelloda benim şahidim olmanızı istiyorum.
2: Kabul ediyorum. Peki ikinci şahidiniz kim olacak?
0: Paris'te sizden, yani Morel ailesinden başka güveneceğim kimse yok. Acaba enişteniz Emmanuel şahidim olmayı kabul eder mi?
2: Seve seve kabul edecektir Monsieur. Ayrıca itiraf edeyim ki ailemize güvenmekle bize şeref verdiniz. Sebebini bilmiyoruz ama hepimiz sizi seviyoruz ve aileden biri gibi görüyoruz.
0: Size minnettarım genç dostum. Siz de olmasanız şu taşlaşmış bedenimde bir kalp taşıdığımı hissedemeyeceğim.
3: Petrocchio!
4: Buyurun kont.
0: Fil dişi kabzalı tabancalarımı getir. Yarınki düello için atış talimi yapmak istiyorum.
4: Getirmesine getireyim de sizinle görüşmek isteyen bir madam var kont.
0: Madam mı? Kimmiş?
5: Benim Monsieur kont.
0: Madam Morsev. Petrocchio, sen çıkabilirsin.
4: Peki efendim.
0: Madam, gecenin bu saatinde evimde ne işiniz var?
5: Edmond Dante, lütfen oğlumu bana bağışla.
0: Ne? Neden o ismi ağzınıza aldınız Madam Morsev?
5: Seni daha ilk görüşte tanımadım onu. Şu anda karşında bulunan Madam Morsev değil, Katalanlı Mercedes'tir.
0: Mercedes öldü madam. Artık bu isimde birini tanımıyorum.
5: Hayır. Hayır, Mercedes ölmedi Monsieur. Mercedes hatırlıyor. Çünkü sizi bir o tanıdı. O günden beri de sizi izliyor. General Morsev'e inen darbenin nereden geldiğini aramaya bir onun ihtiyacı yoktu.
0: Fernan demek istiyorsunuz değil mi madam? Madem gerçek adlarımızı hatırlamakla meşgulüz, hepsini hatırlayalım.
5: Görüyorsunuz ya, yanılmamışım. Size oğluma kıymayın demekte haklıyım.
0: Oğlunuza kıymak istediğimi de kim söyledi?
5: Hiç kimse. Onu bu gece operaya kadar takip ettim. Birinci kattaki localardan birine saklanarak her şeyi gördüm ve duydum.
0: Madem oradaydınız madam, Fernan'ın oğlunun herkesin içinde bana hakaret ettiğini de gördünüz.
5: Yalvarırım Monsieur. Yalvarırım ona acıyınız. Babasına gelen felaketin nereden geldiğini o da hissediyor.
0: İki şeyi birbirine karıştırıyorsunuz madam. Fernan Mondego'nun başına gelen felaket değil, cezadır. Ona darbeyi indiren ben değil, Allah'tır.
5: Peki neden siz Allah'ın yerini almak istiyorsunuz? Yanya'dan, Tepe Delen'le Ali Paşa'dan size ne? Fernan Mondego, veli nimetine ihanet etmekle size ne zarar verdi?
0: Bu noktada size tamamen hak veriyorum madam. İhanet meselesi yalnız Ali Paşa'nın kızı ile Fransız albayını ilgilendirir. Benim öç almayı istediğim kişi ne Fransız albayı ne de General Morsev'dir. Ben balıkçı Fernan'dan, Katalanlı nişanlımı elimden alan adamdan öcümü almaya yemin ettim.
5: Edmond, için ne kadar kinle dolmuş öyle. Asıl suçlu benim. Onunla evlenmeyi kabul ettiğim için benden intikam almalısın.
0: Yine yanıldınız adam. Ben Fernan'a sizinle evlendiği için kızgın değilim.
5: Peki neden?
0: Demek bilmiyorsunuz, öyle mi?
5: Gerçekten bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum.
0: Sizinle evleneceğim günden bir gün önce Pamfil Baba'nın gazinosunda Danglar adlı bir gemi katibiyle bir ihbar mektubu kaleme almış. Balıkçı Fernan da bunu seve seve postaya atma işini üzerine almış.
5: Olamaz. Olamaz, inanmıyorum.
0: O ihbar mektubu elimde madam. Buyurun okuyun.
5: Aman Allah'ım. Bu çok korkunç bir şey.
0: Bu mektubu 200 bin franka satın aldım madam. Ama sizin yanınızda beni temize çıkardığına göre yine de ucuza geldi sayılır.
5: Peki sonra?
0: Sizden 500 metre ileride İf şatosunun zindanlarının birinde tam 14 sene kaldım. Nişanlımı elimden alan, yaşlı babamı açlıktan öldüren ve beni zindanlarda çürüten adamlardan intikamımı almaya yemin ettim.
5: Fernan'ın bunu yaptığından emin misiniz?
0: Zindandan çıkınca öğrendim. Yoksa bu mektubu başka türlü nasıl elde edebilirdim? Kaldı ki Fransız askeri olup İngiliz tarafına geçen, İspanyol asıllı olup İspanyollara karşı savaşan, ona itimat eden Ali Paşa'yı arkadan vuran bir adam için bana yaptıkları nedir ki?
5: Allah'ım! Adil Allah'ım!
0: Allah zalim olan adaletini geciktirir ama asla ihmal etmez. Ben bir vasıtayım sadece. Perdenin asıl gerisinde bütün kainatı yaratan Allah var.
5: Ben kendimi iyi hissetmiyorum.
0: Dikkat edin adam. Yardım edeyim size, düşeceksiniz.
5: Dokunma bana. Çünkü ben başka bir erkeğin karısıyım. Bunu kendim için değil, senin için istiyorum. Sanki Allah'ın adaletin tecellisinde bir vasıtayım diyorsun.
0: Adam yapmayın. Bu kadar soylu, bu kadar iffetli olmayın. Çıkın buradan. Gidin başımdan.
5: Edmond, ben size ne yaptım ki? Bir lanetliymişim gibi adımı ağzınıza almak istemiyorsunuz. Bana ismimle hitap etseniz, Mercedes deseniz günaha mı girmiş oluyorsunuz?
0: Benden ne istiyorsunuz Mercedes? 14 sene zindanda neler çektiğimi gördün mü? Ağzı bağlı bir çuvalın içinde denize atıldığımı, ölümle pençeleşerek ıssız bir adaya nasıl yüzdüğümü gördün mü? Beni yaşatması için Allah'a nasıl yakardığımı duydun mu?
5: Hayır. Ben karşımda sevdiğim insanın oğlumun katili olmak üzere olduğunu görüyorum.
0: Ne yani? İntikamımı almayayım.
5: Al Edmond. İntikamını al ama suçlulardan al. Oğlumdan değil. Zavallının hiçbir şeyden haberi yok.
0: İyi ama ben öldükten sonra intikamımı nasıl alırım?
5: Ben ölmeni değil, oğlumu affetmeni istiyorum.
0: Bu mümkün değil Mercedes. İkimizden biri ölecek. Madem oğlunun yaşamasını istiyorsun, yaşayacak. Ve ben bunca sene hayaliyle yaşadığım intikamlarımı almadan toprağın altına gireceğim. Bunun senin için ne büyük bir fedakarlık olduğunu anlıyor musun? Anlıyor musun?
5: Hayır. İkiniz de yaşamalısınız. Oğlum yaşamalı. Çünkü onun sana bir zararı dokunmadı. Sen de yaşamalısın. Çünkü kötüler cezasını bulmalı. Madem seni tekrar görebildim ve madem Allah her şeye rağmen seni bugünlere getirdi, bundan sonra da onun dilediği kadar yaşamalısın. Elveda Edmond ve binlerce teşekkür.
0: Bana bak Mercedes, bana bak. Bu adama iyi bak. Bu öyle şerefli bir kimsedir ki utanç içinde yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Yarın saat 8'de silahımla düelloda olacağım. Sana söz verdim. Oğlun yaşayacak.
5: Teşekkür ederim Edmond. Artık huzur içinde evime gidebilirim.
0: Allah'ım, zindanda ümitlerimi yitirmiş, aciz içinde sana yalvardığım gibi yalvarıyorum.
4: Monsieur Comte.
0: Ne var Petrocio?
4: Madam geldiği sırada atış talimi için benden fil dişi kabzalı tabancalarınızı istemiştiniz. Onları getireyim.
0: Artık gerek kalmadı Petrocio.
4: Baş.
0: Sevgili Maximilien, Moral ailesi tarafından sevildiğimi duymak bana tarifi imkansız bir saadet verdi. Monsieur Emmanuel, şahidim olmayı kabul ettiğiniz için size minnettarım.
6: Bu benim için şereftir Monsieur Comte.
2: Sevgili Comte'um, belki hoşunuza gitmeyecek. Ama biz ikinizin de yaşaması için dua ettik. Çünkü Albert iyi bir genç. Onun yerinde hangi şerefli oğul olsa aynı şeyi yapardı.
0: Albert sizin arkadaşınız mı? Onu iyi tanıyor musunuz?
2: Hayır. Sizinle birlikte aynı gün tanıştırıldım. Yine de onun ölmesine gönlüm razı değil.
0: Merak etmeyin Maximilian. Albert ölmeyecek.
2: Bizi korkutuyorsunuz Monsieur. Onun yaşaması sizin ölmenize bağlı.
0: Maximilian, lütfen bana başka soru sormayın.
4: Wingen kuruluğuna geldik Kontum.
0: Tamam Petrocio, burada inelim.
6: Henüz kimse gelmemiş.
0: Gelirler. Söyleyin bakalım Maximilian, kalbiniz boş mu?
2: Efendim, bu soru da nereden icap etti?
0: Sadece merak ettim.
2: Genç bir kızı seviyorum Monsieur.
0: Çok mu?
2: Uğrunda ölecek kadar.
6: Bu tarafa doğru bir araba geliyor.
0: Albert ve arkadaşları olabilir. İki kişi indi arabadan. Biri gazeteci Beauchamp, diğeri de Chateau Renault.
2: Albert neden gelmedi acaba? Onlarla konuşmama izin verir misiniz Kontum?
0: Elbette Maximilian.
2: Özür dilerim Monsieur'ler. Arkadaşınız Albert gelmedi mi?
1: Bu sabah burada bize katılacağını söyledi.
2: Bizi fazla bekletmeyeceğinizi umarım.
7: Buraya doğru bir atlı geliyor.
1: Albert'miş. Tabancalı düelloya atla geliyor. Ne tedbirsizlik.
7: Üstelik açık yakalı ceket ve beyaz yelek giymiş. Pikniğe geldiğini mi sanıyor ne?
2: Kusura bakmayın. Biraz geciktim. Geldiğinize göre kontun yanına dönebilirim.
0: Durun Maximilian. Ben de kontun yanına gitmek istiyorum. Kendisine söylenecek iki çift lafım var. Dostlarım, lütfen siz de gelin bizimle.
2: Monsieur Albert, eğer hakaret edecekseniz bundan vazgeçin. Düello şartlarına aykırı olur biliyorsunuz.
0: Yo, merak etmeyin Maximilian. Hakaret etmeyeceğim. Monsieur Comte.
8: Geciktiniz Monsieur. Hazırsanız bu işi hemen bitirelim.
0: Beauchamp, Renault, Maximilian, sizlerden Monsieur Monte Cristo'ya söyleyeceklerimin bir kelimesini bile kaçırmamanızı istiyorum.
9: Monte Cristo adlı oyunun 31. bölümünü dinlediniz. 32. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalırız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Yücel ve Ahmet bizimle birlikte. Bugün iki sevgili arkadaşımız bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz kocaman bir ekip olarak. Günümüz, haftamız güzel geçsin. Dolu dolu bir Ekim haftası başlıyor. Eylül'ü geride bıraktık, yağmurlarla geçti neredeyse yarısı. Ama Ekim biraz daha... Yani sıcaklıklar çok yüksek olmasa da, ki biraz daha yükselecek. En azından daha güneşli bir Ekim geçireceğiz, öyle görünüyor. Ilıman bir döneme giriyoruz. Mevsim normalleri ve bazı...

Hemen şöyle bir yol durumuna bakalım. İstanbul'da bugün inanılmaz bir trafik vardı. Hele Eyüp'te ne olup bittiğini bilmiyorum ama Eyüp inanılmaz bir trafik kaynağı şu anda. Yani neler olup bittiği derken neden olduğunu anlamadığımız bir trafik karmaşası var. Çünkü uzun zamandır bitmeyen bir çalışma var bölgede. Üstelik de hem geliş hem gidiş yönünde aynı anda çalışma var. Demirkapı'ya çıkışta bir kısıtlama var. Dolayısıyla Eyüp'ün içi araçların ilerleyemediği bir alana dönüşmüş durumda. Yolun yürüyebildiğiniz, ilerleyebildiğiniz anındaysa bu sefer yol çok bozuk olduğu için ilerleyemiyorsunuz. Eyüp'e geliş, gidiş, giriş, çıkış bir karmaşaya dönüşmüş durumda. Dileriz ki hemen çözülür hızlı bir şekilde. %60'lık bir trafik yoğunluğu var İstanbul'da. E5'te İncirli Merter yönünde bir trafik kazası var ve geriye doğru bu trafik kazası önce Yeni Bosna'ya kadar ulaşmış durumda ve biraz daha uzun, daha akıcı olmakla birlikte yine etkisini Sefaköy Florya sapağına kadar görebiliyoruz. Bugün bu trafik aslında Beylikdüzü'nden başlıyor, böyle aralıklarla nefes aldırıyor ama yine de kazanın olduğu noktaya kadar çok yoğun. Bir araç yangını var TEM'de, İstoç Tekstil Kent yönünde sağ şeritte. Araç yangını olan bölgenin biliyorsunuz şerit olarak da o güzergah genelde kapatılıyor. Dolayısıyla bu güzergahta olanlar alternatif yollara dönebilirler. Yeni eklendi TEM'de İstoç'tan Tekstil Kent yönüne doğru sağ şeritte. Bu böyle Esenyurt'tan falan gelen trafiği de olumsuz etkileyecek. Dikkatli olun, TEM trafiği artabilir. Devamında Hastal Seyrantepe trafiği var. Sahil yolunda da bugün kaza sebebiyle sahil yolu tercih edildiği için Yeşilyurt Bakırköy arasında bir yoğunluk var. Ama sonrasında tarihi yarımada da dahil olmak üzere trafik rahat. Sonra buradan İşte Karaköy üzerinden Beşiktaş Barbaros Bulvarı'na gidenler yine yoğun akıcı bir trafikle ilerleyecekler. Bir diğer kaza bugün Anadolu yakasında TEM'de Dudullu Kavşağı Ataşehir yönünde. Buradaki trafik şu anda neredeyse Sultanbeyli'ye kadar ulaşmış durumda. İnanılmaz bir yoğunluk var bölgede. E5'te yoğun, Kartal yoğun, Maltepe'ye yaklaşırken başlıyor yoğunluk. Sonrasında Ataşehir sapağıyla birlikte köprü güzergahına dönüyor. Bu Elmalı'ya kadar çok yoğun bir trafik anlamına geliyor. Sonra biraz açılıyor, ardından yine köprü istikametinde trafik oldukça yoğun görünüyor şu anda. Köprü girişine bakıyorum, oldukça gerçekten yoğun görünüyor. Hatta köprünün üzeri bile yoğun. E5'te devam edecek olanlar, Şehitler Köprüsü'ne dönecek olanlar için Çamlıca-Altunizade trafiği var. Ama yine Bostancı'nın da yoğun olduğunu söyleyelim. Böyle biraz sahilden gelen trafik yoğun görünüyor. Şu anda sahil yolu Bağdat Caddesi'ne dahil olmak üzere geliş gidiş oldukça yoğun. %60'lık bir trafik yoğunluğu var. Hava durumuna bakalım, orada da bir detayları görelim. Önümüzdeki 5 gün boyunca yağış yok İstanbul'da. Neredeyse 10 gün süren yağışlı bir periyottan çıktık. Dün oldukça rüzgarlıydı ama bugün o rüzgar da kesildi. Yine kuzeyli yönlerden rüzgar alıyoruz. Sıcaklık şu anda 19 dereceye yaklaşıyor ve gün içinde 22 dereceye kadar çıkacak. Dediğim gibi önümüzdeki 5 gün boyunca herhangi bir yağış beklentisi yok. Gece sıcaklıkları 13-14 derecelerde. Cuma günü biraz yükselecek. Cuma günü hava sıcaklığı da 23 dereceye kadar çıkacak. Meteorolojinin bugün Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman için yerel kuvvetli yağış uyarısı var. Bölgeye daha yakından birazdan bakacağız. Hemen Ankara'ya geçelim. Ankara'da 16 derece sıcaklık, 20 dereceye kadar çıkacak. 5 gün boyunca yağış yok, hava parçalı bulutlu. Yine cuma günü 22 dereceye kadar yükselecek. Cuma'ya kadar gece sıcaklıkları tek haneli değerlerde, sonra 10 dereceye çıkacak ama artık tabii sonbahar, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı açılacak. Gece değerleri, tek haneli değerleri İç Anadolu bölgesinde hızla gerileyecek. Sadece İç Anadolu bölgesi değil, birazdan harita üzerinden göreceğiz ki aslında Türkiye'nin pek çok yeri de gece sıcaklıkları tek haneli değerlere yaklaştı ya da tek haneli değerlerde. İzmir'deyiz, 19 derece sıcaklık, 26 dereceye kadar çıkacak.

26-27 derecelerde geçecek hafta. Gece sıcaklıkları 16-17 derecelerde, yağış yok, parçalı bulutlu, güzel bir hava var İzmir'de. Kuzeybatıdan rüzgar alıyor, şöyle hafif bir rüzgar var. Güzel, keyifli bir sonbahar başlıyor İzmir'de. Haritamızı açalım. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz'in doğusunda Ardahan, İç Anadolu bölgesinin doğusu, yine göller bölgesi Isparta, Burdur, hatta Muğla bugün gök gürültülü yağış alacak. Akdeniz'in doğusunda da yine mesela Mersin'de, Hatay'da, Adana'da, Osmaniye'de yağış var. Kilis'te yağış kuvvetli. Hatta şöyle sadece Kilis demeyelim. Kilis, Gaziantep, biraz önce söylediğimiz gibi Adıyaman, Malatya, aşağıda Urfa, bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor. Yarın salı günü bu yağışlar bu kuvveti kaybedecek ama yine de bölgede yağış var. Hatta Karadeniz'de de Samsun'dan başlayan ve doğuya doğru giden yağışlar var ama batıda, işte göller bölgesindeki, Muğla'daki yağışlar yarın etkisini kaybedecek. Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yağışlar da etkisini kaybedecek. Akdeniz'in doğusundan itibaren işte biraz Adana, Osmaniye, biraz daha yukarıda Malatya, bu bölgelerde Doğu Anadolu, Karadeniz'in doğusu yağış alacak ama Güneydoğu Anadolu bölgesi, Van Gölü ve çevresi de dahil olmak üzere bu yağışı kaybedecek. Perşembe günü ise artık Türkiye'de yağışın tamamen kesileceğini, Türkiye genelinde özellikle doğuda bulutların da aralanacağını ve güneşin kendisini uzun bir aradan sonra yeniden kuvvetli bir şekilde göstereceğini söyleyebiliriz. Cuma günü için de aslında genel anlamda perşembe gibi bir hava diyebiliriz. Cuma günü yağış yok. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 20'li derecelerde, 22-23 gece sıcaklıkları o tekhaneli değerlerden yavaş yavaş böyle bir 10'a 11'e yükselecek. Cuma günü için de aynısını söyleyebiliriz. İç Anadolu bölgesi tabii ki tekhaneli değerlerde, Doğu Anadolu öyle. Doğu Anadolu'da artık mesela 3 dereceleri, 4 dereceleri konuşuyoruz. Dolayısıyla buralarda hem yağmur var çarşambaya kadar hem de sıcaklıklar düşük.

Nasıl geçti hafta sonunuz? Bizim düğünümüz vardı. Böyle biraz yoğundu. Geçen haftanın da böyle hafta içi kına geceler yok, çeyizler yok. Nikah hazırlıkları, gelen misafirlerimiz, giden misafirlerimiz derken en son dün artık gidenler, yurt dışına gidenler de gittiler. Ve kaldık evimizin dağınıklığıyla baş başa. Sonrasında hadi bir ev toplayalım ve birazcık düzen bulalım yeni hafta başlarken, ama yorucuydu. Tabii düğünler uzun zamandır görmediğiniz insanları görmek için bir fırsat ve değişimlerini fark etmek için de bir fırsat. İyi ya da kötü yönde de değişmiş olabilir insanlar. Hastalıklar, yaşadığı sıkıntılar, üzüntüler insanları değiştirebilir. Ama bir güzel tarafı var ki bu düğünlerde çocukların ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. Gençlerin nasıl serpildiğini görüyoruz. İşte ne bileyim, geçen düğünde bekar olan birisi bu düğüne eşiyle geliyor. Geçen düğünde iki kişi olanlar bakıyorsun üç kişi olmuşlar. Bunları görmek insanı mutlu ediyor. Ailenin büyümesi, yeni isimler katılıyor, yeni yüzler katılıyor, yeni sohbet konuların oluyor. Bunların hepsi çok güzel, çok keyifli. Ama tabii işin bir de yaşlılığa dönen tarafı var. Bakıyorsunuz ki aile büyükleri yaşlanmış. Kendi kendine böyle dimdik yürüyen kişi koluna birisi girerek anca yürüyebiliyor. Elinden tutuyorsunuz yavaş yavaş, ama gelmiş. O güzel günde sizinle birlikte olmak istemiş. Bu da aslında size gösterdiği değeri ortaya koyuyor. Bütün bunlar keyifli güzel şeyler. Hep böyle güzel günlerde buluşalım. Herkes için, bütün aileler için, şu anda bizi dinleyen bütün dinleyicilerimiz için aynısını diliyorum. İnşallah hep böyle güzel günlerde buluşalım. Birbirimizin yüzünü gülerken görelim. Öyle zamanlar oluyor ki arka arkaya bazen acılar, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hep bir araya geldiğinizde hep böyle hastalıkları, kaybettiklerinizi ya da geride kalanları konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Düğünler güzel. Düğünler, kına geceleri, doğum günleri, nişanlar. Hani bunları böyle ya artık bunlar mı kaldı diyenler oluyor. Evet, çok büyük, çok tantanalı törenler değil belki, ama yine de aileyi bir araya getirecek. Hani o bayram sofrasında buluştuğumuz gibi, işte kına gecelerde, nişanlarda, düğünlerde, kız istemelerde ya da diğer özel günlerde, doğum günleri de bence bu anlamda değerlendirilebilir. Bir araya gelmek için bunlar vesile. Eğer bugünlerde olmasa o kalabalık ailenin bir araya geleceği yok, ben size söyleyeyim. Yani o kadar kendi dünyamıza, o kadar çekirdek halimize döndük ki evimiz ona göre şekillendi. Kalabalık bir misafir geldiğinde oturtacak yer bulmak zor. Hele de böyle bir iki kişi yatmaya kalksa, yani yastığınız, çarşafınız, yatacak yer hepsi ona göre düzenlenmiş. 2+1 bir eviniz var mesela. Bir oda sizin, bir oda çocuklarınızın. Misafir salonda yatacak. Salonda misafir ağırlamak ne kadar rahatsız edici misafir için. Yani herkesin geçtiği bir yerde yatıyorsunuz. Hoş değil, konforlu değil, ama herkesin de misafiri ayırabilecek bir yatak odası yok. Ben kendi evim için söyleyeyim, benim misafirim gelse salonda yatmak zorunda. Böyle olunca insan misafir çağırırken bile çekiniyor, ama yine de çekinmemek lazım. Bir şekilde orta yol bulunuyor, bir şekilde bir özel alan oluşturmaya çalışıyorsunuz. Misafir de buna takılmıyorsa eğer, güzel, keyifli bir dönem geçiriyorsunuz. Ama şimdi tabii yurt dışından gelen, hatta bazen başka şehirlerden gelen misafirler için bile birisinin evinde kalma dönemi de bitti. Yani insanlar genelde bugünlerde işte otelde kalıyorlar. Evet, sabah erken saatte belki buluşuyorsunuz, ama işte bir otelde kalmak, rahat rahat banyo yapmak, giyinmek, eşyanı yayıp gerekiyorsa ütü yapmak, temizlemek, düzeltmek, kendin için hazırlanmak, bütün bunlara daha geniş bir alan buluyor insanlar. Karşı çıkmıyorum. Yani biz bir otelde kalalım diyene, ya biz sizi rahat ettiremiyor muyuz? Eskiden böyle düşünülürdü. Bir misafir gelseydi bize eskiden ve deseydi ki otelde kalmak istiyorum, babam darılırdı. Açık söylüyorum. Babam, annem gücenirdi. Yani biz buradayız. Koskoca ev. Sen gideceksin, otelde kalacaksın. Bu böyle bir sanki hakaret gibi, sanki beni ağırlayamıyorlar, bana saygı göstermiyorlar, beni evlerinde istemiyorlar gibi algılanırdı. Şimdi artık öyle değil. Şimdi artık insanlar buna alıştılar. Otel sadece yatmak için gidilen bir yer. Çoğunlukla ödeseniz bile kahvaltısını almıyorsunuz. Yine beraber olmak istiyorsunuz. Ama en azından herkes rahat yatağında uyusun, bir de o telaşla uğraşmasın diye düşünüyor insanlar.

Yeni bir hafta başlıyor, aynı zamanda da Ekim ayı ile birlikte Eylül ayı enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Eylül ayı enflasyon rakamları birazdan açıklanacak. Bu aynı zamanda bir anlam ifade ediyor. Yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık rakamları da geldikten sonra bu veriler, aylık enflasyon oranları bize 6 aylık bir veri ifade edecek. Eylül, Ekim, Kasım gelecek, Aralık gelecek. Sonrasında bakacağız ki Temmuz, Ağustos rakamlarıyla bir araya gelecek bunlar. Ve 6 aylık veri bize memurun, memur emeklisinin, işçinin, işçi emeklisinin alacağı zam oranını belli edecek. Çalışanlar, memurlar hariç SGK'lı çalışanlar yıllık zam alacaklar. Yani yıllık enflasyon oranı kadar zam alacaklar. Belki üzerine bir pay ilave edilir. Ama emekliler için ve memurlar için 6 aylık bir zam söz konusu olacak. Onlar 6 ayda bir güncelliyorlar rakamlarını, zam alıyorlar. Çalışanlar yılda bir zam alıyorlar. Tabii asgari ücret dediğimiz o asgari tespit komisyonunun belirlediği rakam, iş yerlerinde pek çok kişinin alacağı ücreti de belirliyor. Hatta pek çok yerde ürünler üzerinde yapılacak zammı da belirliyor. Eskiden öyleydi. Yılda bir zam yapılırdı. O da işte yıllık zam, çalışan da zam alırdı. Dolayısıyla herkes aslında aynı dönemde fiyat arttırırdı. Şimdi öyle değil. Şimdi markete gidiyorsunuz, 3 gün 5 gün önceki fiyatların değiştiğini görüyorsunuz. Neye göre değişti? Yani çalışanın fiyatı, ücreti değişmedi. İşte girdiler değişti. Sütün fiyatı arttı mesela. Gidiyorsunuz, sütçü diyor ki bana sütün geliş fiyatı arttı. Ondan peynir yapan, yoğurt yapan bana sütün geliş fiyatı arttı diyor. Dolayısıyla aslında burada bu veriler, yani hem yıllık enflasyon oranları hem Eylül ayı enflasyon oranı biraz daha yıl sonundaki değerlendirme için. Onun dışında zaten ürün bazında baktığınızda, hizmet bazında baktığınızda neredeyse haftalık, aylık, aylık uzun bile oluyor bazen değişen fiyatlardan bahsediyoruz. Şimdi artık büyük işletmeler, bir diyelim ki bir mağazadan alışveriş yapmaya gittiniz, o ürünün fiyatının en son ne zaman değiştiğini de yazıyor. Bence güzel bir uygulama bu. Mesela diyor ki müessesemizde en son fiyat güncellemesi 1 Haziran'da yapılmıştır. Bakıyorsunuz işte Eylül olmuş, Ekim olmuş, bu arada zam yapılmamış ve muhtemelen bu ikinci zam Aralık ayını, Ocak ayını bulacak. Ama öyle hızlı tüketim malzemeleri var ki markete gidiyorsunuz mesela reyonda. Bazı ürünleri daha çok kullandığımız için belki de fiyat değişimini daha iyi takip edebiliyoruz. Yumurtadaki değişim, sütteki değişim, sütteki değişime akıl ermiyor. İnanılmaz. Et fiyatlarındaki değişim, yine tavuk fiyatlarındaki değişim ki bu en son yapılan çalışmayla, komisyonda çalışmalarıyla birlikte tavuktaki fiyat artışı bir parça durdu. Tavuk ve hindi, ama kırmızı ette fiyat artışı devam ediyor. Yine marketlerde, marketlerin manav reyonlarındaki fiyat artışı da enteresan bir şekilde bir parça geriledi. Bu da yine hallerdeki düzenlemeyle alakalı diye düşünüyorum. Ama yine de mesela işte 150 lira olan dolma biber 120 liraya inmiş. 1 kilo dolma biber. Henüz içini doldurmadık. Sadece biber var elimizde ve sadece hani ayıklayıp da çöpünü, çerini, kabuğunu attıktan sonra elinizde belki bir 700 gram biber kalacak. Ya hani bunun içi? Nerede kıyması, pirinci, yağı, salçası, baharatları, içine koyacağınız diğer malzemeler, ne koyuyorsanız, onların hiçbiri yok ortada. Yani gün sonunda baktığınızda tabağınızda sadece birkaç tane dolma var. Kalabalık aileler için yeme içme çok pahalı. Dışarıda yeseniz de öyle, dışarıdan söyleseniz de öyle, alıp pişirseniz de öyle. Yani alıp pişirdiğinizde evet içine ne konduğu konusundaki soru işaretleriniz daha az. Ama mesela ben dün pazarda alışveriş yaparken böyle ispir fasulyesi vardı, çok güzel. Ondan aldım biraz dondurucuya atmak için. Fiyatı da düşmüştü. Hoşuma da gitti. Fasulye taneleri de güzeldi. Dedim ki bu fasulye çok güzel görünüyor. Peki bunun üretim yeriyle ilgili bir bilgimiz var mı? Yani nasıl üretilmiş? Organik değil, tamam, onu kabul ediyoruz, pazardan aldığımız organikse o ayrı bir pazarda ya da pazarın ayrı bir yerinde satılıyor. Ama temiz üretim mi en azından? Yani ne bileyim,
kullanılan ilacın yarılanma süresine dikkat edilmiş mi? En azından ilaçsız bir şey bulmak da zor da, hani en azından yarılanma süresine dikkat edilmiş mi? Ben o yarılanma süresi dediğimde pazarcının yüzündeki ifadeyi keşke anlatabilecek kelime dağarcığım olsa. Abla ilaçsız bir şey yok zaten dedi. Tamam dedim, onu kabul ettik de hani ilacı attıktan sonra bir süre beklemeleri lazım ya o ilacın atılması için bitkinin üzerinden. Onu bilmiyorum dedi. Hani dedim böyle bilgiler de verseniz, yazsanız tezgahın arkasında bu şurada mesela diyor ki taze fasulye satıyor. Samsun taze fasulye diyor. Ama onu sana bilgi vermek için değil, daha kolay satmak için söylüyor. Çünkü Samsun'un fasulyesi iyi. Evet tamam, bu çok güzel ama sadece iyi olması yetmiyor. Aynı zamanda iyi, temiz üretim olması da gerekiyor. İşte bunları da aslında pazarlarda biraz daha hassasiyetle görmek istiyor insan.

Altın fiyatlarına da şöyle bir bakalım. Biraz yükselişle başlamış ama yine de o hayal ettikleri ya da alışış yaparken insanların elimizde kalsın kısa sürede yükselecek denildiği gibi değil. 6560 lira civarında gram altın. Bir yükseliş var Amerika'dan gelen açıklamaların etkisiyle ama yine de baktığınızda o dediğim gibi sıçrama şeklindeki yükseliş söz konusu değil. Amerika'da ons altın 4158 dolara yükseldi. Özellikle bu altın piyasalarını etkiledi. İstihdam verileri beklentileri durumu değiştirdi. Eylül ayında istihdam artışı beklentisinin beklenenin üzerinde yavaş kalması burada yine altın fiyatları üzerinde bir belirleyici olarak dikkat çekiyor.

0: Arkadaşlar. Reklamlar.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Bayrampaşa Kartaltepe mahallesinde gergin anlar yaşandı. Trafikte tartışan sürücüler araçlarından aşağı indi. Yolcuların da katılmasıyla kavga büyüdü. Şahıslar yol ortasında birbirine acımasızca saldırdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Trafik polisi şahısların kimliğini hemen belirledi. Kavgaya karışan 4 kişi kısa sürede yakalandı. Saldırganlara rekor ceza yağmuru geldi. 4 kişiye toplam 720 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetine 60 gün el konuldu. Kullanılan araçlar 60 gün trafikten men edildi. Damperi açık unuttu, ortalığı birbirine kattı. Bu görüntüler olaydan hemen sonrası.
1: Ya, abi bu berbat ya.
0: Ucuz atlatılan olay İstanbul Esenler'de yaşandı. Tem bağlantı yolunda bir kamyon açık damperle ilerledi. Kamyon üst geçit tabelalarına sırayla çarptı. İlk tabelaya vurup yoluna devam etti. 100 metre ileride ikinci tabelayı devirdi. Kocaman tabela devrilerek yolu kapattı. Sorumsuz kamyon sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı. Bölgeye polis ve ekipler sevk edildi. Tabela kaldırılınca yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kendilerini polis ve savcı diye tanıttılar. Milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Olayın adresi Tekirdağ Şarköy ilçesi. Dolandırıcılar telefonla 68 yaşındaki yaşlı adamı tuzaklarına düşürdüler. Evdeki ziynet eşyası ve dövizleri aldılar. Vatandaş tam 19 milyon lira kaybetti. Polis ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip anında başlatıldı. 8 ayrı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 11 şüpheli birden yakalandı. Adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı. Çin'deki Şangay Doğal Yaşam Parkı 3 sevimli sakini için renkli bir doğum günü partisine ev sahipliği yaptı. 9 yaşına basan Xue Bao ve Qian Jin ile 7 yaşındaki Kang Kang için özel kutlama düzenlendi. Bakıcılar her panda için özel pastalar ve bambudan oyuncaklar hazırladı. Qian Jin ikiz yavrularıyla pastasını paylaşırken Kang Kang'ın sandalyede oturarak ziyafet çekmesi parkı ziyaret eden tatilcilere eğlenceli anlar yaşattı. Çin'in Sichuan eyaletinde ulusal gün tatili kapsamında görsel bir şölen yaşandı. Chengdu kentindeki tarihi kasabada düzenlenen gecede gökyüzüne yükseltilen devasa ışıklı figürler geceyi aydınlattı. Gösterinin odak noktası Çin mitolojisinde ejderha kafası ve balık gövdesine sahip efsanevi yaratık Aoyu şeklinde tasarlanan 15 metrelik devasa dekorasyon oldu. Gece gökyüzünde süzülen ışıklı figür izleyenleri hayran bıraktı. Tarihi sokakları dolduran binlerce ziyaretçi, geleneksel tarzda düzenlenen şarkı ve dans gösterilerine eşlik etti. Tatil boyunca süren etkinliklerde geleneksel el sanatları pazarları ve tiyatro gösterileri de yer aldı. Isparta Eğirdir Gölü'nde korkunç bir durum yaşandı. Mezarlık altı mevkisinde su yüzeyinde ceset görüldü. Çevredekiler durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cesedi sudan dışarı çıkardı. Yapılan inceleme ile kimliği kısa sürede belirlendi. Cesedin tıp fakültesi son sınıf öğrencisine ait olduğu anlaşıldı. 24 yaşındaki Ramazan Çin 15 gündür aranıyordu. Gencin ölüm sebebi otopsi raporuyla netleşecek. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Gecenin bir yarısı kilidini kırdığı kapıdan içeri girdi. Doğruca kasayı açtı ve paraları cebine doldurdu. Hırsız girdiği markette önce paraları çaldı, sonra meşrubatları içti. Pişkin hırsız kendi dükkanı gibi rahattı. Dakikalarca marketin içinde dolaştı. Önce kasadaki paraları bir güzel çaldı. Sonra da aç karnını doyurdu, kana kana meşrubat içti. Kendi iş yeri gibi hareket eden pervasız hırsız geldiği gibi kaçıp gitse de polis ekiplerinin takibinden kurtulamadı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
2: Ama bir de buraya bakın lütfen. Bakın şimdi.
0: Eskişehir'de bir parkta yaşanan tahribat tepki çekti.
2: Yazık değil mi? Bunların parası hepimizin cebinden çıkacak.
0: Odunpazarı ilçesindeki 2 Eylül Parkı'nda kameraya ve masalar zarar gördü.
2: Masanın haline bakın. Masayı da az önce burada çalışan bir belediye görevlisi arkadaş, artık belediye görevlisidir herhalde, buralarda iş yapıyor. Sonra kırmışlar dedi. Yazık değil mi? Bunların parası hepimizin cebinden çıkacak. Pisliğe bir bakın. Bu mudur yani şimdi, bu mu?
0: Bazı masa bölümlerinin ise tamamen kırıldığı kameralara yansırken çevre kirliliği de dikkat çekti.
2: Ne diyeyim, şurada çöp torbası var. Bakın hemen. Burada da çöp torbası var. Buraya atmış bunları.
0: Parktaki görüntüleri sosyal medyada paylaşan vatandaş duyarsızlığa tepki gösterdi.
2: Şuradaki çöpe atmak zor gelmiş. Şuradaki çöpe de atmak zor gelmiş. Buraya atmış. Boğazında kalsın inşallah. Bu mu? Sonra cahildi, geri zekalıydı, bilmem neydi dediğin zaman da abla hakaret ediyorsun diyorlar. Gerçi diyenler de bunları yapanlar. Yoksa niye hakaret gibi gelsin ki?
0: Katlı binada gaz kaçağı sonucu tüp patladı. Daireler bu hale geldi. Feci olay Balıkesir Bandırma'da sabah saatlerinde oldu. Daire sakini mutfakta gaz kaçağını fark etmeden tüp yaktı. Korkunç patlamayla birlikte daire alev aldı. Bina sakinleri panikle kendini dışarı attı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Feci olayda iki daire kullanılamaz hale geldi. Patlamada toplam 8 kişi yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan adam tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

0: İstanbul Avcılar'da korku dolu anlar yaşandı. Temel kazısı nedeniyle ağacın kökleri açıkta kaldı. 10 metrelik dev ağaç rüzgarda savruldu. Ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. O sırada bir kadın apartmana giriyordu. Kadın devrilen ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Saniyelerde ölümden dönen kadın içeri kaçtı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yolu kapatan dev ağaç ekiplerce kaldırıldı. Belediye ekipleri sokakta önlem aldı.
1: Anne ile kızı cadde ortasında darp edildi. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerin adresi Kocaeli. Gölcük ilçesinde anne ile kızı ve kalabalık bir grup arasında başlayan tartışma büyüdü. Anne ve kız o grup tarafından darp edildi. Husumetin nedeninin çocukların okula gittiği dönem aralarında çıkan kavga olduğu iddia edildi. Kameraya yansıyan o anlar vahşeti gözler önüne serdi.

0: İstanbul Emniyeti Şişli'de düğmeye bastı. Asayiş ekipleri eğlence mekanlarını ablukaya aldı. Dev denetime tam 100 personel katıldı. Mekanlar tek tek girilerek detaylıca arandı. 34 kadının ruhsatsız çalıştırıldığı ortaya çıktı. Kadınlardan 22'sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Sigortasız çalışanlar için idari işlem yapıldı. Mevzuata aykırı hareket eden işletmeler tespit edildi. Çok sayıda gece kulübüne ceza yağdı. Emniyet güçleri denetimlerin süreceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde görsel bir şölen yaşandı. Foster City kentinde düzenlenen San Francisco Su Feneri Festivali binlerce kişiyi su kenarında bir araya getirdi. Etkinliğe katılan binlerce kişi sevgi, umut ve mutluluk dileklerini yazdıkları fenerleri suya bıraktı. Karanlıkta suyun yüzeyini kaplayan fenerler renkli görüntüler oluşturdu. Bir saat süren koreografili törende 2000'den fazla katılımcı unutulmaz anlar yaşadı. Profesyonel fotoğraf ekipleri ve yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen festival geç saatlere kadar sürdü.
1: Şoför ön maspas üzerinde lastiklenmiş şekilde.
0: Zehir tacirlerinin sıra dışı yöntemi gözler önüne serildi.
1: Uzun kapağı şeklinde bir adet kırklatış tarafımıza görünmüş. Aracın vites kutunun yanında bulunuyor.
0: İstanbul Küçükçekmece'de polis denetimdeydi. Yapılan kontrollerde bir otomobilde zula tabir edilen düzenek bulundu.
1: Zula kısmında da
0: düzenek polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Zula'da uyuşturucu maddeler ruhsatsız tabancayla 56.200 lira ve 200 dolar ele geçirildi.
1: Evet,
0: 19 yaşındaki otomobil sürücüsü şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Aydın Nazilli'de feci bir kaza yaşandı. Aydın Denizli Karayolu'nda 4 araç birbirine girdi.
2: Hangisi ileride?
3: Şuna vereceğiz. Tamam.
0: Kontrolden çıkan otomobil diğer araçları sırayla çarptı. Sollama sırasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada toplam 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya yol açan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Gece bir anda gündüze döndü. Alanya semalarını peş peşe şimşekler aydınlattı. Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Gökyüzündeki görsel şölen havai fişek gösterilerini aratmadı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Meteoroloji bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın.
3: Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sabahattin Destek'le bugün geçirgen bağırsak konuşacağız. Son yıllarda hemen hemen bütün hastalıkların altında tek sebep gibi gösteriliyor. Gerçekten bu kadar önemli mi? Bunun detaylarını hocamızdan öğreneceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hocam, geçirgen bağırsak nedir? Önce bir tanımlayarak başlayalım mı?
1: Tabii ki. Geçirgen bağırsak diğer adıyla sızdıran bağırsak diye söyleniyor. Toplumda baktığımızda eski adlarıyla diğer kitabi çalışmalarda ve araştırmalarda kimi zaman irritable bağırsak sendromu, kimi zaman spastik kolit, kimi zaman huzursuz bağırsak durumu diye de söyleniliyor. Dünyada ve toplumda sayısal rakamlara baktığımızda %20 şeklinde söyleniyor ama son zamanlarda özellikle de çevresel şartlar, beslenme durumunun bozulması, stres unsurlarının artmasıyla bilhassa da kadınlarda olmak üzere neredeyse %50'lere yaklaşmış durumda. Geçirgen bağırsak durumunda nasıl tanımlayacağız? Bağırsak duvarındaki o mukoza katmanlarının ve beraberinde kas ve zar katmanlarının çeşitli immünolojik veya alerjik durumlarla veyahut da o gıdaların oluşturduğu tahribat nedeniyle ve üstüne de stresin oluşturduğu yükle birlikte bağırsağın bütünlüğünün, fonksiyonel bütünlüğünün bozulması, randımansız çalışması ve bağırsağın düzensiz çalışmasıyla birlikte vücutta özellikle de toksin artışı ve buna bağlı olarak vücuttaki faydalı maddelerin alınamaması, kişinin sindirim sisteminin bozulması, sindirim işte dışkılama olur yahut da rahat yemek yiyebilme olur veyahut da gıdaların faydalı yönlerini alabilme olur, sindirebilme olur. O sürecin sekteye uğraması şeklinde söyleyebiliriz.
0: Hocam, aslında bağırsak görevini yaparken normalde vücut için faydalı olanları almak yerine atılması gerekenleri geçiriyor. Yani aslında duvarı ters yönlü çalıştırıyor
1: diyebiliriz. Çünkü burada şöyle bir unsur var. Bağırsaktaki o koruyuculuk katman olarak gerek enzimatik katman, gerek oradaki bağ ve konnektif doku, yani bağ doku.
0: Gevşiyor mu hocam? Ya da gözenekleri mi artıyor? Biz nasıl anlayalım bunu?
1: Şöyle, oradaki savunma sisteminde bir zafiyet oluyor. O savunma sistemindeki zafiyet ve eliminasyon, yani faydalı olanı alma, faydasız olanı atma döngüsünde bir sekteye uğrama oluyor. Tabii kişinin bu içinde bulunduğu bağırsakları bozan süreç, işte az önceki dediğim alerjik süreç, toksik süreç, stres süreci ya da enfektif süreç, bağırsakları o bozan süreç ne kadar ağırlaşırsa ve uzarsa bağırsak o koruyucu fonksiyonu, asli olan düzenli çalışma fonksiyonu, faydalı olanı alma, zararlı olanı aksiyonu sekteye uğruyor ve tabii o kapasitesi düştüğü için bağırsak maalesef bu sefer vücut için bazı noktalarda, bazı zamanlarda fayda yerine zarar verdirebiliyor.
0: Peki biz hangi belirtilerle, bende acaba geçirgen bağırsak mı var, irritable bağırsak mı var diye sormalı ve bir doktora gitmeliyiz?
1: Şimdi burada biraz sebep-sonuç ilişkisiyle ilişkili bir belirti durumu var. Şimdi mesela işte bağırsaktaki artan mikroorganizma yükü fazlaysa, örneğin amip gibi, örneğin klostridyal bakteriler gibi, örneğin vücutta işte beklemiş gıdalardan alınan zehirli stafilokokal bakteriler gibi, yani mikrobiyal unsursa kişide ona bağlı belirtiler oluyor. İşte ateştir, ishaldir, bazen kanlı ishaldir, bazen kusmadır. Yahut kişide depresif bir durum, stresif bir durum varsa ve bu kişide disosiyatif, yani stresin oluşturduğu vücut yüklenmesi, organlara yönelik bir stresel yüklenme, adrenalinsel yüklenme oluyorsa bu sefer hemen yemekten sonra şişme, hazımsızlık, buruntu, sancılanma veyahut da o kişide bunun yanı sıra ortaya çıkan diğer işte ellerde, ayaklarda titreme, gözlerde kıpraşma, vücudun tüylerinin tüken tüken olması gibi, ellerin avuçlarının terlemesi gibi, bunlar hep adrenalin fazla salgılanması, stresin altındaki bir insanın verdiği tepkiler kombine oluyor. Eğer o kişi de ilaca bağlı ya da işte ağır metallere bağlı, işte cıvadır, kurşundur, bazen yine plastiktir, onlara bağlı bir bağırsak geçirgenliği bozukluğu varsa, o kişide halsizlik, yorgunluk, devam eden bir yorgunluk, işte vücutta bazı noktalarda şişlikler, kızarıklıklar, ciltte döküntüler olabiliyor. Yine bağırsakta benzer işte şişkinlik, ishal, bazen buruntu, gaz sancısı. Yani buradaki sebep neyse bağırsağı bozduğu gibi vücutta da belirtiler veriyor.
0: Peki bu bağırsağın hangi bölgesinin bozulduğuyla alakalı mı? Yani bir bağırsağın bir haritası var.
1: Evet, evet.
0: Ve bu haritaya göre bir yer bozulduğunda vücudun bir buna karşılık gelen bir yeri mi var?
1: Burada aslında bağırsaklar deyince dediğiniz gibi üçe ayırmak lazım. Önce ikiye ayırıyoruz. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar. İnce bağırsakları da üçe ayırıyoruz. İşte 12 parmak bağırsağı, jejunum ve ileum diye. Burada gıdasal anlamda, toksik anlamda en çok etkilenen kısım ince bağırsaklar.
0: Eminim de aslında en çok olduğu yer orası.
1: Eminim tabii. Ana yani oradaki kalın aslında bağırsaklar suyu emer, ince bağırsaklar gıdayı emer ve mineralleri emer. Diyelim ki ağır metal maruziyeti var. Diyelim ki işte mikrobiyal bir etkilenme var. Bu rotavirüs olur, kolera olur. Az önceki dediğim gibi stafilokok veya klostridiyal, yani konservelerden geçen mikroplar olur. Bunlar direkt ileum dediğimiz ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşim yerindeki kısmı etkiler. Ayrıca stresel durumda da yine en çok ince bağırsaklar etkileniyor. Veyahut da gıda alerjisi, kişi süte alerjisi vardır, ekmeğe gluten alerjisi vardır.
0: Gluten ve işte süt alerjisi aslında özel bir başlık olarak konuşulması gereken bir durum herhalde.
1: O da yine yandaş olarak spastik koliti kolaylaştıran unsur. Her ne kadar maruziyet işte tavuk yemese, gluten yemese de artık bağırsağı hassaslaştırıyor. Yani bağırsaktaki uyaran seviyesini, etkilenim seviyesini belli bir düzeye getirip orada bırakıyor haliyle. Tedavilerde ona da dikkat ediyoruz. Ona da yapma diyeme diyoruz.
0: Peki aslında size başvurdu bir takım şüphelerle, ben de acaba geçirgen bağırsak mı var dedi. Geldiği andan itibaren bir takım tetkikler mi istiyorsunuz? Yani siz bir doktor olarak bu hastada geçirgen bağırsak vardır teşhisini koymak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
1: Biz orada geçirgen bağırsak için bu tanıyı koymak için kişiye gaita testleri yapıyoruz. Gaita'da büyük abdeste işte kan durumu, mukus durumu, hücrelerin durumuna işte kan hücresi, eritrosit veya lokosit durumu, yine gaita'da yağ durumu ve beraberinde gaita'da parazit durumu, mikrop durumuna bakıyoruz. Onun dışında kolonoskopi yapıyoruz. Kolonoskopide o bağırsaktaki enfeksiyon durumu, içeride mukozalarda etkilenme durumu, tahriş durumunu görüyoruz. Onun dışında kişiye genel bir kan testi yapıyoruz. İşte alerji durumu, vücutta kanda yansıyan bir enfeksiyon durumu veyahut da romatizmal immünolojik bir durum var mı, ona bakıyoruz. Diğer taraftan bağırsağın uzun olması, kısa olması da önemli oluyor. Özellikle de kalın bağırsak normalden fazla uzunsa bu durum daha kolay görülüyor. Çünkü maruziyet kolaylaşıyor daha uzun bağırsak olduğu için. Röntgeni çekiyoruz. Gerekirse ayakta direkt batın röntgeni dışında tomografi de çekebiliyoruz. Sonuç olarak bağırsağı hem radyolojik olarak, hem endoskopik olarak, hem biyokimyasal tahliller olarak inceliyoruz. Ve hepsini bir araya getirip orada artık çıkarımlar yapıyoruz. Belli hastalıkları değildir diyoruz. Belli hastalıkları dahil etmek suretiyle sonuca varıyoruz.
0: Şimdi uzaktan baktığımızda sadece bağırsak diyoruz ve sanki vücutla ilgili fonksiyonları bu kadar büyük değilmiş gibi algılanıyor. Halbuki bugün konuştuğumuz otoimmün hastalıkların pek çoğunda bağırsakla direkt bir ilişki bulunmuş durumda. Sinir sistemi hastalıkların büyük bir kısmında,
1: evet, evet,
0: hatta beynin fonksiyonlarını düzgün yerine getirmesinde bile bağırsaklarla bir bağlantı kuruluyor. Acaba bu geçirgen bağırsak mıdır aslında bu ilişkinin kritik noktası?
1: Bu şimdi yapılan araştırmalarda az önceki anlattığınız gerek sinir sistemi hastalıkları, gerek kalp hastalıkları, gerek karaciğer hastalıkları, hatta gerek kemik iliği hastalıkları, hepsinin bağırsakla iştiraki var. Çünkü hepsinde vücuttan, bağırsaklardan vücuda geçen o zararlı olabilecek maddelerin, toksinlerin, ağır metallerin, mikroplastiklerin kesinlikle etkisi var. Onlar bağırsak bariyerini geçtikten sonra ilk bariyer, daha sonra karaciğer bariyerine geliyor. Karaciğer bariyerini geçtikten sonra orada da elimine edilemeyince artık vücutta gideceği son organlarda kalıp orada birikme suretiyle yan etkilere yol açıyor. Kesinlikle. Haliyle burada geçirgen bağırsak olması bu kişide ister istemez çeşitli hastalıkların altyapısına zemin hazırlıyor.
0: Tabii kişinin aslında bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra onların tedavisine odaklanıp belki de bağırsaktan uzaklaşıyor tedavi amaçlı.
1: Evet, doğru. O biriktiği organa işte beyindir, kalptir, kemik iledir tedavi ederken kesinlikle bağırsak akla getirilmeli. Dediğin gibi bağırsaktaki o bariyer sistemi ya da buna sebep olan alt sistemler, az önceki saydığım çok ilaç kullanımı, enfeksiyon durumu, gıdaların durumu, ağır metal alma durumları, onlara hep dikkate alıp bağırsaklara da bir elden geçirmek, incelemek gerekiyor.
0: Şimdi bağırsak söz konusu olduğunda merak ettiğim bir şey var. Acaba bağırsaktaki bu durum mu bu hastalıklara yol açıyor? Yoksa bu hastalıklar mesela otoimmün hastalıklar gibi, karaciğer hastalıkları gibi, bunlar mı bağırsağın çalışmasını bozuyor?
1: Aslında güzel bir soru. Otoimmünite, yani kişinin genetiğinin zayıf olması, yaş romatizma dediğimiz ankilozan spondilit, romatoid artrit, behçet, sistemik lupus eritematoz gibi hastalıklarda o otoimmün, yani vücudun kendi savunma sisteminin hücreleri vücudun muhtelif yerlerine saldırdığında tabii ki o saldırılan alanlardan az çok biri de bağırsaklar oluyor. Bağırsaklar bu otoimmün romatizma hastalıklarından, alerjik hastalıklardan mutlaka az ya da çok etkileniyor. Bağırsaklardaki bu etkilenme tabii bağırsak savunmasını ve bağırsak bütünlüğünü bozduğu için bu sefer var olan otoimmün hastalıklar daha da artıyor. Hı-hı. Birbirini artırarak devam ediyorlar.
0: Aslında bu geçirgenliğin arttığı dönemlerde hasta biraz kendini kontrol etse, yani benim romatizma ataklarım niye arttı, neden acaba döküntülerim var gibi, mesela diyelim ki sedefi var, diyelim evet, ki evet, otoimmün hastalıklardan biri olduğu için söyledim. O dönemde bağırsaklarla bir ilişki kurduğunda mesela ne yiyip içtiğini biraz kontrol etse kesinlikle belki bir çıkarımda bulunabilir. Şimdi yine bu konuyla ilgili çok konuşulan başlıklardan bir tanesi eliminasyon diyeti. Yani ne yediğimiz. Kimileri diyor ki tamamen her şeyi diyetinizden çıkarsın. Ne bunlar? Gluten, süt ürünleri, hatta bunun içine yoğurdu da koyuyorlar mayalanmış olmasına rağmen. Mesela hayvansal gıdalar, özellikle yağlı hayvansal gıdalar, bazı kuru yemişler, bunların hepsini çıkartın hayatınızdan. Bir 6 ay tamamen bunlarsız yaşayın. Ama bunlardan geriye de çok fazla bir şey kalmıyor. Yani doğru, sofraya ne koyacağız diye sorduracak kadar evet, elemine ediyorlar. Evet, evet. Sonra bu süre içinde bağırsaklarınızı bir temizlemeyi tercih edin. Bağırsak mikrobiyotası kendini bir bulsun, evet, bir iyileşsin. Evet. Sonra yavaş yavaş bunları tekrar hayatınıza sokun ve bu süre içinde vücudumuzun verdiği tepkiye bakın. Şimdi bu uzun süreci kaç kişi yönetebilir bilmiyorum ama daha önemlisi işe yarar mı onu merak ediyorum.
1: Şimdi burada en önemli konu, biz böyle bir kişi geldiğinde ben o az önceki anlattığım işte kolonoskopi, kan testi, gaita testi, röntgeni yaptıktan sonra şayet artık spastik koliti düşünüyorsam hastaya bir gıda intolerans testi yaptırıyorum. Önümü çok açıyor. Hani hangi gıdaya ne kadar alerjisi var onu bize gösteriyor. Daha sonra diyorum ki bak diyorum seni inceledik. Bu yapılan alerji gıda testinde işte kiminin soyaya, kiminin zeytine, kiminin cevize, kiminin dediğiniz gibi süt ürünlerine alerjileri çıkıyor. Onları hayatından en azından bir 3 ay çıkar diyoruz. Ve şimdi esasen baktığımızda artan nüfusu doyurmak için fabrikasyon gıdaya çok geçildi. Fabrikasyon gıda seri üretim ve geri dönüşüm üretim. Geri dönüşüm üretimlerin hepsi var olan gıdayı atmayıp onun tekrar geri kazanımı kullanma, ama bu sefer onun içindeki faydalı proteinler veyahut da vitaminler hepsi değişime uğruyor. Bir de onları saklamak için kullanılan maddeler, sitrik asit gibi veya lecitin gibi maddeler. Onun dışında onun tekrar mekanik işlemlerden geçmesi hep süreci bozuyor ve zorlaştırıyor. Haliyle hepsine baktığımızda aslında bizim için buradaki konu buradaki gıdaların, özellikle de geri dönüşüm gıdaları veyahut da fabrikasyon gıdalarının vücutta artık tolere edememesi, bağırsakların bunları elimine edemeyip bunlara karşı reaksiyon ve toksik etkiyle oradaki gıdaların o oluşturduğu toksik ortamdan dolayı bağırsak fonksiyonlarında ve geçirgenliğinde bozulma oluyor. Şimdi, onlardan uzak durmak lazım.
0: Şimdi yeni merak ettiğim şey kortizol hormonu. Biraz önce stresten bahsettiniz. Evet. Stres bu hormonun başlıca sebebi. Ve kortizol hormonu da bağırsakların hiç sevmediği bir hormon. Ya da ölçülü miktarda sevdiği bir hormon. Peki biz bağırsaklarımızı korumak için stresi kontrol etmeyi bir ödem haline nasıl getirebiliriz?
1: Şimdi stres gerçekten artık neredeyse kalp krizinden tutun bunamaya, bunamadan tutun dikkat dağınıklığına, ondan tutun bağırsaktaki bu az önceki fonksiyon bozukluklarına, mide üzerine, hatta kanseri altyapı yapıyor. Ciddi anlamda yapıyor hem de. Fibromiyalji zamanımızın en yaygın salgın hastalığı, kas ağrıları, kemik ağrıları, ona da altyapı yapıyor. Şimdi stres yapan unsurlarla siz baş edemezsiniz, güç yetiremezsiniz. Ne bileyim işte sevmediğiniz bir ortam olur yahut bir iş ortamı olur, etkin birisi olur gibi. Peki ne yapacaksınız? Stresi yöneteceksiniz. Stresin vücuda yan etki yapmasını, zarar vermesini en aza indireceksiniz. O da nedir? Stresi vücudunuzun emmemesini sağlayacaksınız. Vücudunuz o stresi, o enerjiyi emmeyecek. Aksine o stres vücut tarafından saptırılacak ve siz rahatlayacaksınız.
0: Yani biz sanki dışımıza bir kalkan varmış gibi o stres tabii bize çarpacak ve evet, döndüreceğiz dışarıya.
1: Aynen öyle. Onu da nasıl yapacaksınız? Siz algılarınızı buna göre adapte edeceksiniz. Stresli ortamda savunma, psikolojik savunma mekanizmaları geliştireceksiniz. Hani bazen vurdum duymaz olacaksınız. Bazen stresiniz ona rağmen arttıysa işte bir ortam değişikliği yapacaksınız. Gerekirse iş değişikliği yapacaksınız. Şehir değişikliği yapacaksınız. Nihayetinde bu kadar stresi, bu kadar bünye ve ruh taşıyamaz. Bünye zaten artık tepki veriyorsa siz sürekli sırt ağrıları, kas ağrıları, sürekli bağırsak bozukluğu, sürekli mide ağrıları, sürekli vücutta kasılımlar oluyorsa demek ki stresi bünyeniz ve ruhunuz kaldıramıyor demektir. En azından bir faydalı alışkanlıklar edineceksiniz. İşte dağcılık gibi, meditasyon gibi, dinsel şeyleri sevenler din gibi veyahut da kitap okuma gibi, kitap yazma gibi, hat sanatı gibi. Hatta bunları yaptığınız gene olmuyorsa bulunduğunuz stresi artıran unsurdan uzak kalacaksınız. Bu iş olabilir, iş değiştireceksiniz. Kişi olabilir, hatta evlilik olabilir, gerekirse evliliği değiştireceksiniz. Yani stres de bir yere kadar vücut dayanıyor, ondan sonra da zaten çöküp gidiyorsunuz. Nihayetinde bünyesine ve ruhuna artık ağır gelen şeyi kişi uğraşırken yaşantısından, hayatından oluyor. Faydalı da olamıyor. Öyle olduktan sonra stres unsuru neyse ondan uzak kalmak ve yeni bir başlangıç yapmak herkes için daha faydalı olacaktır.
0: Peki bu geçirgen bağırsağı yönetebilmek. Teşhisi aldık. İşte aslında bizi neyin rahatsız ettiğini de öğrendik. Ama bu arada bir takım desteklere de ihtiyacımız var. Yani evet işimizi değiştirdik ama vücudumuzu ya da bizi üzen, bizi yoran neyse hayat biçimimizi değiştirdik. Ama bu arada bağırsağımızda oluşmuş bir tahribat var. Ve bunu da düzeltmek istiyoruz. Hı. Peki onun için nereden başlayacağız?
1: Bağırsakla ilgili en güzel şey tabii ki sağlıklı lifli gıdalar yemek. Çünkü lifli gıda, örneğin bir taze fasulye, örneğin bir bamya, örneğin bir pırasa, hakikaten tarım ilacı olmadan organik yetiştirilmiş sebzeler, meyveler bize zaten bağırsak onarımını sağlıyor. Neden lifli? Lifli olduğu için bağırsağın içinde daha uzun kalıyor ve bağırsağın temizliyor. Aynı bir fırça gibi bağırsağın içini temizleyerek dışkıyla atılmasını sağlıyor. Ve tabii ki temiz ve bol su içmek. Ve bunun yanı sıra spor yapmak. Sabahın taze havasında yürüyüş yapmak, ne bileyim yere yatıp bacaklarımızı karnımıza doğru çekmek 3-5 kere, onlar hep vücudu deşarj ediyor. Üstelik de bağırsak dostu yaşantının vazgeçilmez unsurları olarak ciddi anlamda bağırsak sağlığına pozitif katkı yapıyor.
0: Peki mikrobiyotamızı, bağırsağımızın içindeki mikrobiyotanın da aslında bağırsak sağlığıyla çok yakından ilişkisi var. Oradaki o bozulmuş mikrobiyotayı bu gıdalarla belli bir zaman içinde düzeltebilir miyiz? Ekstra bir şey yapmak, bir destek almak, mesela işte glutensiz beslenirken bir taraftan çinko almak, bir taraftan balık yağı tüketmek. Bunlar önerilenler arasında, şimdi aklıma gelenleri saydım ama sizin elbette listeniz daha uzundur.
1: Evet.
0: Onun da vücudu dışarıdan nasıl destekleyebiliriz?
1: Burada yapılacak en önemli şey özellikle de bağırsağa faydalı olan bakterilerin takviye edilmesi. Bunda da en çok bildiğimiz tabii kefir yahut sirke yahut ev yapımı doğal turşu yahut ev yapımı bizim kendi tarlamızdan aldığımız buğdaydan yapılmış mayalı ekmek. Hmm. Bunlar köy ekmeği diyoruz onlar. Hepsi hızlıca aşağı yukarı 2-3 ay içinde bağırsağın normalleşmesini, normal floraya gelmesi sağlayan çoklu unsurlar. Ve tabii huzur.
0: Bağırsak normal düzenine geldiğinde biz bu belirtileri daha mı az hissedeceğiz? Mesela yemekten sonra daha mı az şişkinliğimiz olacak? Evet, evet. Huzursuz bacak sendromumuz iyileşecek mi? Uykularımız evet. Düzene girecek
1: kesinlikle
0: mi? Daha berrak düşünebilecek miyiz? Hı hı. Yani şimdi ben bunları
1: sıralarken... Yaşam kalitemiz artacak dediğiniz gibi.
0: Ben bunları düşünürken ise şehir insanının hemen hepsinde bunlardan var. Biri ikisi mutlaka var.
1: Mutlaka var. Yani şimdi büyük yerin derdi büyük oluyor. Mesela Afyon'a gittiğinizde ben gidiyorum. Afyon'da trafik az, şehir küçük, bir yerden bir yere gitmek kolay, maliyetler uygun. Ama İstanbul'da her şey, hani büyük yerin derdi büyük olur misali, trafik sorunu,

0: hakikaten vücudumuz iyi dayanıyor.
1: Yani. Evet evet. Yani baktığımızda aslında bu belirtileri okuyabilmek de kıymetli. Yani bir hastalığa dönüşmeden bunları anlayabilmek bizi en azından bağırsak görevini yaptığı noktasında rahatlatacak. Bunu hakikaten iyi değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
0: Şöyle şehir hayatında olan kadınlarımız, erkeklerimiz için ben fabrikasyonu olan değil de ev yapımı sirke. Sirkelerin de en makbulü elma sirkesi derler. Ha, kalp sorunu olana alız sirkesi derler gibi. Ondan sonra tabii ki ev yapımı yoğurt, ev yapımı ekmek. Bunların hepsini İstanbul'da yapabiliriz. Ev yapımı turşu. Emin olun sizi daha güçlü, hastalıklara
1: yapan
0: daha dirençli sağlar.
1: Bir süreci var aslında. Çok değil mi? Oluyor. Mesela sirkeyle bir 20-25 gün her an neredeyse beraber yaşıyorsunuz. Ekmeği yoğururken, kabarırken aslında biraz da var olan stresi
0: tabii eğitiyorsun.
1: Uzaklaştırma yöntemi.
0: Meşguliyet oluyor. Ve şunu da dinleyicilerime mutlaka söyleyeyim. Ben kendi hayatımdan görüyorum onu. İstanbul dışına özellikle de yazın havalar ısındığı için bir gün bile olsa gitsinler, denize girsinler. Deniz mineralleri ve iyot alsınlar. Yemin ederim yani yazın bir hafta bir denize maruziyet, kışın gripten, nezleden, hastalıklardan ciddi koruyucu oluyor. Daha güçlü tutuyor. Kemik sağlığı olsun, sinir sistemi olsun, göz sağlığı olsun daha iyi hale getiriyor. Doğal çıkmış deniz balığı yesinler. İşte sardalyadır veya işte denizde o an çıkan hangi ürünse. Velhasıl yazın denizi de ihmal etmesinler. O da iyi bir yaşam kaynağıdır.
1: İyileştirici etkisi çok. Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür
1: görüşmek
0: ederim.
1: Üzere.
0: Sağ olun, sağlıcakla kalın.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün insülin direnci konuşacağız. Aslında çok tartışılan, çok konuşulan ve hemen herkesin bu teşhisi kendisine koyduğu bir hastalıktan bahsedeceğiz. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nedir insülin direnci Nesrin?
1: Şimdi şöyle, evet, dediğiniz gibi herkesin kendisine bu tanıyı koyuyor. Hı-hı. Mesela ama o kadar kolay söylüyorlar ki. Mesela benim insülin direncim var. Hı-hı. İnsülin. Ama
0: ne yapıyoruz
1: hani,
0: sonra?
1: Evet, yani benim zaten insülin direncim var. Hani bu karaciğer yağlanması için de geçerli. Benim karaciğer yağlanmam var. Ama hani ne yapacağız? Hani bir şeyler yapmamız lazım şeklinde. İnsülin direnci özellikle belirtilerinden bahsedeyim dilerseniz. Genellikle uzun açlıklarda el ayak titremesi, baş ağrısı, aşırı tatlı isteği, karbonhidrat isteği. Bu bazı kişilerde işte çikolata olabiliyor, bazı kişilerde tatlı olabiliyor, bazı kişilerde hamur işi, bazı kişilerde de meyve isteğinin çok fazla olması. Akşam 6'dan sonra tatlı, tuzlu, acı, ekşi, böyle yatana kadar sürekli besin tüketimi. Daha ileri aşamalarında gece yatıp uykudan uyanıp yemek yeme, sabah aç kalkma, öğünlerden sonra özellikle yüklü karbonhidrat içeriği yüklü öğünlerden sonra uyku hali, uzun açlık.

0: çocuklarda yine konsantrasyon eksikliği, algı eksikliği ve aşırı sinir ciddi belirtiler arasında. Yani bunlardan 3 tanesi varsa zaten bir insülin direnciyle ilgili sorgulama yapmak lazımdır.
1: Peki o zaman ben biraz başa dönerek sorayım. İnsülin nedir ki biz direncini konuşuyoruz?
0: Şimdi insülin normal koşullar altında, şöyle anlatayım yani, kabaca kafada canlansın diye böyle anlatıyorum. Yani işte bir birim salındıysa, bir birim karbonhidrat aldıysak, bir birim insülin o karbonhidratı hücre içine sokup enerjiye çevirip harcaması lazım. Şimdi bu yine hani kafada canlansın diye böyle birim birim söylüyorum. Aslında bunun mekanizması çok daha tıbbi olarak anlatılabilir. Ama insülin direncinde bir birim karbonhidrat aldığında 3 birim insülin salınıyor. Ya da bir birim karbonhidrat aldığında salınan o bir birim insülin direnç olduğu için bu karbonhidratı hücre içine sokamıyor. Ya fazla salgılanıyor, ortamda fazla kalıyor, aldığı karbonhidratı kullanıyor, fazla kalan insülin kandaki şekeri çekiyor, bu sefer hipoglisemi oluşuyor. Hipoglisemi oluşunca kişi tekrar hani onu düzeltebilmek amacıyla tatlı krizine, karbonhidrat krizine giriyor. Böyle bir kısır döngü yumağıyla devam edip gidiyoruz. İnsülin direncini düzeltebilmemiz için bu işte salınımları kontrol altına almamız ve regüle etmemiz lazım. Bunu nasıl regüle ediyoruz? Kalktığımız saatten yatana kadarki süreci kişinin kan sonucu, kan şekeri ve insülinine göre öğün saat aralığını hesaplayarak kompleks karbonhidratlarla bir düzen oluşturuyoruz. Günü ilmek ilmek dokuyoruz.
1: Yani aslında kişi kalktığı andan itibaren yatana kadar ne, az veya çok olmasına bağlı olarak kandaki insülin
0: değişiyor.
1: Ne yiyeceğine karar veriyoruz. Bu dışarıdan bakıldığında çok da günlük hayata uygun değilmiş gibi görünüyor ama bunu günlük hayatın içine yerleştiriyorsunuz.
0: Tabii. Yani yapamayacağı bir programı vermek, saatlerini ona göre ayarlamamak, bulamayacağı besinleri vermek gibi bir durum yok. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Hangi işi yapıyor? Aktivitesi ne durumda? Tercih ettiği besinler neler? Hiç yemediği besinler neler? Yöresel alışkanlıkları, evin düzeni, kaçta kahvaltı yapıyor? Akşam yemeğini kaçta yiyebiliyor? Kaça kadar oturuyor? Çalışma hayatı nasıl? Saatleri nasıl? Bütün bunlar kişinin tüm bilgileriyle elimizde oluyor. Zaten öncesinde biz bir doktor kontrolüyle kişide bunu tespit ediyoruz. Çünkü Türkiye Hastanesi'nde biz dahiliye ile diğer doktor arkadaşlarımızla işbirliği halindeyiz. Tahliller vesaireler oluyor. Doktor tanısını koyuyor. Gerekirse ilacını başlıyor. Biz de buradan alıyoruz hastayı. Beslenme düzenini oluşturuyoruz. Şimdi öğün saat aralığı hesaplanıyor, karbonhidrat miktarı ayarlanıyor vesaire. Bu süreç belli bir süre devam ediyor. Kişi eğer verilen programa tam anlamıyla, saatleriyle, miktarlarıyla uyduğu takdirde öğünler giderek yavaş yavaş artık gerek kalmıyor. Öğün saat aralığı 2 saatten 4 saate 5 saate çıkıyor. Zaten hayat boyu devam edeceği bir program değil. Ve amaç öğün saat aralığını normal bir birey haline getirmek. Normalde bizim öğün saat aralığımız 4 saat 5 saat.
1: Vücut bunu öğreniyor mu?
0: Yani öğrenmiyor. Salınımı düzenliyor.
1: Yani vücut tabii insülin direnci varsa bir yandan ilaçlarla bir yandan beslenmeyle bu normale dönebiliyor
0: dönüyor,
1: mu salınım?
0: Dönüyor. Doğru diyet programıyla, kişinin uyumuyla, işbirliğiyle bu durum regüle oluyor ve tekrar normal beslenme şekline dönüyor. Hayat boyu biz işte karbonhidrat sayımını kalktığımız saatten öğün aralarını bilmem neleri falan istemiyoruz. Yani biz 3 öğün ye tamam.
1: Ne kadar sürüyor aşağı yukarı
0: kişi? Valla bu kişinin uyumuna bağlı. Benim tecrübelerimden bunu 3 haftada çok iyi bir noktaya getiren ve artık öğün saat aralığını açmaya başladığımız kişiler var. Ama 3 ayın sonunda hala daha hadi olan da var. Yani bu kişinin bu işi hedef olarak koyup o hedefte yolda yürümesiyle alakalı.
1: Biz o yukarıda saydığınız belirtilerin azalmasını bekliyoruz.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Mesela, yok olmasını bekliyoruz.
1: Tamamen.
0: Yok olacak. Yani bu belirtiler mesela işte aç kaldığında aşırı derecede tatlı yeme isteği, miktarı ayarlayamadan yeme isteği, azalması değil, yok olmasını bekliyoruz. Hı-hı. Mesela tamam, çok kan şekerimiz düştüğünde herkesin belli bir şeyi var. Yani bir parça bir şey, ay tamam falan. Ama hı-hı, insülin direncinde bu öyle değildir. Onu da yer, onu da yer, daha çok yer, daha çok yer. Artık
1: yiyemez hale geliyor.
0: Tabii. Yani bu onun olmaması gerekiyor.
1: Ama bu şöyle bir şey değil mi? Yani bir yandan da çok hızlı bir şekilde şekeriniz yükseliyor. Vücut açısından bakalım. Yani siz o kan şekerinin belli bir seviyeye gelip de tamam artık ben yemeyeceğim diyene kadar aslında inanılmaz derecede çok tatlıymış oluyorsunuz.
0: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Zaten bu kan şekeri düştüğü için besin tüketimine başladığından dolayı normalde bizim en önemli davranış değişikliği önerimiz yavaş yemektir. Mideden beyine doydum sinyali 15-20 dakikada gelir. Bu sinyalin gelmesine de izin olmuyor. Çünkü kişinin şekeri düştüğü için yani 15 dakikada o zaten ciddi tüketim yapıyor ve ondan sonra zaten o tüketimle mekanizma başladığı için doyma duygusu ortadan kalkıyor. Yani sen insülin direnci olan bir birey, kan şekeri düşmüş, yerlerde yavaş ediyorsun. Olmaz.
1: Yapamaz.
0: O gözü dönüyor. Yani hani açken sen değilsin bir reklam vardı ya. Evet. Onun gibi yani sinirli, agresif, algıda bozukluk vesaire, yemek yer pamuk.
1: Onu yediği andan itibaren de bu defa o hızlı şeker yükselmesi, yine biraz önce belirtilerde saydığınız o neredeyse baygınlık derecesine tabii varan uyku haline getiriyor.
0: Tabii tabii. Uyku hali, yemek sonrasında. Tabii sosyal hayatı da etkiliyor bu. Gerçekten ciddi anlamda etkiliyor. İlerliyor. İlerlediği zaman
1: kontrol edilmezse ne oluyor insülin direnci? Yani, neye dönüyor?
0: Kontrol edilmezse zaten hani metabolik sendroma eşlik eden belirtiler artıyor. İşte polikistik overi tetikliyor. Mantar enfeksiyonlarını tetikliyor. Kan yağlarını tetikliyor. Karaciğer enzimlerini tetikliyor. Böyle ilerliyor. Kilo artışına neden oluyor. Kilo artışının zaten kendi başına bir takım komplikasyonları var. Travmatik bir şeyler, bir üzücü bir şey vesaire yaşadığında diyabete doğru adım adım gidiyorsun. İlla diyabet olur demiyoruz. Ama hani aday adayı olarak yolda, bayrak elimizde yürümüş oluyoruz.
1: Ve insülin direnci olan herkes diyabete dönmez ama her diyabetlinin arkasında doğuştan evet, değilse eğer bir evet, insülin direnci var mı?
0: Hikayesi var tabii. Hepsinde var.
1: Demek ki aslında bu anlamda diyabet de önlenebilir hastalıklardan biri olarak
0: tabii
1: görülüyor.
0: Yani eğer burada kilo kontrolünü, doğru yaşam prensiplerini, beslenmedeki besin seçimlerinin, doğru miktarlarının ayarlanması, bunların hepsi diğer sağlık problemlerinin önüne geçen koruyucu sağlık hizmeti. Yani koruyucu önden yaptığımız bu bütün her şey fevkalade bir genetik, olumsuz bir genetik veya çok büyük bir travmatik bir şey olmadığı sürece tabii ki bir problem olmayacak. Yani sonuçta kendimize bakmamız gerekiyor.
1: Evet. Peki yine insülin direncine dönmek istiyorum. Beslenmede nerelerde hata yapıyoruz ki bu bizi insülin direncine götürüyor? Çünkü hani biraz önce söylediğiniz o yemek sonra daha çok yemek, kontrolsüz yemek. Aslında bunun bir öncesi olmalı. Yani biz bir yerlerde bir hata yapıyoruz ki pankreasımızı bu hale çeviriyor.
0: Ya mesela benim gördüğüm ilk etapta zaten böyle mesela 3 kilo fazlası var. Saçma sapan bir diyet vereyim, aman tatile gideceğim. 3 kiloyu hızlı kilo vermek için düşük kalori. Ondan sonra zayıflama ilaçlarının kullanılması gereksiz yere, doktor kontrolü olmadan. Ondan sonra işte spritamin tarzı, redüktil bilmem ne vesaire, bunlar öncesinde hikayeler var. Ondan sonra bu özellikle işte düşük kalorili diyet uygulamak aslında ideal kilo sınırlarının içerisinde, hani sağlıklı beslenmeyeyim adı altında değil de ben bir an önce
1: bir elbiseye gireyim
0: 3 kilo vereyim, 5 kilo vereyim, ondan sonra tatile gitmeden önce yapılan yanlış diyetler. Tatile gider gitmez tabii ki doğal olarak miktarı kıtlıktaki bir metabolizma gittiğinde
1: bir
0: alıyor,
1: tatil psikolojisi üstüne.
0: Hızlı kilo alışverişleri, stresli bir yaşam şekli, travmatik durumlar
1: ya da mesela börek atıyorum, tamam, çok meyve. Bunları tamamen alkolik
0: yok, bozulduktan sonra. Bozulduktan sonra yani.
1: Ben bugün bir şey gördüm. İşe geliyorum sabah. Önde bir kız yürüyor. Eline bir poğaça almış. Hızlı hızlı bir yere yetişmeye çalışıyor. Var 3-5 kilo fazlası. Yani çok çok belli yani artık sınırında.
0: Evet.
1: Mesela şimdi sabah o poğaçayla güne başlaması o
0: evet,
1: yani karbonhidratla.
0: Bu seçim
1: mesela
0: yapılabilir. Bu zamanım yok işte bilmem ne değil. Yani evde kendisine güzel bir sandviç yapabilir. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Birazcık ihmal. Hı hı. Acele hayat. Hı hı. Ondan sonra bir yerlere yetişmek. Ondan sonra sorumluluğunu almamak. Bu çok önemli.
1: Aslında insülin direnci, evet, direncine mi yetişiyoruz?
0: Böyle, bir şekilde öyle oluyor. Yani bazen ben hep şunu söylüyorum programa katılan kişilerde, bahaneler. İşte benim şu işim var, şöyle gidiyorum da, ama şu oldu da, ama bu oldu da, ama, fakat, çünkü ile başlayan tüm cümleler hikayedir. Sorumluluğu almak. Yani burada bir sağlıklı beslenme programı uygulamak bir zorunluluk değildir. Hı hı. Bu bir sorumluluktur. Hı hı. Yani biz sağlıklı beslenelim, zorunlusun düşüncesiyle yola çıktığımızda
1: etici geliyor.
0: Tabii, ama bu bir sorumluluk. Hı hı. Bu bizim kendimize karşı olan sorumluluğumuz. Kendi bedenimize, kendi ruhumuza, bilincimize karşı sorumluluğumuz ve dolayısıyla fayda akıl faydayla çalışır. Önceki fayda bir şey yapıyorsak kendimizedir, sonraki toplumadır, etrafımızdakine ve toplumadır. Biz kendimize bu şekilde faydalı olursak sorumluluğumuzu üzerimize alarak, hı hı, çünkü sağlıklı beslenmek, kişiye özel düzgün programı uygulamak, aktif yaşam, bunlar bir sorumluluktur, zorunluluk değil. Onun sonrasında bu faydayı etrafımızdakilere de vermiş oluruz. Hem kendi yaşam tarzımızı örnek olarak, hem de konsantrasyonumuzla, algımızla, beden algımızla, her şeyimizle kendimize ve başkalarına o sorumluluğu yaşatmış oluruz.
1: Aslında işte bu önemsememiz gereken ya da sorumluluğunu almamız gereken bedenimiz bir süre sonra bizim çeviremeyeceğimiz hastalıklara,
0: evet,
1: maruz kalıyor. Sonra hem doktorun, hem diyetisyenin, hem ailemizin hayatını bloke ederek, belki birilerinin yardımına ihtiyaç duyarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Bizim almadığımız sorumluluğu başkasının almasını,
0: evet, işte,
1: bekliyoruz.
0: Evet.
1: Halbuki biz sağlıklı yaşamayı tercih ederek çocuğumuz, eşimiz, annemiz, babamızın üzerindeki yükü de azaltabiliriz. Peki bir insülin direnci konusunda şöyle bir gözlemim var. Şekere çok kolay ulaşıyoruz ve o kadar ödül mekanizmasıyla özdeşleştirdik ki çocuk küçücük yaşlardan itibaren artık şeker ve şekere dönüşenlerle tanışıyor. Yani bir meyve çocuğu mutlu etmiyor, tatlı mutlu ediyor. Evde pişmiş bir kek yemiyor, marketten alınanı tercih ediyor.
0: İşte bunlar da davranış değişikliği stratejileri. Hı-hı. Yani mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim kızım 5-6 yaşlarındaydı galiba. İşte markette geziyoruz. Nasıl oldu bilmiyorum. Şarküterinin önünden geçerken anne bu ne diye sordu. Orada 2-3 tane şey var, aa falan yaptılar. Çocuk bu ne diye soruyor falan diye. Oradaki sosis falan.
1: Mahrumiyet mi hissetti acaba? Ha, öyle mi algıladılar?
0: Aa kadın alamamış diye mi düşündüler? Ya yani bu ne anne diye sordu. Orada sosisi salamı hiç falan görüyor. Hiç evde görmediği için tanışmamış. Hı-hı. Yani öyle bir şey yok. Yani mesela işte ben diyetisyen olduğum için değil. Mesela eve ustalar geldi. Çay içecekler. Bizim evde şeker yok. Ama şey var. Hindistan cevizi şekeri. İşte esmer şeker. Evet. Bazen şeylere koymak için. Şimdi getirdim böyle stevia. Ondan sonra abla bu ne dedi? Şu şekerse hangisini beğenirsin? Ama senin evinde normal bir şey yok mu falan dediler.
1: Normal şeker.
0: Yani hani bunlar yaşam tarzı değişiklikleri. Evet. Belki çok uç örnekler veriyorum ama.
1: Tercihlerimizden ibaretiz.
0: Evet. Evet. Değiştirilebilir yani.
1: Tercihlerimizden ibaretiz.
0: Bu bir sorumluluk, tekrar ediyorum. Evet. Zorunluluk değil.
1: Peki insülin direnciyle mücadele ederken hani böyle çantamızda olsun dediğimiz, önereceğiniz bir şey,
0: evet,
1: var mı?
0: Çantamızda bak beyaz leblebi. Hı-hı. Ondan sonra badem, diğer kabuklu kuru yemişler değil, onların dengesini kurmamız gerekiyor. belki minik bir sandviç, hani çavdarlı bir ekmeğin arasına bir peynir koyup onu jelatine sarıp çantamızda
1: acil durum.
0: Çantada, zulada, cepte, arabada, çekmecede bunlar bulunacak. Hı-hı. Çünkü trafikte kalıyoruz, bir yere yetişmek zorunda kalıyoruz, ufukta yemek gözükmüyor.
1: İnsülin direnci olan birisinin trafikte kaldığını araba kullanırken düşünsenize.
0: Mesela eğer ağır düzeydeyse hipoglisemi, çok tabii ki konsantrasyonu, algısı bozuluyor, sinirli oluyor, kavga çıkıyor, bilmem ne. Halbuki aslında şekeri falan düşük olmasa belki orada daha farklı peki, davranacak. Tabii.
1: Peki biraz bu konuyu konuşurken bir cümleyle kuru erikten bahsetmek istiyorum, sormak istiyorum. O kadar çok konuşuluyor ki kuru erik. İşte biraz önce siz de söylediğiniz badem ya da beyaz leblebi. Bunların arasında nasıl bir ilişki var? Ya bunlar çantamıza olsun mu?
0: Ha, kuru erik. Hı-hı. Ama tek başına meyve vermiyoruz. İşte bu erik de badem. Olur. Yani mesela 10 tane badem yer, 2 tane de kuru erik yer. Zaten o toparlar. Yani kuru erik, badem, leblebi hani aynı kategoride iki besin değil.
1: Yok, bir arada yenmesinden bahsediyorum. Hani sürekli öneriliyor bunlar.
0: Ya kuru erik bağırsaklarda da biraz daha hani hızlı çalışmayı sağlar. Ona göre hani çok bağırsakları çok problemli olan birinin, özellikle hani gastroenterite yakın olan birinin hani dikkatli olması gerekir. Ama hiçbir meyveyi mesela tek başına vermiyoruz. Daha sonra veriyoruz. Bu kan şekerini dengeledikten sonra bazı süreç şeyler değişti. Süreç bitince verilebiliyor. Ama mesela ilk etapta meyveyi tek başına vermiyoruz. Yanında beyaz leblebi, badem veya işte üstüne krem peynir sürülmüş bir dilim ekmek gibi ayarlıyoruz.
1: Birlikte olmak için. Peki. İnsülin direnci düzeltilebilir bir durum.
0: Kontrol altına alınabilir bir durum.
1: Böyle yaklaşmak ve mutlaka teşhis aldıktan sonra da belli bir noktaya gelene kadar bir diyetisyenin desteğini almak lazım.
0: Yani o desteği alıp düzgünce çalışıp verilen programı tam uygulayıp kiloyu verdikten, kan değerlerini düzelttikten sonra da bunun bir koruma süreci var. Maksimum enerjiye kadar düzgün bir şekilde çıkıp orada da bırakmak. Ben bu kiloyu nasıl almışım? Bu noktaya getirebilmek yani. Evet. Ve çok güzel oluyor. Çok keyifli oluyor.
1: Evet, süreci gerçekten takip etmek ve sonucu görmek. Evet. Çok teşekkür ederim Nesin
0: Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sevgiler.

0: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.

0: Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde gergin anlar yaşandı. Trafikte tartışan sürücüler araçlarından aşağı indi. Yolcuların da katılmasıyla kavga büyüdü. Şahıslar yol ortasında birbirine acımasızca saldırdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Trafik polisi şahısların kimliğini hemen belirledi. Kavgaya karışan 4 kişi kısa sürede yakalandı. Saldırganlara rekor ceza yağmuru geldi. 4 kişiye toplam 720 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetine 60 gün el konuldu. Kullanılan araçlar 60 gün trafikten men edildi. Damperi açık unuttu, ortalığı birbirine kattı. Bu görüntüler olaydan hemen sonrası.
1: Ya, abi bu berbat ya.
0: Ucuz atlatılan olay İstanbul Esenler'de yaşandı. Tem bağlantı yolunda bir kamyon açık damperle ilerledi. Kamyon üst geçit tabelalarına sırayla çarptı. İlk tabelaya vurup yoluna devam etti. 100 metre ileride ikinci tabelayı devirdi. Kocaman tabela devrilerek yolu kapattı. Sorumsuz kamyon sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı. Bölgeye polis ve ekipler sevk edildi. Tabela kaldırılınca yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kendilerini polis ve savcı diye tanıttılar. Milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Olayın adresi Tekirdağ Şarköy ilçesi. Dolandırıcılar telefonla 68 yaşındaki yaşlı adamı tuzaklarına düşürdüler. Evdeki ziynet eşyası ve dövizleri aldılar. Vatandaş tam 19 milyon lira kaybetti. Polis ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip anında başlatıldı. 8 ayrı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 11 şüpheli birden yakalandı. Adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı. Çin'deki Şangay Doğal Yaşam Parkı 3 sevimli sakini için renkli bir doğum günü partisine ev sahipliği yaptı. 9 yaşına basan Xue Bao ve Qian Jin ile 7 yaşındaki Kang Kang için özel kutlama düzenlendi. Bakıcılar her panda için özel pastalar ve bambudan oyuncaklar hazırladı. Qian Jin ikiz yavrularıyla pastasını paylaşırken Kang Kang'ın sandalyede oturarak ziyafet çekmesi parkı ziyaret eden tatilcilere eğlenceli anlar yaşattı. Çin'in Sichuan eyaletinde ulusal gün tatili kapsamında görsel bir şölen yaşandı. Chengdu kentindeki tarihi kasabada düzenlenen gecede gökyüzüne yükseltilen devasa ışıklı figürler geceyi aydınlattı. Gösterinin odak noktası Çin mitolojisinde ejderha kafası ve balık gövdesine sahip efsanevi yaratık Aoyu şeklinde tasarlanan 15 metrelik devasa dekorasyon oldu. Gece gökyüzünde süzülen ışıklı figür izleyenleri hayran bıraktı. Tarihi sokakları dolduran binlerce ziyaretçi, geleneksel tarzda düzenlenen şarkı ve dans gösterilerine eşlik etti. Tatil boyunca süren etkinliklerde geleneksel el sanatları pazarları ve tiyatro gösterileri de yer aldı. Isparta Eğirdir Gölü'nde korkunç bir durum yaşandı. Mezarlık altı mevkisinde su yüzeyinde ceset görüldü. Çevredekiler durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cesedi sudan dışarı çıkardı. Yapılan inceleme ile kimliği kısa sürede belirlendi. Cesedin tıp fakültesi son sınıf öğrencisine ait olduğu anlaşıldı. 24 yaşındaki Ramazan Çin 15 gündür aranıyordu. Gencin ölüm sebebi otopsi raporuyla netleşecek. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Gecenin bir yarısı kilidini kırdığı kapıdan içeri girdi. Doğruca kasayı açtı ve paraları cebine doldurdu. Hırsız girdiği markette önce paraları çaldı, sonra meşrubatları içti. Pişkin hırsız kendi dükkanı gibi rahattı. Dakikalarca marketin içinde dolaştı. Önce kasadaki paraları bir güzel çaldı, sonra da aç karnını doyurdu, kana kana meşrubat içti. Kendi iş yeri gibi hareket eden pervasız hırsız geldiği gibi kaçıp gitse de polis ekiplerinin takibinden kurtulamadı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
2: Abi de buraya bakın lütfen. Bakın şimdi.
0: Eskişehir'de bir parkta yaşanan tahribat tepki çekti.
2: Yazık değil mi? Bunların parası hepimizin cebinden çıkacak.
0: Odunpazarı ilçesindeki 2 Eylül Parkı'nda kameraya ve masalar zarar gördü.
2: Masanın haline bakın. Masayı da az önce burada çalışan bir belediye görevlisi arkadaş, artık belediye görevlisidir herhalde, buralarda iş yapıyor. Sonra kırmışlar dedi. Yazık değil mi? Bunların parası hepimizin cebinden çıkacak. Pisliğe bir bakın. Bu mudur yani şimdi, bu mu?
0: Bazı masa bölümlerinin ise tamamen kırıldığı kameralara yansırken çevre kirliliği de dikkat çekti.
2: Ne diyeyim, şurada çöp torbası var. Bakın hemen. Burada da çöp torbası var. Buraya atmış bunları.
0: Parktaki görüntüleri sosyal medyada paylaşan vatandaş duyarsızlığa tepki gösterdi.
2: Şuradaki çöpe atmak zor gelmiş. Şuradaki çöpe de atmak zor gelmiş. Buraya atmış. Boğazında kalsın inşallah. Bu mu? Sonra cahildi, geri zekalıydı, bilmem neydi dediğin zaman da abla hakaret ediyorsun diyorlar. Gerçi diyenler de bunları yapanlar. Yoksa niye hakaret gibi gelsin ki?
0: Katlı binada gaz kaçağı sonucu tüp patladı. Daireler bu hale geldi. Feci olay Balıkesir Bandırma'da sabah saatlerinde oldu. Daire sakini mutfakta gaz kaçağını fark etmeden tüp yaktı. Korkunç patlamayla birlikte daire alev aldı. Bina sakinleri panikle kendini dışarı attı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Feci olayda iki daire kullanılamaz hale geldi. Patlamada toplam 8 kişi yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan adam tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

0: İstanbul Avcılar'da korku dolu anlar yaşandı. Temel kazısı nedeniyle ağacın kökleri açıkta kaldı. 10 metrelik dev ağaç rüzgarda savruldu. Ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. O sırada bir kadın apartmana giriyordu. Kadın devrilen ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Saniyelerde ölümden dönen kadın içeri kaçtı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yolu kapatan dev ağaç ekiplerce kaldırıldı. Belediye ekipleri sokakta önlem aldı.
1: Anne ile kızı cadde ortasında darp edildi. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerin adresi Kocaeli. Gölcük ilçesinde anne ile kızı ve kalabalık bir grup arasında başlayan tartışma büyüdü. Anne ve kız o grup tarafından darp edildi. Husumetin nedeninin çocukların okula gittiği dönem aralarında çıkan kavga olduğu iddia edildi. Kameraya yansıyan o anlar vahşeti gözler önüne serdi.

0: İstanbul Emniyeti Şişli'de düğmeye bastı. Asayiş ekipleri eğlence mekanlarını ablukaya aldı. Dev denetime tam 100 personel katıldı. Mekanlar tek tek girilerek detaylıca arandı. 34 kadının ruhsatsız çalıştırıldığı ortaya çıktı. Kadınlardan 22'sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Sigortasız çalışanlar için idari işlem yapıldı. Mevzuata aykırı hareket eden işletmeler tespit edildi. Çok sayıda gece kulübüne ceza yağdı. Emniyet güçleri denetimlerin süreceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde görsel bir şölen yaşandı. Foster City kentinde düzenlenen San Francisco Su Feneri Festivali binlerce kişiyi su kenarında bir araya getirdi. Etkinliğe katılan binlerce kişi sevgi, umut ve mutluluk dileklerini yazdıkları fenerleri suya bıraktı. Karanlıkta suyun yüzeyini kaplayan fenerler renkli görüntüler oluşturdu. Bir saat süren koreografili törende 2000'den fazla katılımcı unutulmaz anlar yaşadı. Profesyonel fotoğraf ekipleri ve yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen festival geç saatlere kadar sürdü.
1: Şoför ön paspas üzerinde lastiklenmiş şekilde.
0: Zehir tacirlerinin sıra dışı yöntemi gözler önüne serildi.
1: Kum kapağı şeklinde bir adet mıknatıs tarafımıza görünmüş. Aracın vites kutunun yanında bulunuyor.
0: İstanbul Küçükçekmece'de polis denetimdeydi. Yapılan kontrollerde bir otomobilde zula tabir edilen düzenek bulundu.
1: Zula kısmında da...
0: Düzenek polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Zula'da uyuşturucu maddeler ruhsatsız tabancayla 56.200 lira ve 200 dolar ele geçirildi.
1: Evet, ruhsatsız tabanca.
0: 19 yaşındaki otomobil sürücüsü şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Anne,
3: yürü abla.
0: Aydın Nazilli'de feci bir kaza yaşandı. Aydın Denizli Karayolu'nda 4 araç birbirine girdi.
4: Hangisi ilerledi?
2: Şuna vereceksin. Tamam.
0: Kontrolden çıkan otomobil diğer araçları sırayla çarptı. Sollama sırasında zincirleme trafik kazası meydana geldi.
2: Tamam.
0: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada toplam 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya yol açan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Gece bir anda gündüze döndü. Alanya semalarını peş peşe şimşekler aydınlattı. Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Gökyüzündeki görsel şölen havai fişek gösterilerini aratmadı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Meteoroloji bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin Antalya'nın batı ilçeleriyle birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20, Ankara 21, İzmir 25, Bursa 23, Konya 18, Afyon 20, Denizli 25, Antalya 26, Adana 27, Zonguldak 18, Samsun 19, Trabzon 17, Kayseri 19, Erzurum 14, Gaziantep 22, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 26 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
4: Yapı Kredi, bir adım önde.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
6: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kılın hürmetine. Resulün kıymetini insanlar değil yalnız, bütün hayvanat dahi bilirdi istisnasız. Uçmadıkları gibi kuşlar Kâbe üstünden, onun üzerinden de uçmazlardı edepten. Yine Peygamberimiz Miraç'ta hem o gece Allahü Teala'ya sual etti şöylece: "Ya Rabbi, Cebrail'e 600 kanat verdin. Bunun mukabilinde bana ne ihsan ettin?" Hak Teala cevaben sevgili peygambere buyurdu: "Senin bir tek saç kılın bana göre Cebrail'in 600 kanadına nazaran daha çok kıymetli ve sevgilidir her zaman. Senin bir kılın için binlerce asi kullar cehenneme girmekten yarın azad olurlar." Yine Halid bin Velid Hazretlerinin dahi bir başlığı var idi, pek çok değer verdiği. Onu hangi savaşta ötseydi o eğer, düşmanlarına karşı olurdu hep muzaffer. Velakin o başlığı kaybedince o bir gün, oldu bunun yüzünden çok mükedder ve üzgün. Dediler, "Kaybettiğim bir başlık değil midir? Öyleyse bu kadar üzülmek peki nedir?" Dedi ki, "Bu üzülmem çok azdır bunun için. Zira siz bilmezsiniz hikmetini bu işim. O başlığın içinde, o servenin saçından bir mübarek kıl vardı. Üzülmem işte bundan. O başlık hangi harpte bulunsaydı başımda, muzaffer oluyordum mutlak o savaşımda. Bütün başarılarım bundandır işte benim. Kaybettim şimdi onu, nasıl üzülmeyeyim?" Yine Resulullah'ın o mübarek cemali, nurluydu 14. bir dolunay misali. Hazreti Ayşe'nin evine geldi bir gün. Bakıp güldü Ayşe yüzüne o Resulün. "Ne için güldüğünü sual etti o server." Ayşe validemiz izah etti bu sefer. Dedi, "Ya Resulallah, bugün bir elbiseyi dikerken düşürmüştüm elimdeki iğneyi. Çok aradım ise de bulamamıştım yine. Sen içeri girince bulundu şimdi iğne. Öyle aydınlandı ki nurundan zira evim, iğneyi rahatlıkla gördüm ve alıverdim." Bunları arz edince Ayşe validemiz ağlamaya başladı Peygamber Efendimiz. Sebebini sorunca buyurdu ki o zaman, "Ya Ayşe, mahşeri hatırladım ben şu an. Şöyle ki, ümmetimden o gün bazı kimseler benim bu cemalimi hiç göremeyecekler. İşte o ümmetimin halini hatırladım. Onların durumuna üzüldüm de ağladım."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerden Süleyman bin Ceza Hazretleri Eyyühel Veled kitabında buyuruyor ki, Ehl-i Sünnet itikadında olan ve haramlardan sakınan alimleri ziyaret et ve sohbetlerinde bulun. İtikatları, inançları bozuk ve mürai, ikiyüzlü ve din cahili olanlardan veya İslamiyet'e uymayanlardan sakın, yanlarına uğrama. Zira mezhepsizler ve mürailer, ikiyüzlüler din hainleridir. Hak Teala hadis-i kutsi'de buyurdu ki, dostlarımı insanlar arasında gizlerim, onları kimse bilmez. Şayet bu şahısların sözleri, hareketleri ve ibadetleri Ehl-i Sünnet alimlerinin rahmetullahi teala kitaplarında yazılı olanlara uygun ise, o zaman sohbetlerine devam eyle ve nasihatlarını ve dualarını almaya çalış buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm hocam.
1: Aleyküm selam. Buyurun.
4: Hocam, suizanla ilgili soracaktım ben de. Şimdi mesela suizan ağzınızdan çıkan mı yoksa kalbinize gelen mi? Mesela birisine bir şey duyduk falan yapmıştır. Mesela onu söylemek, söylediğim zaman suizan oluyor. İçimize geldiği zaman mı suizan oluyor?
3: Peki efendim.
4: Sağ olun hocam.
1: Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Alamadık mı? Tamam, alabilirsek onu dinleyicimiz alalım tekrar. Siz isterseniz buna cevap verebilirsiniz. Geldi mi? Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
4: Osman hocamdan bir dua alabilir miyim acaba?
3: Rabbim sıkıntılarını gidersin, iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
4: Amin hocam, Rabbim razı olsun. Hocam, 3-4 tane bir sualim vardı da. İlk sualim şöyle, geçen İslam Ahlakı kitabında bir şey gördüm de kafama biraz takıldı. Mesela biz şey yapıyoruz. Mesela diyelim mecbur kaldığımız zaman, bankadan kredi çekeceğimiz zaman sigortalı sigortasız diye ayrılıyor. İşte sigortalı da mesela şu hastalığınız olursa, şöyle ölüm falan olursa işte krediyi ödemezsiniz diye. Bu şekilde işte ayrılıyor. Biz mesela genelde sigortalılara mecbur kalırsak başvuruyoruz. Yani bu caiz midir, sigortalı kredi? İkinci sualim, dinde aşırı gitmek deniyor kitaplarda. Bu ne demektir? Bunu anlamadım da. Üçüncü sualim de hocam, ben bir iki ay önce Ramazan Ayvallı Hoca ile görüşmüştüm de ona bir sual sordum, pek anlamadım. Şimdi bu mesela birisi diyelim kapşursa, elhamdülillah dese, hani biz yerham mükellah diyeceğiz ya. Orada mesela sordum, bunu demezsek günaha girer miyiz dedim. Hayır dedi ama yani günaha girmeyiz dedi. Ama şey dedi, işte yani mecbur değilsin dedi demeye. Ama
3: anladım da başkalarının isimlerini söyleyerek aynı şekilde böyle cevap verdi, şöyle cevap verdi deme. Tamam mı?
4: Tamam. Yani şöyle, çünkü dinimiz İslam sitesinde farz diye okumuştum, onu anlamadım o yüzden hocam.
3: Peki efendim.
4: Bir de hocam mesela bizim gibi, hani daha doğrusu kendim için söyleyeyim. Bu sünnetlere, müstahaplara riayet etmek yani lazım mıdır? Bizim gibi hani avam tabakası için ne bileyim, hani şeytan aldatabilir diye hani riayet etmezsek yani.
1: Peki, teşekkür tamam, ediyoruz hayırlı peki, günler efendim. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, ilk dinleyicimiz, bir kimse hakkında ya işte o yapar bunu, yapmıştır bunu falan, böyle kalbimize geldiği zaman mı suizan oluyor yoksa bunu söylediğimiz zaman mı?
1: Birisine söylersek mesela.
3: Evet, birisine söylersek o zaman suizan oluyor. Dinleyicimizin dikkatini çekmiş, kendisini tebrik ederiz, yani dikkatli okumuş veya dikkatli dinlemiş. Şimdi İslam Ahlak kitabını ve o İslam Ahlak kitabında Mudrakçı İlmihal bölümünde de var. O kitabı dikkatli bir şekilde okumuş olsa orada bir şey geçiyor. Kalbe gelen düşünceler deniyor. Mesela bir düşünce gelir. Nedir? Mustafa Dököz üzerinde yeni rakı yazan şişeyle yoldan böyle sallana sallana gitti. Bir şeye de koymamış. Torbanın içine de koymamış. Ah, Mustafa Dököz'ü tanıyor. Beş vakit namazını kılıyor. İtikad düzgün. Kitap da okuyor. Ama elindeki şişenin üzerinde yeni rakı yazıyor. Kalbe o anda bir gelir. Ya Allah Allah, yani bu ilişkiyle bir alakası yok ama, ilişkiyle yok ama, ya hiç olmasa bunu kapatsaydı falan gibi bir düşünceler gelir. Bir düşünceler gelir.
1: Niye reklamını yapıyor yani?
3: Ha, en
1: sallaya sallaya en azından, götürüyor.
3: En azından. Böyle bir düşünceler gelir. Peki bu düşünce yok ya, onun içindeki rakı değil. Dedi, kapattı. Böyle bir düşünce gelmesi, yani Mustafa Dököz'e karşı suizan oldu mu? Hayır, olmadı. Ama bunu, ya geçen gördüm, böyle Mustafa Dököz'ün elinde üzerinde yeni rakı yazan bir şişeyle sallana sallana gidiyordu falan. Hani o da tanıyor Mustafa Dököz'ü. Ya içki değildir ama bunu da yapmasa iyi olurdu falan. Başkalarının aynı şekilde dikkatini çekiyor gibi bir şeyler, veyahut da hani sizin de söylediğiniz bir reklamını yapıyor falan diye. Bu da suizan olur. Yani kınamış oldu ikisi de, tamam mı? Kınamış oldu. Tamam. Ama işte o içki içmez dediler. Doğru dediler de, ama başka şekilde edebe riayet etmedi, bilmem ne yapmadı falan filan filan filan. Yani.
1: Başka şeyler söyledi.
3: Başka şeyler söyledi. Yani onu aşağılayacak şekilde ifadeler kullandılar. Suizan mı? Suizan. Onun için orada açık net bir şekilde kalbe kötü düşünceler gelebilir. Hani bu verdiğimiz misalin dışında bazı şeyler de gelebilir. Orada buyuruyor ki bazı düşünceler var, geldi biraz işte seni meşgul etti, çekti gitti, bir şey olmaz. İkincisi biraz düşündürdü, ya yapayım mı yapmayayım mı falan, kötü bir şey. Ondan sonra o da çekti gitti, kalmadı. Üçüncüsünde de yapmaya karar verdi ama vazgeçti. Dört madde mi ne anlatılıyor da. Ondan sonra son maddede deniyor ki, hatırla böyle bir şey geldi, yapmaya karar verdi veya söylemeye karar verdi. Söylediği ve yaptığı an o suizan olur, haram olur, günah olur, gıybet olur. Yoksa orada bir ifade geçiyor. Kalbin böyle bir düğmesi, bilmiyorum sizinkinin var mı? İşte suizanla, gıybete, dedikoduya, yalana açık olan düğmelerini kapatıyorsun.
1: Hepsinden kurtulmuş oluyorsun.
3: Var mı öyle bir şey?
1: Yok. Ben de yok.
3: Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi bazılarının hatırına gelmiyor. İyi de siz anlatıyorsunuz ya, hani yalan hatırına gelmiyor. Allah-u Teala'dan başka bir şey. Evet. O düğmelerin veya aynı şekilde o ayarların, o frekansların elde edilmesi mümkün. Öyle bir frekansa giriyorsun ki yalan, dedikodu, suizan, Allah-u Teala'dan başka bir şey hatırına gelmiyor. Yani öyle bir durum olur ki yanında hanımın, çocukların, annen, baban, bunların bile ismini hatırlayamazsın. Yani gönlünde Allah-u Teala'dan başka bir şey olmaz. Hatta zaman zaman naklediyoruz ya, evliyadan bir zatın özel hizmetini gören talebesine bir gün işte abdest suyu dökmüş. Abdesti bittikten sonra evladım senin adın neydi demiş. Öyle deyince o talebe çok üzülmüş. Eyvah demiş, ben bir hata ettim, benim adımı unuttu. Benim adımı unuttu. Bir iki sefer bu tekrarlayınca gidiyor istiğfarı okuyor, tövbe ediyor falan. Ama yani bir türlü aynı şekilde hocası hemen hemen her seferinde soruyor, evladım senin adın neydi, evladım senin adın neydi. En sonunda dayanamamış, gitmiş hocasının hanımına. Anneciğim demiş, böyle böyle bir durum var. Ne hata ettiğimi de anlayamadım. Çok tövbe istiğfar ettim. Geceleri bile uykum kaçıyor. Öğrenemedim de. Hocama da soramıyorum nasıl bir edepsizlik yaptığımı. Demiş evladım, ben öğreneyim, sen git. İşte akşam eve gelince o saat demiş ki falan talebe. Çok iyi talebe demiş. Çok iyi bir talebe. Yani ihlasla, samimiyetle biz ondan memnunuz ve razıyız. Ama demiş böyle böyle bir durum olmuş. Çok üzülmüş. Ertesi gün o talebesini çağırmış. Evladım demiş. Yani Allah Teala bir şey lütfetti, ihsan etti bize. Kalbimde Allah Teala'nın isminden başka bir isim kalmadı. Hepsi silindi. Resetlenmedi, silindi. Yok edildi yani. Dolayısıyla Allah Teala'dan başka bir şey hatırlamıyorum. Bunun için soruyorum senin ismini. Yoksa bize karşı bir hatan sebebiyle değil. Hani resetleme, ondan sonra ne bileyim o işte şeyleri, düğmeleri kapatma imkanı var. Zahire yok da, ama yani bu büyüklerin yolunda gidenlerde bu olabilir mi? Evet, bu olabilir. Ama bizim gibi avam için İslam ahlakında yazılan esastır. Kötü bir şey geldi. Ya şu adama aynı şekilde gideyim, döveyim dedim falan. Ama ona uygun bir şey yapmadın. Söylemedin de. Veyahut da gideyim işte şunun parasını çalayım. Veyahut da aynı şekilde meyve bahçesine gireyim, meyveleri çalayım dedin. Geldi mi düşünce falan, ama yapmadın, gitmedin, çalmadın. Dolayısıyla yazılmaz. Ama tam tersi Mustafa Bey ya. Hani kitaplarda Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için ümmeti merhume ifadesi geçiyor. Bu merhum kelimesini kullanınca anlam değiştirdiği için hepsi ölmüş kabul ediyorlar. Öyle değil ya. Merhume rahmetle muamele edilmiş anlamındadır. Merhum deyince rahmete kavuşmuş manasında söylüyoruz biz onu. Kitaplarda bildirilen anlamı onun o. Merhametle muamele edilmiştir. Mesela kötü düşünceler kalbine geliyor, ona uygun söz söylemedikçe, ona uygun hareket yapmadıkça
5: yazılmıyor.
3: Yazılmıyor. Ama bugün hep senin üzerinden benim üzerinden.
5: Olur hocam.
3: Mustafa Dokuz'un gönlüne geldi. Şu dedi, Keşiş Dağı kadar. Dinleyiciler diyor ki, nereden çıktı o Keşiş Dağı? Bursa'da bulunan Ulu Dağ'ın ismi kitaplarda, eski kitaplarda Keşiş Dağı diye geçiyor, tamam mı? Ulu Dağ kadar. Mustafa Dokuz bir altın bulmuş. Ondan sonra tellallarla her tarafa, radyo, gazete, televizyonlarla reklam vermiş. Her gelene bir çuval altın vereceğim diye.
5: Osman Hoca'dan selam getirene iki çuval.
3: İki çuval. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kalbinden bu geçti. Kalbinden bu geçti. Yapmadığı halde, hani öyle bir durum yok. Yapmadığı halde Allah-u Teala meleklerine buyururmuş ki, bu kulum hiçbir böyle bir şey düşünmeden sadece benim rızam için, benim rızamı kazanmak için bunu düşündü. Gerçekten eline geçse verecek. Vermiş gibi yazın buyuruyor. Müthiş bir şey değil çok mi?
5: Ama bu samimiyet işte.
3: Samimiyet. Şimdi biz bunu bazı yerlerde böyle gençlere falan anlatıyoruz. Bir gün böyle bir yerde anlattım falan. Genç, abi ben derim falan dedi. Dedim peki bugüne kadar senin ummadığın şekilde bir para, bir altın veyahut da bir yiyecek neyse eline geçtiği zaman Allah-u Teala'nın kullarına verdin mi? Vermedim abi. Hemen pay ediyorum dedi. Hemen pay ediyorum dedi. Dolayısıyla

0: Benim özel topraklarım, kimse el koymasın diye. Onun içinde Kerkük ve Musul petrolleri içinde öyle.
1: Aynen,
0: yani
1: aynen.
0: Efendim çok zengin padişahtı, baksana kendine özel topraklar almış diyen şimdi İttihatçıların devamı olanlar var.
1: Evet.
0: Yani içinde hoca olanlar evet. da var. Onların talebeleri de öyle diyor ama meğerse oradaki siyaset herhalde evet. o iki yerde tapu sahibi olup yani düşmanın eline geçmemesi için o adımları evet. atmış. Evet.
1: İşte iddiaçıların yaptığı en büyük kötülüklerden biri de iktidara geldikleri zaman bunu iptal ettiler. Hepsini devletleştirdiler.
0: Heh işte
1: Sultan öyle. Abdülhamit Han'ın
0: tapularını, özel tapularını,
1: özel yapı tapularını efendim hazine-i hassa dedikleri yere bağladıkları bütün tapuların hepsini devlete
0: hazine-i hassa neydi? Padişahın çok rahat kullandığı bir hazine.
1: Hazine. Şimdi çünkü uluslararası hukukta savaşta mağlup olanın şeysine galip malına. Gelen devlen el koyuyor. Ama özel mülkiye
0: el koyamıyor.
1: Dokunmuyor, el koyamıyor. Bu bütün dünyada böyle. Bütün savaşlardan sonra peki. özel mülk bunu bildiği için Abdülhamit Han bunun tedbirini çok önceden almıştı.
0: Üzerine tapuluyor.
1: Evet. Ya. İşte bunu ortadan kaldırdı iddiaçılara.
0: Alaşağı ettiler.
1: Bilerek, bilmeyerek artık.
0: O bilerek, planlı canım.
1: Harpten
0: yani.
1: Sonra, Birinci Dünya Harbi'nden sonra tabii. da bütün bu yerler, bu Irak'taki, Arabistan'daki
0: Kerkük,
1: bu
0: Musul petrolleri, Arabistan'da da öyle.
1: İngiltere'nin yani savaşta galip çıkan devletlerin eline evet. geçmiş oldu.
0: Ama bir şey bu var, çok... yalnız o özel mülkiyet de kendisi tahtta olmadığı için elden çıkmış değil mi efendim?
1: Evet, aynen öyle. Bir evet. de o var.
0: Peki.
1: Şimdi bakın. Bir husus daha var. Bakın Lozan'da, bak bu çok önemli Ata Bey. Çok kimse bunu
0: bilmez,
1: üzerinde durmaz. Murahhas bir üye var. Kim bu? Hahambaşı Hayim Naum.
0: Hayim Naum.
1: Hayim Naum. Bu efendim Lozan'da görüşmelerde İnönü'nün birinci yardımcısı, murahhas üye, çok faal rol oynamış. Bakın nereden biliyoruz? Bakın o Lozan heyetinde Yahya Kemal de üye.
0: Evet.
1: Yahya Kemal tabii. de üye. Bu
0: bunu hatıralarında yazmış sanki.
1: Naum şiire meraklı. Efendim Yahya Kemal'e de böyle çok yakınlığı var.
0: Tabii.
1: Adeta Naum Efendi Yahya Efendi'nin şiirlerini ezbere bilirmiş. Şimdi tabii onun böyle Yahya Kemal'e yakınlığı, dostluğu bu Lozan görüşmelerinde de bunu kullanmaya kalkmış. Bu,
0: bak şimdi. Ama Yahya Kemal
1: evet,
0: Yahya fakat, Kemal milliyetçi, evet, vatanperver, İstanbul aşığı.
1: Evet, çok kurnaz olduğu için ona bu konuda hiç yüz vermemiş Yahya Kemal. Hatta Yahya Kemal, bu evet. konuda çok
0: ama
1: enteresan.
0: Ama etkilemek için nasıl bir numara yaptı
1: evet.
0: ya?
1: Fakat
0: bakın, şiirleri üzerinde vurmaya çalışıyor.
1: Evet, şimdi buna karşılık Yahya Kemal'in de şiirlerinde bu konuyu üstü kapalı anlatıyor. Bakın ne diyor şiirlerinin birinde, o dönemi ve Lozan anlaşmaları sırasında veya ondan sonra hemen kaleme aldığı o dönemi, o anlaşmaları iman eden bir dörtlük var.
0: Evet.
1: Diyor ki orada Yahya Kemal, gönlüm dolu gözyaşlarıyla dans etmeliyim haham başıyla. Baktım ki perle bir aslan, gitsem diyordum Lozan Palas'tan. Yani burada
0: terk etme noktasına gelmiş.
1: Evet.
0: Ya.
1: Yani Lozan'daki anlaşmalardaki sıkıntıyı dile getiriyor. Biliyorsunuz Yahya Kemal Lozan'a hayır diyen 17 milletvekilinde

0: bir tanesidir. İşte temelinin nereden geldiğini.
1: Sadece bir tanesi mi?
0: Bir tanesi. Yani 17 tabii. kişi o
1: 17
0: sırada.
1: 17 kişi var. Var
0: bine,
1: ama bir tanesi, Yahya Kemal Hayır.
0: Yahya Kemal. Evet.
1: Tabii.
0: Efendim.
1: Vatanperver, yani, milliyetçi.
0: Dolayısıyla şimdi bunu böyle tarihçeyi anlatırken yani 1948'de İsrail Devleti kurulunca ilk tanıyan da kimdi? Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Biliyor musunuz? Şimdi bunları şimdi, böyle birbiri arkasına...
1: O zaman hükümet olanlar, hükümet olanların şefleri bu.
0: Evet.
1: Değil mi yani?
0: Aynen
1: Museviler
0: öyle.
1: Için yani. Bu yuvanın kurulmasına ön ayak olmuş.
0: Evet. Şimdi evet. yani şimdi bu Siyonizmin, Yahudiliğin bizi ilgilendiren tarafı dolayısıyla ben böyle kısa bir
1: Lozan'a
0: tarihçeyi özetledim.
1: Tabii.
0: Lozan'a getirdim ve 1948 yılında efendim nedir? İsrail Devleti'nin kurulması. Evet. Yine o dönemlerde daha sonra İsrail Cezayir Fransa Savaşı'nda bile Türkiye Fransa'nın yanında yer almıştı. Senelerdir bu devam etti. Onun için Cezayirliler bize bu yönüyle şeydi ama Özal başbakan olunca Cezayir'e gitti, özür diledi ve el altından Tunus yoluyla efendim silah
1: gönderdi.
0: Gönderdiklerini söyledi ve özür diledi. İşte ondan sonra Türkiye'nin Cezayir'le olan ilişkileri düzelmeye yani, başladı. Bakın bugün biz Cezayir'den doğal gaz alıyoruz biliyor musunuz? Ta Silivri'ye geliyor ne diyorlar yoğuntulmuş
1: yoğunlaşmış şey.
0: Yoğunlaşmış evet.
1: tabii, doğru.
0: doğal gaz. Ta tabii. Cezayir'den onlar da Cezayir'in iki büyük kaynağı var. Biri doğal gaz, biri petrol. Bundan en çok Fransa istifade ediyor
1: Fransa
0: yakın olduğu
1: enerji
0: için.
1: Fransa anlamında muhtaç evet. tabii. Şimdi aynen. efendim burada bir şey söyleyeceğim. Yani bir tarafta Fransızlarla böyle ilişkimiz varken öbür tarafta devlet Şiye de Cezayirlilere de yardım ediyor kurtuluşu için.
0: Evet.
1: Ama bir şey daha var burada. Bizim ittihatçılardan Fransa'ya yakın hangi isimler var? Genelde bizimkiler diyorum gene ittihatçılar. İngiltere hayranı. İngiliz şeyi var, şablonu var orada. Demek ki Fransa...
0: Fransız da var. Mesela nedir? İngiliz şeysi Talat Paşa.
1: Tamam.
0: Alman hayranı Enver Paşa.
1: Enver Paşa, evet.
0: Bir de üçüncüsü Hasan Celal'ın şeysi.
1: Hasan Cemal.
0: Cemal Paşa da Fransız şeysidir. Hatta o dönemde Cemal Paşa Fransızlarla işbirliği yapıyor. Bazı taleplerde bulunuyor ama birçok ilişkileri oluyor Cemal Paşa'nın Fransızlarla. Bu da tarih kitaplarında vesikalarda yazıyor. Yani iddiaçıların 3 triumviriliği, 3 şefi, 3 ayrı devletle ilişkili halinde.
1: Ya ben size yani, bir şey söyleyeceğim ama tam yeri evet. gelirken. İkide bir eski CHP, yeni parti şimdi yeni parti bizi batıya şikayet ediyorlardı ya.
0: Evet.
1: Ya bu nasıl bir gelenek diye falan ben merak ederdim ama şefleri baksana yani CHP'yi kuran ya da kuruluşunda neyse ön ayak olanlar hepsi batıya bağlı. Yani İngiltere, Fransa değil mi efendim?
0: Evet, aynen öyle.
1: Bir de Almanya var.
0: Evet.
1: Batı şimdi, hayranlığı oradan geliyor. Hayır bilelim de aynen yani öyle. Şimdi ne oluyor ya evet. bu falan.
0: Temeli var.
1: Ya yani, ikide bir hangi tarihi önümüze koyuyorlar? Özgür evet. Özel bizi niye batıya şikayet ediyor diye bak burada net çıkıyor
0: hatta,
1: ortaya. Bir şeyi takip ediyorlar.
0: Hatta 1909'da bu meşrutiyet ilan edilince bu Jön Türkler iddiaçılar İngiliz sefirini, büyük elçisini sirke ve karşılıyorlar. Arabalarının atlarını çözüyorlar, kendileri geçiyorlar arabanın başına. İngiliz sefirini bu ta Beyoğlu'ndaki İngiliz sefaretine kadar götürüyorlar.
1: Büyükelçiliğe kadar.
0: Büyükelçiliğe kadar. Hatta o sırada Alman büyükelçisi de talepte bulunuyor. Beni de böyle karşılayın beni de böyle.
1: Alman abi, sefiri.
0: Evet.
1: Vay be.
0: O da yani benim de, bunlar yaşanmış şeyler.
1: Araba,
0: yani,
1: benim de arabamın eşeği pardon atı olun diyorlar.
0: Aynen vay öyle. Vay nitekim vay bunu mecliste dile getirdiler vay çok vay net vay bir vay şekilde. Şimdi Ata Bey bu Siyonizmle ilgili bakın evet, günümüzde buyurun. Her gün medyada yansıyan haberlerde İsrail'in ne kadar kötü, korkunç bir yer ve toplum ve böyle dünyaya adeta haykırıyor. Filistin'deki esirlere toplu tecavüzler, ateşkes ilan edilmesine rağmen katliama devam edilmesi. Gazze'de bile bakın Gazze'de bile şu anda ateşkes var ama her gün
1: devam ediyor.
0: Devam ediyor. Ölüm haberleri var efendim. Şimdi Ata Bey bakın Yahudi inancına göre dünya bir yana efendim Yahudiler bir yana bir tarafadır. Bu şekilde insanları tasnif ediyorlar.
1: Siyonizm'de bu var mı?
0: Evet var.
1: Herkes aynen bizim, öyle. Bizim hizmetçimiz.
0: İsrail ırkçı bir yapıya sahip. Bakın yani çünkü Amerika ve Batı desteğini alıyor. Elinde de biraz nükleer silah var. Onun için saldırganlığını gösteriyor. Şimdi Ata Bey bu konularla ilgili bizim Hakikat Kitabevi'nin Cevap Veremediler diye bir kitabı var. Bu kitap çok kıymetli bir kitap. Zamanında misyoner papazlarla yapılan münakaşaları ele almış ve orada İslam alimleriyle efendim, misyoner papazlarla hahamlarla yapılan görüşmeler ve neticede hepsinin susturulduğu, sorulara cevap veremediği İslam alimlerinin bunları çok güzel anlattığı çok açık yazılıyor. Yani onun için de ismi oradan cevap veremediler ismi geliyor. Şimdi bu Yahudilerin bu tahrip edilmiş olan efendim Tevrat'tan sonra ikinci kitabı Talmud var. Her şeyi açıkça yazıyor. Bu kitapta cevap veremedilerin kısmın son kısmında Yahudiler ve Talmud diye bir bölüm var. Şöyle 8-10 sayfa kadar bütün bu bugünkü efendim anlaşmaları, savaşı, katliamın sebebini orada
1: bugünkü yazılmış. Filistin'deki katliamların sebebi dahil.
0: Aynen. Bakın oradan bir iki paragraf arz etmek istiyorum. Bakın ya. Diyor ki o Yahudi ve şeyde Tevrat'tan sonra ikinci kitap olan Talmud'da yazılı olan sözlü olarak onların kıymet verdikleri.
1: Talmud'u kim yazmış Talmud, efendim?
0: Yahudiler. Ha. Diyor ki Yahudi olmayan kimselerin kanını akıtmak Allah'a kurban etmektir. Yahudilik maksat ve gayesi için işlenen bütün günahlar gizli olmak şartıyla mübahtır. Her şeyi mübah görüyor hedeflerine ulaşmak için. Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır. Yahudi olmayanlar birer hayvandır. Bunu yakında Netanyahu dahi, Yahudiler dahi açıkça ifade ettiler yani bu ifadeleri. Çünkü kitaplarında yazıyor, oradan alınmış. Allah dünyanın bütün servetini sadece Yahudilere tahsis etmiştir. Hırsızlık etmeyin emri sadece Yahudiler içindir. Diğer milletlerin canları ve malları efendim helaldir diye efendim belirtiyor bu
1: yani bir
0: kitapta.
1: Koyun bir inek de olsa öyle.
0: Aynen
1: komşusunu
0: öyle.
1: Al kes bak, ye senin işin bakın, helal.
0: O kitapta o Talmud'da şunlar da yazılıyor. Diğer milletler Yahudilere itaat edeceklerdir. Bütün milletlerin hazineleri Yahudilerin ellerine geçecek. Yahudiler çok zenginleşecekler. Hristiyanlar yok edilince diğer milletlerin gözleri açılacak. Onlar da Yahudi olacaklardır. Böylece Yahudiler dünyaya hakim olacak, dünyanın hiçbir yerinde Yahudi olmayan kimse kalmayacaktır.
1: Yani hedeflerinde Hristiyanlar var öncelikle. Sonra diğer
0: milletler. Ondan sonra Müslümanlar var. Tabii. Ve en büyük, en önemli şey düşmanlar da İslam ve Müslümanlar. Dolayısıyla bütün Müslümanları da öldürecekler. Bunu bu Talmud kitabında açık açık yazıyor. Bu arz ettiğim Cevap Veremediler kitabının son kısmında bunlar Talmud'dan alınmış ifadeler ayrıntılarıyla yazılıyor.
1: Ben yani burada bir şey merak ediyorum. Şeyler, bu Talmud şimdi tamam Tevrat.
0: Bir Tevrat var, bir de onların ikinci kitabı Talmud var.
1: Bunu insanlar yazmış ya.
0: Bunlar tahrif edilmiş Yahudiler sonra hakiki kitap değil. Kopmuş. Yani İncil gibi tahrif edilmiş, kendileri yazmış, ahamların yazdıkları kitaplar. Bakın demin ben Ham Başı'dan bahsettim. Nayum Hayum diye Lozan'da. Lozan'dan sonra bu Ham Başı nereye gitti biliyor musunuz? Ata Bey Mısır'a gitti. Mısır'da da aynı faaliyeti orada da devam ettirdi. Yani bu konular önemli konular. Bu
1: adam Lozan Anlaşması'nda var ya.
0: Evet, Cevap Veremediler kitabında bunlar çok açık yazılıyor. Daha önce bu Diyaül Kulüp diye 1890 yılında Sultan Abdülhamit Han tarafından o dönemde yazılmış, basılmış bir kitaptan alınmış. Efendim Harputlu İshak Efendi isminde bir İslam alimi, kabri Fatih Camisi'nin haziresindedir. Onun kitabından kaynak gösterilerek bunlar anlatılmış.
1: Dolayısıyla milleti uyandırmak istemişler.
0: Aynen öyle.
1: Bilgilendirmek istemişler, aynen kitaplaştırmışlar.
0: Öyle. Evet. Şimdi yani böylelikle Siyonizm çok güncel olarak günümüzde ve her geçen gün bu Orta Doğu'yu karıştırıyor. Çünkü onların bu vaat edilmiş topraklar dedikleri Nil'den Fırat'a kadar o bütün Orta Doğu'yu kendi toprakları, kendi İsrail Devleti'nin kurulması için ele geçirmeyi.
1: Büyük İsrail'in kurulması için.
0: Evet. Bunun için,
1: hikaye değil yani.
0: Evet. Bunların
1: bunu biz yani, hikaye gibi biliyorduk ama gerçek hedefleri bu.
0: Milli hedefleri bu. İşte bunu da yani bizim bu Hakikat Kitabı Evi'nin yazdığı, yayınladığı Cevap Veremediler kitabında bunlar bütün alıntı resmi tarihi vesikalarla yazılmış, yayınlanmış. Onun için ben dinleyicilerimize özellikle o kitabı tavsiye ediyorum. Bu Orta Doğu'daki olayları anlamak için yani İsrail'in tutumunu, İran'ın tutumunu, Orta Doğu'daki bu çatışmaların her geçen gün yayılması anlamak, takip etmek için bu kitabı okumak lazım. Son kısmını.
1: Bütün bu olayların bir perde arkası var. Dediğiniz gibi yani bir şeysiz öyle. Değil, mesnetsiz değil. Bir yere dayandırıyorlar, ona göre hareket ediyorlar.
0: Yani belirli bir biz ona ne diyoruz? Milli hedef diyoruz. Onlarda bu daha çok dini bir hedef haline gelmiş. O bakımdan onların
1: cevap veremediği o zaman hariciyemize mitimize tavsiye ederiz hemen. Özellikle onların etüt etmesi öyle. Lazım. Bu adamlar ne yapmak istiyor, ne diyor? Bakın ben çok size ilginç bir şey tam sırası gelmişken Sayın Abdullah Babacan'ı bilirsiniz. Eski Maliye Bakanımız.
0: Evet.
1: Şimdi İran, Suriye'de Esad'la beraber katliam yapınca o böyle hayret etmişti. Ya biz İran'ı böyle bilmiyoruz. Ama orada bir mezhepçilik vardı. Orada Sünniler katlediliyordu.
0: Evet.
1: Ben şeyden yani Sayın Babacan'dan yani Ali Babacan'dan pardon. Net bir şekilde bu cümlelerin böyle ağzına çıkarken gördüm şaşmış. Yani biz İran'ı böyle bilmiyorduk. Şimdi Esad'la beraber sırf Sünni oldukları için bir kesimi katlediyorlar diye şaşkınlığını ifade etti.
0: Bakın şimdi Orta Doğu'da İsrail ile İran'ın hedefi aynı. Her ikisi de o bölgede kendi ideolojisini yaymak için çalışıyor.
1: Birisi Şii Hilali için, diğeri Siyonizm.
0: Nitekim Suriye'de, Irak'ta, şimdi çok şükür oradan çıkartıldılar.
1: Evet.
0: Bunun için orada Suriye'de binlerce Müslümanı tabii katlettiler. Irak da aynı şekilde. Bakın yani, şimdi 560 çok şükür
1: bin, hem 1 milyon Suriye'de arasında Müslüman
0: hem İran'da Irak'ta Amerika'da çekildikten sonra o bölge kendi halkının eline geçti. Oradan çekilmek zorunda kaldılar. Yoksa İran efendim şu anda Yemen'de Husilerin arkasında kim var? İran var.
1: İran var. İşte, ama biz gene onlara işte sözümüzü geçiremiyoruz gibi böyle politik cevaplar da veriyor. Ama işte, öteden beri İran'ın bunları işte, desteklediği
0: tam
1: biliniyor.
0: Tam İsrail politikası. İsrail de aynı şeyi yapıyor. Hı. İran da aynı şeyi yapıyor. Her ikisinin de maksadı, hedefi Orta Doğu'yu karıştırmak. Kendi hakimiyetini, tabii, kendi tabii ideolojisini yaymak.
1: Evet,
0: bunu
1: çok güzel
0: böyle bilmek lazım.
1: Birisi Şii Hilali için, diğeri evet de efendim Siyonizmin aynen hedefleri doğrultusunda evet politika geliştiriyorlar. Peki efendim, evet biz bugün için emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet. Balkan Harbi'ni konuşacağız
0: haftaya,
1: inşallah.
0: Evet.
1: Haftaya konuşacağız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas efendim, iyi bir gün diliyoruz. Saat 16 bülteninden sonra bu defa Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık.
2: Şimdi reklamlar.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
5: TGRT FM Haber.
6: Hemen dönelim muhabirimiz Hanifi Bayar'a ve detayları kendisinden dinleyelim.
7: İki hakemin de savcılıktaki ifade işleminin devam ettiğini hatırlatalım bir kez daha. Geçtiğimiz hafta iki hakem de MHK soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı. Hakem Yasin Kol, Trabzonspor'un hazırlık maçını yönetirken 90 dakikanın son düdüğüyle beraber gözaltına alınmış. Trabzon'dan İstanbul'a getirilmişti. Bugün de sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi Yasin Kol. Yasa dışı bahis bağlantısı, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kalmış durumda 38 yaşındaki hakem Yasin Kol. Yasin Kol savcılıkta ifade işlemi devam ederken MASAK raporu da ortaya çıktı ve Yasin Kol'un 14 yılda 135 milyon TL'yi bulan bir işlem hacmi gerçekleştirdiği öğrenildi. Ağır itibariyle savcılıktaki ifade işleminin devam ettiğini söyleyelim. Yine 2012'den bu yana 5.978 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerde Yasin Kol'un 72.1 milyon TL hesaplarından çıkarttığı, 62.5 milyon TL ise hesaplarına girdiği MASAK tarafınca belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu tutarları da an itibariyle mercek altına almış durumda. toplam işlem hacmi, hakem Yasin Kol'un toplam işlem hacminin 135 milyon TL'yi bulduğunu bir kez daha hatırlatalım. İşlem hacminde özellikle 2012 ile 2026 yılları arası mercek altına alındı. Ancak 2020'den sonra çok ciddi bir artış olduğu görülüyor ve buradaki artış özellikle son 2 yılda bir hayli fazla. 2024, 2025 ve 2026 3 yılda bu işlem hacminin çok arttığı görülüyor. 2026 yılında ise, yani bulunduğumuz bu yılda ise, yaklaşık 22.3 milyon TL bir hakemin hesabına giren paradan bahsediyoruz. Yine aynı hakemin hesabından çıkış yaptığı para ise 40.8 milyon TL'yi bulmuş durumda. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu soruşturma kapsamında tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar da yine soruşturma dosyasına girmişti. Hakem Yasin Kol'un kendi yönettiği maçlarda diğer liste hakemlerini belirlemiş olduğu, MHK Başkanı ile usule aykırı bir şekilde hakemlerin tartışıldığı ve maçlarda hangi hakemlerin düdük çalacağına yönelik bazı konuşmalar yaptığı da belirlenmişti. Hakem Yasin Kol bu iddialarla şu dakika itibariyle savcılık karşısında. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Ayrıca sadece hakem Yasin Kol değil, bir hakem daha var. O da gözaltına alındı. O da yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel. O da yine 1 Ekim'de Yasin Kol'la beraber gözaltına alınmıştı, yardımcı hakem Erel. Onun da savcılıktaki ifade işlemi devam ediyor ama Yasin Kol'un MASAK raporu oldukça dikkat çekici. Bu paranın kaynağı araştırılıyor. Yine bu parayla ilgili Yasin Kol'a bazı sorular yönlendirilecek. Ne cevaplar verilecek? Kamuoyu bunu da oldukça merak ediyor. Tabii ki kamuoyunun merak ettiği en önemli gelişmelerden birisi de önümüzdeki saatlerde yaşanacak. Yasin Kol ne talebiyle hakimliğe sevk edilecek? Sulh cezaya tutuklama talebiyle mi, yoksa adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mi sevk edilecek? Bizler bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. MHK soruşturmasını başladığı ilk günden bu yana takip ediyoruz. Gelişmeleri an be an ekranlara taşıyoruz. İfadelerdeki en çarpıcı noktaları ekranlara taşıyoruz. Ve oldukça dikkat çeken MASAK raporunu da Yasin Kol'un yine bu ekranlardan paylaşmış olduk. Önümüzdeki saatlerde yeni gelişmeleri aktarıyor olacağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
6: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a aktardığı önemli detaylar için bu soruşturmaya dair. Bu arada şimdi MHK'ya yönelik hukuki süreç devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan gelen bazı açıklamalar var. Diyor ki kendisi, 30 yıllık kokuşmuşluğu bize mal etmeyin. İstifa etmeyeceğim mesajını net bir şekilde verdi. 30 yıllık kokuşmuşluğu bize mal etmeyin. Soruşturmada biz devlet kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz dedi. Aynı zamanda Türk futbolundaki bu sorunlar yeni değil dedi. Kendi yönetimlerinin sadece 2 yıldır görevde olduğunu hatırlattı. Her türlü kavgayı göze aldım dedi Hacı Osmanoğlu ve yeni sezon öncesi gerekli hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bir kez daha aktaralım. Dedi ki, bu 30 yıllık bir kokuşmuşluk bize bunu mal etmeyin, biz sadece 2 yıldır görevdeyiz dedi. Ve bu Türk futbolundaki sorunlar yeni sorunlar değil diyerek istifa etmeyeceğinin de net bir şekilde altını çizdi sevgili izleyiciler. Diğer detaylara da konuya ilişkin haberimizde bakalım.
8: Önce Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı, şimdi de hakemler adliyede. Günlerdir ne söyleyeceği merak edilen TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sessizliğini bozdu.
9: Yüzümüze tek kelime edemeyenlerin sessizliğimizden rol kapma çabasına geçit vermeyiz. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz.
10: Ben var olduğum sözde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Eylül'de başlatılan torpilli hakem atama soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Eleştirilerin odağında olan TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk kez konuştu. Adli süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
9: Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
11: Hakem camiamızı zorladı ve hakem havuzumuzda ciddi bir daralmaya yol açtı.
8: Federasyon Başkanı kendisine yönelik eleştirilere de cevap verdi. Futboldaki kokuşmuşluk 2 yıllık başkanlığımda bana ve arkadaşlarıma mal edilmesin dedi.
9: Buradan açıkça sesleniyorum. Kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın.
11: Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için İçinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz.
8: Sorumluluklarının farkında olduğunu söyleyen Hacı Osmanoğlu, algı operasyonlarına vakit ayırmadıklarını dile getirdi.
9: Birileri gibi televizyon gezip sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkam keserek, şöyle yapın, böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istemişti. Buna ilişkin talep değerlendirilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de önemli bir adım geldi. Şimşek, Gönül hakkında inceleme yapması için teftiş kurulunu görevlendirdi.
12: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
8: Fon soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni istedi. Buna ilişkin talep değerlendirilirken Bakan Mehmet Şimşek'ten de önemli bir adım geldi. Şimşek, teftiş kurulunu bu konu için görevlendirdi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak.
12: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
8: Başsavcılık Ömer Gönül için görevi kötüye kullanma suçlamasında bulundu. SPK'nın fonları denetlemekle ve incelemekle yükümlü olduğunun altını çizdi. Bakan Şimşek de başsavcılığın izin talebi üzerine inceleme yapması için teftiş kurulunu görevlendirdi.
12: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
8: Kurul eski başkan Gönül hakkında portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları üzerinden yapılan manipülasyon iddialarına ilişkin idari inceleme yapacak.
12: Hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
6: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1.84 oldu. Yıllık enflasyon ise %29.73'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına indi.
8: Enflasyon Eylül'de %1.84 arttı. Zam şampiyonu ise ulaştırma oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustos ayında %1.84 olan aylık enflasyon Eylül ayında da değişmedi ve %1.84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonsa %29.73'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına indi. Eylül ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış %2.79'la ulaştırmada görüldü. Ulaştırmayı %2.71'le konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubu izledi. Fiyatların gerilediği ana grupsa %0.20 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık bazda en yüksek artış %39.99'la konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda görüldü. Bu grubu %35.10'la ulaştırma takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise artış oranı %27.62 kaydedildi.
13: 129.95
8: 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek yasal artış tavanı %31.49 olarak hesaplandı. Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra fiyatı en fazla artan ürün ve hizmetler de açıklandı. Okulların açılması ve yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte %25,79'luk artışla yükseköğretim eğitimi zam şampiyonu oldu. Yatılı okullar ve üniversite yurt ücretleri %19,99, okul servis ücretleri ise %16,04 oranında zamlandı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü hasat döneminin etkisiyle taze meyve ve sebzelerde yaşandı. Turunçgillerin fiyatı %24,41, soğan, sarımsak, havuç ve zeytin gibi ürünlerin fiyatı ise %17,62 geriledi.
5: TGRT FM Haber.
14: Şimdi reklamlar.
15: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 5 Ekim 2026 Pazartesi, haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi bir hafta dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz haftanın gündemi oldukça yoğundu. Milli arada gündem olmaz diye düşünürken hakem olayları gündeme damga vurdu. Bahsetmiştik, anlatmıştınız uzun uzun ama hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden de istifa etti. Yorumunuzu alalım, buyurun.
1: Şimdi geçen hafta Salı günü, 29 Eylül Salı günü, Türkiye çok enteresan bir güne uyandı. Yani kimsenin belki bu seviyede beklemediği, bekleyemeyeceği bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Yani futbolda adaleti dağıtacak, adaletten sorumlu, futbolda hak hukukun yerini bulmasından sorumlu kişi bir şafak operasyonuyla beraber gözaltına alındı ki yanında yine Merkez Hakem Kurulu'ndan bir üye ve her ne kadar istifa etmiş olsalar da yine Merkez Hakem Kurulu'yla çok içli dışlı olan iki üye birlikte gözaltına alındılar. Tabii bu Türkiye'de tarihte ilk defa olan bir tabloydu. Bütün medya, bilhassa haberci medyası bu işe çok ciddi şekilde zaman ayırdı. Öyle ki yani spor medyası bir anda sanki böyle polis adliye medyası durumuna düştü. Tabii dünya kamuoyu, dünya medyası da bu işe çok ilgi duydu. Yani çünkü Türkiye'de iki tane takımımız Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veriyor. Yine işte milli takımımız Uluslar Ligi'nde A kategorisinde, A grubunda. Dolayısıyla enteresan bir tablo yaşadık son bir haftada. Ve nihayetinde bu iş cumartesi günü Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın tutuklanmasıyla birinci etap tamamlandı. O akşam, yani cumartesi bağlayan gece, yine çok sürpriz bir haber de Trabzon'dan geldi. Bu Merkez Hakem Kurulu'nun ve bu Futbol Federasyonu'nun çok güvendiği bir hakem de Trabzon'da gözaltına alındı. Şu anda İstanbul'da adliyeye sevk edildi. Şu birkaç saat içerisinde durum belli olacak. Şimdi ben bu işleri, yani bu federasyon göreve geleceği 27 ay oldu. Bunları çok defaca bu mikrofonda sizlere anlatmıştım. Ekranlarda, gazetede. Yani benim için hiç sürpriz olmadı. Çünkü ben bunların hepsini bekliyordum ve tahmin ediyordum. Çünkü büyük bir güç zehirlenmesi vardı. Yani ne talimat, ne kural, ne kaide, ne teamül. Hiç bunlara dikkat etmeyen, biz ne yaparsak haklıyız, biz buraya temizlik için geldik gibi böyle kendilerine bir değişik bir misyon yüklemiş bu kişiler. Ki bu iş, liyakatları da bu konuya asla yeterli olmayan bir liyakatla geldiler. Ve bu tabloyu bu hale getirdiler. Maalesef Türkiye'de medya da burada görevini yapmadı. Veyahut da kulüpler, bir otokontrol mekanizması da olmadı. Yani bunlara kimse demedi ki ya kardeşim ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Yani burada bak kural var, talimat var. Buna kimse böyle bir hesap veyahut da bir gerekçe de istemedi. Hesap soran olmadı, gerekçe isteyen olmadı. Bunlar da böyle büyük bir güç zehirlenmesiyle bu noktaya getirdiler işi. Şimdi işin yani neyse ki Türkiye'de Akın Gürlek gibi bir adalet bakanımız var. Savcılarımız, polisimiz, emniyetimiz hakikaten yani ben çok bunların altını çok dikkatle ve ısrarla çiziyorum. Çok önemli bir görevi şu anda ifade ediyorlar. Yani Türkiye son yıllarda hiç böyle bu tip, çünkü hep böyle yapanın yanına kar kalırsa bu iş böyle buralara kadar geliyor. Yani bu işin bir hesap verme zamanı da olduğunu herkes bilmeli. Herkes bir kural, bir iş yaparken kurala, kanuna, hakka, hukuka riayet etmeli. Bunlar maalesef bu hakkı, hukuku çiğnediler. Ve böyle bir tablo şu anda işte birkaç tanesi cezaevinde tutuklu ve duruşma günü bekliyorlar. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Yani biz ülke olarak bunu hak etmiyorduk. Bu ülkede bu kadar futbola büyük yatırım yapılıyor. Çok modern statlarımız var. Futbola az da çok da bir ilgi de var. Ve insanlar böyle bir kendilerine eğlence olarak bunu görüyordu ama geldiğimiz nokta itibariyle bu işi çok ciddi şekilde istismar edenlerin eline geçtiği. Yani bu futbol Türkiye'de bu işi istismar edecek ve asla bu işten anlamayan, yani burayı böyle bir kendi evlerinin bahçesi gibi burayı kullanmak isteyen bir grubun, güruhun eline geçti. Ve 27 ayda geldiğimiz nokta bu. Bunu da kamuoyu, ekranlarda, işte sosyal medyada boy boy yazışmalar, WhatsApp görüşmeleri, mobbing, hepsini tayinler nasıl yapılıyor? Ben bunları hep yazıyordum, çiziyordum, söylüyordum ama tabii duyuramıyorduk sesimizi. Ama şimdi millet gördü. Bir de Burcu Hanım, şurası çok önemli.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu iş yapılmamış olsaydı, yani şu bir haftada tabloyu biz yaşamamış olsaydık ve bu federasyonu Merkez Hakem Kurulu görevden ayrılmış olsaydı, kamuoyunda ben çok inanıyorum, çok kesin bir şekilde altını çizerek söylüyorum, yarın öbür gün diyeceklerdi ki ya burada bir işte böyle bir federasyon vardı. Bir Ferhat Gündoğdu diye Merkez Hakem Kurulu Başkanı vardı. Burayı temizlemeye gelmişti. Çok ciddi işler yapmışlardı. Gençlik aşısı yapıyorlardı. Diyecekler. Onun için bizim burayı görmemiz lazım. Yani kamuoyu bu son bir haftayı görmeseydi Ferhat Gündoğdu 3. sefere, 4. sefere veya bu federasyon başkanı yarın öbür gün bir daha
0: seçilebilecekti.
1: Gelmek için çalışabilirdi ki, hı hı, dün akşam bir açıklaması da bana çok inandırıcı gelmedi. Yani inandırıcı gelmedi şöyle. Belki bugünkü milli maçı dikkate alarak böyle bir açıklama yapıyor. Yani diyor ki ben istifa etmeyeceğim. Yani bir federasyon başkanı istifa etmesi için daha ne olacak ya?
0: Hemen o açıklamaya biraz bir değinelim. Bir de diyor ki her türlü kavgayı göze aldım diyor. Hiç kimse 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir işbirliği içerisinde olacağımızı, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum dedi ve devam etti. Önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmemek, itibarımızı zedelememek en büyük arzumuzdur dedi ve sessiz kalmamızı, farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz diye de bitirdi. Bu arada siz daha iyi bilirsiniz, hemen size soralım. Yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü toplanacağı söyleniyor. Ama istifa etmeyeceği de gelen haberler arasında. Kimilerine göre de yarın Hacı Osmanoğlu görevi bırakacak diye haber geçen de çok isim oldu. Siz ne söylersiniz?
1: Şimdi şöyle, Futbol Federasyonu Başkanı, tabii bu akşam bir milli maç var. Bu da milli maç da artık öte yandan oldu. Yani İtalya'yla bir milli maç oynayacağız bu akşam saat 21.45'te. Yani belki milli takımındaki teknik ekibin, oyuncuların motivasyonu ve konsantrasyonu için böyle bir açıklama yapmış olabilir. Bu açıklamayı çok böyle inanarak yapmış olsa da hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani Türkiye'de şu anda bu açıklamanın altına imza atacak veya bu açıklamayı ikna edici bulacak oran binde bir bile değil. Yani bırak yüzdeyi ortalamada, binde bir bile bu açıklamayı yerinde bulan veya ikna olan binde bir oranı bile yok. Dolayısıyla bunun hiçbir anlamı yok, hiçbir karşılığı da yok. Yani ya Sayın Federasyon Başkanı herhalde başını kuma gömmüş, geçen Cuma günü Belçika'dalardı, oradan İtalya'ya geçtiler. Yani olandan bitenden hiç haberi yok. Bir kere adama şunu sorarlar: senin PR'ını yaptığın, en çok arkasında durduğun hakem şu anda gözaltında.
0: Hı hı.
1: Ve gözaltına alınma sebebi 74.05 sayılı kanun suçlamayla gözaltına alındı. Onun karşılığı da yasa dışı bahis ve orada diyor ki tutanakta kaynağı belli olmayan para giriş çıkışı. Sen bu hakemin arkasında duran, en fazla derbileri vermesini sağlayan, kamuoyunda herkesin bildiği bir hakem. Bunu adama sorar. Senin getirdiğin, kefil olduğun, kefaletini koyduğun, destek verdiğin, ben onunla geldim, onunla giderim dediğin şu anda Merkez Hakem Kurulu Başkanı dört duvar arasında tutuklu. O Merkez Hakem Kurulu'ndan yine iki kişi daha tutuklu. Yani senin sorumluluğunla dolan iki kişi daha tutuklu. Şimdi ve ortada senin de bir takım WhatsApp görüşmeleri ve senin o çok güvendiğin Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın hakemlere nasıl mobbing yaptığında ses kaydı ortada. Yani şimdi bunlar bütün olmuşken, hepsi de bu 27 aylık döneme sıkışmış iken ve ortada da çok sempatik bir milli takım vardı. Herkesin böyle yere göğe sığdıramadığı, çok iyi bir jenerasyon yakaladık dediği milli takımı da sen işte Dünya Kupası'ndan bu tarafa bakın, o milli takımda ne hale geldin? Sen çok ısrarla bir şekilde Montella'yı Türk vatandaşı yapmak istiyordun. Sen bu milli takım için tarihin en karakterli milli takımın sözünü birkaç defa kullandın. Çok tepki olmasına rağmen maksadını aşan bir söz demedin. Birkaç defa daha ısrarla kullandın. Şimdi fotoğraftaki fotoğraf şu. Yani bir de 13 Ocak'ta bizim federasyonun yapması gereken veya yapacağı bir naklen yayın ihalesi var. Ürün de bu. Yani o ürünün değeri işte şu anda 180 milyon dolar civarında mevcut yayıncı kuruluşunda bir para. Biz ihaleye çıkacağız 13 Ocak'ta. O ürüne acaba 180 milyon dolar verecek biriler çıkacak mı? Veya biz bunu nasıl tekrar o yani bir şekilde bunu temiz bir hale getireceğiz? Bunu düşüneceğiz, buna kafa yoracağız. Dolayısıyla böyle bir tablo karşısında Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp şu az önce sizin okuduğunuz o cümleleri sarf etmesinin de hiçbir anlamı, mantığı, karşılığı hiçbir şey yok. Dolayısıyla ben Futbol Federasyonu'nun böyle olağanüstü toplanması, toplanmaması bunların da çok fazla bir anlamı yok. Bizim yarın Türkiye Kupası maçları başlıyor. Ve Cuma günü de lig başlıyor. Şimdi bu mevcut yani bütün bu kepazeliği yapan Merkez Hakem Kurulu'nun kalıntıları da şu anda 5 kişi kalmış. Onlarla devam edeceğiz. Onlara atama işini verdiler. Hakem atama işini. Yani
0: onların da isimlerine değinelim hemen. Bölüyorum sizi ama Başkan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması sonrası yeni kurul belirlenene kadar göreve devam edecek. Geçici MK Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının hakemlerini açıkladı federasyon. Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'yla üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'in yapacağı açıklandı bu göreve. Buyurun.
1: Evet. Yani bu mevcut, bu bütün bu kepazeliğin ortaya dökülen Merkez Hakem Kurulu'nun içindekiler bunlar da. Yani ben nasıl bir federasyonun nasıl bir psikoloji içinde olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Yani siz, ya bu memleket bir haftadır neleri gördü? Yani geçen salıdan bugüne kadar neleri gördü? Siz aynı Merkez Hakem Kurulu'nun içindeki o kalıntılarıyla göreve devam etmek istiyorsunuz. Yani dolayısıyla çok bir samimiyet ve ciddiyet olmadığı buradan bir kere anlaşılıyor. Şimdi bu tablo karşısında biz çok acilen yani Futbol Federasyonu istediği kadar bunu ben devam ediyorum dese de ben buna çok fazla böyle imkanlar olduğunu düşünmüyorum. Şöyle olacaktır büyük ihtimalle. Bir genel kurul kararı alınacaktır bir güven tazelemesi. Fakat bunu daha önce yayınlarda söyledik. Yani önümüzde en az iki tane genel kurul yapmamız gerekiyor. Bir tanesi bu tahkim kurulunun yapısı için Anayasa Mahkemesi'nin 9 ay süre verdiği o süre Ocak ayında duruyor. Bizim bir genel kurul yapmamız lazım. Bunu biz seçimli genel kurula çevirecek büyük ihtimalle. Ve bugün federasyon genel kurul kararı aldığı takdirde 45 gün içinde genel kurul yapılabiliyor. Yani biz Kasım'ın ortalarında bir genel kurul yapmamız söz konusu. Burada şimdi federasyon dese ki ben yapmıyorum dedi, istifa etmiyorum. Peki, şimdi istifa eden üyeler oldu. Bu istifa eden üye sayısı 14 tane bizim yönetim kurulu. Zaten 8'in altına düştüğünde, 7'nin altına düştüğünde daha doğrusu salt çoğunluk kaybedildiğinde zaten siz genel kuruma gitmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Çünkü yedek üyelerden de çok buraya gelen, ilave edilenler oldu. Yani burası tavsiye çıktığı günün ertesi günü istifa eden başkan vekili oldu. Yani dolayısıyla burada zaten yönetim katında bir boşluk var. Burayı doldurmaları zor. Dolayısıyla burada zaten bugün yarın da yine istifa edecek ben yöneticiler bekliyorum. Burası istifa arttığı zaman zaten siz otomatikten düşeceksiniz. Yani o 7'nin altına salt çoğunluğu kaybedildiği takdirde. Ben çok fazla bir uzun boylu bu işin gideceğini tahmin etmiyorum. Yani çünkü pazartesi lig başlıyor. Cuma günü lig başlıyor. Yani bu kulüplerin bu kamuoyunun bu federasyona güvenmesi çok kolay değil. Bakın bir başka önümüzde parametre de şu. Bu federasyon biraz nabız yokladı birkaç gündür. Yani birçok insana Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için gittiler ve birçok yerden kapı suratlarına kapandı. Yani biz bunun sizin altında çalışmayız diye. Ben de Cuma günü şunu yazmıştım. Hayatta olan son 10 tane Merkez Hakem Kurulu'nun veya 10 civarında Merkez Hakem Kurulu'nun isimlerini yazmıştım. Ufuk Özerten'den, tutun Ahmet Güvener'den, ta en son bunların geldiği güne kadar Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Ahmet İbalon'a kadar. Ya bunların hiçbiri bu mevcut federasyon başkanlığı ve yönetim kurulunun altında çalışmaz. Çalışmayı kabul etmez. Zaten gelecek olan kişinin de bir haftalığına mı, altı haftalığına mı, beş haftalığına mı geldiği belli değil. Yani böyle bir görevin kimse gelip de bu riskin, bu kaosun ortamına girmez. Burada şöyle bir kişi bulacaklar bence. diyecekler ki ya biz gelen kuru kararı aldık. Altı haftalığına bu bir memleket görevidir, bir askerlik görevidir. Bu altı haftalığına gelin, belki buraya bazı aracılar da girecektir o kişileri ikna etmek için. Belki devlet büyüklerimizden, bakanlıktan bizler diyecekler ya burada 5-6 günlük süre var işte genel kurula kadar. Böyle birisi, bir teknokrat birisi belki bu göreve verilebilir ama bu işin ben çok daha böyle uzun boylu bir ihtimalini görmüyorum. Böyle bir tabloyu da, böyle bir fotoğrafı da ortaya koymak gerekir.
0: Ömer Faruk Bey, bir de size şu soruyu da yöneltmek istiyorum. Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasıyla ilgili madde çok fazla gündem oluşturdu. Çok fazla bilgi kirliliği de var aynı zamanda. Suçlandığı maddelerden değil de KVKK'dan dolayı tutuklandığı söyleniyor. Kimileri eski başkanı masum ilan eden isimlerle bile var açıkçası. Siz ne söylersiniz, bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Çünkü bahis, mobbing değil de yayınlanmaması gereken içeriğin yayınlandığı için KVKK'dan dolayı tutuklandığı söyleniyor.
1: Evet. Kişisel verileri koruma kanunu. Şimdi şöyle, tabii burada bir, yani ben hukukçu değilim ama bu hukukçuların da görüşleri olmakla beraber benim anladığım kadarıyla durum şu. Şimdi tabii iddianame hazırlanacak. Yani tutuklanma gerekçeleri o sizin dediğiniz maddeden olabilir ama burada bu 60 kadar hakem ve gözlemcinin vermiş olduğu polis ifadeleri ortaya çıktı. Ve bu bir iddianame hazırlanıyor şimdi. Hazırlanacak bu önümüzdeki süreçte. Tabii daha buraya dosyaya girecek çok bilgi, belge olacak. Ve ondan sonra o iddianamede biz esas suçlamaların neler olduğunu orada daha kapsamlı bir şekilde göreceğiz. Yani şu andaki polis ifadeleri ve savcılıktan sevk ve bir tutuklama gerçekleşti. Ama bu iş, ben bu dosyanın çok daha genişleyeceğini, çok daha başka şeylerin de üzerine ekleneceğini ve ilave edileceğini düşünüyorum. Çünkü bu serbest kalanlar da var. Tabii onlar da yurt dışı çıkış yasağı ve imza kaydıyla serbest kaldılar. Dolayısıyla bu iş henüz tamamlanmış veya bir beraat etme söz konusu değil. Yani bu dosyayı önümüzdeki günlerde biraz daha çok daha zenginleşecektir. Çünkü kamuoyunda birçok, hatırlayacaksınız, başka davalarda da bakıyoruz. Hı hı. Tutuklanmadan sonra iddianamede çok başka bir tablo karşımıza çıkıyor. Onun için biraz sabırla beklemek gerekiyor. Kamuoyunun çok büyük bir ilgisi var. Kamuoyu bu işten yani bir an önce bu işin neticelenmesini ve bir buradaki delillerin, bu iddiaların hepsinin bir şekilde bir yargı safhasına gelmesini bekliyor. Ben dolayısıyla bu işin biraz daha hızlı gideceğini düşünüyorum. Yani diğer mahkemelerdeki diğer konulara nazaran bu iş biraz daha hızlı ve çabuk gidecektir. Tabii bu işin UEFA boyutu var. UEFA da bize şu anda henüz bir müdahalesi yok ama çok dikkatli izliyor Türkiye'deki bu olanı biteni. Çünkü UEFA'ya biz bağlıyız. Bizim hakemlik düzenimiz, biz UEFA hakem konvansiyonu üyesiyiz. Onların denetlemesi de, denetimi de var. Onlar senede bir defa direktör gönderiyorlar. Burayı denetliyorlar. Ve buraya para da veriyorlar. Sana mesela yılda 100 bin euro para veriyorlar. Yani buradaki sistemden de UEFA onu denetleyen bir mekanizması var. Dolayısıyla bir şekilde de bizim hakemimiz işte çok olmasın Halil Mutlular orada maç yönetiyor. Veyahut da bizim Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde takımlarımız var. Yani UEFA da burada kendi ürününü korumak zorunda. Yani biz nasıl marka değeri diyorsak UEFA'nın da kendi marka değeri var. Dolayısıyla bu konularda çok hassas UEFA. Ve böyle bu işlere siyasetin girmesinden de son derece rahatsız oluyor. UEFA ve FIFA zaman zaman bazı ülkelerin üyeliğini askıya aldığına da biz şahit olduk yakın tarihte. Hatta Yunanistan mesela en son üyeliği askıya alınmıştı bir ara. Dolayısıyla UEFA bu işte çok böyle şu anda seyrediyor. Olanı biteni ben UEFA'da da bir iki kere görüştüm. Çok dikkatli takip ediyorlar. Ne olduğunu, ne bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Ama fotoğraf ve tablo bu. Yani burada bizim bir an önce bir aksiyon almamız lazım. Yani bu iş böyle, zaten federasyon başkanının söylediği şu var. Yani o da benim üzerime yıkmayın diyor. 2,5 yılda işte sen böyle burayı halının altına sürdürüp devam etmeyi düşünüyor yani. Burayı böyle örtmeyi düşünüyor. Burada şu anda örtülecek bir tablo yok. Yani şu andaki bizim hakem kadromuz bakın. Mental olarak dağılmış durumda. Yani bu hakemler kalkıp nasıl maç yönetecekler? Şimdi bu hakemlerin içinde Federasyonun ve Merkez Hakem Kurulu'nun aleyhine ifade vermiş çok sayıda hakem var. Çok sayıda ortaya dökülmüş şey var. Şimdi bu Merkez Hakem Kurulu'nun kalıntısını kalkıp bunlara maç verecek. Bu maçta hakemler de çıkacaklar sahada, maç yönetecekler veya var odasında oturacaklar. Onun için biz hakikaten hani nasıl bir lig başlayacak, gidişat nasıl olacak? Bir kere bu federasyonda ve Merkez Hakem Kurulu'nda hiç kimsenin olmaması lazım şu anda bizim. Şu hakemleri biraz mental olarak eğer toplamakta samimiysek, yani biz bu hakemleri psikolojik olarak 7. hafta lig başlıyor, bunları hazır hale getirelim diyorsak, şu federasyondan, bu Merkez Hakem Kurulu'ndan bir tek kişinin olmaması lazım. Bunlar olduğu müddetçe biz bu sahada böyle mental olarak hazır hakem vermemiz çok zor olacaktır.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Topuklu Krampon reklamlardan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek.

0: Devam ediyoruz programımıza. Peki sizce ortalık bu kadar karışıkken, hem yöneticiler hem maçları yönetenler bu kadar karışmışken, durum hukuka yansımışken artık lig biraz da olsa ertelenmeli mi? Ya hep söylüyoruz, lig bir hafta bile ertelendiğinde program çok sıkışıyor. Hatta siz bunu en çok dile getiren insanlardan bir tanesiniz. Sizce bu durumda bu hafta hemen başlamak ne kadar sağlıklı?
1: Ertelemenin bize bir faydası olmaz. Yani diyelim ki bir hafta ertelemek. En fazla bir hafta ertelemek. Hadi iki hafta ertelemek. Dediğimiz gibi takvimde sıkışacaktır ama yani bize bu bir şey kazandırmaz. Ve devlet burada buna çok da böyle sıcak bakmaz, zarar bakmaz. Çünkü bu ligin marka değeri daha da düşer. Yani ligler durduruldu, ligler donduruldu. Yani bize bu, bir de bir haftada biz bu işi düzeltecek miyiz? Yani keşke bir hafta düzeltebilsek de erteleyelim ligi. Keşke bir ayda düzeltelim de bir ayda lig erteleyelim. Ama bu iş böyle ligi ertelemek de düzelecek bir şey mümkün değil. Ama tabii popülizm için bazıları, iki tane kulüp başka da bunu dile getirdi. Ya gerekirse ligi erteleyelim falan. Yani bunu çok, bize hani bir haftada erteleyecek ve düzelecek bir şey olsa keşke, ama o zaman hemen erteleyelim. Ama bu bize bir şey kazandırmaz. O yüzden lig başlayacaktır. Ligi ben erteleyeceğini düşünmüyorum. Cuma günü lig başlayacaktır. Ama şu olmalıydı, olması gerekirdi. Az önce de ifade ettiğim gibi. Yani bu federasyonla, bu MHK'yle biz bu hakemleri başları yönetmeye hazır hale getirebiliriz. Yani bu hakemlerin içinde de şimdi çok büyük bir böyle görüş ayrılığı ve fikir ayrılığı olacak. Yani belki bu hakemlerin içinde birbirlerini görünce selam vermeyecek hakemler olacak. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü bunlara böyle kıyasıya, ölümüne sadık hakemler var. Ve bunlara da nefret eden hakemler var. Biz bunların iki hakem grubunu aynı seminerde yan yana oturtacaksınız. Aynı otelde, aynı restoranda, aynı seminerde, Riva'da bir araya getireceksiniz. Ve aynı maça göndereceksiniz. Onun için bunu düşünmek lazım, bunu tartışmak lazım. Ama bunu maalesef ne federasyon ne kamuoyu bunu hiç hesap eden, dikkat alan yok.
0: Peki dönelim A Milli Futbol takımına. Bu akşam UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Futbol takımı İtalya ile karşılaşacak. Milli takım grupta önce Fransa'ya 1-0, ardından İtalya'ya 4-1 mağlup olduktan sonra 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Değerlendirmeniz nedir? Bu akşam nasıl bir tablo göreceğiz sizce?
1: Ya şimdi biz Dünya Kupası'na giderken çok sempatik, çok herkesin böyle takdir ettiği genç, yaş ortalaması çok genç bir milli takımımız var. Ve Montella'nın da çok ciddi bir kredisi vardı Dünya Kupası'na giderken. Montella'da büyük bir güven oyu vardı. Fakat biz bu Dünya Kupası'nda bunu değerlendiremedik. Yani burada da bence federasyonun çok büyük bir sorumluluğu var. Oradaki o kamp dönemini, hazırlık dönemini, oradaki organizasyonu biz beceremedik. Ve milli takım çok uzun seyahatler, çok iklim şartları, nem ve sıcağın olduğu yerde kamplar, iki maç arasında binlerce kilometre mesafe. Dolayısıyla biz orada bir başarı elde edemedik ve ilk iki maçı kaybederek üçüncü maçı formalite maç olarak çıktık. 48 takım katıldı Dünya Kupası'na. Biz onu da çok abarttık. Yani Dünya Kupası'na 32'den 48'e çıkmıştı. %50 artmıştı Dünya Kupası'na katılacak olan takım sayısı. Biz orada o bileti aldık. Biz onu çok abarttık. İşte 24 gün sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Sayın Federasyon Başkanımız oyunculara villa vaat etti. Kupayı alacağız, geleceğiz dedi. Böyle çok çıtayı da yukarı koydu. Beklentiler yükseldi. Ve orada da o organizasyonda beceremeyen bir futbol federasyonu olunca biz Dünya Kupası'ndan boyumuzun ölçüsünü aldık geldik. Ve o 48 takım arasında elenen ilk iki takım, biri Haiti'ydi, biri bizdik. Üçüncü maçımız formalite maçı olmuştu. Yani üçüncü maça çıkarken hiçbir iddiamız kalmamıştı. Ve biz o şekilde Dünya Kupası'ndan geldik. Şimdi ben o günlerde yazmıştım da hatırlıyorum. Türkiye Gazetesi'nde köşede var. Tamam biz buradan geldik ama federasyon milli takım olarak çok ciddi bir yıpranmışlık söz konusu, kredisi. Milli takımdan dolayı geliyoruz da Dünya Kupası'na gidiyoruz diye kamuoyunda federasyona kaçıp bir güven oyu vardı. Bu ellerinden gitti. Şimdi bir de önümüzde diyorum bu önümüzdeki bu dört maçı hatırlatarak çok ciddi dört tane maç oynayacağız işte. İki tane İtalya, bir tane Fransa, bir tane Belçika. Bu maçların kaybetmesinde federasyon işi çok zorlaşacaktır diyordum. Şimdi o milli takım hakikaten adet güler dışında sahada mücadele eden ve

0: biraz daha bir şey yapmaya çalışan oyuncu hemen hemen kalmadı. Yani o oyuncu grubu da tamam Kenan'dı, Hakan Çalhanoğlu bazı oyuncularımız eksikti ama yani milli takımda da çünkü iyi bir jenerasyon ve alttan da geliyor diyorduk. Yani işte alttan da bunların yerine gelen bir dönem yakaladık. Öyle bir beklenti vardı. Fakat bu süreci Montella da iyi yönetebildi. Yani biz belki bu A ligi maçlarını hazırlık maçı olarak görebilirdik. Belki burada çok yeni oyuncular deneyebilirdik. Diyebilirdik ki ya bizim hedefimiz esas 2028 Avrupa Şampiyonası, biz Avrupa Ligi'nde bu kadroyu daha da olgunlaştırmak, daha yeni oyuncular katmak istiyoruz diye düşünebilirdik. Fakat bence Montella burada federasyonun durumunu gördü. Dedi ki bu federasyonun çok acil krediye ihtiyacı var. Biz burada en ideal kadrolarımızla çıkalım. Maç kaybetmeyelim, maç kazanalım. Bize skor lazım, puan lazım. Ve bu anlayışla da çıkınca milli takım daha da çok yıprandı. Ve milli takımın oyunu da hiç kimseyi tatmin etmedi. Yani Fransa maçında iyi oynuyoruz gözüktük. Belki zemin Fransa'nın işine gelmedi. O zeminden biz biraz avantaj sağlamaya çalıştık ama Fransa maçını kaybettik. Ondan sonra geldik Bursa'ya, İtalya karşısında. 27 dakikada 3 gol yedik. Hı hı. Ve federasyon başkanı tadı terk etmek durumunda kaldı. Dünyanın her yerinde bu kadar üst üste başarısızlık olduğu zaman da protesto olur. Yani bunun burada hiçbir zaman ben Bursa taraftarını da eleştirmiyorum. 27 dakikada 3 tane halı saha golü yerseniz o Bursa Spor seyircisi protesto eder. Bu gayet futbolun doğasında olan bir şey. Şimdi biz İtalya karşısında bir varlık göstermedik. İşte Belçika karşısında da gördük. Orada da hiçbir milli takımda ilgili bir ışık ve bir ümit yok. Ben bu akşam İtalya maçında çok kolay olacağını düşünmüyorum.
1: Peki. Şimdi, buyurun.
0: Yani bu milli takım bir yıl içerisinde, yani Dünya Kupası öncesine gidelim veya 4-5 ay içerisinde, yani çok başka bir milli takım oldu. O çok gıptayla bakılan, dünyanın da böyle Dünya Kupası'nda sürprizler yapacağını bekleyen o milli takım 4-5 ay içerisinde tuhaf bir milli takım haline geldi. Burada Montella da bence ipimizini kaçırdı. Federasyon da burada bence oyunculara gereken güveni ve ortamı sağlayamadı. Dolayısıyla çok acilen bizim yeni bir federasyonla, yeni bir teknik kadro ihtiyacımız var. Bu teknik kadroyla, bu yapıyla, bu yönetimle, yani bizim milli takım olarak bir mesafe almamız söz konusu değil. Oyun da çok geriye gitti ve oyuncular da çok yıprandılar. Hı hı. Burayı toparlayacak bir düzenin kurulması gerekiyor.
1: Montella dün basın toplantısında önemli eksiklerle mücadele ediyoruz, İtalya karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inanıyoruz dedi. Maalesef Arda yok. İlk 3 maçı çok iyi oynadı. Aynı zamanda Kenan, Hakan da yok. Hakan bizim için çok önemli bir isim. Her şeyi bizler için göğüsleyen biri. Barış, Orkun ve Mert de yok. Hepsi bizim için çok önemli futbolcular. Bunu yeni yüzleri görme fırsatı olarak kullanabiliriz. Onların deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Bu deneyimi kazanırken de özgüvenimizle sahada olacağız. Yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim dedi dün. Montella'yı da az önce söylediniz ama çok fazla protesto edildi Bursa'da da. Bir önceki maçlarda, maç sonunda istifa gündemimizde yok dedi ama her maç sonrasında istifa etmesi bekleniyor. İşte sosyal medyada TT oluyor, oldukça gündemde kalıyor. Bununla ilgili ne söylersiniz?
0: Teknik direktör, yani Avrupalılar çok daha da profesyoneller. Böyle açıklamalar yaparlar. O da bence bizden, benden çok daha iyi farkında olan bir tanem. Yani onun da çok, zaten çok yüklü bir tazminat da yok. Bizim Tahir Kum çünkü Türkiye gazetesinde yazdı. 550.000 dolarlık bir tazminat var. Böyle çok ciddi bir rakam değil. Biz 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon euro tazminat ödediniz. Neler oldu. Dolayısıyla Montella'nın yani bir tazminat yükü de yok. O da olanın bir tanem farkında. Ama bir maç öncesi konuşulması gerektiği gibi konuşuyor. Avrupalılar biraz daha bu konularda böyle şeylerdir yani. Çok duygularını öne çıkartmazlar. Duygusal davranmazlar. Burada maç öncesi oyuncularına bir moral vermek istiyor. Oyuncularına yani bir güven aşılamaya çalışıyor ama bu çok kolay bir iş değil. Şimdi Montella Türkiye'de olsun veya da yurt dışında olsun her zaman iş bulabilecek bir potansiyeli var. Her ne kadar bu yıpranmışlık olsa da Dünya Kupası ve bu Uluslar Ligi'nde henüz yaşı genç. O da bence bir an önce ben buradan ayrılayım da belki bir süre dinledim. Ondan sonra yeni bir sayfa açmayı, yeni bir kariyer planlamasını düşünür kendisi açısından. O yüzden ben Montella'nın bu açıklamalarını gayet normal görüyorum. Yani Montella da belki iç dünyasında şu anda otelde de ya ben nereye düştüm, nasıl bir federasyonla çalışıyorum, şu olana bir tane bak diye bu soruları kendisine soruyordur. Bu soruları kendisine soranlardan bir tanesi de şu anda cezaevinde olan Ferhat Gündoğdu da soruyordur. Diyordur ki ben bu işe nasıl ulaştım, ben nasıl böyle bu işlerle ilişkilendirildim veyahut da bunlar olacak mı, bunlar başıma gelecek mi? Çünkü bazen de insan şöyle yapıyor, böyle hiç yaptığı işlerin farkında olmuyor. Ben de federasyonda şu ana kadar olan bitenin yeni yeni böyle bir farkına varmaya başladı veya başlayacaktır. Ama futbol çok böyle canlı bir şey. Yani zamanla da çok çabuk böyle geçip unutuluyor, gidiliyor ama ben şuna üzülüyorum. Çok iyi ve genç, çok iyi bir milli takımımız var, vardı. Yani bu nasıl bu tablonun altından kalkacaklar? Bunun tek yolu ve çaresi çok dirayetli bir futbol federasyonu ancak bu işi bize toparlayabilir. Yoksa ya bu milli takıma yazık olur. Bu milli takım hakikaten çok, yani Dünya Kupası öncesinde bu tabloydu. Bu tablo çok farklı. Bir de yani biz Dünya Kupası'na katılma işinde çok abarttık. Orada 48 takım arasında, yani dünyada 200 yakın ülke var. Her 4 ülkeden bir tanesi Dünya Kupası'na gidiyor. Biz de gittik. Ama bunu biz öyle büyük başarı olarak gördük ki yani sanki kupayı alıyormuşçasına biz bunu abarttık. Federasyon başkanı da burada çok tuhaf bir açıklamalar yaptı. Hatırlayın o günleri, o iyi günleri ayrıldı. Dolayısıyla biz burayı iyi yönetemedik.
1: Peki, Beşiktaş'ın seçimleri vardı bu hafta sonu. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. 37 geçersiz, 58'de boş oy kullanıldı. Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak. Bundan zaten bahsetmiştik. Sadece yönetimde isim değiştirmek istiyor ve güven tazelemek istiyor gibi formalite bir seçimdi. Serdal Adalı da bu gündemle alakalı konuya değindi. Ertuğrul Doğan'la telefon görüşmesi yaptığını dile getirdi ve bazı kulüp başkanlarının yurt dışında olduğunu, bugün yarın tekrar bir telefon trafiği olacağını ve tüm kulüplerin fikirlerini, düşüncelerini bir noktaya getirip bir karar vereceklerini söyledi. O da gerekirse ara verelim diyen taraftandı. Temizlik harekatı sonuçlarına kadar da ligler başlamasın dedi. Şöyle bir kısa değerlendirmenizi alalım ve bitirelim.
0: Şimdi bu salı günü bu Şafak operasyonu yapıldı. Çarşamba günü Futbol Federasyonu herhalde biraz gündemi değiştirmek istedi. Bir anda Süper Lig'de birincilikten 477 tane öyle bir rakamdı. Yöneticiyi bahisten hepimler sevk etti. Bu isimler uzun zamanda beklenirdi. Niye açıklanmadı? Böyle çarşamba günü böyle bir anda bu isimler kamuoyuyla paylaşıldı. Ve bunlar şimdi büyük kulüplerin yöneticileri de var. Ve bunlardan bir tanesi de şu andaki bizim kulüpler birliği başkanımız, Trabzonspor başkanı Sayın Ertuğrul Doğan. Ertuğrul Doğan da tabii bu işte bir şokla karşı karşıya kaldı. Şimdi isminin böyle bir bahis hesabı olması, açıklanması. Ve şunu söyledi. Dedi ki ben işte 9 yıldır Trabzonspor'da güvenlikle başkanlık yapıyorum toplam. Ben bu bahisin suç olduğunu bilmiyordum dedi. Yani yasal bahisin suç olduğunu bilmiyordum dedi. Şimdi biz bundan birkaç ay önce çok sayıda hakemin, gözlemcinin böyle bir kupon, iki kupon, bonus o bahis hesaplarına üye olup maçları izlemek için federasyon diyor ki bunlara üye olup bunlara abone hesap açın, açıyorlar adamlara. Oraya da bonus geliyor. İkinci, üçüncü maçları izlemek için. Ve burada biz çok sayıda hakem, gözlemci, hakemlik hayatını bitirdik. Öyle bitirdik ki 45 binden fazla ceza aldığınız zaman bir daha hayatınız boyunca ben ediliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde hakem ve gözlemcilik yapamıyorsunuz. Bu sistem için ben giremiyorsunuz. Şimdi biz de futbolun başındaki yani bugün kulüpler birliği başkanı diyor ki ben diyor yasak olduğunu bilmiyordum. Yani suç olduğunu bilmiyordum diyor. O da sevk edildi. Cezalar bugünlerde gelecek ama tabii bunların hakemler gibi değil. 3 ay hak mahremiyet alacaklar. Normal hayatlar devam edecek. 3 ay sonra da yine kaldıkları yerden. Yine başkanlıklara da bir şey olmuyor. Yani kariyerler açısından hiçbir bir kayıtları olmuyor. Hı hı. Burada böyle tuhaf bir yani adaletsizlik söz konusu. Şimdi yani federasyon başkanı diyor ki yani hiçbir şey olmamış gibi tablo çizmeye çalışıyor. Yani biz de federasyonu seçen federasyonun bu kulüplerin de tablo bu. Yani işte 477 tane yönetici son 5 yılda yönetici yapmış kişi bahisin suç olduğunu bilmiyor. Şimdi bunlar araştırılacak. yasa dışı bahis de bir taraftan devam ediyor. Şimdi bu da diyelim ki şey oldu. Kendi maçına oynamış yönetici ya da başkan seçim edildi. Bu da sadece başkan ve yöneticiler için bir istisna var. Eğer kendi maçına oynamış bir başkan ve yönetici tespit edilirse ligler tespit edilmiş olsa da şampiyonlukların iptali söz konusu. Yani dolayısıyla veya küme düşme söz konusu. Yani puan cetlemek sıralamaların değişmesi söz konusu. Ligler tespit edilmiş olsa da talimat çok açık. Eğer başkan ve yöneticilerin kendi maçlarına bahis oynadığı tespit edilirse böyle bir tablo var. Onun için yani bizim futbolumuz altından kalkamayacağımız çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Önümüzdeki günlerde bunlar biraz daha belki ortaya çıkacak. O yüzden yani buralar hakikaten kamuoyu da bence bu işi böyle bir Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray medyasından çıkarması lazım. Ben ekranlarda görüyorum. Hala herkes yapı, bizim kulüp daha az yıprandı, siz daha çok yıprandınız. O hakem bize bu kartı gösterdi, sarı kart, kırmızı. Biz böyle tartışırsak hiçbir hesap alamayız. Ve bu tabloyu daha çok yaşarız. Biz burada çok köklü bir reforma gitmemiz gerekiyor. Bir kere birinci iş, yapılacak birinci iş, bu Futbol Federasyonu'nun genel kurulu, delege yapısı değişmesi lazım. Eğer buraya çok radikal bir değişim yapmazsanız, biz bunları çok daha tartışırız. Yani bir de ikincisi, yani bir genel kurul delege yapısının çok değişmesi lazım. Böyle 60-70 tane müteahhitle, 60-70 tane tüccarla gelip bu federasyonu seçmeye kalkarsa, o federasyonda kendine göre böyle kurullar oluşturursa, biz böyle çok 29 Eylül'ler yaşarız. Böyle bu tip haftalardan çok yaşarız. Ama burada bu birinci şey, yani çözüm yollarında söylüyorum, eleştiriyoruz. İkincisi de, yani buna devlet de el atmalı. Bu kulüpler, bu hakem işinden, hakemlerin yönetimi işinden, merkez hakem kurulu işinden elini ayağını çekmeli. Yani bu sizin bilmediğiniz bir iş, anlamadığınız bir saha. Buraya karışmayacaksınız. Karıştığınız günden beri, özellikle son 6-7 yıldır bu tablo buraya geldi. Siz kulüpleri, her bir kulübün 30 milyar borcu var. Her bir kulüp borcu borçla ödermeye çalışıyor. Futbolculara anormal paralar yüklüyorsunuz. Paralarla transferler yapıyorsunuz. Hiçbir sportif başarı yok. Avrupa'da başarı yok. Hep son sahibi olacağınız futbolcuları transfer ediyorsunuz. Son sahibi futbolculara, son sahibi olduğu futbolculara milyon euro ödüyorsunuz. Ondan sonra böyle sanki futbolda çok büyük başarı elde etmiş gibi biliyorsunuz hakemliği dizayn etmeyi. Onun için bu hakemlik işini anlamadığınız bir iş. Buraya işin erbabı, işin ehli insanları teslim etmeniz gerekir ama buradan eğer bu kulüpler elini ayağını çekmedikten sonra kulüpler bu işten ne kadar uzak durursa futbol için o kadar hayır olur. Yoksa böyle ben şimdi bunu söylüyorum. Bu mesela taraftarın hoşuna gitmez, kulüplerin hoşuna gitmez. Etkileşim almaz. Kimse bunu, ama popülizm maalesef memlekette çok iş yapıyor. Kalkacaksın. Onun hakemliğini bitirdin. Bu adam değil. Bunun lisansını iptal et. Bakın şu yorumcuların veya bizdeki sosyal medyanın veya kulüplerin dediklerini yapın. Dersini yapıyoruz. Ligin 6. haftasında bir tane hakem kalmaz elbette. 50 hakemle başlayın. 10. haftada sıfıra çıkar. Çünkü her hata yapan hakem lisansını iptal edelim. Düdüğünü atalım. Ya bu böyle olmaz. Hakem hatası olur. Olacaktır da. Ama burayı bir sistemin oturtulması lazım. Çok işin ehli, liyakat sahibi kişiler burayı yönetmesi gerekir. Kulüplerin bu işten elini ayağını çekmesi gerekir.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi.
1: Sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
3: Çin'de dev pandalara milli gün ziyafeti. Gong Kong ve Shun Shun ulusal gün tatilinde pandalar kendileri için hazırlanan özel sofranın tadını çıkardı. Haikoi'deki Hainan Tropikal Yaban Hayatı ve Botanik Parkı'nda pandalar için renkli bir ziyafet hazırlandı. Bakıcılar sofrayı bambu, meyveler, çiçekler ve sebzeli buzlu pastayla süsledi. Pandalar havuç ve bambunun yanı sıra çubuklara takılan yiyecekleri de afiyetle yedi. Ziyaretçilerse pandaların ziyafetini görüntülemek için etraflarını sardı. Milli Gün programı kapsamında düzenlenen etkinlik canlı olarak da yayınlandı. Böylece park dışındaki izleyiciler de sevimli pandaların bayram keyfine ortak oldu.

0: 5 Ekim pazartesi günlerden ve saatlerimiz tam 14'ü gösterirken sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağımız tam 2 saat var. Hızlıca başlayalım sıcak gelişmelerle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in savcılıktaki ifade işlemlerine başlanmış durumda yaklaşık bir saat önce. Hakemlerin ifadelerinde neler söyledikleri ve soruşturmadaki son gelişmeleri de TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'a soralım. Hanifi, neler aktaracaksın bu önemli konuyla ilgili? Birazdan da Akın Gürlek'ten önemli bir tweet gelecek, onu da paylaşırız hep birlikte.
1: Mehmet Aydın'ın MHK soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında iki hakem de gözaltına alınmıştı. O hakemlerden birisi Yasin Kol, diğer hakem ise Göktuğ Hazar Erel. Bu iki isim de sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Yasin Kol, yasa dışı bahis, görevi kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla karşı karşıya kalmış durumda. Hakem Yasin Kol geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un hazırlık maçını yönetti. 90 dakikanın sonunda ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Trabzon'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti. Bugüne kadar emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı Yasin Kol'un. Bugün ise adliyeye sevk edildi. An itibariyle savcılık makamındaki ifade işlemi devam ediyor. İfade işlemi devam ederken öte tarafta soruşturma dosyasına giren yeni bir ayrıntı var. O da Yasin Kol'un MASAK raporu. Yasin Kol'un MASAK raporu oldukça dikkat çekici. 2012-2026 yılları arasında toplam 5.978 işlem yapılmış ve 14 yılda hakem Yasin Kol'un yapmış olduğu işlem hacmi 135 milyon TL'ye dayanmış durumda. Yine bu işlemlerde 14 yılda hesaplarından 72.1 milyon TL çıkıyor. Hakem Yasin Kol'un hesabına ise 62.5 milyon TL giriyor. Yine işlem hacminin özellikle 2020 yılından bu yana oldukça yüksek olduğu görülüyor. Artış özellikle 2024-2026 yılları arasında bir hayli fazla. 2026'da, yani bu yıl, hakem Yasin Kol'un hesabına 22.3 milyon TL giriş olduğu tespit edildi. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu paranın kaynağını da araştırıyor. Soruşturmanın ilk başladığı günden bu yana bizler tüm gelişmeleri takip ediyoruz ve her gün soruşturmaya yeni bir dosya giriyor. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta yine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında usule uygun olmayan bir hakem görüşmesi gerçekleşmişti. Yasin Kol kendi hakem heyetini oluşturabiliyor, başka maçların hakemlerini iddiaya göre belirleyebiliyordu. Yine geçtiğimiz dakikalarda ortaya çıkan bir detay daha var. O da TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Trabzonspor Başkanı iken Ferhat Gündoğdu'ya bazı hakemlerin hakemliğini sonlandırması için talepte bulunuyor. Ferhat Gündoğdu da bu talebe olumlu dönüş yapıyor. İşte bu iddiada dosyaya girmiş durumda. MHK görevinden istifa etti. Geçici bir MHK oluşturuldu ve bir yandan MHK soruşturması adli olarak devam ederken öte tarafta da Türkiye Futbol Federasyonu'nun idari soruşturması devam ediyor. Bizler gelişmeleri gün boyunca aktarmayı sürdüreceğiz. Bugün an itibariyle beklenen gelişme, Yasin Kol ne talebiyle sulh cezaya sevk edilecek? Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında tutuklanma mı talep edilecek, yoksa adli kontrolle serbest bırakılması mı talep edilecek? Bizler bunu da önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz. Yine tabii ki ifadesinde neler söyleyecek, suçlamalarla ilgili neler söyleyecek, tüm bu iddialara nasıl cevap verecek, bunu da aktaracağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Arif'e teşekkür ederim. Elbette ki bu önemli gelişmenin detaylarına ilerleyen dakikalarda bakacağız. Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili yine önemli bir konu var. O da torpilli hakem atama skandalının patlak vermesinin ardından gözler biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk kez konuştu değerli izleyenler. Adli sürecin yakından takip edildiğini söyleyen TFF Başkanı, algı operasyonları yapanlara vakit ayırmayacağız dedi. Ardından sözlerine ekledi: kimse 15, 20 belki de 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık yönetimimize mal etmeye kalkışmasın.
2: Önce Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı, şimdi de hakemler adliyede. Günlerdir ne söyleyeceği merak edilen TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sessizliğini bozdu.
3: Yüzümüze tek kelime edemeyenlerin sessizliğimizden rol kapma çabasına geçit vermeyiz. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz.
4: Ben var olduğum sürece de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Eylül'de başlatılan torpille hakem atama soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Eleştirilerin odağında olan TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk kez konuştu. Adli süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
3: Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
5: Hakem camiamızı zorladı ve hakem havuzumuzda ciddi bir daralmaya yol açtı.
2: Federasyon başkanı kendisine yönelik eleştirilere de cevap verdi. Futboldaki kokuşmuşluk 2 yıllık başkanlığımda bana ve arkadaşlarıma mal edilmesin dedi.
3: Buradan açıkça sesleniyorum. Kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın.
6: Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz.
2: Sorumluluklarının farkında olduğunu söyleyen Hacı Osmanoğlu, algı operasyonlarına vakit ayırmadıklarını dile getirdi.
3: Birileri gibi televizyon gezip sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkam keserek şöyle yapın, böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız.
0: Yeniden bu konulara döneceğiz değerli izleyenler ama tabii günün en önemli konusu Mekke Savunma İttifakı'nı konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. İkinci toplantısı bugün Suudi Arabistan'da düzenleniyor. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nda bugün kritik bir zirve düzenlenecek. Üç ülkenin dışişleri ve savunma kurmayları ittifakın ikinci toplantısı için pazartesi günü yani bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelecekler. Zirvede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. 7 Ağustos'ta biliyorsunuz atılan imzalarla kurulmuştu Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi üyeleri bugün masada olacaklar. Riyad'daki görüşmelerde ittifakın kurumsallaşması adımları değerlendirilecek. Masadaki en sıcak başlıkları soracak olursanız Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci olacak. Üçlü mekanizmanın ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde hatırlayacaksınız İstanbul'da gerçekleşmişti. Yeni görüşmelerle savunma ve diplomasi hattında yeni adımların atılması da hedeflenecek. Bu önemli konuyu konuşalım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan oluşan Mekke İttifakı bölgedeki gerilimin arttığı bu kritik dönemde Riyad'da toplanmış oluyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, bölgesel güvenlik ticaret yollarının güvenliği ve ittifakın bundan sonraki adımları da masada. Peki Riyad'da toplantıdan ne çıkacak? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma konusunda nasıl bir yol haritası belirleyecekler? Tüm bu soruları doçent doktor Can Türk Caner ve doçent doktor Hasan Bardakçı ile konuşacağım. Değerli hocalarım hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
8: İyi yayınlar Mehmet Bey.
0: Ben Sayın Can Türk Caner ile başlayayım ilk olarak. Hocam somut kararlar çıkacak mı bugün, net sorayım.
7: Yani şöyle Mehmet Bey, beklentimiz o yönde. Yani işte siz de belirttiniz haber yayında. Ağustos ayının başında bu ittifak açıklandı. Ağustos ayının sonunda da ilk defa İstanbul'da kurumsal yapısı belirlendi. Tabii bu artık ikinci toplantı. Bugün Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve üç ülkenin de Genelkurmay Başkanları ve diğer askeri yetkililer, sivil yetkililer toplanacak. Şimdi burada beklenen şey şu, en azından benim beklediğim şey şu. Bu çok meşhur olan işte NATO'nun 5. maddesinin işletilmesi meselesinin ne kadar devreye gireceği girmeyeceği yönünde bir takım sorular vardı. İşte bu soruların cevapları aranacak bu toplantıda. Bir başka deyişle hem bir yandan Mekke İttifakı'nın kurumsal yapısı geliştirilecek. İşte sekreteryası, merkezi, burada yer alacak olan alt kurullar, kurumlar, yapılar ortaya çıkacak. Hem de ittifakın caydırıcılığı masaya yatırılacak. Tabii bu bir süreç her şeyden önce. Doğru. Yani kısa zamanda yani bir NATO gibi işte 50-60 yıllık bir yapının tepkisi veya caydırıcılığını hemen zaten beklemek mümkün değil. Yani o çok acemice olur. Soru işaretleri var. Hı-hı. Her üç ülkenin birbirine benzeyen yönleri var. Benzemeyen çok yönleri var.
8: Doğru.
7: Bunların zaman içerisinde üst üste örtüşmesi lazım.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-20, Ankara 8-20, İzmir 15-25, Bursa 10-20, Konya 8-18, Afyon 6-19, Denizli 12-25, Antalya 17-26, Adana 17-25, Zonguldak 14-18, Samsun 14-17, Trabzon 12-18, Kayseri 9-17, Erzurum 6-14, Gaziantep 14-21, Diyarbakır 14-23 ve Şanlıurfa 16-26 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkut Eli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Handan'ın kumanda masasında sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden pazartesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hocamız da bugün canlı yayın konuğumuz olacak. Canlı bir telefon bağlantısı yapacağız kendisiyle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Hande Hanım. İyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Size de iyi haftalar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Günlerimiz geçiyor. Bugün önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Aslında dün biraz böyle kendi aramızda da konuştuk ama akran zorbalığını ne kadar konuşsak sanırım az hocam. Doğru mudur söylediğim?
1: Evet, kesinlikle. Yani son dönemde özellikle hani okul bazlı birazcık vakalar genellikle böyle okul bazlı göründüğü için okullar da açıldıktan sonra ebeveynler olarak sadece ebeveynler açısından değil okuldaki idareciler, yöneticiler için de önemli. Önemli bir psikososyal problemle karşı karşıya kalıyoruz. İşte akran zorbalığı da bunlardan bir tanesi.
0: Maalesef. Geçen hafta yaşanılan yine olaylar da hatta okulların açıldığı ilk aydan itibaren çok da hoş olmayan olaylarla yine karşı karşıya kaldık. Hatta çevremde işte atıyorum liseye yeni başlamış, lise eğitimine yeni başlamış öğrenciler böyle bir tedirginlik yaşadılar okul hayatlarının. Yani yeni bir eğitim öğretim yılı, çok yeni bir okula geçtiler ve yine bu liselerdeki olaylar onları bir tık tedirgin etti hocam. Maalesef ki.
1: Evet, çünkü güvenlik çok önemli bir husus. Hande Hanım siz de takdir edersiniz. Şimdi çocuklar için söylüyorum, gençler için söylüyorum. Kendilerini güvende hissettiklerinde tabii ki. Çünkü çocuk haklarında da önemli bir husustur. Önce çocuğun güvenliği gelir. Hani güvenlik sağlandıktan sonra, çocuk kendini iyi hissettikten sonra bundan sonra da gelişimsel süreçler başlar. Yani eğitim gibi, kendini geliştirmek gibi, işte sanat, zanaat öğrenmek gibi, ne bileyim işte akademik olarak ilerlemek gibi. Tabii doğal olarak bu tarz vakalar maalesef hele özellikle birazcık da böyle gündemde çok tutulduğunda, biraz da böyle sosyal medyada çok fazla böyle döndürüldüğünde maalesef işte bunları takip eden gençler, ebeveynler korkularını da arttırıyor. Ama tabii ki bence çok önemli program yapıyorsunuz. Hani ebeveynler bu anlamda özellikle akran zorbalığı tam olarak nedir? Neyle karşı karşıya kalıyorlar? Hani bunu nasıl önleyebilirler? Çocukları nasıl takip edebilirler? Hani gel bu anlamda belki de bu programda bunlardan biraz bahsedebiliriz yani.
0: Hatta geniş geniş bahsedelim hocam. Hiçbir şeyin ayrıntısını kaçırmayalım bence.
1: Evet. Ben de hani hem akran zorbalığını konuşalım, hem akran zorbalığındaki dinamiklere, sebeplere, işte faillere falan bakalım diye düşündüm. Hatta belki yetişmeyebilir bu programımızda ama bir sonrakinde.
0: Olsun hocam. Hiç önemli değil, dosyaları kapatmayız. Devam ediyor programlarımız Allah sağlık verdiği sürece.
1: Amin. Yani böyle adım adım acaba nasıl yaklaşmak lazım? Ebeveynler olarak çocuklarımızda hani akran zorbalığı durumunda maruz kalındığında özellikle mağduriyet varsa çocuklarımızı nasıl takip etmek lazım? Nasıl hareket etmek lazım? Belki onunla ilgili de bir şeyler anlatırız diye düşünüyorum.
0: O zaman. Şimdi evet, başlayalım hocam. Çok da vakit kaybetmeyden.
1: Estağfurullah. Hande Hanım, şimdi akran zorbalığı konusu, hani zorbalık kavramını iyi anlamak gerekiyor. Şundan dolayı şimdi Manisa'daki vakada da öyle oldu. Hatta böyle bir öncelikle bir bilgi geldi. Hani akran zorbalığından falan da bahsedildi. Özellikle okuldaki şiddet vakalarında geçen çalıştığımız bir husustu. Önemli belirleyicilerden biri, yani tahmin edicilerden biri olabiliyor bu akran zorbalığı durumu. Çünkü hem zorbalık yapan için ayrı bir durum var, hem de zorbalığa maruz kalan çocuklar özellikle kendilerini ifade edebilmek için onlar da şiddete yönelebiliyorlar. Yani bir şiddet döngüsüne de sebebiyet veren bir durum. Orada özellikle bu husus öne çıkmıştı. Ondan dolayı akran zorbalığını konuşmak lazım ama tabii bu görünen kısmı, aslında görünmeyen kısmında da biraz böyle nasıl diyelim sinsi bir ilerleme var. Akran zorbalığıyla alakalı olarak söylüyorum. Ha, okullarımızı böyle bu tavsiyelerin içerisinde almak tabii ki istemem. Bunlar eğitim ortamları. Sonuçta çocuklar, gençler buralarda çok ulvi bir hizmeti alıyorlar. Yani eğitim gibi, sosyalizasyon gibi. Ama işte malumunuz çocuklarımızın en fazla rutinlerin geçtiği yerler. Geçtiğimiz ders yazında da bundan bahsetmiştim. Bir soru gelmişti. Yani niye okullarda bu olaylar çok? Hani okullarda şiddet oluyor. Aslında şiddet şöyle, çeşitli yerlerde oluyor ama bu tarz çocukların, özellikle bu tarz riskli gruplu olan çocukların genellikle rutinlerinin fazla geçtiği yerler olduğu için genellikle bizim kriminolojide çok önemli bir husus vardır Hande Hanım. Kriminolojide suçlular suç işleyecekleri zaman genellikle bildikleri yerlerde, yani şiddet uygulayacaklarsa bildikleri yerlerde hareket ediyorlar. Daha çok etkileşimlerinin geçtikleri yerlerde. Tabii doğal olarak okullarda hani az önce bahsetmiş olduğunuz genç grubu için en fazla vakitlerinin geçtiği yer. O anlamda okullarımızda maalesef bu anlamda bir dezavantajlı konuma düşebiliyor. Ama öncelikle şuna bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Akran zorbalığı maalesef artışta Hande Hanım.
0: Maalesef.
1: İşte, ilgili yapılan bir çalışmayı almıştım buraya. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu'nca bir çalışma yapılmış. 2023 yılında yakın bir çalışma. Bu araştırmaya yaklaşık 10 bine yakın çocuk üzerinde yapılmış. Bakın, akran zorbalığının çeşitli şekillerine maruz kalan çocukların oranı neredeyse %77 çıkmış. Yani yarıdan biraz fazla. Ve sıklıkla maruz kalanların oranları ise %16. Bu da 5'te 1'e yakın bir oran. Yani bu gerçekten ciddi bir nasıl diyelim, psikososyal problem olduğunu görebiliriz. Peki en sık görülenler nelerdir? Yani en sık akran zorbalığı şeklinde nasıl ortaya çıkıyor? En sık görülenler, zaten birazdan ayrıntılı bahsedeceğim ama özellikle disiplin problemi bağlamında ortaya çıkan nasıl diyelim, böyle disiplinler problemler, işte küfürlü konuşmak gibi, fiziksel kavga gibi, yine sözel zorbalıklar çok fazla oluyor. İşte bu sözel zorbalık davranışları, yalan söylemek, lakap takma, dış görünüşle alay etme gibi durumlarla karşımıza çıkıyor. Ama tabii dediğim gibi birazdan daha ayrıntılı anlatacağım. Hı hı. Şimdi burada ciddi problem şu Hande Hanım. Niye bizim için çok önemli? Ebeveynler olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere çocuğun öncelikle hem psikososyal sağlığını etki ediyor. Akran zorbalığı mağduriyet için söylüyorum. Özellikle maruz kalmak anlamında söylüyorum. Hem de okul başarısını, özellikle akademik başarıyı etkiliyor. Özellikle zorbalık arttıkça maalesef bu raporda da çıkmış. Okul başarısında düşme görülmüş. Okul başarısının azalma görülmüş. Yani bunu sadece bireysel olarak değil, okulları bütüncül olarak, yani bütüncül olarak bakmak da gerekiyor buna. Yani okullara disiplini sağlayabilmek, burada özellikle akran zorbalığını bütüncül anlamda, yani tabii çocukları da korumak lazım ama bütüncül olarak da bunu önleyebiliyorsak okullar olarak, bu da çok önemli çünkü okul başarısını doğrudan doğru etkiliyor. Bakın, ülkemizde yapılan bir çalışma var Hande Hanım. 2024 yılında Ankara'da yapılmış, lise öğrencileri üzerine, sizin az önce bahsettiğiniz grupta olan çocuklar. Bu öğrenciler şöyle bildirmişler, bakın çok ilginç, %24,4'ü akran zorbalığına maruz kaldığını söylemiş. Ve bunların %35'i de, bu çocukların %35'i de kendisi bizzat akran zorbalığı yaptığını bildirmiş yani. Bakın nereden baksanız 3'te 1'lik bir oran. Ve bu zorbalık yapanların da %40'ı kız çocuğu çıkmış. Yani %60 erkek çocuğu.
0: Önce düşünce çocuğu olarak mesela ben de hani erkekler tabii ki çoktur ama kız çocukları çok çıkar diye düşünmemiştim hocam. Demek ki var yani.
1: Evet. Yani nereden baksanız %40'a yakın.
0: Az değil, neredeyse yarısıya yakına yani.
1: Evet, neredeyse yarı yakın. Yani kız çocuklarında da yaygınlaşıyor maalesef. Bakın, bu mağdurların üzerinden bakıldığında, mağdur olan çocuklar üzerinden bakıldığında da %85'i bir yaşından hani zorbalığa uğruyor ama bu zorbalık da en çok maalesef okul ortamlarında meydana geliyor.
0: %90'ı onu diyecektim. Ben de sadece ortam, okul, evet, çağında okul görülüyor. Sadece okul çağında mı bu zorbalık?
1: Evet, birazcık okulda, evet. Az önceki söylediğim birazcık da etkenlerle alakalı. Çünkü en fazla etkileştikleri ortamlar buralar. Doğal olarak bu anlamda
0: bir okullar... Bir de tek başlarına kalabildikleri, yani kendileri iletişimi, evet, tek başına kurdukları tek yer, yani ilk olarak okul tabii ki, aileden sonra.
1: Evet, aynen öyle. Ya orada çünkü etkileşim ortamları oluşuyor. İşte hani orada da bazı dinamiklerden bahsedeceğim biraz da. Özellikle takip konusunda disiplinler problemler varsa tabii ki bunları kolaylaştırıyor. Yine bakın, bu çalışmaya göre zorbalıkta en çok erkek çocuklar öne çıkmış ve mağduriyette de en çok kız çocukları maalesef öne çıkmış. Yine zorbalık yapan öğrencilerde de şöyle bir durum var. Sigara ve alkol kullanımı da anlamlı şekilde farklılaşmış. Yani de madde kullanımı maalesef kötü alışkanlıklarda birlikte seyrediyor. Yani tek başına bakın, daha önceki programlarımızda da çok konuştuk Hande Hanım, hatırlarsanız. Ya bir problem maalesef başka problemleri de yanına getiriyor. Yani aslında biz bir problem, basit bir problemin üzerine gittiğimizde, ebeveynler olarak da çok önemli bu anlamda, ya da çocuklarla ilgili çalışan profesyoneller olarak basit bir problem fark edebilmek burada çok önemli. Üzerine gidersek başka muhtemel problemleri de önleyebiliriz. Yani işte burada da gördük, akran zorbalığı yapan çocuklarda farklı kötü alışkanlıklar da öne çıkıyor. Peki Hande Hanım, akran zorbalığı nasıl dinamize oluyor, yani nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi Hande Hanım, genellikle zorbalık yapan çocuklardaki genel motivasyon şu: biz şakalaşıyorduk. Hep böyle bir şaka kılıfına sokmaya çalışılıyor. Ama halbuki akran zorbalığı bilerek ve isteyerek yapılan bir şey, yani zorbalık karşı tarafa. Özellikle zorbalık yapan çocuk diğer akranına zorbalık yaptığının farkında ve çok üzücü bir durum da şu: zorbalığı yaptığında bundan zevk alıyor. Zevk veren bir şey olarak görüyor ki daha da, çünkü bir müdahale etmediğinde ya da karşısında bir tepki konulmadığında bu çocuk daha da üstüne çıkmaya başlayabiliyor. Daha da devam edebiliyor. Hatta yine üzücü noktalardan bir tanesi şu Hande Hanım: zorbalığın yapıldığı yerdeki diğer çocukların zorbalığa karşı tepkisizlikleri de bu davranışları pekiştiriyor. Benim zaten biz de öğrenci olduk biliyorsunuz Hande Hanım. En şey, yani rahatsız edilen nokta bu. Biri birine işte bir kötülük yapıyor, bir yanlışlık yapıyor, işte zorbalık yapıyor diyelim. Diğerleri bunun farkında ama hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Hatta Hande Hanım, amiyana bir tabir olacak ama goy goy yapmak diyorlar ya.
0: Şu ara çok kullanılıyor. Goy goy.
1: Evet, çok özür dilerim. Evet, goy goy yaparak böyle maalesef onun böyle sanki iyi bir şey yaptığını, iyi bir şey yapıyormuş gibi ona karşı o çocuğun daha da şey olmasını. Hatta şu an Hande Hanım, daha birkaç gün önce görmüştüm yine. Çocuklar bir şeyler yapıyorlar, bir çocuğa zorbalık yapıyorlar fiziksel anlamda ve bunu kameraya çekiyorlar bir üstüne. Neymiş işte böylelikle bunu yayılacak bu görüntüler, böylelikle popüler olacaklar. Yani bir başkasına şiddet uygulayarak, bir başkasına zarar vererek maalesef bunun üzerinden kendini gösterme çabası var. Zaten birazdan da ondan bahsedeceğim. Özellikle buradaki en önemli dinamiklerden bir tanesi şu: popülerlik arayışı olabiliyor. Yani niye bu çocuklar bu akran zorbalığını yapıyorlar? Ya bu yanlış bir şey. Aslında yanlış yaptıklarını onlara da okullarda, eğitimlerde, değerler eğitimlerinde veriliyor. Ama ne bu? Buradaki problem şu: özellikle günümüzde maalesef bir popüler olma arzusu çocuklarda çok hızlı gitmeye başladı. Çünkü işte sosyal medyadan etkileniyorlar, medyadan etkileniyorlar. Öne çıkayım, kendimi göstereyim. İşte yıllarca bir dizinin çok etkisi oldu biliyorsunuz maalesef. Olumsuz anlamda racon kesmeler. İşte ondan sonra saygınlık ve itibarlı olanlara baktığınızda hep genellikle böyle şiddet uygulayan, ondan sonra şiddetin uygulayarak belli bir yere gelmiş, bir belli zenginlikler kazanmış, itibar kazanmış tipler sürekli gösterildiğinde çocuklarda da böyle bir şey oluşuyor. Ben de popüler olayım, öne çıkayım, kendimi göstereyim. Nasıl yapacağım bunu? Şiddet uygulayarak. Bu şiddet burada onun aracısı olmuş oluyor. Bakın, ergenlik süreçleri, kimlik arayışı, popülerlik, işte az önce anlattım, liderlik gibi beklentiler maalesef akran zorbalığının ortaya çıkışını kolaylaştırabiliyor. Özellikle de grupça yapılması da, eğer grupça bir akran zorbalığı yapıldığında da, bu sefer bu grupça olduğunda mağdur çocuğun onlara karşı gelme, yani nasıl diyeyim, kendini savunabilme, koruyabilme ihtimali de azalıyor. Yani böyle grupla yapıldığında maalesef böyle oluyor ve maalesef şu da var, Hande Hanım, günümüzde daha da yaygınlaşmaya başladı. Özellikle zorbalık sadece okulda meydana gelmiyor. Sokakta, eski kaynaklarda sokağı çok kullanıyorduk ama artık sokaktan ziyade şey oldu: sanal mecralar. İşte sanal mecralarda çocuklar birbirlerine oradan zorbalıklar yapıyorlar. Çünkü bir de orada anonim kimlikler de kullanabiliyorlar. Daha sonrasında bakıyorsunuz ki okula taşıyor. Gündüz saatinde de okula taşıyabiliyor. Peki Hande Hanım, zorbalık yöntemleri genellikle neler? En sık karşılaştığımız yöntemler neler? Bunlardan bahsedeyim isterseniz. Bakın, dedikodular çıkartmak. Kız çocuklar arasında bunlar çok yaygın. Bakın, dalga geçmek, dışlamak. Özellikle şu aralar çocuklardan duyduğum şey şu: WhatsApp grupları kuruyorlar kendi aralarında. Bazı arkadaşları bu gruplara dahil ediyorlar, bazılarını almıyorlar. Dışlama yaparak. Yani tepkisiz durarak da aslında bir şey oluyor burada. Bir zorbalık yapılabiliyor. Bloklamak diyorlar hani böyle çocuklar kendi aralarında. Yine görmezden gelmek, yokmuş gibi davranma. Mesela Hande Hanım, ben de hani çocuk oldum. Özellikle en çok rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi şuydu. Yani ben zorbalık olarak hissettiğim şeylerden bir tanesi şu. Mesela biz 5-6 arkadaş bir aradayız Hande Hanım. Hı hı. İki arkadaş da kendi aralarında konuşuyorlar. Kendi kendilerine karar veriyorlar. Birden kalkıp gidiyorlar falan. Hiç bize bir fikir sorma yok, şey yapma yok. Gerçekten beni çok rahatsız eden bir durumdu. Ben de kendimce dedim ki ya ben şunu düstur edineceğim kendim için. Nerede bir ortamdaysak, yani şu an yaşında olsam da, yani hangi ortamda olursam olayım, herkesi tek tek ilgilenmeye, herkesin fikrini almaya, herkesle konuşmaya, nasılsın, iyi misin demeyi kendime düstur edindim. Çünkü bu benim hiç hoşuma gitmeyen bir durum. Mesela işte böyle yokmuş gibi davranmak. Hatta değil mi? Yani bir ahlaki özellik de olarak da hoş karşılanmaz değil mi? Böyle grup içerisinde kendi kendine konuşma, kendi aralarında konuşmak falan değil mi? Bakın bu da çocuklarda bir zorbalık olarak algılanabiliyor. Yine bakın en sık karşılaştığımız yine en üzücü durumlardan biri fiziksel özellikleriyle, engel durumlarıyla alay etmek. Ya şimdi ben doğuştan biraz belki kilo olabilirim. Ne bileyim boyum biraz uzun oluyor olabilir veyahut da kısa olabilir. Ne bileyim kulağımın şekli biraz farklı olabilir ama benim yaratılışımdan gelen bir şey. Ya benim suçum değil ki. Ama maalesef bazı çocuklar için bu alay etme, işte başkalarını güldürme motivasyonuyla bu da hoş bir şey değil. Grupta özellikle öne çıkmanın yöntemlerinden biri şu olarak görülüyor. Şu an özellikle gençlerde espritüel diyorlar bazı çocuklar. Espri iyi yapıyor, işte güldürüyor. Bu güldürme yaparken done olarak ne alıyor? İşte etrafındaki böyle özellikle şimdi birazdan profilini vereceğim. Bu tarz mağdur çocukları alıyorlar. Bu tarz yani mağdur olabilir işte bu tarz çocukları, farklılığı olan çocukları alıyorlar. Doğal olarak bunların üzerinden alay ederek akıllanınca insanları güldürdüğünü sanırken aslında ne oluyor? Maalesef zarar vermiş oluyor. Bakın bu daha ciddi boyuta dönüşebiliyor Hande Hanım. Fiziksel şiddete dönüşebiliyor. Vurma, itme, çelme takma gibi.
0: Bir sonraki boyut daha... tabii ki fiziki oluyor evet. Artık.
1: Ya evet fiziki noktaya gelebiliyor ve çocuk maalesef ciddi şekilde yaralanan hatta sakat kalabilen çocuklar oluyor bunlardan dolayı. Daha önceki zamanlarda hatırlarsanız bu şekilde çocuklarını kaybeden bir aile vardı. Yani işte neymiş şeymiş işte kendince şaka yapıyor ama çocuk düşüyor kafasını şeye vuruyor. Bakın bir anda şakalaşma neye dönüştü? Çok ciddi şekilde çocuğun maalesef yaralanmasına sakat kalmasına hayatını kaybetmesine sebebiyet verebiliyor. Bakın yine şu an çok sık olan şeylerden bir tanesi siber ortamlarda küçültücü manipülatif paylaşımlar yapıyorlar. Çocukların işte resimlerini alıp fotoğraflarının şeklini değiştiriyor. Özellikle yapay zeka da buna herhalde izin veriyor anladığım kadarıyla. Komikleştiriyorlar kendilerince. Ondan sonra bunu yayıyorlar gruplarda işte sosyal medya ortamlarında. Doğal olarak karşı taraf bundan rahatsız oluyorsa bu da bir zorbalık durumuna dönüşebiliyor. Hande Hanım bu şeyleri anlattıktan sonra isterseniz biraz da zorba çocukların özelliklerinden bahsedeyim. Nasıl faillerle karşı karşıyayız değil mi?
0: Hocam küçük bir soru sorabilir miyim arada?
1: Buyurun.
0: Bir kez zorbalık yapmış bir çocuk sürekli zorbalık yapar mı?
1: Evet. Hande Hanım burada şöyle bir şey var. Aslında gücün akışıyla ilgili bir şey bu. Şimdi birazdan aslında anlatacaktım sebeplerinde. Güç dengesizliklerinde genellikle ve otorite boşluğu olan ortamlarda...
0: Şu an bir arkadaşım yazdı da bu arada biz sizinle konuşurken araya hemen şöyle bir serptireyim. Yani zamanı gelince de konuşabiliriz o da aklınızda bulunsun diye söyledim.
1: Anlıyorum.
0: Sırası gelince de yapabiliriz.
1: Aslı tam oraya gelmiş oldu.
0: Tamam.
1: Yani zorba çocuklarda genellikle şu oluyor Hande Hanım. Yani bir güç dengesizliği ortamını fark ediyorlar. Bir otorite boşluğu var. Genellikle zaten zorbalık kavramı da orayla alakalı bir şey Hande Hanım. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Hani özellikle sosyalizasyonda üç temel şey öğretilir. Çocuklara öğretmeye çalışırız. Uygulatmaya, kişiliğine işletmeye çalışırız. Hani kuralları ve değerleri öğretmek, uygulatmak ve benimsetmek. Yani bunu bir vicdani şeye doğru dönüştürmek. Özellikle ahlak teorilerinde de vardır bu Hande Hanım. Kolberg'in mesela ahlak teorisi bunun üzerine kuruldur. Bir otorite ahlakı vardır bir de özerk ahlak vardır. Özerk ahlak durumunda artık çocuk vicdanileştirir bunu. Bunu uygulamaya başlar. İçselleştirir yani. Bunu sağlayamazsak maalesef davranışsal bozukluklar ortaya çıkmaya başlıyor. Zaten antisosyal çocuklarda gördüğümüz de bu. Genellikle kural, değer ve ondan sonra rolleri, kuralları, değerleri, ondan sonra işte rolleri içselleştirememiş, fark edememiş ve böyle bir ortamda da kural, değer ve roller uygulanmıyorsa, toplumsal kurallar, değerler de uygulanmıyorsa, otorite boşluğundan kastım bu. Bu durumda doğa şuna doğru dönüyor. Yani özellikle gençlerde, insanlarda da var. Bu hayvanlarda da zaten böyle Hande Hanım. İşte farklılaştıran nokta bu. Mesela hayvanlar birbiriyle nasıl anlaşıyorlar? Aslında tabii ki koklaşa koklaşa derler ama hayvanlarda şöyle bir şey vardır. Yani onlarda da şu vardır. Mesela bir şey paylaşacaklar. Ya da bir şey var ortada bir şey yenecek. Yenecek bir şey var. Şöyle yapmazlar hayvanlar. Ya işte dün ben biraz fazla yedim. Bugün sen biraz fazla ye demez hayvanlar. Birbiriyle kavga ederler. Çatışırlar, birbirlerini hırlarlar. Kim güçlüyse, güçlü olan öne çıkar, diğeri arkaya çekilir. Böylelikle o yemeğini ya falan böyle olur. Maalesef zorbalıkta da böyle bir durum var Hande Hanım. Bazen öyle ortamlar oluyor ki bu ortamlarda eğer denetim yoksa, otorite boşluğu varsa, böyle bir ortamda kurallar, değerler ve normlar işlemiyorsa, roller belirgin değilse, burada şöyle bir şey oluşuyor. Kim o zaman güçlüyse o kuralları koyuyor. Hani şimdi bir kere işlemiş dedi ya.
0: Evet.
1: Bir kere işlemiş şöyle bir problemim var Hande Hanım. Tabii ki bundan şöyle bir şey olur, riskli bir durum vardır belki diyemeyiz ama şu var. Daha önceki bir şeyde de söylemiştim Hande Hanım. Suçta da biz bunu görüyoruz. Şimdi özellikle suçlularda iki önemli merhale var Hande Hanım. Belki zorbalar için de bunu söyleyebiliriz. Birinci merhale şu. Yapacağı şiddeti, eylemin tekniğini öğrenmek. Hani bu çocuklarda da hep böyle gördük değil mi? Bu okul saldırılarındaki bakıyorsunuz ya bir sosyal medya ya bir oyun. Buradan şiddetin yöntemini öğreniyor. İkincisi çok daha tehlikeli olan ve daha süreçli olan bir süreç. O da şu. Şimdi ben birine zarar verdiğimde Hande Hanım bundan dolayı bir vicdani rahatsızlık duyarım. Değil mi Hande Hanım? Kimse zarar vermek için doğamızda bu yoktur. Yani insanlar aslında birbirlerine zarar vermek istemezler. Yapımızda zarar görmek de istemeyiz yani. Ama bir kişi bir kişiye zarar verdiğinde eğer bundan dolayı bir vicdani rahatsızlık ki hepimizde vardır doğal olarak bir vicdani rahatsızlık ortaya çıkar. Ya yapmamalıyız. Ona zarar verdik, canını yaktık, işte malına zarar verdik diye. İçimizden böyle bir ilk ses gelir. İşte en tehlikelisi burası Hande Hanım. İkinci merhale de budur. Onun üstesinden de gelmeyi öğrenirsek. Bu tehlikeli bir durum. İşte hepimizde vardır. Bu aslında bir şeylere yaklaşmak istemeyiz. Sonrasında bizi bir şeyler oraya iter. Kendimizce söylüyorum. Önce onu yaparız böyle bir vicdani rahatsızlık diyoruz ya yapmamasaydık. Ya işte yapmamalıydım, etmemeliydim. Ama sonra bakıyorum ki yapınca bir şey olmuyor. Bir tepki yok. Ondan sonra benim önüme çıkan kimse yok. Zarar verdiğim kişi de tepki koyamıyor. Korkuyor çünkü. Bu sefer şöyle bir şey var maalesef işte. Bu zorbanın doğasıyla olan bir şey. Daha da çok üstüne çıkayım.
0: Evet.
1: Bir kere daha yapayım. Şu an günümüzdeki maalesef şeylerde de böyle oluyor. Bakın görüyorsunuz işte hani şu an pek çok problem. Hani böyle operasyonlar yapılıyor işte. Bakıyorsunuz sporda problem var işte ne bileyim işte böyle borsada problemler şeyler hiç böyle uymayacak aklımıza gelmeyecek tiplerin ve profillerin önümüze çıktığını görüyoruz. İşte bu da bundan kaynaklanıyor. Yani bakıyorsun bir kuralsızlık var, bir otorite boşluğu var. O zaman ben bundan faydalanayım, daha da üstesine gideyim. Ahlaki şeyleri zaten kendilerince insanlar şey olup işte çocuklarda da bu olabiliyor. Kendilerince şey yapıyor. Şimdi mesela Batı yıllarca şeyi sömürürken Hande Hanım Afrika'yı sömürürken şöyle baktı. Makyavelist şey olarak baktılar böyle. Yani dedi ki şöyle baktı. Onlar da güçlü olsalardı kendilerini savunsalardı. Evet. Güçlü olsalardı kendilerini rasyonel yaklaştı. Çünkü o Batı'nın özellikle aydınlanma ile birlikte kazandırdığı şeyleri bunlar bu şekilde yanlış oluyor. Mesela işte en çok Charles Darwin'in şeyini biliyorsunuz türlerin kökeni şeyini çok yanlış yorumladılar mesela. Dediler ki bu bir doğal şeydir. Güçlü olan ayakta kalır. Büyük balık
0: doğa
1: küçük balık yer.
0: Tabii.
1: Ha bu doğanın kanunu.
0: Doğanın kanunu.
1: İşte ne bileyim şeyde de var ya böyle işte mafya dillerinde de var ya düşeni yerler.
0: Tabii. Böyle. Büyük balık küçük balığı yutar.
1: Büyük balık küçük balığı yutar. Onun için ilki için hani bir daha böyle olabilir demek istemiyorum ama maalesef böyle bir riski de önünde barındırabiliyor. Eğer önüne gelmezse yani yaptığı şeyin yanlış olduğunu fark etmiyorsa aslında bir kişiye zarar verdim ben bundan dolayı aslında yanlış bir şey yaptım demiyorsa bu durumda
0: keyif almaya işte başladıysa o çok daha büyük sıkıntı hocam.

0: kavga, şiddet uygulama. Niye? Çünkü burada ufak ufak başlıyor ve bunu şaka olarak kılıflıyor. İşte bunu şey olarak kılıflıyor. Doğal olarak da çocuk diyor ki ha ben şaka yapıyorum. Karşı tarafta bir şey tepki vermiyor. Etrafında beni uyaran da yok. Doğru yapıyorum herhalde diyor yani. İşte bu tarz durumlar maalesef bu tarz çocukların daha ciddi suçlara doğru kaymasını, daha ondan sonra çeteleşmeye, ondan sonra her türlü şekilde bir isteği, bir amacı varsa bunu şiddetle ifade etmesine sebep ediyor. Maalesef bu problemle karşı karşıya. Bence çok güzel bir soru sormuşlar. Bence önemli bir soru. Hani bu anlamda ileride şey daha yapar diyemeyiz belki. Böyle bir iddialı konuşamam ama.
1: Ama özellikle dikkatli olmakta yani. Fayda var. Bunu gözlemlemekte fayda var demek ki.
0: Evet, evet.
1: Bazen bakın, anne baba doğru tutumları da mesela bu konuda beni etkiliyor hocam. Şimdi çocuk bir zorbalık yapıyor, ailelere bildiriliyor. Aileler çocuklarını bir şekilde suçlu da olsa savunmaya girip böyle tablolarla çok fazla karşılaşabiliyoruz. Hani kimseye şey için söylemiyorum bunu ama işte sonuçta her kezin çocuğu kendine güzel geliyor, onu korumak istiyor. Evet. Ama bazen problemin kendi çocuklarında olduğunu kabul etmek istemiyorlar aileler.
0: Evet, aynen öyle. Özellikle bu alanda çalışan profesyonellerin de en çok önüne çıkan bariyerlerden bir tanesi.
1: Bir tanesi bu bence de.
0: Evet, ebeveyn kaynaklı yani ebeveynin işbirliği yapmaması diyelim, evet, yapmak istememesi. Çocuğunu haklı
1: kondurmaması bu durumu ona.
0: Aynen. Ben de ondan bahsedecektim şimdi. Yanlış ebeveyn ve öğretmen tutumlarından bahsedecektim Hande Hanım. Mesela bakın özellikle bazı ebeveynlerin şu şekilde çocuklarına hani özgüvenli yaptıklarını sanarak telkinlerde bulunmaları. Mesela kendini ezdirme, güçlü görün gibi telkinleri maalesef.
1: Onları... Ya ben şunu duydum hocam, sana vuruyorsa sen de vuracaksın. Yani mesela sana fiziki bir şey yapıyor, sana vuruyorsa sen daha kuvvetli vuracaksın diyen çok yakınlarım var etrafımda, öyle söyleyeyim.
0: Evet. Hatta Hande Hanım bu şuna sebebiyet verebilir. Bu sefer ben zorba durumuna düşüyorum ben, tamam. Ya kendimi korumam lazım. Şimdi karşı taraftaki kişi bana bir şiddet uyguluyor. Hani ben de ona kendimi nasıl savunacağım? Ama bunun işte zaten bu tarz programları yapmaktaki, aslında bu tarz çalışmalar yapmamızdaki maksat da bu. Ya bunu çocuklara zarar vermeden, çünkü fail olan çocuğu da hani nasıl sosyalize edebiliriz? Aslında biz ona da bakmak istiyoruz. Yani o fail olan çocukta da bakıyorsunuz belki geçmişinde başka mağduriyetler olabiliyor. Mesela ev içi problemler ortaya çıkabiliyor. Yani evdeki gördükleri, evdeki yanlış tutumlar, şiddeti, öğrendiği şiddeti okulda uygulamaya başlıyor. Aslında o çocukta da bir mağduriyet olabiliyor. Onun için yani tabii ki çocuklarımızı koruyacağız. Özellikle bundan sonraki programımızda özellikle bunu anlatmak istemiştim. Ama bir yandan da tabii ki diğer tarafı da şey yapalım ki bizim, çünkü amacımız problem dedim ya Hande Hanım, en başında problemi çözebilmek çok önemli. Başındaki sinyalleri fark edebilmek çok önemli. Bakın yine öğretmen ve veli kaynaklı bazı tutumlarda da problemler varmış Hande Hanım. Mesela yapılan bir çalışmada gördüm. Mesela matematikte en iyi kim? Sporda en iyi kim gibi ifadenin sürekli.
1: Yani öğretmenleri sıkıştıran veli tipi.
0: Yok, bu şu anlamda hani mesela öğretmen hani bazı çocukları öne çıkartmak istiyor. Hani diğer çocukları motive etmek istiyor.
1: Tamam.
0: Ama bu farkında olmadan şuna sebebiyet verebiliyor. Öne çıkarttığı çocuğu diğer çocukların maalesef zorbalık şeyine sebebiyet verebiliyor.
1: Veriyor. Yani ya bu çocuk kıskanılmasına diyebiliriz aslında hocam.
0: Aynen. Yani kıskanılmasına maalesef böyle bu tarz şeylere sebebiyet verebiliyor. Ve hatta şöyle bir şey olabiliyor hani bazen böyle eğiticiler olarak çocuklu ortamlarda çocuklarla ilgili konuşurken hani böyle bir güldürme sebebi oluyor. Bir çocuğun özelliğinden bahsediyor ama farkında değil ki o eğitici. Sonrasında arkadaşlar onu kullanarak o çocuğa maalesef zorbalık yapabiliyorlar. Ya bu tarz şeyleri yapmamak gerekiyor. Yani özellikle çocuk ortamlarında yani o etkileşime ve ilişkiye çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın Hande Hanım, hata kabul etmeyen, sürekli haklı olduğunu savunan, arkadaşlık kurma becerileri zayıf, daha öncesinde zorbalığa maruz kalmış, yine kişilik bozuklukları olan çocuklar daha riskli çocuklar Hande Hanım. Şey konusunda yani akran zorbalığı konusunda daha riskli çocuklar. Yine bazen bu çocukların üzerine gidildiğinde fark ediliyor. Problem çözülmüş gibi davranabiliyorlar ama yine şöyle bir durum var. Gözler üzerinden ayrıldığında maalesef yine zorbalık davranışlarında bulunabiliyorlar Hande Hanım. Onun için yani bazen psikiyatrik tedavi bile çok önemli olabiliyor. Kişisel problemler. Hocam. Evet, o anlamda çok önemli oluyor. Özellikle bu çocuklarla ilgili olarak söylüyorum. Bakın yine bir çalışmada gördüm Hande Hanım. Zorbalık yapan çocuklar şöyle

0: mesela erkek çocuğu, riskli durumları söylüyorum. Özellikle oğlum sosyal davranışlar düşük. Olumsuz duygulanım fazla. Ebeveyn eğitim seviyesi, yani bu şeyde çıkmış eğitim seviyesi düşük. Babanın reddetme davranışları fazla. Öğretmenine bağlanma düzeyi düşükse, anlarım işte bu çok önemli nokta. Okula, öğretmenine bağlanma düzeyi düşükse bu tarz çocuklarda maalesef zorbalık devamlılığı artabiliyormuş anlarım. Yine Hande Hanım, yine ülkemizde yapılan bir çalışma, Akdeniz bölgesinde yapılmış 647 lise öğrencisiyle 2023 yılında. Buradaki bulgu da çok önemli. Öğrencilerin teknoloji bağımlılıkları arttıkça zorbalık davranışları da artıyormuş Hande Hanım.
1: Ekran süresi yani arttı, tabii ki zorbalık.
0: Zorbalıkları da arttırıyor.
1: Arttırıyor.
0: Ve özellikle bu gençlerde aile yaşam duyumu azaldıkça akran zorbalığı riski de yükselmiş. Yani aile bağı, okul bağı az. Üstüne üstlük teknoloji bağımlılığı fazlaysa bu çocuklar çok çok daha riskli çocuklar hale geliyorlar maalesef Hande Hanım. Peki Hande Hanım, zorba mağdur çocukların özelliklerine de biraz bahsedeyim mi? İster misiniz? Biraz onlardan bahsedeyim.
1: Olur hocam, tabii ki sıralayabiliriz.
0: Hı-hı. Şimdi hocam zorba mağdur çocukların özelliklerine baktığımızda da özellikle bu çocuklar hani şu anlamda farklılaşabiliyorlar. Bazen makul şartlarda hayır diyemeyen çocuklar. Yine diğer çocuklara farklı özellikleri olan çocuklar. Mesela bazı çocuklarda ağır başlılık, sakin yapımlılık, işte çok çalışkan olmak. Aslında bunlar çok güzel özellikler ama o çocukların hedefi olmasını arttırabiliyor. Aksan farklılığı, engellilik durumları, fizyolojik farklılıklar maalesef bu durumda öne çıkabiliyor. Diğer çocuklar için, yani çocukların onlara yönelmesine, hedef olarak almalarına sebebiyet verebiliyor. Yine fiziksel olarak minyon yapıda olmak, düşük akademik başarı, okul ortamlarında öğretmenlerce ders başarıları öne çıkartılan çocuklar maalesef bunların zorbalığa maruz kalma risklerini artırıyor. Şimdi bazı çocuklarda da hani gruptan dışlanma, yalnız kalma korkusu da en zaten vahim durumda burası. Hani ben yalnız kalırım diye korkabiliyor, gruptan dışlanabilirim diye korkabiliyor çocuk. Bu durumda zorbalığı kabullenebiliyor. Yani her türlü şekilde bana ne derlerse desinler artık şey yapmayayım diyor yani, ama halbuki çok ciddi şekilde psikososyal olarak zedeleniyor, ruhi olarak zedeleniyor, evet. Duygusal anlamda zedeleniyor maalesef. Yine bakın bu çocukların ebeveyn tiplerine baktığımızda da Hande Hanım, evde sıkça eleştirilmek, şiddete tanık olmak, hani bir önceki duygusal şeyde konuşmuştuk ya Hande Hanım, bakın aynı nokta buraya gelmiş olduk yine. Şiddete tanık olmaları, aşırı korumacılık, yani aşırı korumacılığa maruz kalmak. Yine okulda öğretmenler tarafından daha çok öne çıkartmak, işte az önce anlatmış olduğum gibi. Sınıf içinde rencide etmek, yani bunu biz yetişkinler olarak özellikle çocuklarla çalışan profesyoneller olarak çok dikkat etmemiz lazım. Yani çocukları arkadaşları içerisinde rencide etmemek lazım.
1: Evet.
0: Yine çocuğa küçümseyici bakış, tavırlar. Sen zaten şöylesin, sen zaten böylesin. Hani şaka yapıyormuş gibi yapıyor ama yetişkin yapıyor bunu yani. Halbuki farkında değil ki o çocuğu maalesef o tarz tiplerin önüne atmış oluyorsunuz. Yani bunlar maalesef onların zeminini hazırlıyor. Bakın burada çok önemli bir nokta. Özellikle çocuklar zorbalığa maruz kaldıklarında nasıl tepkiler veriyorlar? Özellikle ebeveynlerimiz açısından bu çok önemli. Ebeveynler olarak bunları fark ettiğimizde üstüne gitmek gereken durumlar bunlar. Özellikle zorbalığa maruz kalan çocuklar da Hande Hanım diğer zamanlara göre dönemsel şunlar olabiliyor. İçe kapanma. Yani bir anda çocuğunuz...
1: Çocuk eğer mağdur olduysa nasıl anlayabileceğiz?
0: Evet. Zorbalığa maruz kalıyorsa, bir mağduriyet varsa belli dönemlerde şöyle durumlarla öne çıkabiliyor çocuklar. Şu tarz tepkiler verebiliyorlar. İçe kapanma durumu artabiliyor. Özgüven kaybı genellikle böyle ifadeleri çok kullanıyor bu çocuklar. Yine topluluk içinde konuşmaktan çekinmek, aman bir şey olur böyle aşırı hemen böyle kızarma, sosyal fobilerdeki artış, yalnız kalma isteği, okula gitme isteğinde azalma, ders başarısındaki düşüş, yine kendine zarar verme davranışları, depresyon, işte misilleme yapma arzusu gibi olumsuz tepkiler ve de sebebiyet verebiliyor. İşte bu misilleme yapma arzusu, hatta bazen biliyorsun işte okuldaki şiddet vakalarında da kendini gösterebiliyor Hande Hanım. Bu anlamda önemli. Peki akran zorbalığının sebepleri neler Hande Hanım? Akran zorbalığının sebeplerine baktığımızda temel faktör burada, az önce de konuşmuştuk aslında, kuralsızlık ve disiplinsizlik. Ya bunun meydana getirdiği bir boşluk. Özellikle burada kurallar, işte normlar neyse, değerler fonksiyonel değilse, disiplin problemleri varsa bu tarz ortamlarda biz bunu şöyle tanımlıyoruz Hande Hanım, psikososyal iklim bozuk. Böyle ortamlarda maalesef sosyal etkileşimler belli kurallar ve kaydı içerisinde gerçekleşemiyor. İşte burada kendini ifade edemeyen, böyle olağan şekilde kendini ifade edemeyen çocuklar maalesef boşluktan faydalanabiliyor ve şiddet uygulayarak, zorbalık yaparak kendilerine bir etkileşme biçimi oluşturmaya başlıyorlar.
1: İşte öne çıkarıyorlar. Popüler evet, zannediyorlar maalesef. Hocam işte aslında popülerlik.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Popüler olduklarını sanıyorlar. Ama halbuki çok ciddi şekilde zarar veriyorlar. Bakın bu durum çocukluğa kadar da gidiyor. Özellikle bazı ebeveynlerdeki duyarsızlıklar, yanlış çocuk yetiştirme stilleri de bunları körüklüyor. Özellikle sosyal medyadaki etkileşimlerle birlikte bu çocuklarda bakın video paylaşmak, daha çok tıklanma, popüler olma hevesi, özellikle çocukları, gençleri kuralsız, değersiz, ahlaki olmayan davranışları işlemelerini kolaylaştırıyor. İşte bunlardan biri de akran zorbalığı oluyor maalesef. Bakın Hande Hanım, yıllarca bizim ülkemizde çok sevilen bir Türk kütüm var. İsmini vermek istemiyorum. Hı hı. Geçmiş zamanda bir okulda geçiyor. İşte lakaplar takıyorlar. Orada bir çocuk var, bir genç var. Ona bir hayvan lakabı takıyorlar. Hı hı. Gülüyoruz. Halbuki ona zorbalık yapılıyor orada Hande Hanım.
1: Tabii.
0: Maalesef bu tarz filmler izlendiğinde ertesi gün okullarda bakıyorsunuz ki birbirlerine hep böyle lakaplar takarak zorbalık davranışları böyle görünür hale gelmeye
1: başlıyor. Basit yani, bir şey gibi görünse sonra tabii ki altından evet, bir sürü şey evet, çıkıyor.
0: Evet, altına şey çıkıyor. Halbuki biz gülüyoruz böyle kendimizi. Yani işte bu maalesef bir olayı fark edilmesini engelleyen durumlardan bir tanesi. Bakın filmin izlendiği ertesi gün çocuklar, gençler bu filmde gördüklerini birbirlerine uyguluyorlar.
1: Uyguluyorlar. Hocam yani, geçen sene gördük. Geçen sene gördük bunların hepsini.
0: Evet, evet, evet, evet, evet. Maalesef, maalesef. Yani özellikle bu şeylerde çok daha dikkatli, duyarlı olmak gerekiyor. Yani özellikle bu medya yapımı, yani bu yapımların hepsi belli bir psikososyal süzgeçten geçmesi gerekiyor. Yani. Tamam, tıklansın, çok izlensin. Ya böyle bir kaygıda artık olmayalım ya. Yani Hande Hanım, artık böyle nasıl diyeyim, nasıl faydalı olabilirim? Eskiden aile dizileri vardı yani, değil mi hatırlarsan? Aile filmleri var. Ne oluyordu? Herkes izliyordu gene.
1: Hocam sonuçta para kazandıran şeyler şu an ön evet, planda.
0: Evet, anlıyorum.
1: Bunlara söyleyecek anlıyorum, fazla bir şey yok.
0: Nasıl çözülmeli, işte zorbalık yapanlara nasıl yapılmalı isterseniz onu bir sonraki...
1: Nasıl bir yaklaşım sağlayalım, onu evet, da aktaralım. Zaten sanırım noktalayacağız sonra programımızı. Artık kalanları da geniş bir zamanda konuşacağız diğer peki, programımızda. Peki. Buyurun.
0: O
1: buyurun
0: zaman şunu söyleyeyim hızlıca. Özellikle Hande Hanım burada çocuklar arasında olabilecek şeyler, büyütmemek lazım gibi düşünceler, özellikle bebeğinden ve öğretmenler tarafından maalesef bu az önce söylediğim şey işte problemin başından anlaşılmasını engelliyor.
1: Aslında çünkü, şöyle de bir şey, belki biraz da böyle sümen altı, halının altına süpürmek, bunu kapatalım, evet, böyle evet, kapansın evet, kimse duymasın ve orada kalsın gibi düşünülüyor belki de hocam.
0: Bir tanıdığım geçen gün söyledi hocam. Yaklaşım şöyle olursa çok yanlış bir şey. Ya bu çocuklar arasında olabilecek bir şey.
1: Ya bu da çok
0: bunlar
1: yanlış.
0: Değil. Kendi aralarında evet, bunu normalleştirmeye sebebiyet veriyor ki maalesef burada şöyle bir durum oluşuyor. İşte fark edilmeyen zorbalık şiddeti ve dozajını arttırır Hande Hanım. Bunu hiçbir zaman unutmayalım yani.
1: Yani şimdi şöyle söylemek istemiyorum. Cezasını bulmayan bir tabii ki evet, suçtan evet, bahsediyoruz ve evet, kendisini evet, arttırarak evet, devam edecek. Yükselecek ceza almadığı evet, sürece. Evet.
0: Yükselecek ve hatta Hande Hanım işte dediğim gibi burada şuna çok dikkat etmek lazım. Özellikle çocuk, ebeveyn, öğretmen etkileşimi sağlıklı olması lazım. Yani biz bunları çok iyi şekilde aradaki bu ilişkiyi kurmamız gerekiyor. Gerek. Özellikle çocuğumuzda akran zorbalığı ile ilgili emareler varsa çocuğumuzu zorlamadan, özellikle yargılamadan destekleyici bir türde görüşme yapmak lazım. Niye böyle oldu, senin niye başına böyle geldi, böyle özellikle duygusal anlamda daha da. Çünkü o çocuğun kendini bu sefer ifade etmesini engelleyebilir. Destekleyici türde şey yapmak lazım. Yani hani ben bunu aslında şeyde daha ayrıntılı anlatacaktım ama özellikle şu çok önemli. Hani arkanda ben varım, arkanda birileri var. Herkesin başına gelebilirdi. Biz bunu çözebiliriz diye çocuğa hissettirmek lazım. Bu çocuğa bir güven veren bir telkin
1: olur.
0: O anlamda çok dikkat etmek lazım. Hatta Hande Hanım ben şunu bir tavsiye ediyorum. Eğer çocuk bunları aşamıyorsa gerekirse bulunduğu ortamı da değiştirmek gerekebilir Hande Hanım. Okulunu değiştirmek gibi bu durumlar varsa bunları şey yapmak lazım. Yine bakın çocuklara zorbalıkla baş etme yolları anlatmak lazım. Baş edemedikleri durumda ne yapmaları lazım? Özellikle öğretmene söylemesi gerektiği, rehberlik servisiyle ne iletmesi gerektiğini söylemek lazım. Ve veli olarak da bizlerin de onlarla sürekli koordineli olmamız oldukça faydalı olabiliyor Hande Hanım. Zorbalık yapanlara hani ne yapmak lazım? İşte okullar akran zorbalığı açısından nasıl şey oldu? İsterseniz programımız şu an ne kadar kalanlığını devam edelim.
1: Birkaç dakikamız var, toparlayabiliriz hocam son konuştuklarımızı ama yeni bir şey başlık açmayalım bence artık. Geniş geniş konuşalım.
0: Peki Hande Hanım. O zaman burada özellikle zorbalık yapan çocuklara yönelik özellikle bazen dediğim gibi gerekirse psikiyatrik destek bile verilmesi gerekebiliyor bu çocuklara. Çok davranış hiç bozukluğunu düzeltmek açısından.
1: Göz ardı etmemek gerekiyor hocam kesinlikle.
0: Evet, evet göz ardı etmemek gerekiyor ve çünkü özellikle bunu da ebeveynle birlikte yürütmek çok çok çok önemli Hande Hanım. Bakın çocukları zorbalığa uğrayan katılımcıların en çok yani bu çalışmadan bahsediyorum en çok vurguladığı nokta şurası Hande Hanım. Öğretmenlerin daha dikkatli ve duyarlı olmasını bekliyorlar. Anne babaların da çocuk yetiştirme stillerine dikkat etmesi gerekiyor Hande Hanım. Mesela çocuğunu paşa ve prenses olarak yetiştiren aileler aslında farkında olmadan bencil ve hotbin çocuklara sebebiyet veriyorlar. Benim oğlum paşa, benim oğlan yaptığını yapar, benim kızım şöyledir, prensesti tamam. Hepimizin çocukları böyle ama maalesef o çocuk burada nereden nasıl davranacağını bilemezse maalesef bunu başkasının üstüne çıkmak, başkasına zarar vermek olarak kullanabiliyor Hande maalesef.
1: Maalesef hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hocam inşallah önümüzdeki haftalarda yine bu konuyu üzerine önce bir toparlar sonra yeni başlıklar açarız.
0: Peki.
1: Noktalarız. Peki. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Yayınımızın konuğuydu kendisi. Canlı bir telefon bağlantısı yaptık. Bugün akran zorbalığı konusunu aslında dönem dönem konuşuyoruz ama bugün yine başlattık. Önümüzdeki programlarda da tamamlayacağız inşallah. Devam eden bir program olduğunu da söyleyelim. Ben Hande Hanım, kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Dün

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredebilir inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM Haber.
8: Kaldırımda duran kadını gözüne kestirdiler. Motosikletle yanaşıp çantasını kaptılar. Görüntüler Adana Seyhan'dan. Suriye uyruklu kadın kaldırımda duruyordu. Bu sırada motosikletli iki şüpheli kadını gözüne kestirdi. Motosikletli genç durdu. Arkasından arkadaşı inip kadının çantasını kaptı. İçinde 2300 lira ve telefon vardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Adresi belirlenen motosiklet sürücüsü operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanırken diğerini arama çalışmaları sürüyor.

0: Yeni saatteyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz günün içinden de. Sıcak gelişmeyle başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında tutuklama talep edildi. Detaylara bakacağız. Detaylar için TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar bizlerle olacak. Hanifi, bu önemli son dakika gelişmesinin detaylarını da senden dinleyelim.
1: Sıcak gelişmenin detaylarına bakalım. Süper Lig hakemi Yasin Kol MHK soruşturması kapsamında Trabzonspor'un hazırlık maçını yönettikten sonra Trabzon'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti. İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı ve an itibariyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi Yasin Kol. Sadece Yasin Kol değil, Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alınmıştı. Süper Lig'de yardımcı hakemdi. O da MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakem Yasin Kol hakkında şike ve teşvik primi suçlaması var. An itibariyle hakem Yasin Kol şike ve teşvik primi suçlamasıyla karşı karşıya kalmış durumda ve dakikalar sonra da sulh ceza hakimliğindeki sorgusu başlayacak. Bir kez daha söyleyelim. Hakem Yasin Kol'un savcılık tutuklanmasını talep etti. Tıpkı Hazar Erel gibi. Yardımcı hakem Hazar Erel hakkında ise resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklanması talep edildi. İki ismin de dakikalar sonra sulh ceza hakimliğindeki sorgusu başlayacak. Peki bu suçlamalara neden olan deliller, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının öne sürmüş olduğu deliller neler? Dilerseniz ondan bahsedelim. Hakem Hazar Erel daha önce MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir şüpheliyle temaslı olduğu ve oradan sınav sorularını istediği iddiası yer alıyordu. Resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak etmekle suçlanıyor hakem Hazar Erel. Hakem Yasin Kol ise şike ve teşvik primi suçlamasıyla karşı karşıya kalmış durumda. Hakem Yasin Kol'un MASAK raporunu sabahın erken saatlerinden itibaren ekranlara taşıyoruz. MASAK raporunda 2012 ve 2026 yılları arasında tam 14 yıllık süre zarfında 135 milyon TL'yi bulan bir işlem hacmi var hakem Yasin Kol'un. Ve yine hakem Yasin Kol'a 2026 yılında yaklaşık 25 milyon TL'ye yakın bir para girişi söz konusu banka hesabına. İşte tüm bunlar yapılan incelemeler sonucu ortaya çıktı. Yine soruşturma dosyasına HTS kayıtları girdi. Dijital materyaller incelendi. Hakem Yasin Kol'un tutuklanmış olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile usule aykırı şekilde hakem atadıkları, bazı maçlarda hakem belirledikleri ortaya çıkmıştı. Hakem Yasin Kol an itibariyle şike ve teşvik primi suçlamasıyla karşı karşıya kalmış durumda. Hakem Yasin Kol'un tutuklanması istendi, bir kez daha söyleyelim. Tabii ki hakem Yasin Kol ifadesinde neler söyledi? Oldukça önemli şeyler söyledi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Şunu söylüyor: yasa dışı bahis sitelerinde üyeliğinin veya hesabının olmadığını söyledi. Ve yine dosyada adı geçen Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı, eski Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı bu dosya kapsamında. Ferhat Gündoğdu ve diğer MHK mensuplarını mesleki görevleri nedeniyle tanıdığını, aralarında ticari hiçbir ilişki bulunmadığını söyledi. TFF'de eski çalışan, işten çıkartıldıktan sonra şikayetçi olan ve soruşturmanın fitilini ateşleyen bir isim vardı: Eren Acar. Eren Acar'ın Ferhat Gündoğdu'nun kendisini Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi ve sonrası FaceTime'dan aradığı yönündeki iddiasını ise tamamen reddetti. Yine yapılan incelemelerde alınan ifadede Ferhat Gündoğdu ile yapmış olduğu bir konuşma vardı hakem kadrosuyla ilgili. İşte bununla ilgili Yasin Kol ifadesinde şunu söyledi: kritik maçlarda MHK Başkanı'nın hakemlere birlikte çalışmak istedikleri yardımcı hakemleri sorduğunu ve kendisinin de önerilerini ilettiğini savundu. Yani kritik maçtan kasıt şu: derbi maçları, yine puan olarak birbirine yakın olan iki takımın maçlarında kritik maç olarak yorumluyor hakem Yasin Kol bunları. Ve iddiasına göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bu hakemlerin hakem kadrosunu kendilerinin belirlemesine izin veriyormuş kendisinin iddiasına göre. Yine yapılan işlemler soruldu. 135 milyon TL'lik işlem hacmi soruldu ve Yasin Kol bu rakamların kendisine ait olmadığını, hayatı boyunca böyle bir para trafiğinin bulunmadığını söyledi. Dosyada adı geçen çok sayıda kişiyle para transferlerini, borç verme, borç geri ödeme, ev, çatı, tadilat giderleri, araç alımı, yemek hesabı paylaşımı olduğunu savundu. yine burada yapılan yasa dışı bahis oynadı suçlamasını Yasin Kol reddediyor ifadesinde. 2-3 kere bunu tekrar ediyor Yasin Kol. Hiçbir şekilde ben yasa dışı bahis oynamadım, hesabım da yok diyor Yasin Kol. Savcılıkta vermiş olduğu ifadede an itibariyle bir kez daha sıcak gelişmeyi söyleyelim. Hakem Yasin Kol ve hakem Hazar Erel tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakem Yasin Kol şike ve teşvik primi suçlamasıyla karşı karşıya kalmış durumda. Dakikalar içerisinde sulh ceza süreci başlayacak. Bizler sulh ceza sonucunu da yine burada aktaracağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Hanifi Bayar'a çok teşekkür edelim. Evet, tutuklama talebi var ve sulh ceza sorgusunun ardından da hakimlikten gelecek kararın ardından canlı yayını yapmaya devam edeceğiz Hanifi Bayar'la. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de önemli bir tweet geldi. O tweet'i de sizlerle paylaşmış olalım. Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti gereğini yapacaktır açıklaması var. Bu açıklamasının detaylarına bakacağız. Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan bahsediyor Akın Gürlek. Yine 1 Temmuz'da suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar dünyanın neresinde saklanırsa saklansınlar kendilerini güvende hissetmeyecekler demiştik. Ardından geçen 3 ayda bu kararlılığımızdan taviz vermedik diyor. 1 Temmuz'la 30 Eylül 2026 tarihleri arasında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi diyor Akın Gürlek. 16 farklı ülkeden 89 kişi, bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi diyor. Ve böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısının 294'e ulaştığını belirtiyor Bakan Akın Gürlek. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alıyor. Almanya 67 kişi, Yunanistan'dan 19 kişi, Karadağ'dansa 9 kişi geldi. Yine aynı zamanda Bulgaristan'dan 8, İngiltere'den de 5 kişinin getirildiği bilgisi var. Evet, bir önceki saatte konuştuk. Metke Savunma İttifakı'nın ikinci toplantısı bugün Suudi Arabistan'da düzenleniyor. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Metke Savunma İttifakı'nda bugün kritik bir zirve düzenleniyor. Üç ülkenin dışişleri ve savunma kurvayları ittifakın ikinci toplantısı için bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geliyorlar. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. 7 Ağustos'ta atılan imzalarla kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi üyeleri masada olacak. Riyad'daki görüşmelerde ittifakın kurumsallaşması adımları değerlendirilecek. Masadaki en sıcak başlıklara baktığımızda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci olacak. Üçlü mekanizmanın ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Görüşmelere savunma ve diplomasi hattında yeni adımların atılması da hedefleniyor. Mekke Savunma İttifakı toplanıyor. Şimdi ne olacak? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı kritik bölgesel gelişmelerin gölgesinde Riyad'da toplandı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında bir ittifak olacak mı? Tutum ne olacak? Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma mekanizması nasıl işletilecek? Mekke Savunma İttifakı bölgedeki dengeleri nasıl değiştirebilir? Bu konuları konuşacağız. Doçent Doktor Hazal Vural ve Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'le. Önemli ve kritik bir toplantı ikincisi olacak. Buradan somut bir adım çıkacak mı?
2: Mehmet Bey, Bey, şimdi aslında çok yeni kurulmuş olan bir savunma güvenlik ittifakından bahsediyoruz. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde bir üst düzey toplantı daha yapılmıştı ve o zaman da aslında şuna işaret edilmişti. Dışişleri Bakanımızın BM toplantısı sırasında katıldığı bir forumda da belirttiği gibi henüz daha yeni kurulan ve önünde çok uzun bir yol olan kurumsallaşması için birçok toplantı yapılması gereken farklı bir takım işte bünyesinde kurulacak yapılarla ilgili işte daha geçtiğimiz ay bir sekreteri atanmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda buradan böyle son ortamında olması gereken oluyor aslında. Bu ve bunun gibi birçok toplantıyı daha önümüzdeki günlerde görmeye devam edeceğiz. Bugün strateji, siyasi ve savunma komite toplantısı şeklinde geçiyor ve çok üst düzey 3 isim orada, sizin de işaret ettiğiniz gibi Riyad'da bugün. Dolayısıyla bunu aslında bu sene nihayet kurulmuş olan bu anlaşmanın yürümesi ve işte ittifakın güçlendirilmesi, kurumsallaşması için olağan bir durum olarak okuyabiliriz. Ama çok haklısınız, şartlar çok olağanüstü. Evet. Çünkü şu anda İran'a dayatılan savaşta çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Maalesef Filistin'de soykırım durmuyor ve başka güvenlik konuları da var. İşte bu perspektife doğan bir savunma ittifakı da doğal olarak üst düzey toplantılarla yürümeye evet. devam ediyor.
0: Profesör Doktor İrfan Kaya'ya soralım. Elbette ki Husilerle ilgili gelişmeler de var. Sıcak başlıklar arasında. Türkiye'nin rolü de önemseniyor. Suudi Arabistan'la Husilerin saldırması noktasında nasıl bir sıcak başlık olacak? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, şimdi Mekke Savunma İttifakı bir kez oluşum aşamasında, henüz yani dört dörtlük bir savunma örgütü hüviyeti henüz kazanmadı. Bu tip örgütler zaten birdenbire kurulmazlar. Kademe kademe teşekkür ederler. NATO'nun nasıl kurulduğunu hatırlayalım. NATO birdenbire 4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması'yla ortaya çıkmadı. Bunun bir evveliyatı var. Önce Sovyet tehdidine karşı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Fransa birbirlerine Dünkirk Anlaşması'yla 1947 yılında garanti verdiler. Bu birinci adım. İkinci adım bu Dünkirk Anlaşması'na Belçika, Hollanda, Lüksemburg katıldı. Örgütün adı Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na dönüştü. 17 Mart 48'de bu ikinci adım ve ancak üçüncü adımda NATO kuruldu ve bir kurucu anlaşma ortaya çıktı. Yani North Atlantic Treaty Organization, Washington Anlaşması ortaya çıktı. Şimdi oradaki modelin aynısını tabii ki burada aynısını takip edecek anlamına gelmiyor. Fakat baktığımızda ona benzeyen özellikler gösteriyor. Henüz daha Mekke Savunma İttifakı'nın treaty anlamında bir kurucu metni yok. Organları tam netleşmiş değil. Karar alma sürecinin nasıl olacağı şekillenmiş değil. Uluslararası bir antlaşma ve bunun Türkiye bakımından ve öteki ülkeler bakımından efektif, etkili olabilmesi için iç hukuk sisteminde antlaşmanın onaylanması gerekiyor. TBMM'de mesela bu metnin onaylanması gerekiyor. Metni hala görmedik. Yani açıklaması sonraki tarihe bırakılmış olabilir yahut da halen metnin kurucu antlaşmanın teşekkülü çalışmaları devam ediyor olabilir. Öte taraftan şu boyutuna da ben dikkat çekmek isterim. Hakikaten idealist perspektifle baktığımızda İslam dünyasının birliği, İttihad-ı İslam yolunda atılan çok önemli bir adım. Önceki girişimler çok da beklentileri karşılamadı. 1969 yılında İslam Konferansı Örgütü kuruldu. Bugün itibariyle halen faaliyet gösteriyor. Adı değişti. 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı adını aldı. 57 üyesi var. Belli aralıklarla toplanıp pratikte arkasında duramayacakları bazı kararları deklare ediyorlar. Birincisi bu. Bir başka mesela İslam dünyasında evet. büyük beklentilerle ortaya çıkan fakat beklentileri karşılamayan bir başka örgüt Erbakan Hoca'nın D8 projesi. Bu 8 ülkeye en son Azerbaycan'da katıldı fakat uluslararası alanda bu

0: örgütünde bir etkisini görmüyoruz. Bir üçüncü proje, merkezi Tahran'da olan ortasındaki beş devletin ve Türkiye'nin, Pakistan'ın, Irak'ın dahil olduğu ECO, Ekonomik İşbirliği Örgütü. Ve mesela bunun da Müslüman dünyanın ticari, siyasi, ekonomik ilişkileri bakımından beklentileri karşılamadığı açık.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-20, Ankara 8-20, İzmir 15-25, Bursa 10-20, Konya 8-18, Afyon 6-19, Denizli 12-25, Antalya 17-26, Adana 17-25, Zonguldak 14-18, Samsun 14-17, Trabzon 12-18, Kayseri 9-17, Erzurum 6-14, Gaziantep 14-21, Diyarbakır 14-23 ve Şanlıurfa 16-26 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin...

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Dün.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kılın hürmetine. Resulün kıymetini insanlar değil yalnız, bütün hayvanat dahi bilirdi istisnasız. Uçmadıkları gibi kuşlar Kâbe üstünden, onun üzerinden de uçmazlardı edepten. Yine Peygamberimiz Miraç'ta hem o gece Allahü Teala'ya sual etti şöylece: Ya Rabbi, Cebrail'e 600 kanat verdin. Bunun mukabilinde bana ne ihsan ettin? Hak Teala cevaben sevgili peygambere buyurdu: Senin bir tek saç kılın bana göre Cebrail'in 600 kanadına nazaran daha çok kıymetli ve sevgilidir her zaman. Senin bir kılın için binlerce asi kullar cehenneme girmekten yarın azad olurlar. Yine Halid bin Velid hazretlerinin dahi bir başlığı var idi, pek çok değer verdiği. Onu hangi savaşta ötseydi o eğer, düşmanlarına karşı olurdu hep muzaffer. Velakin o başlığı kaybedince o bir gün, oldu bunun yüzünden çok mükedder ve üzgün. Dediler, kaybettiğim bir başlık değil midir? Öyleyse bu kadar üzülmek peki nedir? Dedi ki, bu üzülmem çok azdır bunun için. Zira siz bilmezsiniz hikmetini bu işim. O başlığın içinde o servenin saçından bir mübarek kıl vardı. Üzülmem işte bundan. O başlık hangi harpte bulunsaydı başımda, muzaffer oluyordum mutlak o savaşımda. Bütün başarılarım bundandır işte benim. Kaybettim şimdi onu, nasıl üzülmeyeyim? Yine Resulullah'ın o mübarek cemali, nurluydu 14. bir dolunay misali. Hazreti Ayşe'nin evine geldi bir gün. Bakıp güldü Ayşe yüzüne o Resulün. Ne için güldüğünü sual etti o server. Ayşe validemiz izah etti bu sefer. Dedi, ya Resulallah, bugün bir elbiseyi dikerken düşürmüştüm elimdeki iğneyi. Çok aradım ise de bulamamıştım yine. Sen içeri girince bulundu şimdi iğne. Öyle aydınlandı ki nurundan zira evim, iğneyi rahatlıkla gördüm ve alıverdim. Bunları arz edince Ayşe validemiz ağlamaya başladı Peygamber Efendimiz. Sebebini sorunca buyurdu ki o zaman, ya Ayşe, mahşeri hatırladım ben şu an. Şöyle ki, ümmetimden o gün bazı kimseler benim bu cemalimi hiç göremeyecekler. İşte o ümmetimin halini hatırladım. Onların durumuna üzüldüm de ağladım.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerden Süleyman bin Ceza Hazretleri Eyyühel Veled kitabında buyuruyor ki, Ehl-i Sünnet itikadında olan ve haramlardan sakınan alimleri ziyaret et ve sohbetlerinde bulun. İtikatları, inançları bozuk ve mürai, ikiyüzlü ve din cahili olanlardan veya İslamiyet'e uymayanlardan sakın, yanlarına uğrama. Zira mezhepsizler ve mürailer, ikiyüzlüler din hainleridir. Hak Teala hadis-i kutsi'de buyurdu ki, dostlarımı insanlar arasında gizlerim, onları kimse bilmez. Şayet bu şahısların sözleri, hareketleri ve ibadetleri Ehl-i Sünnet alimlerinin rahmetullahi teala kitaplarında yazılı olanlara uygun ise, o zaman sohbetlerine devam eyle ve nasihatlarını ve dualarını almaya çalış buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm hocam.
1: Aleyküm selam. Buyurun.
4: Hocam, suizanla ilgili soracaktım ben de. Şimdi mesela suizan ağzınızdan çıkan mı yoksa kalbinize gelen mi? Mesela birisine bir şey duyduk falan yapmıştır. Mesela onu söylemek, söylediğin zaman suizan oluyor. İçimize geldiği zaman mı suizan oluyor?
3: Peki efendim.
4: Sağ olun hocam.
1: Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Alamadık mı? Tamam, alabilirsek onu dinleyicimiz alalım tekrar. Siz isterseniz buna cevap verebilirsiniz. Geldi mi? Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
4: Osman hocamdan bir dua alabilir miyim acaba?
3: Rabbim sıkıntılarını gidersin, iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
4: Amin hocam, Rabbim razı olsun. Hocam, 3-4 tane bir sualim vardı da. İlk sualim şöyle, geçen İslam Ahlakı kitabında bir şey gördüm de kafama biraz takıldı. Mesela biz şey yapıyoruz. Mesela diyelim mecbur kaldığımız zaman, bankadan kredi çekeceğimiz zaman sigortalı sigortasız diye ayrılıyor. İşte sigortalı da mesela şu hastalığınız olursa, şöyle ölüm falan olursa işte krediyi ödemezsiniz diye. Bu şekilde işte ayrılıyor. Biz mesela genelde sigortalılara mecbur kalırsak başvuruyoruz. Yani bu caiz midir? Sigortalı kredi. İkinci sualim, dinde aşırı gitmek deniyor kitaplarda. Bu ne demektir? Bunu anlamadım da. Üçüncü sualim de hocam, ben bir iki ay önce Ramazan Ayvallı Hoca ile görüşmüştüm de ona bir sual sordum, pek anlamadım. Şimdi bu mesela birisi diyelim hapşursa, elhamdülillah dese, hani biz yerham mükellah diyeceğiz ya. Orada mesela sordum, bunu demezsek günaha girer miyiz dedim. Hayır dedi ama yani günaha girmeyiz dedi. Ama şey dedi, işte yani mecbur değilsin dedi demeye. Ama
3: anladım da başkalarının isimlerini söyleyerek aynı şekilde böyle cevap verdi, şöyle cevap verdi deme. Tamam mı?
4: Tamam. Yani şöyle, çünkü dinimiz İslam sitesinde farz diye okumuştum, onu anlamadım o yüzden hocam.
3: Peki efendim.
4: Bir de hocam mesela bizim gibi, hani daha doğrusu kendim için söyleyeyim. Bu sünnetlere, müstahaplara riayet etmek yani lazım mıdır? Bizim gibi hani avam tabakası için ne bileyim, hani şeytan aldatabilir diye hani riayet etmezsek yani.
1: Peki, teşekkür tamam, ediyoruz hocam. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, ilk dinleyicimiz, bir kimse hakkında ya işte o yapar bunu, yapmıştır bunu falan, böyle kalbimize geldiği zaman mı suizan oluyor yoksa bunu söylediğimiz zaman mı?
1: Birisine söylersek mesela.
3: Evet, birisine söylersek o zaman suizan oluyor. Dinleyicimizin dikkatini çekmiş, kendisini tebrik ederiz, yani dikkatli okumuş veya dikkatli dinlemiş. Şimdi İslam Ahlak kitabını ve o İslam Ahlak kitabında Mudrak-ı İlmihal bölümünde de var. O kitabı dikkatli bir şekilde okumuş olsa orada bir şey geçiyor. Kalbe gelen düşünceler deniyor. Mesela bir düşünce gelir. Nedir? Mustafa Toköz üzerinde yeni rakı yazan şişeyle yoldan böyle sallana sallana gitti. Bir şeye de koymamış. Tormanın içine de koymamış. Ah, Mustafa Toköz'ü tanıyor. Beş vakit namazını kılıyor. İtikad düzgün. Kitap da okuyor. Ama elindeki şişenin üzerinde yeni rakı yazıyor. Kalbe o anda bir gelir. Ya Allah Allah, yani bu ilişkiyle bir alakası yok ama, ilişkiyle yok ama, ya hiç olmasa bunu kapatsaydı falan gibi bir düşünceler gelir. Bir düşünceler gelir.
1: Niye reklamını yapıyor yani?
3: Ha, en
1: sallaya sallaya en
3: azından,
1: götürüyor.
3: En azından. Böyle bir düşünceler gelir. Peki bu düşünce yok ya, onun içindeki rakı değil. Dedi, kapattı. Böyle bir düşünce gelmesi, yani Mustafa Toköz'e karşı suizan oldu mu? Hayır, olmadı. Ama bunu, ya geçen gördüm, böyle Mustafa Toköz'ün elinde üzerinde yeni rakı yazan bir şişeyle sallana sallana gidiyordu falan. Hani o da tanıyor Mustafa Toköz'ü. Ya içki değildir ama bunu da yapmasa iyi olurdu falan. Başkalarının aynı şekilde dikkatini çekiyor gibi bir şeyler, veyahut da hani sizin de söylediğiniz bir reklamını yapıyor falan diye. Bu da suizan olur. Yani kınamış oldu ikisi de, tamam mı? Kınamış oldu. Tamam. Ama işte o içki içmez dediler. Doğru dediler de, ama başka şekilde edebe riayet etmedi, bilmem ne yapmadı falan filan filan filan. Yani.
1: Başka şeyler söyledi.
3: Başka şeyler söyledi. Yani onu aşağılayacak şekilde ifadeler kullandılar. Suizan mı? Suizan. Onun için orada açık net bir şekilde kalbe kötü düşünceler gelebilir. Hani bu verdiğimiz misalin dışında bazı şeyler de gelebilir. Orada buyuruyor ki bazı düşünceler var, geldi biraz işte seni meşgul etti, çekti gitti, bir şey olmaz. İkincisi biraz düşündürdü, ya yapayım mı yapmayayım mı falan, kötü bir şey. Ondan sonra o da çekti gitti, kalmadı. Üçüncüsünde de yapmaya karar verdi ama vazgeçti. Dört madde mi ne anlatılıyor o da. Ondan sonra son maddede deniyor ki, hatırla böyle bir şey geldi, yapmaya karar verdi veya söylemeye karar verdi. Söylediği ve yaptığı an o suizan olur, haram olur, günah olur, gıybet olur. Yoksa orada bir ifade geçiyor. Kalbin böyle bir düğmesi, bilmiyorum sizinkinin var mı? İşte suizanla, gıybete, dedikoduya, yalana açık olan düğmelerini kapatıyorsun.
1: Hepsinden kurtulmuş oluyorsun.
3: Var mı öyle bir şey?
1: Yok. Ben de yok.
3: Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi bazılarının hatırına gelebilir. İyi de siz anlatıyorsunuz ya, hani yalan hatırına gelmiyor. Allah-u Teala'dan başka bir şey. Evet. O düğmelerin veya aynı şekilde o ayarların, o frekansların elde edilmesi mümkün. Öyle bir frekansa giriyorsun ki yalan, dedikodu, suizan, Allah-u Teala'dan başka bir şey hatırına gelmiyor. Yani öyle bir durum olur ki yanında hanımın, çocukların, annen, baban, bunların bile ismini hatırlayamazsın. Yani gönlünde Allah-u Teala'dan başka bir şey olmaz. Hatta zaman zaman naklediyoruz ya, evliyadan bir zatın özel hizmetini gören talebesine bir gün işte abdest suyu dökmüş. Abdesti bittikten sonra evladım senin adın neydi demiş. Öyle deyince o talebe çok üzülmüş. Eyvah demiş, ben bir hata ettim, benim adımı unuttu. Benim adımı unuttu. Bir iki sefer bu tekrarlayınca gidiyor istiğfar okuyor, tövbe ediyor falan. Ama yani bir türlü aynı şekilde hocası hemen hemen her seferinde soruyor, evladım senin adın neydi, evladım senin adın neydi. En sonunda dayanamamış, gitmiş hocasının hanımına. Anneciğim demiş, böyle böyle bir durum var. Ne hata ettiğimi de anlayamadım. Çok tövbe istiğfar ettim. Geceleri bile uykum kaçıyor. Öğrenemedim de. Hocama da soramıyorum nasıl bir edepsizlik yaptığımı. Demiş, evladım ben öğreneyim, sen git. İşte akşam eve gelince o saat demiş ki falan talebe. Çok iyi talebe demiş. Çok iyi bir talebe. Yani ihlasla, samimiyetle biz ondan memnunuz ve razıyız. Ama demiş böyle böyle bir durum olmuş. Çok üzülmüş. Ertesi gün o talebesini çağırmış. Evladım demiş. Yani Allah Teala bir şey lütfetti, ihsan etti bize. Kalbimde Allah Teala'nın isminden başka bir isim kalmadı. Hepsi silindi. Resetlenmedi, silindi. Yok edildi yani. Dolayısıyla Allah Teala'dan başka bir şey hatırlamıyorum. Bunun için soruyorum senin ismini. Yoksa bize karşı bir hatan sebebiyle değil. Hani resetleme, ondan sonra ne bileyim o işte şeyleri, düğmeleri kapatma imkanı var. Zahiren yok da, ama yani bu büyüklerin yolunda gidenlerde bu olabilir mi? Evet, bu olabilir. Ama bizim gibi avam için İslam ahlakında yazılan esastır. Kötü bir şey geldi. Ya şu adama aynı şekilde gideyim, döveyim dedim falan. Ama ona uygun bir şey yapmadın. Söylemedin de. Veyahut da gideyim işte şunun parasını çalayım. Veyahut da aynı şekilde meyve bahçesine gireyim, meyveleri çalayım dedin. Geldi mi düşünce falan, ama yapmadın, gitmedin, çalmadın. Dolayısıyla yazılmaz. Ama tam tersi Mustafa Bey ya. Hani kitaplarda Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için ümmeti merhume ifadesi geçiyor. Bu merhum kelimesini kullanınca anlam değiştirdiği için hepsi ölmüş kabul ediyorlar. Öyle değil ya. Merhume rahmetle muamele edilmiş anlamındadır. Merhum deyince rahmete kavuşmuş manasında söylüyoruz biz onu. Kitaplarda bildirilen anlamı onun o. Merhametle muamele edilmiştir. Mesela kötü düşünceler kalbine geliyor, ona uygun söz söylemedikçe, ona uygun hareket yapmadıkça
5: yazılmıyor.
3: Yazılmıyor. Ama bugün hep senin üzerinden benim üzerinden.
5: Olur hocam.
3: Mustafa Dokuz'un gönlüne geldi. Şu dedi, keşiş dağı kadar. Dinleyiciler diyor ki nereden çıktı o keşiş dağı? Bursa'da bulunan Uludağ'ın ismi kitaplarda, eski kitaplarda keşiş dağı diye geçiyor, tamam mı? Uludağ kadar. Mustafa Dokuz bir altın bulmuş. Ondan sonra tellallarla her tarafa, radyo, gazete, televizyonlarla reklam vermiş. Her gelene bir çuval altın vereceğim diye.
5: Osman Hoca'dan selam getirene iki çuval.
3: İki çuval. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kalbinden bu geçti. Kalbinden bu geçti. Yapmadığı halde, hani öyle bir durum yok. Yapmadığı halde Allah-u Teala meleklerine buyurmuş ki bu kulum hiçbir böyle bir şey düşünmeden sadece benim rızam için, benim rızamı kazanmak için bunu düşündü. Gerçekten eline geçse verecek. Vermiş gibi yazın buyuruyor. Müthiş bir şey değil çok mi?
5: Ama bu samimiyet işte.
3: Samimiyet. Şimdi biz bunu bazı yerlerde böyle gençlere falan anlatıyoruz. Bir gün böyle bir yerde anlattım falan. Genç abi ben derim falan dedi. Dedim peki bugüne kadar senin ummadığın şekilde bir para, bir altın veyahut da bir yiyecek neyse eline geçtiği zaman Allah-u Teala'nın kullarına verdin mi? Vermedim abi. Hemen pay ediyorum dedi. Dolayısıyla bu efendim ben yaparım falanla olmaz. Yani kalp öyle olacak ki, mesela bunu yapabilen yani üzerine alınma da Emel abi yapıyordu. Evet. Hatta şeyde bir gün Bursa'ya gidiyorlar. Bu Orhan Gazi'nin oradan geçerken böyle sıra dağlar var. Evet. Böyle göstermiş Emel abiler. Şu dağların hepsi altın olsa, ben de başına otursam, her gelene aynı şekilde elinde de kürek olsa, kürek dağıtsam. Emel abi dağıtıyor. Çünkü bir seferinde Mehmet Ağday'da buyurdular ki herkes alınca seviniyor, ben de verince seviniyorum. Ne yapayım buyurdular. Yaratan beni böyle yaratmış. Bak o önemli Mustafa Bey. Yaratan beni öyle yaratmış. Yoksa efendim ben de yaparım değil mi? Yok öyle. Bu ihsan-ı ilahi. Hani şimdi Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin filmi çevrildiydi ya. Orada onun hayatından o filmde belli bir kare. Yani hayatında var o bir kare. Hani esir düşüyor, zindana atıyor Benedikler. Onun yanında bir Hristiyan genç de aynı şekilde gidiyor falan. Tabii Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin durumunu bildikleri için Ebu'l-Vefa Hazretleri'ne ekmek veriyorlar, su veriyorlar. Ama öbürüsü diyor ki ya ben de Hristiyanım falan. Evet diyorlar falan. Çünkü Ebu'l-Vefa Hazretleri para karşılığı
5: yapacaklar. Onlara lazım yani.
3: Onlara lazım. Ondan sonra bakıyor falan. Genç aç tabii ki. Elindeki ekmeği vermiş. Suyu da vermiş. Ekmeği yemiş. Suyu indir. Kendin gözü açılmış. Siz demiş azizsiniz herhalde falan. Yok demiş ben aziz falan değilim. Allah'a falan bir kuluyum. Demiş ama siz aç kalacaksınız. Yok demiş sen ye. Karnı doyur yeter falan. Bakıyor falan. O gence çok tesir ediyor. Cenab-ı Hak kalbini açıyor. Bakıyor ki Hristiyanlar bunu aynı şekilde ekmek vermiyor. Hem su vermiyor. Hem de aynı şekilde tekmeliyor. Bilmem ne yapıyorlar falan. Onun Müslüman olduğunu sonra Ebu Mevazi onun sadık talebelerinden oluyor. Müslüman olarak sadık talebelerinden oluyor. Bu hani Emel abiler de üzerinde sık sık dururlardı. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Osmanlıca kitaplarında bu çok geçiyor. Yani mübarekler de kitaplarını almış. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Yani onun o hali o gence tesir ediyor. O gence tesir ediyor.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bilmek ve inanmak. Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes bilgisini iman zannediyor, bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı kalp, bilmenin kaynağı ise beyin, yani akıldır. Beyin ölürken zaten çalışmaz. O nur kalpte olur. Mesela beyin ölümü gerçekleşen bir kimsenin beyni durur ama kalbi çalışır. Dolayısıyla kalbinde sevgi olan, Allah'a imanı olan kimse unutup hatırlamasa bile kalbi yine çalışır, yine inanır. Kalbin temizliği çok önemlidir. Bu da ancak temiz insanların sohbetlerini dinlemekle ve kitaplarını okumakla kazanılır. Kişinin kendisi temiz değilse, yazıları, konuşmaları doğru da olsa kalbi karartır. Çünkü kalp bardak gibidir ve içinde ne varsa o çıkar. Onun için içeceğimiz suya ve nasıl bir bardaktan içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. İmam Rabbani Hazretleri gibi evliya zatların yazdığı, hazırladığı kitapları okumalıyız. O kitapların satırları arasında büyüklerin ruhaniyeti vardır. İnsan farkında olmadan kalbinin temizlendiğini hisseder. Kalp temizlenince de insan imanla ölür. İmanlı veya imansız ölmek kalbe bağlıdır. Kalbin temizliği imanla gitmenin işaretidir. Kalbin günahlarla kirlenmesi son nefeste felakete sebep olur. Bu yolda inanmanın, teslimiyetin önemi büyüktür. Bir talebe hocasına kalbinin hasta olduğunu söyler. Hocası, "Merak etme, ameliyat yaparız," buyurur. "Nasıl olacak efendim?" diye sorar. "Gece saat 3'te inşallah," buyurur. Talebe ameliyata hazırlanır. Aklını bırakır, bunun bir latife veya mecaz olabileceğini bile düşünmez. O gün yıkanır, temizlenir, her şeyi hazırlar. Gece saat 3'te hocasının bulunduğu yere gelir. Hocasının uyuduğunu görünce gider. Ertesi gün talebe biraz değişmiş halde gece ameliyat olamadığını söyler. Hocası, "Dün gece yorgundum, bu gece inşallah. Fakat senin uyanık olman şart değil. Sen uyurken de bu ameliyat mümkündür, merak etme," buyurur. Talebe o gün bir arkadaşıyla konuşurken bu durumu sevinçle anlatır. "Bu gece ameliyat oluyorum," der. Arkadaşı durumu anlayınca, "O ameliyat başkadır. Sana özel dua eder, onun duası ameliyat gibidir. Sen onun duasını al yeter," der. İşte eskiden büyüklerin talebeleri böyle inanmış, teslimiyet sahibi kimselerdi. Biz de her fırsatta o büyük zatları hatırlayarak onların dualarına ve feyizlerine kavuşmak için çalışmalıyız. Helal kazanıp helal yemeye çalışmalı. Helal lokmayla beslenen vücudun en büyük istifadesi kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir kuvvettir, madde değildir. Madde olsa tek başına bulunabilirdi. Kalp yürekte bulunur. Tıpkı ampulün içinden geçerek o ince tellerin ışık vermesi gibidir. Orada elektriğin gelip gitmesi diye bir şey yok. Sadece o tellerin ısınmasından ışık teşekkül eder. Nefs de, akıl da böyledir. İnsan başlangıçta aldığı zevkin nefsten mi, kalpten mi geldiğini ayıramaz. Halbuki bu iki zevk çok farklıdır. Biri cennete, diğeri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zordur. Fakat insan ibadet yapıp Allahü Teala'nın ismini çok zikredince kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden ayrılıp kendi zevkini bulmaya başlar. Nefs ise kendi zevkine devam eder. Kalp kendi zevkinden habersizken yapılan ibadetler sebebiyle büyüklerin sohbetlerini dinlemenin ve kitaplarını okumanın gerçek zevk olduğunu yavaş yavaş anlar. İşte bu zevkler diğer zevklerden ayrıldığı zaman hakla batıl ayrılmış olur. Şu halde kalbin bu zevkleri ayırabilmesi için kuvvetli olması lazımdır. Onun gücü ve kuvveti ibadetleri yapmakta ve haramlardan sakınmaktadır. En kıymetli, en güçlü ilaç da sohbettedir. İmam Rabbani Hazretleri, "Hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetinki kadar tesirli olamaz," buyurdu.

0: görüyor. Çünkü sohbet insanın bütün organlarına hitap eder. Büyük zatlardan bahsedildiği için onların ruhaniyetleri sohbetin olduğu yere gelirler. Biz bilsek de bilmesek de, anlasak da anlamasak da insan o ruhlardan istifade eder. Karpuz güneşten aldığı enerjiyle olgunlaştığını bilmediği gibi büyük zatlardan çok bahsedilince veya bahsedilen yerlere gidince insanın kalbi yavaş yavaş kendine gelir, kendini tanımaya ve doğruyla eğriyi ayırmaya başlar. Bir gün yaşlı bir akrabası mübarek bir zata, "Efendim, siz hocanızdan çok bahsediyorsunuz. Hocanızdan ne istifade ettiniz, neler öğrendiniz ki bu kadar çok sevip anlatıyorsunuz?" diye sorunca, o büyük zat, "Kim sevilir, kim sevilmez, hak nedir, batıl nedir bunu öğrendim. Bu da bana yetti," buyurur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin ilk suali, kredi çekilin dedi, bunun sigortası var, sigortası var. Efendim, onlar biz bilmiyoruz nasıldır iç yüz mahiyetini bilmiyoruz. Biz sadece ölçüyü naklederiz. Kitaplarda açık net bir şekilde nafaka için zarurete düşen veya evi olmayıp kirada bile, hele şimdi kiralar çok anormal, böyle durumlarda bu kimsenin kredi çekmesi caizdir. O sigortalı çekilince işte şöyle oluyor, böyle oluyor falan diye anlattı. Ben mahiyetini bilmiyorum. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki, Müslüman Allah-u Teala'nın emirlerine uyar, yasaklarından sakınır, günah işlemez. İçinde yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar, suç işlemez. Dolayısıyla kanunen herhangi mahsur söz konusu değilse, efendim biz öyle değiliz ama işte kitabına uydurup öyle yapıyoruz falan. Ya bugün kitabına uydurursun da hiçbir şey kapalı kalmaz. Hiçbir şey. İki kişinin bildiği sır olmaz.
1: Banka ise zaten yanaşmaz o işe.
2: Dolayısıyla eğer kanunsuz bir iş yaptıysan devletin çarkı yavaş çalışır. Ama çalışmaya başladığı senin üzerine geldiğinde ezer geçer gider. Onu da unutmamak lazım. Efendim, dinleyicimizin diğer bir suali, dinde aşırı gitmek ne demek? Peygamber Efendimiz zamanında aleyhisselatü vesselam ve sahab-ı kiramdan bir zatın işte oğlu evlenme çağında evlendiriyor. Birkaç hafta sonra hanım vasıtasıyla öğreniyor ki zifaf olmamış bunların arasında. Bu da gidiyor geline soruyor, sebebi nedir, yani nedir durumu, ben de hani öğrendim böyle, evet diyor, böyle, peki ne yapıyor gece, sabaha kadar namaz kılıyor diyor, gündüzleri de oruç tutuyor. Doğru, Peygamber Efendimiz hayatta olduğu için Peygamber Efendimiz'e gidiyor aleyhissalatü vesselam, diyor ki ya Resulallah, benim oğlum böyle yapıyormuş, işte evlendirdik böyle yapıyor. Çağırıyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, buyuruyor ki böyle yapma. Ben peygamberim ama insanım. Teheccüd vaktinde kalkıyorum. Teheccüde kalkıyorum. Her gün oruç tutmuyorum. Pazartesi, perşembe günleri aynı şekilde tutuyorum. Hanımlarımızın hakları var. Çocuklarımızın hakları var. Anne ve babalarımızın hakları var. Bunları yerine getirmek de bizim aynı şekilde vazifemizdir. Rabbimizin emridir. Dolayısıyla yatsı yıkıldıktan sonra yat. Teheccüd etti, kalk. Teheccüdü kılarsın, arkasına sabah namazını da kılarsın. Haftada pazartesi, perşembe günler oruç tutarsın. Diğer günler aynı şekilde oruç tutmasın diye talimat veriyorlar ve tavsiyede bulunuyorlar. Dolayısıyla kitaplarda bunlar anlatılırken ha bekarsın, herhangi bir şekilde bir sorumluluğun söz konusu değil, o ayrı bir mesele. Hani belki burada dinleyicimiz şimdi kitaplar tam okunmayınca yerli yerine oturmuyor. Ondan sonra vesvesesinden de kurtulmuyor. İşte Davud Tayyi Hazretleri'ni anlatıyorsunuz diyor. 30 yıl işte bayram günleri oruç tutması haram olan günler hariç hep oruç tutmuş. İyiydi o Davud Tayyi Hazretleri. Ben mesela Eshab-ı Kiram kitabında bir şeye dikkatimi çektiğim, Ama Rabbani Hazretleri'nin ve Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin Eshab-ı Kiram Risaleleri birleştirilerek ve başka kitaplardan da alınarak Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyh o kitabı hazırlamışlar. Orada bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Eshab-ı Kiram Hanımdan Efendilerimiz Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri döneminde Hazreti Ömer topluyor bunları. Buyuruyor ki an Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözleriyle gören, kulaklarıyla seslerini işiten, huzurunda iman nimetiyle şereflenen, eshab olma şerefine nail olan ve Resulullah Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam gördüğü, işittiği, yani Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenen ve Allah-u Teala'nın kullarına bunları öğretecek olan kahramanlar nerede? Eshab-ı Kiram çok dokunuyor. Ve Eshab-ı Kiram'dan hiçbirisi kalmıyor. Çıkış, o çıkış. Bir de geri dönüş de yok. Ta Çin'e kadar gitmişler. Balkanlara kadar gitmişler. Kuzey Afrika'ya kadar gitmişler. Dünyanın her tarafına dağılmışlar. Ha işte Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu anh Hazretleri ta buraya kadar gelmişler. İstanbul'a kadar gelmişler. Şimdi orada geçen ifade, bunların da hanımları çocukları vardı. Ama o hanımların derecesi öyle yüksekti ki hiçbir zaman abana gitme sakın ha işte geri dön gel falan öyle bir talepte bulunmadılar.
1: Biz ne yapacağız?
2: Biz ne yapacağız demediler. Allah-u Teala tevekkül, mütevekkil idiler. Tevekkül gösterdiler. Dolayısıyla Allah-u Teala da onların rızıklarını orada da aynı şekilde bol bol ihsan etti verdi. Dua ettiler. İşi ahirete bıraktılar. İşi ahirete bıraktılar. Ha, Eshab-ı Kiram tahammül ediyordu. Ama Eshab-ı Kiram'ın her birinin ayrı özellikleri var. Mesela bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eshabından bazılarıyla oturmuş, tam o anda birisi gelmiş dışarıdan. Çünkü Resulullah Efendimiz Mescid-i Nebi'nin dışında da öyle otururdu. Sohbet ederlerdi. Birisi geliyor. Peygamber olduğunu söyleyen zat hangi diyor? Resulullah Efendimiz benim buyuruyor. Ne istiyorsun sen diyor insanlardan. Allah-u Teala varlığına, birliğine, işte zat-ı subut-i sıfatlarını anlatıyor. Bunlara olduğu gibi görece inanmanı düşünüyor. İnandım diyor. Başka meleklerine, kitaplarına, gönderdiği peygamberlerin hepsine, kadere, hayrı, meşerin Allah-u Teala'dan olduğuna inanma. Bunları da kabul ettim diyor. Günde beş vakit namaz, dine zenginse zekat. Ramazan-ı Şerif'te bir ay oruç, gusül, abdest, namaz kılabilmek için. Bunların hepsini kabul ettim diyor. Başka bir şey var mı? Hepsi bu kadar diyor. Oradan ayrılırken diyor ki, vallahi diyor, bunların hiçbirini eksik yapmam. Ama bunların üzerine de bir şey ilave etmem. Hadi Allah'ım diyor. Resulullah Efendimiz o gidince cenneti görmek istiyor. Buna baksın buyuruyorlar. Şimdi bunlar hepsi kitaplarda mevcut. Efendim bu zat böyle, bu zat böyle. Biz nasıl hareket edeceğiz? Sonraki gelenlerin içerisinde de yani anlayışı, idraki, ne bileyim kalbinin genişliği, yaratılışı yüksek olanlar onların yaptığını biz yapamayız ki. Yapamayız. Efendim ben okudum, çok tesir altında kaldım. Davut Tayyip Hazretleri gibi her gün oruç tutacağım. Tutamazsın. Yapamazsın onu. Onu yapamazsın. Ya şeyde bile yani mutlaka tökezlersin. Mesela şey hazırladı nerede? Abdülhamid Han Cennet Peken Hazretleri ile alakalı. TRT hazırladı değil mi? Bir tarihi dizi. Orada mesela o gerçeklerden bazı bölümler var. Orada mesela bir gün bir tanesi geliyor diyor sultanım diyor senin bana borcun var. Diyor ki evladım diyor nereden borcum ne aldım ne verdim size falan diyor. Ben diyor ticaretle meşguldüm diyor iflas ettim hiç bir şeyim kalmadı diyor. Borçlar kapıya dayandı diyor. Dün gece diyor işte Resulullah Efendimiz rüyamda gördüm. Buyurdu ki git Hamidime selam söyle dün gece bize salavat getirmeyi unuttu. Onun şey olarak senin borcunu ödesin. Geliyor ondan sonra bir daha söyle Hamid'ime bir kez bir daha söyle Hamid bir daha yaveri diyor ki oğlum diyor bitmedi mi diyor sen bitti fazlası var diyor ki sultanım diyor vallahi diyor canım verse canımı işte sonunda veririm çünkü peygamberimiz Hamid'imiz buyuruyor tamam mı ya. Hamid'imiz buyuruyor şimdi diyeceksiniz bunu ne alaka niye anlattınız kusura bakma biz insanız. Efendim ben hiç unutmayacağım, hiç gaflete gelmeyeceğim ben. Devamlı sureti yapacağım. Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri evliyaydı. Ama Allah-u Teala murad edince unuttu. Unutturuldu. Onu da en güzel Yunus Emre Hazretleri aynı şekilde anlatıyor şiirinde. Söyleyen o, söyleten o. Unutturan o, hatırlattıran o. Yani onun o söz hepsine şamil. Tamam, onun ağzından söyleyen o, söyleten o, ha, her şey Allah-u Teala'dan geliyor. Dolayısıyla efendim ben hiç aksatmadan, öyle değil. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyurmuşlar ki efendim ben bir gece bir kalkacağım, böyle bir rekat namaz kılacağım. Ya bir rekat dahi, her gün iki rekat namaz kıl yeter. Az da olsa devamlı olana makbuldür buyuruyor Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri de. Onun için de böyle hemen kitapta okuyunca etkilenip efendim ben de aynı şekilde öyle olacağım falan. Olamaz. Olsaydı şu ana kadar olurdu. Tamam. Olsaydı şu ana kadar olurdu. Yani dinde aşırı gitmek, emirleri yapacaksın, yasaklardan sakınacaksın. İlave ediyor. Diyor ki biz işte sünnetleri, müstahapları yapmasak yapacağız. Müstahabı terk eden sünneti terk eder. Sünnet terk eden vacibi terk eder. Vacibi terk eden farz terk eder. Onları elinden geldiği kadar riayet edeceksin. Ha eksik yaptın, noksan yaptın. Onlara üzülmeyeceksin. Yapmak için gayret sarf ediyorsun. Efendim tam ve mükemmel. Ya şeyde Osmanlı ve Selçuklu, yani bunlar ehl-i sünnet dikkatli Müslüman mı? O dönemde yaşayan ecdadımız, dedelerimiz. Ya Mustafa Bey, maddi olarak bir şey yaptıkları zaman, evdir, saraydır bir şey, bir tarafını kusurlu bırakırlarmış. Sebebini de söylerlermiş. Kamil ve mükemmel olan Allah-u Teala'dır. Biz mahlukuz. Haşa, yani biz işte öyle yaptık ki böylesini yapamazlar diyerek, haşa, Allah-u Teala'ya hani isyan bayrağı açmak gibi olur. Bundan sakınırlarmış. Biz sakınamıyoruz. Yani ondaki iman, ondaki ihlas bizde yoktu ondan. Öyle olursa sen de doğru. Ben de yoksa efendim böyle böyle falan. Gelelim efendim. İşte hapşırınca işte birisine sordum da şöyle dedi de böyle dedi de falan. Kitaplarda ne yazıyorsa o. Hatta şey bile söyleyiver. Dinim İslam. Mesela bize bağlı, Osmanlı Ünlü'ye bağlı. Hepsi tavsiye etmiyoruz dinim İslam'ı. İslam hala kitabını oku. Saadet Ebediye kitabını oku. Kıyamet Ahiret kitabını oku. Efendim oradakiler yanlış mı? Hayır, değil. Değil ama bir başkası alıyor, oraya geçiriyor. Ama sen doğrudan doğru İslam hala kitabını okursan, Kıyamet Ahiret kitabını okursan, Saadet Ebediye kitabını okursan, o kitabı hazırlayan zattan ve o içine almış olduğu mübarek isimlerden feyz alacaksın. Ama bir başkası araya girince kesilir o. Bir başkası araya girince kesilir. Kitap okumanın aynı şekilde. Teknoloji ilerliyor efendim, şu oluyor da yapay zeka giriyor da işte efendim çok hafızası kuvvetli falan. Ya yapay düzeyi falan değil. Ha, istifade edilir. Teknolojinin hepsinden istifade edilir. İnternette de istifade ediyorsun falan. Ama bizim naklettiğimiz önemli. Çünkü bunun üzerinde ısrarla durulmuş. Kitabı okuduğun zaman bunu söyleyen Hüseyin İlmi Efendi rahmetullah. Kitabı okuduğun zaman o kitabı hazırlayan zatın kalbiyle, yani o zat 1000 sene önce de vefat etmiş olsa bağlantıya geçiyor. Dolayısıyla oradan feyiz geliyor. Onun için dedim elhamdülillah dini yerhamdülillah diyemedim. Vebali yok.
1: Günah değil. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Muhabir arkadaşımız Hanifi Bayar'dan alıyoruz.
1: Süper Lig'de düdük çalan hakemlerden Yasin Kolt. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor hazırlık maçını yönettikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla...
0: Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da şu anda 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde bir konuşma yapmak üzere kürsüye davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin uzay çalışmaları ile ilgili neler söyleyecek merak ediliyor kamuoyu tarafından. Şimdi açıklamasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte ekranlarımıza da canlı olarak geliyor. Şu anda kürsüye geliyor. Ve uzay çalışmaları ile ilgili Türkiye'nin neler söyleyeceği merakla buyurun. Bekleniyor.
2: Saygıdeğer bakanlar, farklı ülkelerden kongreye iştirak eden kıymetli temsilciler, değerli uzay ajansı başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Akdeniz'in incisi güzel Antalya'mızda böylesine kapsamlı bir organizasyonda sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 77. Uluslararası Uzay Kongresi vesilesiyle dünyanın 111 ülkesinden Türkiye'yi teşrif eden siz değerli dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz, halklarımız ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kongrenin düzenlenmesine destek olan bu önemli uluslararası etkinliğin icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Dünyanın daha fazla uzaya ihtiyacı var temasıyla tertiplenen kongre kapsamındaki etkinliklerin yeni işbirliklerine kapı aralamasını diliyorum. Öncelikle bir hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. Haberleşmeden güvenliğe, ekonomiden ulaşıma, tarımdan afet yönetimine, insanlığın her alanda kat ettiği mesafenin temelinde bilim ve teknoloji vardır. Bilim ve teknolojideki ilerlemenin doğrudan yansıdığı en kritik alan ise şüphesiz uzaydır. Dolayısıyla bugün uzayda daha fazla yer edinmek aslında yeryüzünde insanlığın hayatını daha güvenli, daha müreffeh ve daha sürdürülebilir hale getirmek anlamına geliyor. Kongre münasebetiyle yapılacak toplantı, görüşme, sunum ve istişarelerin bu minvalde ufkumuzu aydınlatan tartışmalara vesile olacağına inanıyor. Değerli fikirleriyle kongreye katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Türk milleti olarak gök bilimlerinde fevkalade zengin bir birikimi tevarüs ediyoruz. Atalarımız asırlar boyunca Türkistan coğrafyasının uçsuz bucaksız bozkırlarında güneşin ve ayın hareketlerini takip ettiler. Kayıt altına aldılar. Yıldızların dilini çözmeye çalıştılar. Bilim tarihine şöyle bir baktığımızda 6. yüzyılda yaşamış Göktürkler döneminden özellikle astronomik gözlemlerle ve takvim bilgisine ilişkin önemli izlerle karşılaşıyoruz. Esasında tek başına Göktürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzü ile kurduğu güçlü bağın mahiyetini göstermesi açısından yeterlidir. Kökleri 15 asır öncesine uzanan bu ilgi milletimizin İslam'la müşerref olması akabinde daha kurumsal bir hal almıştır. Bağdat'tan Şam'a, Semerkant'tan Buhara'ya, Meraga'dan Kurtuba'ya, Kahire'den İstanbul'a uzanan geniş medeniyet havzamızdaki pek çok alim gök bilimlerine eşsiz katkılar yapmıştır. İlim ve bilim insanlarımız devrin karanlığında yol ve yön arayan insanlığı aydınlatmak üzere yeni kandiller yakmıştır. Düşünürlerimiz, bilginlerimiz o dönemlerde ilmi heyet olarak adlandırılan astronomiye çok önemli eserler kazandırmıştır. Mesela ayın evrelerini hesaplayıp haritasını ilk çıkaran Ali Kuşçu'dan, 16. yüzyılda alemin merkezinin yerin merkezi olduğunu söyleyen Seydi Ali Reis'e kadar bu alanda çığır açan nice isim bu topraklarda yaşamış, yetişmiş, talebe yetiştirmiş, bugün bile hayran kaldığımız ilmi keşiflere imza atmıştır. Trigonometri ilminin babası ekliptik ile ekvator arasındaki mesafeyi ilk kez gerçeğe en yakın hesaplayan Takiyüddin ise 16. yüzyılda İstanbul'da rasathane kurarak bu geleneği daha da ileri taşımıştır. İsimlerini burada tek tek sayamayacağımız binlerce bilim insanımız daha sonra gökyüzünün sırlarını çözmek için büyük uğraşlar vermiştir. Bundan 8 sene evvel ebediyete uğurladığımız rahmetli Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızın gayretleriyle kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi bu zengin mirasa ışık tutan önemli bir merkezdir. İmkanı olan veya yolu İstanbul'a düşen misafirlerimizin müzemizi ziyaret etmelerini kendilerine özellikle tavsiye ediyorum. Kıymetli misafirler, bir taraftan sahip olduğumuz bu zengin ve köklü mirasla gurur duyarken diğer taraftan bunu daha da zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz günden itibaren her alanda geçmişle gelecek arasında güçlü köprüler kurmaya çalıştık. Tarihten ilham alarak bugüne ve yarına nasıl yön verebileceğimizi, nasıl mührümüzü vurabileceğimizi, geleceğin dünyasında hak ettiğimiz yeri nasıl alabileceğimizi planlamanın çabasında olduk. Hedeflerimizi belirledik. Kurumlarımızı güçlendirdik. İnsan kaynağımıza yatırım yaptık. Sanayimizi harekete geçirdik. Üniversitelerimizi ve araştırma altyapımızı destekledik. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. IMC ile yüksek çözünürlüklü yer gözlem alanında önemli bir kabiliyet kazandık. Göktürk uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif kapasitesini artırdık. TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi başarıyla uzaya gönderdik. 2024 yılında ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6 ayı uzaya fırlattık ve hizmete aldık. TürkSat 6A Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, sanayi altyapısını, insan kaynağını ve uzay teknolojilerindeki özgüvenini de teyit etmiştir. Tabii burada şunun da altını çiziyorum. Bizim için uzay sadece uydulardan ibaret değildir. Uzay araştırmaları ve insanlı uzay faaliyetleri de milli uzay programımızın önemli unsurları arasında yer alıyor. 2024 yılında Alper Gezer Avcı'yı uluslararası uzay istasyonuna göndererek Cumhuriyetimizin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdik. Ardından Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşuyla mikro yer çekimi araştırmalarında yeni bir tecrübe kazandık. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlardı. Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Elde ettiğimiz bu tecrübeyi çok daha yukarılara taşımanın gayreti içindeyiz. İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir. ...2021 yılında açıkladığımız milli uzay programımızın en heyecan verici hedeflerinden biri de Ay'dır. Bundan 5 sene önce programı açıklarken Ay'a gitme hedefi koymuş, bunu da milletimizle paylaşmıştık. Ufku dar, vizyonu sığ, muayilesi kıt, kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Daha da önemlisi İMC ve TürkSat 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz. Yani her seferinde sıfırdan başlamıyor, bir önceki görevde kazandığımız bilgi ve tecrübeyi bir sonraki hedefimize taşıyoruz. Saygıdeğer misafirler, günümüzde uzayda var olmak için yalnızca uydu üretmek yetmez. Uzaya erişebilmek de gerekir. Bu nedenle milli uzay programımızda uzaya erişim ve uzay limanı hedefini özel bir yere koyduk. Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Böyle görülmemelidir. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun son dönemde yaygınlık kazandığını görüyor ve doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak uzayın imkanlarından daha fazla ülkenin yararlanmasını istiyoruz. Daha fazla ülkenin bilim üretmesini, daha fazla gencin uzay teknolojilerine erişmesini, daha fazla girişimcinin küresel uzay ekonomisine katılmasını arzu ediyoruz. Şurası bir gerçek ki uzay teknolojik kapasitesi ne olursa olsun bir ülkenin tek başına şekillendirebileceği bir alan olmaktan çıkmış, ortak hedefler etrafında birlikte hareket etmeyi gerektiren küresel bir alana dönüşmüştür. Uluslararası Uzay Kongresi gibi dünyanın dört bir yanından uzman isimleri bir araya getiren bu önemli buluşmayı ortak geleceğimizi birlikte şekillendirmek açısından son derece kıymetli buluyoruz. Uzayın geleceği aynı zamanda devletlerin, parlamentoların ve uluslararası kuruluşların ortaya koyacağı ortak irade ile şekillenecektir. Bu minvalde uzayda barış için Antalya Deklarasyonu'nu imzalayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum. Değerli dostlar, bugün Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük gücü sadece sahip olduğu uydular veya geliştirdiği teknolojiler değildir. En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Mühendislerimizle, bilim insanlarımızla, girişimcilerimizle ve bunları aynı hedef etrafında buluşturan siyasi irademizle hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Cumartesi günü Türkiye'nin bu alanda hangi seviyeye ulaştığını bizzat gözlemleme imkanı buldum. Nerede? Şanlıurfa ilimizde düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da farklı yaş gruplarından gençlerimizin heyecanına şahitlik ettim. ...81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Umutlarını, heveslerini, iştiyaklarını kırmaya dönük her türlü kampanyaya rağmen Teknofest kuşağı olarak yetişen pırıl pırıl gençlerimiz bugün roketlerden uydulara, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. İnşallah bu gençler bizim açtığımız yoldan ilerleyerek yarının astronotları, mühendisleri, bilim insanları ve uzay girişimcileri olacaklar. milli uzay programımızın diğer hedeflerini onlar gerçeğe dönüştürecekler. Zengin bir tarihi birikim ve güçlü bir iradeyle yürüdüğümüz bu yolda daha kat edecek çok mesafemiz var. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız. Biz bu yolu tek başımıza değil, işte bugün burada olduğu gibi bizimle aynı ideallere inanan dostlarımızla birlikte yürümek istiyoruz. Ev sahipliğimizde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin bu ortak zemini büyütmek için çok anlamlı bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle kongremizin ülkelerimizle birlikte tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Kongre vesilesiyle ülkemizi ve Antalya'mızı teşrif eden tüm dostlarımıza tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz diyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Uzay Ajansımız ve Uluslararası Uzay Federasyonu başta olmak üzere tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Sizlerden ülkelerinizdeki tüm dostlarımıza bizden kucak dolusu selam götürmenizi rica ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
3: Değerli tatları için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yüksek müsaadelerinizle sizleri bir süre daha sahnemizde ağırlamaya devam etmek isteriz. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu tarihi kongrenin ve teşriflerin anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza en derinden şükranlarımızın nişanesi olarak...
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da gerçekleştirilen, düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi...
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu.
6: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Öyle. İstanbul 14-20, Ankara 8-20, İzmir 15-25, Bursa 10-20, Konya 8-18, Afyon 6-19, Denizli 12-25, Antalya 17-26, Adana 17-25, Zonguldak 14-18, Samsun 14-17, Trabzon 12-18, Kayseri 9-17, Erzurum 6-14, Gaziantep 14-21, Diyarbakır 14-23 ve Şanlıurfa 16-26 derece.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 20 dakika geçiyor. Çok affedersiniz, 24 dakika geçiyor. Bugün 5 Ekim 2026 Pazartesi efendim. Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evel Emir'de Adana ve çevresinde meydana gelen efendim depremler için geçmiş olsun diyoruz. Adana'mıza ve ilçelerine ve civar illere, bölgeye geçmiş olsun diyoruz. Milletimize, Türk milletine efendim geçmiş olsun diyoruz. Allah beterlerinden saklasın. Bazı bilim insanları böyle ufak ufak yani 4,5-5 derecelerinde kırılması çok daha uygun olur. En azından gazını boşaltmış olur toprak, yer falan. Evet sevgili dinleyiciler, fon soruşturması da devam ediyor. Eski SPK Başkanı Ömer Gönül'e maliyeden inceleme, savcılardan da soruşturma geldi. Onlar devam ediyor. TFF bilhassa hakemler efendim hakemlere yönelik bir soruşturmalar vardı. Onlar da devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı az önce ay aracı programını anlattılar. Onu mikrofonlarımıza taşıdık. TGRT Haber efendim dinamizmiyle bunları da sizlerle paylaşalım. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. İlk dinleyicimiz geliyor. Buyurun efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyursunlar efendim, iyi günler diliyorum.
2: İyi günler Ataullah Bey, programınızı özledik ya.
1: Programımız burada efendim. Siz varsınız, program var. Siz varsanız program olacak tabii efendim.
2: Merhaba, nasıl geçti?
1: Merhaba, çok teşekkür ederim. Biraz dolaştık efendim, ziyaretler yaptık. Dostlara, efendim tanıdıklara, valide hanıma, etrafa, herkese merhaba dedik. Çok mutlu oldular efendim.
2: Allah daim etsin.
1: Amin efendim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
2: Vallahi bizler de iyiyiz Ataullah Bey.
1: Nasıl gidiyor Balıkesir'de tatil efendim? Ayvacık'ta, Ayvalık'ta.
2: Altınoluk'ta.
1: Altınoluk'tu değil mi efendim? Nereden çıktı bunlar ya?
2: Evet. Şimdi biz Balıkesir'de artık haftaya Cuma'ya dönüyoruz.
1: Bitiyor tatil.
2: Evet bitiyor, havalar da soğudu, üşüyoruz burada.
1: Ha, Allah Allah.
2: Evet bayağı bir soğudu yani havalar.
1: Evet doğru.
2: Şimdi Ataullah Bey, fon soruşturmasını ben izledim.
1: Evet.
2: Orada eski bakan da varmış galiba.
1: Olmaz mı efendim? Ne bakana ne efendim eski başbakana ne belediye başkanlığına, kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar efendim.
2: Evet, nefsine uyanlarla şeytana uyanlar da bir olmalı.
1: Yuh nefsine uyanlara diye Ozan'ın söylediği türkü gibi, evet.
2: Evet, onlar da bir olmalı. Adalet aynı şekilde davranmalı Ataullah.
1: Aynı şekilde, daha hızlı davranıyor tabii. Güzel oluyor, evet. Hepsinin önünü aldı maşallah, subhanallah. Ama sistemi kurmak lazım. Bundan sonra böyle şeylerin olmaması lazım para piyasalarında. Herhalde o konuda da yeni yasalar, kanunlar meclisin ohtesinde olacak. O uygulamalarla daha sağlıklı olacak efendim.
2: Evet Ataullah Bey, bu %30'a düşmüş göya enflasyonun bazıları. Kiracılarla bu işletmeler, ev sahipleri, bunlar da iyi oldu. Çok merhametsizce zam yapıyorlardı ev sahipleri.
1: Evet.
2: Yani bunlar hepsi iyi oldu Ataullah Bey.
1: İnşallah. O da çok güzel bir adım. İyi bir adım. Güzel olacak yani.
2: Evet, evet. İşte evet. Adaletli ilk önce Allah'ın adaleti tecelli etsin. Sonra da adaletin adaleti.
1: Tabii. Doğru.
2: Ataullah Bey.
1: Allah-u Teala'nın adaleti ayrı ama adil de olmak lazım. Evet.
2: Tabii. Evet. Evet. Kimse kimseye beyhude yere zulmetmez.
1: Hah, bitti. Bravo. Haşa zulmetmez, evet. Koluna hüdası. Herkesin çektiği kendi cezası efendim.
2: Evet Ataullah Bey. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Her zaman bekliyoruz.
2: Bildirirlerse bağlanırım. Teşekkür
1: İyi günler ederim. Diliyorum efendim. Buyurunuz efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Bu arada çok müsaitiz. Telefonlarımız 0212 454 5646. Buyurunuz efendim.
3: Ataullah Bey, selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
0: Londra Çekim Platosu Nehir Fotoğrafçılık Sultanbeyli'yim.
1: Ha, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz beyefendi?
0: Özcan kesin. İyiyiz abi.
1: Evet, Özcan Bey.
0: Ceza mı aldınız, ne oldu dedim. Hiç haber de yok yani. Atavullah bir sır oldun gittin ya.
1: Ceza, Allah muhafaza efendim. Biz kanunlara uyar, suç işlemeyiz. Efendim, elimizden geldiği kadar da şükreder, Allah'a karşı efendim görevimizi yerine getiririz. Biz öyle bir suça muça bulaşmayız efendim inşallah.
0: Ne güzel abi, 90'larda öyle diye. Bu televizyon kanalı bir günlüğüne, üç günlüğüne simsiyah olmuştur.
1: Çok güzel.
0: Eskide hatırlarsın abi. Güzel.
1: Tabii canım ya. Bilmez miydim ya. Siyah yani, beyaz, Türkiye'nin siyah beyaz günleri efendim.
0: Siyah beyaz, insanların geçmişi özlemesi. Ben o zaman şimdiki bulunduğum yerde televizyona, okula giderken televizyona bakmıştım. Başlık şöyleydi. 4 Nisan 1994'te galiba. Hatırlıyorsam. Murat Karayalçın Başbakan Yardımcısı, CHP Genel Başkanı. Tansu Çiller Başbakanımız diye hatırlıyorum. Prenses Demirel Cumhurbaşkanı olunca.
1: Sonra araları evet. Bozuldu. Demirel'in kızı efendim.
0: Demirel'in kızı Veliaht Prenses.
1: Günde beş vakit Turgut Bey'e saldırırdı ya. Allah rahmet etsin.
0: Amin. Ya Karatarsan bir bilirsin değil mi abi? Sen duydun mu öyle bir 90?
1: Tabii.
0: Son Manola hikaye ya. Karatarsan mı yaşadı? Ben çocuktum. Ortaköy'e mi gidiyordum abi? Karatarsan'da dolar atıyorum, TL dolar kartı değer kaybı. Ülke ekonomi çökmüştü ya. Hatırlayan bilir ya. Google'a yazın çıkıyor.
1: Tabii çıkar. Siz bugün böyle ya, nostalji yapıyorsunuz. Türkiye'nin evet, gri günleri.
0: Şimdi fon olayına gireceğim. Fon olayında bana diyeceksin ki kardeşim bakan parayı götürdü. Sen de bunu destekliyorsun hükümetin bakanı olduğu için. Bunu savunuyorsun. Bak öyle değil abi. Burada Cumhurbaşkanımız oynanıyor bütün oyunlar.
1: Evet.
0: Fon olayında bakanlar tezgaha çekildi bence. Geldi onlar ortaya. Fon olayı tamamen hükümeti zora sokmak için bir tezgah. Açık söylüyorum. Çünkü sektördeki...
1: Bugün Nedim Şener yazmış, Nedim Şener. Bu konuyu merak eden Nedim Şener'i okusun efendim.
0: Abi Nedim Şener hapis yapmış. FETÖ'nün sürgüne çektiği bir adam. Metin Şener doğru söylüyor bu adam. Her konuda haklı çıkmadı.
1: Yo, istihbaratı da güçlü güzel bilgiler yazmış bugün. Şaşırdım kaldım hakikaten.
0: Ya ben de 2026'nın uğur mumcusu kim biliyor musun? Nedim Şener abi. Nasıl evet. 90'lı yıllar Uğur Mumcusu. Doğruların davutçusu ise Uğur Mumcu. Çünkü 90'larda ben Uğur'un çocuktum. O da bir maalesef kara bir günde katledildi aracı.
1: Tabii çocuktu özellikle evet.
0: Efendim,
1: bir şeyi buldum. Ya, buldum bu kirli savaşın sebebini demiş kardeşine. Birkaç gün sonra da katletmişler. Yavaş yavaş ufak da yazmaya başlıyordu. Söyleyeyim canım PKK terör örgütünün Mossad'ın oyuncağı olduğunu neredeyse yani ima ediyordu.
0: Ediyordu. Deşifre ederken onu jandarma genel komutanımızı Özal'ı ortadan bir ay arayla kaldık da çocuk olsa inanmaz buna ya. Bu nefis tezgah katliam yani biliyorsun.
1: Tabii.
0: Ama şu an bu fon olayında tabii ki hükümetimizi zora sokmak için, devletimizi zora sokmak için bir oyun bu. Bunu anlamayan yani ben şimdi diyecek ki ha hükümet içinde bakanlar da var ondan ya sen daha gelmiş olabilir gelmeyeceksin kardeşim yani bu hükümeti devleti zora sokmak için bir oyun fon olayı tamamen bir oyun efendime söyleyeyim.
1: Devlet kendisini zora sokan bu oyuna çomağı soktu. Çözecek inşallah onu da sonucunu öğreneceğiz efendim.
0: Bu bir. İkincisi abi ben şimdi fanatik olmamak lazım. Ben Galatasaray'ı destekliyorum. Takım olarak maça da gidiyorum.
1: Ben oraya doğru geleceğini evet efendim.
0: Abi Yasun Kolu sürekli maçımıza veriyorlardı. Hitler gibi güne duran karşısında TPP başkanı böyle bir zulüm vardı orada. Sürekli Galatasaray maçına Galatasaray bitirsin diye böyle bacağını yamultuyor. Rakip penaltı gol atamayınca böyle garip garip hareketler yapıyor. Sürekli Galatasaray bir tane faulünü vermedi. %100 penaltısını vermiyor falan. Şimdi bu adamın hesabında milyonlarca para var hareketi var tamam mı? Tavsiye dediği şu. Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Hakemsin. Hakem ne demek? Şeytanın ortağı nasıl hatırlamıyorsun? Bilmiyorum. Görmedim. Duymadım. Yemek parası bir bak. Dalga geçiyor
1: üç maymunu oynuyor.
0: Biz diyoruz, sen bunu duymamışsındır, benden duy Atallah. Yemek yiyoruz maçtan sonra. Yemek paralarını bir kişiye diyor. O para geliyor, o parasın. Milyonlar yemek parası nerede var? Altın kaplamalı kebap mı yiyorsun ya?
1: Çok güzel.
0: Ya ne dedi ya? Ne sana bu kadar lütfen ya. Abi yaptım de ya. Geldi para diye. Yani.
1: Yemezler.
0: Trabzonspor kulüp başkanını istifaya davet ediyorum. Bak.
1: Evet.
0: Diyormuş ki bu Türkiye Futbol Federasyonu başındaki adam diyormuş ki Yasin Kol, Trabzonspor kulüp başkanı bilmem ne Doğan şu hakemleri maçı istemiyor, şunları istiyor. Tamam abiciğim, bak kayıtlarda var ya.
1: Hmm.
0: Hepsi çıkmış namuslu ekranlarda oraya buraya bağlanıp konuşuyorlar. Hepsi deşifre oldu. Ya kardeşim istifa etsinler. Bak Aziz Yıldırım, ben karşı kalacağım. Yapsa yaptım diyor adam. Söyledimse söyledim diyor. Ben bunu bu takım için yaptım diyor. Ya sen de söyle.
1: Buyur. Evet.
0: Trabzonspor kulüp başkanı Trabzonspor'a yakışmıyor. Efendime söyleyeyim. İstifa evet. etsin.
1: Evet.
0: Futbol, biz futbol sevenler için söylüyorum abi, biz adalet istiyoruz futbolda, haksızlık istemiyoruz, üç kağıt yalan dolan istemiyoruz. Sevdiğimiz bir futbol vardı, onu da maalesef fondan beter ettiler. Atallah abi, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, rica ediyorum, Türkiye Futbol Federasyonu o kadar skandala rağmen gitmiyor, lütfen müdahale etsin. Bunu özel, Allah rahmet etsin, özetleştirmişti 86, sen daha iyi bilirsin abi, Futbol Federasyonu'nun
1: evet.
0: eskiden Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlıydı, biliyorsun.
1: Hı-hı.
0: Efendim, bildiğim için konuşuyorum. O yüzden ne Cumhurbaşkanı, ne Başbakan, ne Bakan, ne Dekan, kimse TFF'ye karışamaz. Özel bir yapısı var. Ama şimdi bir karışsın, oraya müdahale etsin. Oralara geçecek bir sürü insan var. Fatih Terim kötülüyorlar. Fatih Terim'i ülkeye kupa getirmekten başka. Yenilmiyorsan yenilme. Gücünü göstermekten başka bir şey yok.
1: 30-35 yıllık hikayeler bunların, inşallah hepsinin bir çözülmesi lazım. Zaten savcılarımız, hakimlerimiz orada efendim. Peki.
0: Adalet Bakanımızın Allah razı olsun saygılar sunuyorum kendisine. Başarıların devamını diliyorum. Kim olursa olsun gidilsin abicim. Bu sadece nasılsın?
1: Aynen öyle gidiyor. Çok teşekkür ederiz Can Bey. İyi günler diliyorum size efendim. Sağ olun. Telefon hattımızdaki dinleyicimiz hemen geliyor efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Sivas'tan görmen geldi
1: Kaya Bey. Merhaba, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Özlettiniz kendinizi. Hatırlattı ya.
1: Özlemler sizin için efendim. Çok teşekkür ederim efendim.
3: Valla her gün saat 4'te alışkanlık oldu da. Radyoyu açtım, baktım yayın yok.
1: Yayın var, program yok. Evet.
3: Oyuncağı elinden almış çocuk gibi hissettim kendimi.
1: Ne diyorsunuz? O kadar yani. Abi bu radyo yani, bu radyo siz sesiniz Kaya Bey, halkın sesi radyosu bu radyo.
3: Yani
1: TGRT abi, FM. Yani. Yaş günümüzü de biliyorsunuz geride bıraktık.
3: Aynen,
1: 4 Ekim 93'te kurulan bir radyo ya. Efendim. 30'u aştık evvel Allah efendim.
3: İnşallah Allah eksikliğinizi vermesin.
1: Amin inşallah efendim. Çok teşekkür
3: ederim. Allah Bey, benim bir gündemle ilgili bir ufak kelime konuşacağım da.
1: Tabii efendim.
3: Ya Kılıçdaroğlu Mersin Belediye Başkanı'nı sayılıyor oya yani. Çapa bastık operasyon yapmış ya.
1: Evet.
3: Ya bizim bu halkımız sabahlarca darbe gecesi tankların altında yattı Kılıçdaroğlu. Onu niye söylemeyiz da yani? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı savunuyor daha hala. Yaptıysa cezasını çekecek yani.
1: Heh. Yapanın yanında kar kalmasın efendim. Evet.
3: Adalet Bakanı gibi bir devlet adamımız var Kılıçdaroğlu. Hiç kimsenin gözün yaşına bakmıyor. Allah bin kere razı olsun. İçişleri Bakanımızdan da Adalet Bakanımızdan da.
1: Evet.
3: Yapanın yanına kalmayacak yani.
1: Tabii kalmayacak. Canım. Tabii. Halkın Fatma, öyle düşünmesi evet. Çok önemli zaten. Bunlar onun için yapılıyor.
3: Fatma Hanım,
1: kimsenin yanında kar bırakılmayacak, kimsenin yanında kalmayacak der gibi. Evet. Bir operasyonlar Fatma devam Hanım. Ediyor.
3: Fatma Hanım, sana yarıştı mı yani? Bir de başkanlığı yaptın yani.
1: Evet.
3: Yazıklar olsun yani. Ben başka hiçbir şey demiyorum yani.
1: Evet efendim. Haklısınız efendim. Yani. Çok teşekkür ederiz Kaya abi. Sağ ol.
3: Teşekkür teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim.

0: adamla aynı yerdeyim. Şimdi bunun için hiçbir şey söylemeyenler, bunun bir siyasi dava olduğunu söyleyenlerden şimdi ahlak dersi dinlemeye başladı mahalle. Çok enteresan bir süreç yaşıyoruz Atatürk Bey. Şimdi adamla bir şey konuşuyorsun.
1: Ve bunları unutturmak için mi yapıyorlar acaba?
0: Bilemiyorum ne olduğunu ama yani şu anda gerçekten haksızın sesinin çok çıktığı bir dönemdeyiz. Şimdi ben savunmak benim haddime değil. Zaten kanuni
1: ama
0: olarak.
1: Ama bastırmaz o yani. Böyle ses çıkarmak, bağırmakla diğer
0: bastırmamalı da
1: kusurları
0: zaten
1: bastırması
0: Bey.
1: Mümkün değil. Taktik ve teknik bugün, yanlış Cem Bey, kusura bakmayın. Evet.
0: Şunu söylemek istiyorum Atatürk Bey. Yani bugün Özgür Bey sokak sokak il gezdi. Bu bir dava siyasidir. Sütte leke var, bizde yok leke dedi. İmamoğlu'na toz konmaz dedi. Saraçhane'yi yıktılar. Caminin bahçesine bevlettiler. İçki içtiler. Bir sürü hikayeler yaşandı, kepazelikler. Sadece bir tane adam için. Ya çıktı AK Parti izliyorum ben de. Bir seçmen olarak bakıyorum. Diyorum ki kardeşim ne yapıyor bu adamlar? Çıktı Sayın Cumhurbaşkanı. En yetkili tepedeki adam olarak da. Kardeşim dedi bir özür borcumuz var. Ben onu anlıyorum vatandaş olarak. Biz bunu seçtik. Sonuna kadar da mağdurların parasını ödeyeceğiz. Bu adamların da parasına el koyduk dedi. Ya tamam daha ne yapalım? İşte adam sosyal medyada yazıyor. Yetmez. O da olmalı. Ya ne olmalı kardeşim? Siz önce 560 binlerin hesabını bir sorun ya adamlara.
1: Evet.
0: Ama ben AK Parti seçmeni için de üzülüyorum. Çünkü 560 milyar nerede diye sorulan adamlardan şu anda nasihat dinliyor. Evet bahsi konu isim büyük güven sarsmıştır. Teşkilatlarda ve Türkiye'de büyük problem yaratmıştır. İnsanların o aidiyetinin sorgulanmasına neden olmuştur. O makamlara gelmek kolay olmadığını düşünüyoruz. Bugün işte birileri de çıkmış halen diploması sahte olabilir diye bir tezgiratta bulundu. Sosyal medya şimdi onu da yıkılıyor. Diploması araştırılsın
1: sahte
0: diye.
1: Sahte dünyada her ya şey ben, sahte olabilir dostlar. Evet.
0: Bakıyorsunuz bugün eski CHP'li yeni partili mi bilmiyorum artık adı da ne oldu, değişecek mi değişmeyecek mi bir karar veremedi.
1: Yeni parti yeni şeyler söylemeye başladı mı bekliyoruz efendim.
0: Özgür Bey gitti Silivri'ye hafta sonu. 9 ay sonra 90 gün sonra bir gitti, oradan ne talimat aldı bilmiyoruz, bugünlerde çıkar. Ya şimdi eleştiriyorsunuz bahse konu genel başkan yardımcısını AK Parti'nin. Ya bugün Lütfü Türkkan'ın rüşvet olayıyla ilgili hem de belgeli, fotoğraflı, dekontlu görüntüleri çıkıyor. Niye bunu konuşmuyorsunuz? Hadi gelin bunu da konuşalım. Madem arınma diyoruz, madem temiz eller diyoruz, hadi bunları da konuşalım toplum olarak. Demiyorum ki bunları çarpıştıralım. Keşke bu ahlaki dezenformasyon olmasa Atatürk Bey, ama maalesef işte işlemiş insanların içine. Hani
1: ahlak kalmadı maalesef.
0: Spor ahlakı diyorsunuz ama ahlak kalmadı. Sporun içinde dönen olaylara bakın, hakemlerin anlı şanlı geçen hafta ya da bir ay önce derbide izlediğimiz hakemler bugün ifade veriyorlar ya. Ya yakışık alır mı? Hakem dediğin adam şeyi üzerinde, hakim demek. Adalet dağıtan ya da adalet sağlayan demek yani. Ya bu sözü, bu ünvanı bile taşıyamayacak adamlar bu görevlere gelmişler. Umarım toplum olarak bu dezenformasyondan kurtuluruz. Ahlakımızı daim etsin Rabbim.
1: Amin inşallah. Cem Bey günler diliyorum size efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Ahlak diledi Cem Bey, güzel bir şey. Hepimiz için efendim, toplumumuz için, halkımız için. Evet buyursunlar efendim. Ey ahlak selam, neredeysen gel. Buyurun efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim. Buyursunlar efendim.
2: Adana Yüreğde Mustafa Ceylan, hayırlı yayınlar.
1: Mustafa Bey merhaba. Hoş geldiniz efendim. Sizi dinliyoruz.
2: Cem Bey anlattı. Allah razı olsun. Az anlattı. Şimdi Allah'ın sayesinde, teknolojinin sayesinde yani artık her şey gözüktüğü için sıkıntı yok. Eskide hep böyle dümen altı oluyordu. Görülmüyordu. İşte devalüasyonlar oluyordu. Şunlar oluyordu. Bunlar oluyordu. Yani onu habere doymak için 3 ay geçer. Şimdi aynı anda aynı telefonda 4-5 tane güzel devasa şehirde haber alıyoruz. Onun için bu saatten sonra Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle sıkıntı olmaz. Ne kadar kendini saklasa her şey meydana çıkmıştır. Bu bir. İkincisi şimdi tabii ki hükümet dirençli bir şekilde devam ediyor. Şimdi Betül Hanım gibi her...

0: şeyde ailede bir çürük elma, bir çürük patates, kokmuş patates çıkacaktı, normaldir. Olmasaydı daha hoştu, oldu, bir şey olmaz, sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Şimdi şu an devasal icraatlar yapılıyor. Örneğin işte bu hal pazarındaki bu zerzele 40'a yakın adam gidiyor orada bahçede, tarlada, şurada burada el koyuyor, bütün malı tek cesiyle alıyor, 5 liralık 2 liralık şey, yani çiftçi onu 6-7 liraya üretmiş, onu el koyuyor, çiftçiyi boğuyor, getirir o malı 80-100 liraya satıyor. İşte o dönem bitti inşallah. Tabi bunlar peyderpey yayılacak, işte hakemlere sıçrayacak, futbolculara sıçrayacak. Daha dün haberde duyduk, emekli bir tane hakim cezaevine girdi. Şimdi bunlar hep FETÖ'nün uzantılarıdır. Yani yapılan bu, yani ülkemizi geriye götürmek için bu FETÖ'nün uzantıları hala pusuda yatan, öyle böyle dört gözle, altı gözle bekleyen.
1: Masaktan FETÖ çıktı mesela.
0: Aynen öyle. Ha. Onun için hükümet dilekçe, hükümet nereye alasın? Yani şu 10 metre ileride savaş var, 5 metre ileride savaş var, 6 metre ileride savaş var. Şimdi İsrail habire çıldırıyor, Türkiye'yi nasıl ben çekerim, Türkiye'nin istikrarını bozarım. Türkiye sağlam adımlarla devam ediyor, işte topluyor, işte duyuyor Mekke anlaşması ile ilgili. Evet. Onun için bunlar inşallah bunlar bittikten sonra zaten terör belası da bitecek. Allah'ın sayesinde, teknoloji sayesinde her şey gülü gülü sanık olacak.
1: İnşallah efendim.
0: Böyle bu böyle ağzı açık olan işte şimdi insanlar, kimse demiyor ki ya bu insanlar sandığa gitmedi. Hükümeti AK Partiler, hükümeti protesto etti. CHP'nin işine yarar. CHP'yi de birbirine düşürdü. Onun intikamı alındı. Adam 3-5 kuruşun derdine düştü. Allah seni bildiği gibi yapsın. Namaz kılan zalim sen. Gittin yere, benim aylığım, ben öldüm, direldim. Böyle oğlum sen elinde 10 çeşit telefon var, altında son model araba var. Daha ne istiyorsun? Belanı mı istiyorsun?
1: Anladım. Peki
0: hükümet, hükümet devrim niteliğinde iş yaptı. Yani ne kadar yolda, biraz evvelki o arayan diyor, ben görme aslında o görür, biz göremiyoruz. Allah onun gibi insanların sayesinde artık o görüyor, gözlerim görüyor, o görüyor. Evet. Gözleri açık olanlar görmüyor. Hala görmüyor. Ondan sonra kahvet uykusunda ya.
1: Evet.
0: Oldu, hayırlı yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim Hacı abi. Çok teşekkür ederim efendim. Görmüyorlar. Görün kardeşim ya, dedi Hacı. Buyurun efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
2: Merhabalar saygıdeğer abicim.
1: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
2: Hoş bulduk efendim. Efendim Gaziantep Nurdan'dan görme engelli Abdullah Tekağaç.
1: Buyursunlar Abdullah Bey, sizi dinliyoruz efendim.
2: Abicim ilk önce sesini takip ediyorum. Yaz gününüz kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
2: Şimdi abicim bu ben görme engelliyim de futbolu dinliyoruz da. Abi yani çok üzülüyorum. Vay durum kendime. Evet. Ya abi yani futbolumuz değersiz oldu gitti abicim ya. Evet. Çok üzülüyorum. Ya şimdi bu futbol federasyonu bu, mesela diyelim ki abi bir hakem haksızlık yapmış. Bir takım bir penaltıyla, bir gol avarıcıyla küme düşmüş. Peki bu takımı yükseltecekler mi abicim tekrar Süper Lig'e yahut da 1. Lig'e, 2. Lig'e? Ya. Ben bunu merak ediyorum abi.
1: Evet.
2: Ben bunu merak ediyorum abi. Yani ben bunu size soruyorum abi. Bunu yani tekrar getirecekler mi?
1: Kimi getirecekler de, efendim? Hayırdır?
2: Yani mesela o takımı diğer bir takım küme düştü ya, bir gol avarıyla bir puanla haksız yöne hakem haksızlık yapmış ya abi.
1: Evet.
2: O takım tekrar Süper Lig'e ya da ikinci lige düşmüşse birinci lige gelecek mi? Ben bunu merak ediyorum. Evet. Hakem haksızsa yani bu soruşturma devam ediyor ya.
1: Bu soruşturmalardan sonra bazı şeyler değişebilir mi? Ha, onu bekliyoruz. Evet. Doğru. Onun olması lazım diyorsun. Senin beklentin farklı. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Nur Dağı'na efendim. Sağ olun.
2: Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Pardon. Çok affedersiniz. Efendim buyurun. İyi günler diliyorum. Alo. İyi günler. Buyurun.
3: Alo. Atoğlu. İyi günler.
1: İyi günler efendim.
3: Ben Balıkesir'den Mustafa Karacan.
1: Buyursunlar Mustafa Bey, sizi dinliyoruz efendim.
3: Atallah Bey, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hafta, efendim, hoş buldum. İyi günler diliyorum.
3: Bir hafta özleminizi çektik.
1: Ne diyorsunuz?
3: Bundan sonra TGRT FM'in kuruluşunun 30. yılını kutluyoruz. Kurulan kuruculardan Allah razı olsun.
1: Amin.
3: Depremde rahatsız olanlara geçmiş olsun diyoruz. Evet. Ve Allah bir daha göstermesin
1: amin
3: diyoruz.
1: Efendim. Allah ülkemizi, milletimizi, Adana'mızı musibetlerden muhafaza buyursun inşallah.
3: Bütün Müslüman ülkeleri amin korusun. Atallah Bey, ben bir gururdan bahsetmek istiyorum.
1: Evet.
3: Ben 75 yaşındayım.
1: Evet.
3: 30 Eylül çarşamba günü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde Bilal Talha Koçi diye bir doktorumuz var.
1: Evet.
3: Allah kendinden razı olsun. Çok güzel katarak ameliyatı yaptı. Sadece doktorumuz değil, aynı zamanda bütün personel insana insanca davranan, güler yüzle onlara şefkat gösteren bir personel.
1: Efendim, bunun yanında, ne kadar güzel. Bunun yanında, tam bir ilan gibi. Bunu aslında gazeteye ilan olarak ne kadar güzel evet yaptınız. Evet. Şimdi, doktoruma teşekkür ederim. Katarakt ameliyatı yaptı. İyi geçti.
3: Evet,
1: evet, buyurunuz şimdi, efendim.
3: Önümüzdeki cuma günde kontrola gideceğim. Gözüm peki nasıl oldu biliyorsunuz mu?
1: Evet.
3: Atallah Bey, hani buyur, el fenerinin pili biterdi, yeni pili takınca böyle evet her taraf aydınlanır, gündüz gibi olur. Aynı öyle oldu.
1: Maşallah efendim.
3: Ve hiçbir zorluk çekmedim.
1: Peki.
3: Ve orada bir gece yatırdılar, kontrol ettiler.
1: Peki.
3: Yani 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece hastane dedim. O kadar güzel hizmettiler ki Allah hepsinden razı
1: amin
3: olsun.
1: Amin efendim. Peki.
3: O hastane yapanlardan da, işleyenlerden de Allah razı olsun. Yemekler de o kadar kaliteli ki Allah eksiltmesin.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum
3: rica
1: efendim. Bedava
3: günler,
1: bedava göz doktorunuzu, hastanenizin ilanını yayınladık efendim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Değil mi halkımız efendim? Efendim buyurun.
4: Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu.
1: Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Abi ben
1: efendim radyonuzu kısın. Radyonuzun sesini kısın. Yankı yapıyor. İsminizi anlayamadık efendim.
4: Yunus Koçal.
1: Ha an, Yunus Bey buyurunuz evet. Sayın Yunus Koç buyurun.
4: Koçal.
1: Ha Koç.
4: Şu anda ilk defa bir canlı yayına katılıyorum.
1: Ay ne güzel da, efendim. Her şeyin bir ilki da, var efendim.
4: O da sizde oldu efendim. Şimdi ben tır şoförüyüm. Uzun yolda gidiyorum.
1: Öyle mi? Nerelere gidiyorsunuz?
4: Evet.
1: Avrupa'ya mı?
4: Şu an yok efendim. Avrupa daha yurt dışına başlamadık da.
1: Ha içeride. Allah yardımcınız içeride olsun.
4: Mersin, Samsun, Giresun civarı çalışıyorum.
1: Oo çok güzel ya.
4: Şimdi söyleyeceğim çok şey vardı. Aklıma geldiği kadarıyla anlatayım.
1: Buyurun buyurunuz hemen. Evet.
4: Eskiden 1997-98 yıllarında rahmetli dedemi hastaneye getirirken 3 kişi giderdik. Bir tane hastanenin başına refakatçi, bir tane ilaç kuyruğuna girecek, bir tane de doktor sırası bekliyorduk. Yani büyük bir devrim yapıldı. Büyük bir çağ atlandı. Artık kendi silahımızı, kendi şeyimizi, efendim uçağımızı üretiyoruz. Her şeyleri yapıyoruz. Ve hala saçma sapan eleştiren insanlar var.
1: Evet.
4: Ya orayı sattılar, burayı kapattılar, şöyle yaptı. Ya satılan şeye bakıyorum. Satılan şey yurt dışına mı buradan çıkarıp gitti bu adam bunu? Hmm. Alan adam yurt dışında mı çalışıyor? Yurt dışındaki adamları getirip de
1: özelleştirmek için mi? Özelleştirmeye
4: evet,
1: mi?
4: Evet onlardan bahsediyorum.
1: Ha özelleştirme.
4: Bunların çoğu da zaten 49 yıllık kiralık. Ha. Doğru değil mi efendim?
1: Evet.
4: Bunları bu adamlar istihdam sağlıyor. Ben unutmuyorum yıllar önce kahveye gidiyorduk. Hani öyle şey için değil. Öyle otur sohbetine. Adam masaya çıkartıyordu. Maaş kartını koyuyordu. Ben şu an diyor şey, tekelde çalışıyordu. Tekelde çalışıyordu. Ben şu an diyor çalışayım maaş alacağım diyor. Akşam da maaş almaya gideceğim diyor. Bak terbiyesize bak.
1: Tekelde çalışıyor görünüyor ama
4: evet,
1: kumar
4: akşama
1: masasında.
4: Akşama kahvede kumar oynuyor.
1: Evet.
4: Ya böyle bu zamanlardan bu zamanlara geldik. O fon soruşturması ya adamı kaç kişiyi yakaladılar? Herkese ne sağa bakıyorlar ne sola bakıyorlar. Ne bizdene bakıyorlar ne onlardana bakıyorlar. Tabii. Suçu kimin varsa alıyorlar içeri. Efendim şey yapıyorlar. Soruşturma başlatıyorlar. Mal varlığına el koyuyorlar. Hala karşı taraftan ya Allah helal olsun adamlara da. Ya kimseyi ayırtmıyorlar da alıyorlar. Ya desene hala bir saçma sapan eleştirmenin peşinde. Hele bir tane var oradan ayrılma. O tekerdeden ayrılma. Ekmeğini yedi oranın. Şu an oranın kapına pisliyor. yani çok ağır konuşacağım da neyse.
1: Konuşmayın efendim. Hizmette sinir yoktur efendim, lütfen.
4: Şimdi ya sen ne tövbe estağfurullah, bir din mi değiştirdin, başka bir şeye mi girdin? İslam'a bir yana sataşıyor, başörtülere sataşmaya şey yapıyor. Ya sen nasıl
1: başörtü üzerinden, cüppe üzerinden, sarık üzerinden.
4: Tövbe estağfurullah ya.
1: Direkt dinimize, dinimizi hizalıyorlar. Evet, eski oyundur, ya, yeni bir şey değil.
4: Yani onlar şey yapma, uğurmumculuk yapmaya çalışıyor şu anda. Acar gazeteci olmaya çalışıyor da ondan hiçbir nane olmaz. Allah. Tövbe estağfurullah. Ya,
1: evet. Çok eski şey, eski bir numaradır efendim, evet.
4: Ya sen buranın ekmeğini yemişsin ya. Senin şeyin belli. Acaba fonu mu kesildi, şey mi kesildi bir alttan? Ben efendim yıllardır bu dava üzerineyim. Benim derdim AK Parti değil. Benim derdim Cumhur Reis'in. Ben doğruluğunu biliyorum Allah için. Cumhur Reis'imizin doğruluğunu biliyorum. Ama hiçbir zaman üye olmadım. Dava uğruna bu işin peşindeyim. Ama bu AK Parti düzeninin içerisinde inan o kadar böyle kanı bozuk adamlar var ki güzel bir ayıklanması lazım.
1: Öyle demeyelim. Evet, evet, anladım efendim. Ayıklayalım partiyi. Ayıklanması tabii, tabii lazım. Peki efendim.
4: Çok var efendim. Çok.
1: Sağ olun efendim. Kaptanım kazasız İnşallah. Belasız efendim. Çok teşekkür Allah. Ederim. İyi günler diliyorum efendim. Tabii. Efendim telefon attığımızda dinleyicimiz var mı efendim? Buyurunuz efendim.
5: Alo.
1: Buyurun efendim.
5: Abi hayırlı günler.
1: Herkes. Size de efendim hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
5: Sağ olun. Siz de hoş geldiniz efendim.
1: Sağ olun efendim.
5: Bayağı arattınız kendiniz efendim.
1: Sağ olun. Buyurun.
5: Şimdi ben şöyle diyeyim. Son günlerde hep konu bu fon meselesi üzerinedir ama ben bu Ali Ağıroğlu dediğimiz kişi zaten gelmek istiyorum. Onun mesela Ağıroğlu bir hafif Ağıroğlu dememiz lazım.
1: Abi hem hafif hem ağır nasıl yan yana olur? Hafif oğlu diyorsun.
5: Ben hafif diyorum çünkü gitti geldi. Gitti
1: hafiflik
5: geldi.
1: Yapmayalım efendim. Atalarımız ne demiş? Ağır ol batmaz sansınlar. Duydun mu o sözü? Evet. Ağır ol batman sansınlar. Evet.
5: Evet duydum efendim. Ben onu da duydum. Fakat gitti geldi gitti geldi bu olayı başörtüsüne dayattı.
1: Onun eşi de başörtülüdür.
5: Ya olabilir ama yani gitti geldi bu bakan olayını fonlu şeyini başörtüne dayadı yani. Ya
1: sen, başörtüler hırsızlık yapıyor.
5: Yani sen ne alakası var? Ben seni sağcı biliyorum, inançlı biliyorum.
1: Amanin başörtüler hırsızlık yapıyor. Lan hanımı evet, buna ne yani, demiştir akşam beyefendi sen ne diyorsun abi, ya?
5: O kadar milletvekiller, o kadar şeyler bunlar hırsızlık yaptılar. Kimse bu adam milletvekilidir. Bu açık saçıktır. Bu fondan bu kadar götürdü diyen oldu mu? Olmadı. Hmm. Sen niye diyorsun abi bunu? Yani
1: abi o yüksek siyaset güdüyor. Benim aklım ermez ya.
5: Abi ben
1: merhum yazıcı abi. Merhum Yazıcıoğlu'nun arkadaşıyım. Onun dibinde büyüdüm abi, dedi ya.
5: Hayır, Yazıcıoğlu onu partiden atmış abi.
1: Öyle mi? Ha.
5: Yani partiden atmış.
1: Aa abi bak onu yeni öğrendim abi. Evet, atmışlar onu.
5: Tabii atmışlar. Rahmetli Yazıcıoğlu partiden atmış onu abi. Ben de yeni duydum yani birkaç gün önce.
1: Çok benim ileri geri yapıyor diye atmıştır öyle mi?
5: Mutlaka yani, Anladım. Bazı insanlar var birkaç kelimeyle kendi asıl niyetini, iş gücüsünü hepsini belli eder abi yani.
1: Anladım efendim.
5: Bu adam parti kurdu gitti, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti, Demirtaş'ı ziyaret etti. Ya senin ne alakan var kardeşim ya? Senin onlarla alakan değil de selam bile vermemen lazım ya. Sen ne biçim adamsın? Ben aslında selamla şöyle diyeyim abi, o da partisi... bitti sayı. Ben gözümde bitmiştir abi. Onun benim gibi düşünüyorum.
1: Yani Selahattin Bey'i ziyaret ediyor ama öbür tarafta şeye de karşı çıkıyor. Efendim terörsüz Türkiye şeyine de adamına da karşı çıkıyor. Ama Selahattin Bey'i de ziyaret ediyor. Bir çelişki var orada beyefendi.
5: Yani onda çoğu onun için diyorum ya hafif ağır olur demek lazım. Öyle ağır manlara alakası yok.
1: Yok ağır olsun oldu. Efendim. Ağır olsun hayır. Batmaz sanılsın efendim batmaz.
5: Abi ağırlığını yitirdi.
1: Tabii.
5: Ağırlığını o şeyde sosyal medyada halk arasında ağırlığını yitirdi. Müslüman kesimde.
1: Benim gibi yitirdi. Fazla konuşursa hata yapar abi.
5: Abi dediğin gibi.
1: Peki. Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. Mesajınız yerini bulmuştur beyefendi. Çok teşekkür ederim.
5: Allah'a emanet olsunlar. Ankara.
1: Sağ olun sizler de efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım lütfen. Bugün herkes konuştun efendim. Buyurun. Alo. Buyursunlar efendim.
6: Alo, hayırlı programlar, kolay
1: gelsin. İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Buyurun hanımefendi.
6: Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Atı abi.
1: Sağ olun efendim.
6: Ben önce kısaca siyasi konuya değinip ondan sonra bir önemli bir...
1: Yeni bir parti mi kuruldu efendim?
6: Yeni bir parti değil. Ben parti profiladan bıktık, usandık artık.
1: Ha, siyasi deyince ben yeni bir parti mi geldi? Ben biraz gündemden uzağım efendim. Gündemi bugün siz sevgili dinleyicilerimiz belirliyorsunuz. Evet.
6: Doğrudur. At abi, ben sadece şunu söylemek istiyorum. Devletimizden ricam, AK Parti içerisinde devletin adını kötüye çıkaracak kim varsa, kimler varsa derhal müdahale edilsin. Çünkü kasanın içerisinde bir elma çürüdüğü zaman diğerlerine de yansıyabiliyor. Bak, birisi bir kötü bir şey yaptığı zaman maalesef art niyetli kişiler tarafından devlet karartılmaya çalışıyor.
1: Arkadaş önemli efendim. Huy geçişken olduğu için arkadaşınızın huyu bir müddet sonra size geçebiliyor diyorsunuz.
6: Çok çok önemli.
1: Bu meyve sebzede de öyle çok oluyor değil mi? Çürümüş bir şey diğerlerine de sirayet ediyor.
6: Evet evet, zannediyorsunuz o da çürümüş. Abi, üzerini siliyorsunuz ki kendisi safa sağlam, meğerse diğerinki ona bulaşmaya başlamış. Onun için çok... Devletimizin bu konuda çok
1: müthiş bir şey söylediniz. Huy aynı zamanda bulaşıcıdır dediniz yani. Müthiş bir şey.
6: Evet
1: ya.
6: Aynen öyle. Aynen öyle gerçekten. Bir bulaştı mı çıkması zor oluyor. Maalesef bazı insanları para gözlerini kör, kulaklarını sağır diyor Ata abi. Bir de ben şunu hep kendi kendime düşünmüşümdür. Devlet bir memuru himayesine, yani parti içerisine alacağı zaman onun bir geçmişini, ondan sonra kişiliğini nasıl biri olduğunu bir araştırsın.
1: Gelmişini, geçmişini, yedi sülalesini bir araştırsın efendim.
6: Yani bilemiyorum, çünkü sonradan pürüzler çıktığı zaman sıkıntı oluyor At abi. Devletin adının kötülenmesini istemiyorum. Bir kişinin yüzünden belki bin kişi kötülenir. Onun için art niyetli kişiler tarafından kötü gözle, devletimize kötü gözle bakılmasını istemiyorum. Ve rica ediyorum, bunu da geçtik. Ben bu aralar cuma günü çok üzücü bir durum yaşadım At abi.
1: Geçmiş olsun efendim, hemen alalım.
6: Sağ olun, teşekkür ederim. Ya, benim çok sevdiğim bir kedim vardı. Küçücükken aldım, besledim. İnsan gibi büyüttüm. Böyle insan gibi laf anlıyordu. İn dediniz mi iniyordu. Gel dediniz mi geliyordu. O kadar seviyordum ki At abi. Cuma günü sabahleyin dışarı çıktım ki aman Allah'ım, benim kapının önü kan revan içerisinde. Meğerse bir araba gelmiş, vurmuş. Ondan sonra öldürmüş, tepelemiş, bırakmış gitmiş. Bir kız çocuğu kaldırıp kenara koymuş. Gittim ki karşımdaki tarlada, orada cesedi orada. Ben baya bir sarsıldım At abi, yani o kadar üzüldüm ki cuma gününden beri donuklaşmış.
1: Bir kedi daha edinebilirsiniz efendim bu arada, başınız sağ
6: ama
1: olsun.
6: Ama aynısını, teşekkür ediyorum da, aynısını bulmak zor olacak mı bilmiyorum. Aynısından hani olsun gidiyorum, o boşluğu doldursun.
1: En azından tabii sizin o özleminizi böyle karşılayacak bir kedi olsun. Çok teşekkür
6: evet,
1: ederim.
6: Evet, şu an videolarını da izliyorum. Gerçekten o günleri özler hale geldi.
1: O videolarını falan aldıysanız oradan biraz özlem giderin tabii. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum
6: ben
1: efendim.
6: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
1: Ulan saçmaladık oğlum. Kadına başınız sağ olsun dedi. Kedisi ölmüş. Denilebilir mi lan o? Buyurunuz efendim. Düştü dinleyicimiz, düştü. Bir dinleyicimiz yavaş yavaş efendim. Efendim buyurun. Alo.
7: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
7: Nasılsın At abla abi?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız?
7: Allah'a şükür abi, teşekkür ederim.
1: Nurullah Bey, Sivas'ınız iyi değil mi efendim?
7: Abi iyi. Bildiğin gibi Sivas yağmurlu.
1: Yağmurlu mu şimdi? Aa, bereket evet. Var. Olsun abi. Sivas'a abi, yakışır.
7: Hep yağmurluydu yani, böyle hiç görmedim de bu sene hala yağmur devam ediyor.
1: Bizde de İstanbul'da hiç fena değildi yağmur, evet. Nurullah Bey, sizi alayım efendim. Ne diyorsunuz, sizi dinleyelim.
7: Abi öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim.
7: Bir haftadır özlettin kendini.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Özlemler abi, sizin için efendim.
7: İlk gündemimiz fon soruşturması. Biliyorsun yani Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. İşte ruhunu şeytana satanlar, neslini yenilenlerle yollarımız
1: yenilir, yenilir yudulur gibi değil valla.
7: Evet abi, bu işlerde çok şey dönüyor ya. Bir balıkçı İsmet var, biliyorsundur yani. Adam hemen böyle bir ay içerisinde abi 3.1 milyar TL kaldırmış. Ya abicim, sen nereden alıyorsun bunu? Bir de en yüksek seviyeden satıyorsun. Yani kimi bulaştırıyorlar, kimi şey diyorlar. Tabii siyasetin de içine girmeden bu tezgahlar dönmüyor. Yani arkada bunlar yapılıyor.
1: Bunlar da var. Bunlarla beraberiz. Bak bu da aldı falan. Siz ne duruyorsunuz falan, değil mi?
7: Ya abi o da var. Siyasette de kendi arkalarını sağlam almak istiyorlar. Çok kötü bir takım tabii. Kişileri araya sokuyorlar. Bu demek değil ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işte bir dahli var diye oraya bulaşmaya şey yok. Zaten böyle bir şey olsa ortaya çıkarmazdı.
1: Tabii.
7: Ve bu işin üstüne gidecek gibi gözüküyor. Siyasette de bu tip şeyler oluyor maalesef. Olmaması gerekiyor ama oluyor. Abi şey var, ikinci günden biliyorsun bu bank belleti kapattıydık İran'ın. Oraya karşı bir takım ambargolar şey etmek suretiyle bu 80 adet Boeing uçağı serbest bırakıldı, şey kararı verildi Amerika'da.
1: Gelecek.
7: Evet, 80 adet bu şey oldu. Bu sana hükümetine de şey oldu abi, 1400 adet sorti.
1: Evet.
7: Yapıldı. Oraya bir operasyon var.
1: Doğru. Bunlar da hepsi, evet doğru, bunlar da görülüyor tabii.
7: Evet abi, bu Suudi Arabistan hükümet tarafından yapılıyor ama tabii bu işin içerisinde Amerika var. Oraya bulaştırmak istiyorlar. Çünkü biliyorsun sana hükümeti ilk İsrail'e şey açıklamıştı, savaş ilanı.
1: Evet evet doğru.
7: Orayla aralarında böyle bir problemler var. Bir de birkaç gün önce...
1: Bunların tabii çok enteresan bir şey. Hem bulaşmak istiyorlar hem tabii İran'ın bölgeyle ilgili çok enteresan bir politikası var. O Şia Hilali anlamında. İsrail'in de Ard-ı Mev'ud muydu? Neydi? Nil'den Fırat'a.
7: Evet.
1: Genişleme Nil'den hedefleri Fırat'a. Var. Böyle bir şey görülüyor. Evet.
7: Abi öyle oluyor işte, arada da garibanlar eziliyor. Burada biz bunun şeyini çekiyoruz. Şimdi maalesef. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ hükümet. Şimdi Amerika'ya karşı bir takım adımlar atsak bu sefer ambargo yiyeceğiz. Buradan elimiz kolumuz bağlı. Yani şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de sağın temsilcisi, biliyorsun.
1: Tabii.
7: Bu tarz adımlar atamamasının yani sebebi bu.
1: Bir de biz barış istiyoruz. Yani savaş, kaos, kimseyle kavga değil de herkesle görüşebilen, her liderle masanın etrafında oturabilen bir misyonumuz var. Yani biraz diplomasiyi önceledik, evet.
7: Abi diplomasiyi öncelemek zorundayız. Şimdi bunu testini yaparsak belki bazı insanlar eleştiriyor olabilir. Ya biz niye işte bu sana hükümetine falan karşı bir şeyler düşünüyoruz veya niye biz bank belleti kapattık, niye bunu yapıyoruz? Şimdi bunu yapmadığın zaman sen Batı ittifakıyla bir aradasın. Bunun şeyi, ceremesini çekiyoruz. Bunu yapmasak yani Türkiye'de şey dönmez yani. Çok evet. Büyük ağır ambargo yeriz yani, bu 70'li yıllardaki o kuyruklar falan filan, bunlar tamamen Amerikan ambargosunun sebebiydi.
1: Ya o da olabilir ama öncelikle tabii İran çok münferit hareket ediyor. Dediğim gibi bölgeyle ilgili farklı hedefleri var. Biz farklı şeyler düşünüyoruz. Yani barış olsun, kardeşlik olsun, ticaret olsun, huzur olsun. Ama İran farklı düşünüyor. Dediğim gibi Şii Hilali çerçevesinde genişlemek de istiyor. Öbür tarafta İsrail'in buna benzer hedefleri var. Yani evet, bunların hangisine kendini kaptırırsan yandı gülüm keten elva. O zaman senin adın barışçı olmaz. Bir tarafı tutan savaşçı olur. Evet.
7: Abi bu tarafta biz Batı ittifakında olduğumuz için biz o tarafa pek bulaşmamamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız
1: ama da
7: askeri
1: manada. Biz Batı ittifakındayız yani... ama Ruslarla da görüşüyoruz. Putin'le de görüşüyoruz. İran'la da görüşüyoruz. Batılı ülkelerle de görüşüyoruz. Yani bizim de böyle münhasıran çok özel bir politikamız var. Evet.
7: Evet abi. Son olarak da bu İbni Haldun Üniversitesi Mütevelliyet Başkanı Bilal Erdoğan'ın bir sempozyumu vardı abi.
1: Evet.
7: Biliyorsun aile sempozyumu düzenledi. Orada dedi ki ya işte bütün hanımlarımız 5 çocuğuyla gelsin. Şimdi ben Sayın Başkan'a şunu demek istiyorum yani.
1: Evet, 5 çocuğunuzla hanımlarımız... geliniz efendim.
7: Biz çocukla gelemiyor abi. Şimdi hanımlar da çalıştığı için abi. Hmm. Kendisi de ileriden olursa.
1: Abi dairedeyiz, gelemiyoruz.
7: Gelemiyoruz, olur yani.
1: Çocuk da yapamadık, kariyer yapıyoruz abi. Kusura bakma abi.
7: Abi yani şimdi karnına falan yani başka şekilde göz atarsa bu sempozim falan düzenlemekle pek olacak gibi değil. Sayın Başkan'ın bilgisi olsun. Ben teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler. Nurullah ne diyor ya? Efendim buyurun. Alo. Buyursunlar efendim.
8: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
8: Nidem oradan Yusuf.
1: Yusuf Bey buyurunuz efendim.
8: Şimdi siz de hoş geldiniz yani.
1: Gerçekten sağ olun. Biraz hoş bulduk efendim. Yani. Sağ olun.
8: Hasretle bekledik yani. Bendim
1: Allah razı 15 olsun
8: gün, 15 gün falan oldu.
1: Bu ne sevgi yaptım. Ah bu ne ızdırap. Ya, abi böyle bir şarkı bu, var. Ben size gelsin bak, efendim Yusuf Bey.
8: Tamam da şimdi gönülden gönüle bir yol var ya, görünmezmiş.
1: Doğru.
8: Bak gönülden gönüle bir yol var görünmezmiş.
1: Evet.
8: Bu gönül meselesi.
1: Doğru.
8: Ya bu gönül meselesi. Sever sevmez ayrı mesela. Bu gönül
1: ama
8: meselesi.
1: Ben çok hayırlı bir iş yaptım. Madem ki gönüle girdik. Ya iki delikanlı birbirlerini çok sevmişler. Fakat ailenin Banda. Birisi karşı duruyor. Biz Banda de bilen mı? Bir adama gittik abi. Bu tamam. Kız aileye uymuyor diyorlar falan vesaire. Dedim ki ey bilen abi sen bize bir akıl ver. Bu hanımefendi bu delikanlıyı çok seviyor. Aile de kafa tutuyor karşı çıkıyor ne dersin? La oğlum dedi bu devirde dedi seven hatun bulunmaz. Sakın hatunu kaçırma aileni kaçır dedi. Neyse hayırlı bir noktaya oturtturduk ya. 3 gün benim göbeğim çatladı abi ama bitirdik işi abi.
8: Ya Allah razı olsun yani.
1: Vallahi oldu abi. Herkesi de barıştırdık. Yani. Evet.
8: Değil yani.
1: Buyurunuz efendim. Yani sen gönül derken tabii.
8: Şimdi bizim gündemimizde de bu fon meselesi var.
1: Var değil mi abi?
8: Geçen gün anladın Özgür Bey. Yine bey diyelim de.
1: Tabii Özgür tabii Özgür Bey. Anladım,
8: Bey orada bir an basın toplasın. Ey Erdoğan.
1: Hah.
8: Bu pisliği beraber oturur da temizlersek şey yapar, temizlenir. Eğer kendin şey yapmaya kalkarsan o pislik de boğulur gidersin.
1: Yo, devlet bu bütün pisliklerin üzerine gidiyor. Tamam, peştemalin de üzerine gidiyor. Para kulesinin evet. de üzerine gidiyor.
8: Tamam.
1: Kendi partisinin efendim bir eski Sayın Bakanı'nın buluştuğu gene sayın diyelim bulaştığı pisliğin üzerine de gidiyor. Pisliği gidiyor. En iyi devlet temizler abi.
8: Ya 85 tane adam şey aldı ya daha ne yapmasın lazım. Yalnız ben bak 85 kişi gözaltını şey içeriye aldı yani.
1: Genişleyebilir bunlar evet.
8: Belki de daha genişleyecek belki de 185
1: tabii
8: olacak.
1: Abi.
8: Deminden şey Nurullah söyledi herhalde bu balıkçı. Ya başka balıkçının anladığını 3,5 bin tane yatırmış. Ne bileyim ne kadar para şey yapmış.
1: He.
8: Sonra bu Mustafa Sandal'ın hanım 11 milyar almış kaçmış gitmiş bu ülkeden.
1: Onun arabası var Mustafa Sandal.
8: Hayır Mustafa Sandal'ın hanımı Dubai'ye gitmiş bu kaynak şeysine babasıyla beraber.
1: Bulur devlet Dubai'de bulur adamı.
8: Her tarafta buluyor devlet.
1: Getiriyorlar. Devlet, tek getiriyorlar zaten.
8: Şimdi eski devlet değil ki şimdi. sen şimdi bırak da şu uçurucuların içinde sen boğuldun kaldın Özgür Bey. Uçurucuların içinde boğuldun kaldın. Sen onların hesabını ver.
1: Abi hepsinin her tarafa bakıyor devlet. Her yere ulaşıyor. Vallahi sürekli operasyonlar var. Sürekli faili meçhuller aydınlanıyor. Devletimiz çok güçlü. O paralar da gelecek. Yurt dışına kaçabilirler.
8: İnşallah getirecekler.
1: Tabii. Hem sen gel hem parayı getir. Savcıyla da muhatap ol. Bakalım savcı sana ne diyecek diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
8: Bir de Mersin Belediyesi'nde hangi belediyede? Büyükşehir değil de ya Mezitli yahut da Atatürk Belediye'de. Adam belediye başkanı ne diyor? Mahirinen diyor anladın mı? Veli'yi doyuramadım ben diyor adam ya.
1: Ha.
8: Beni bıktırdılar bu adamlar.
1: Ali ile Veli. Abi Ali ile Veli.
8: Ali'sini söylemeyeyim.
1: Ali ile Veli. O çok meşhurdur.
8: O adama Ali yakışmaz. Evet. Adama yakışmaz Ali. Ben
1: ama isimler böyle olunca Ali ile ha. Veli diyorlar millet. Şey ha. söyleyeyim ben asıl sen burada bizim Ataşehir'de enteresan bir olay var. Ya bir ay, önceki belediye yani. Başkanı zaten bunun için cezaevinde ona vekalet eden adam da bu işlere bulaşmış.
8: Kapı yuttu.
1: Ya nasıl bir şeydir bu kardeşim ya, bir ya insan bir yerde bir durur bir uslanır abi ya.
8: Hiç mi durmadan anladın bunları anladın mı? Bu ya bir tarafa binaya ruhsat verirsen oradan şu kadar para almadan sakın o ruhsatını şey etmen vermen. Nedir bu sanki ya vatandaş anladın bu kadar gezdirdiniz ya.
1: Devletimiz büyüktür ben, Yusuf Bey. Artık hiç kimsenin yanında kalmayacak efendim.
8: Tabii. Bir de ben şu Bağan Hanım'ı tanıyorum arkadaş. AK Partisi'nden istifasını çeksin gitsin.
1: Bu AK Parti'den görevlerinden istifa etti ama görevden bilmiyorum ayrıldı mı?
8: AK Parti'den gitmedi.
1: Bütün görevlerinden istifa etti efendim.
8: Görevlerinden istifa etti. Cumhurbaşkanı oradan ayrıldı diye öyle istifa etti.
1: Evet.
8: Belki de etmeyecek onun şiddetine. Üçüncü bir kızım diyen bir insanı sen nasıl hançerledin? Kocan da olsa kocan da diyedin çık benim kocam yaktı benimle bir alakası yok ben bu kocadan anladığımı bıktım demesi lazım. Ben o kadını tanıyorum çünkü bakanlık yaptı 2 sene falan bakanlık yaptı. Hatta Hollanda'da anladığımı şeye almadılar köpeklerini anladığına çevirdiler şeyi. Ben anladım kesinlikle ben o bayanı kınıyorum ben. Ayrılsın AK Partisi'nden.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim Yusuf Bey'in mesajı. Ayrılsın efendim. Hata yapan ayrılsın. Partiden de ayrılsın. Lan CHP'nin işi çok kolay oldu değil mi? Bu neydi? Arınma meselesi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu çok rahatladı. Partiden ayrıldılar, gittiler. Başka bir parti kurdular. Vallahi yani Sayın Cumhurbaşkanı çok nasipli bir herif. Sayın Kılıçdaroğlu yani. Allah'tan efendim. Buyurunuz.
9: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar efendim.
9: Atallah Bey, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Hadi Bey, nasılsınız? İyisiniz?
1: Hoş geldiniz Hadi Bey. Siz nasılsınız? İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim.
9: Elhamdülillah. İlk önce yaş gününüzü kutluyorum. Mevlam hayırlı uzun ömürler versin inşallah.
1: Bugün benim ne günümdü abi? Öyle bir şey vardı. Bugün benim doğum günüm. Evet, TGRT FM'in doğum günü dündü efendim. 93'te. Buyurun efendim.
9: Atalla Bey, ben ilk önce ufak bir fon olayına değinmek istiyorum.
1: Buyurun efendim. Şimdi Cem Bey de siz de mi fona dahil oldunuz efendim? Girdiniz mi o işe?
9: Elhamdülillah Rabbim şimdiye kadar bana haram yedirmeyi nasip etmedi. İnşallah bundan sonra da etmez.
1: Ha, fon işine girmediniz. Evet.
9: Paradan para biliyorsunuz. Sıkıntılı şeyler Atalla Bey. Evet. Müslümanlar böyle şeylerden uzak durur. Biz alnımızın terini silerek paramızı kazanıyoruz. Elhamdülillah çocuğumuza da o şekilde kazanmalarını tavsiye ediyoruz.
1: Evet.
9: Ben de Bakan Hanım'ı kınıyorum. Çünkü devletin bütün imkanları elinde olduğu halde böyle işlere tevessül etmesinin yani davamıza ihanettir bu. Şimdi mesela CHP'liler falan yapıyor da bazı insanların fıtrat gereği bazı şeyleri yapabiliyorlar ama bu Sabla Bey. İkinci bir sorumda
1: ya ne diyorsun abi ya?
9: Fıtrat biliyorsunuz hani akrebin hikayesi var ya diyor ya benim fıtratım bu diyor seni sokacağım yapacak bir şey yok diyor yani.
1: Yok ya. Yani. Ve böyle fıtratları reddetmek lazım efendim.
9: Aynen öyle. Ben şimdi bir de Allah Bey bu futbol konusunda daha önce de fikirlerimi beyan etmiştim. Fenerbahçe'yi nasıl doğradıklarını falan nasıl şampiyon yapmadıklarını derken bir Galatasaraylı abimiz var ya sürekli çıkıp güzelleme yapıyor. İşte şöyle oynadık böyle oynadık. İşte gördünüz Ataullah Bey futbolda neler döndüğünü, nasıl bir yapının var olduğunu, Ali Koç'u bile dahi başkanlığından adamları indirecek planı yaptığını, yani bu işlerin ne kadar artık tuz kokmuştu Ataullah Bey. Futbolda bir temiz eller operasyonuna ihtiyaç vardı. İnşallah bu şekilde bırakmazlar. Gerçekten hak edenin kazandığı, insanların mağdur olmadığı, yani bugün sadece şampiyonluklar değil, düşen takımlarda oynayan futbolcular olsun, o takımın yöneticileri olsun, büyük borçlar alıyorlar. Yani bu işlere giriyorlar Ataullah Bey, o insanlar da mağdur oluyorlar. Çünkü onlar düştükleri zaman orada büyük mağduriyet yaşanıyor. Bu sadece şampiyon olup olmamak değil, bu düşen takımlarda da çok büyük sıkıntı oluyor. Evet. Düşmesi veya işte hani ligden bir alt lige düşmesi. Çoğu takımlar batıyorlar biliyorsunuz. Bunların ahını kim verecek peki şimdi Ataullah Bey? Yıllarca Ali Koçlu olsun, ondan sonra Fenerbahçeli taraftarlarla olsun, dalga geçirdi, yapı yok dedi, yalı var dediler. yapı yok dediler, ayıp var dediler. Ne oldu şimdi? Hepsi çıktı. Bu sefer de diyorlar ki Ataullah Bey yapı varmış. Tamam doğru ama yapı bize karşı yapıymış diyor. Yani bence bu spor medyasının da bir operasyondan geçmesi, bu kimin tetikçileri, kalemşörlerin hangi şeyin tetikçisi olduğu da açıklanmalı.

0: göre insanları empoze etmekten...
1: İşte operasyon insanlar... var ya şeye, hakemlere, şeylere yönelik.
0: Hakemler zaten onlar belliydi. Atalar tuz kokmuştu yani. Hmm. Bir yerden patlayacaktı, belliydi. Artık aşikar oldu. İnsanlar bazı şeyler...
1: Bir de yanlışı savunanlara yönelik olsun diyorsun.
0: Atallah Bey hak eden kazansın. Hmm. Yani bu Fenerbahçe'si, Galatasaray falan değil. Kim hak ediyorsa hakkı yenmeden, eğer bu bir yani bir zevk, bir işte eğlencedir yani, ama hak eden kazansın. Ülkede adaletsizliği adalet gibi göstermenin bir manası yok. Kim hak ediyorsa, bugün Fenerbahçe haksızlık yapıyorsa, ben Fenerbahçeliysem Fenerbahçe'nin karşısında durmam gerekiyor.
1: Evet.
0: Galatasaraylı da Galatasaraylı'nın karşısında durması gerekiyor. Desin ki kardeşim burada biz haksızız. İnsanlar bunu demek bir erdemdir yani. Haksızlığın karşısında, yani sana, haksızlık sadece başkasına yapıldığı zaman haksızlık olmuyor. Yani sen haksızlık yaptığın zaman, eğer sen bunu kabul edip evet bu haksızlıktır diyebiliyorsan insansın. Bu adalet ancak böyle gelir. Bu her, yani Türkiye'de her yerde bunun böyle olması lazım. AK Parti'de birisi yolsuzluk yapılıyorsa bunun cezasını çekmesi lazım. CHP'lilerde de yolsuzluk yapan varsa o da cezasını çekmeli ve CHP'liler de evet bu adam bu şekilde bir insandır, bu insanı partiden atmaları gerekiyor ki insanlar da onların ne kadar doğru olduğuna inansın. Ama sen hırsızına sahip olursan insan der ki bugün bu hırsıza sahip olan yarın geldiği zaman kendi de çalar, kendine de sahip olur. Kimse de sizi bu iktidara vermez. Şimdiye kadar iktidar olmadığınız gibi bundan sonra da olamazsınız.
1: Peki.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Hadi Bey, iyi günler diliyorum efendim. Benim hırsızım iyidir ha falan dememek lazım dedi Hadi Bey. Özetle efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var efendim? Buyurun efendim.
2: Hayırlı günler diliyorum Atallah Bey.
1: Hayırlı günler efendim. Radyonuz açık. Efendim buyurun, radyonuzu kapatın. Sizi dinliyoruz efendim.
2: Abi efendim çok tatlı sesiniz var.
1: Çok teşekkür ederim. Bir mukabele efendim.
2: Şimdi efendim bir kapta ne varsa dışarı o sızarmış. Bal varsa bal sızar.
1: Öf, ne dediniz ya?
2: Ha?
1: Su varsa su sızar tabii efendim.
2: Sirke varsa sirke sızar.
1: Bitti. Evet.
2: Şimdi tabii bir genel başkanın böyle ağır laflar hitap etmesi çok hakikaten insana dokunuyor tabii ki.
1: Evet.
2: Benim şöyle arz edeyim, gündemde efendim savaşlar var.
1: Heh.
2: Ukrayna savaşı var. Bu tarafta İran, Amerika, İsrail savaşı var. Aşağıda Husiler var. Efendime söyleyeyim orada Yemen taraflarında vesaire, Hindistan'da efendime söyleyeyim Müslümanlara efendime hücumlar var. Bir takım dünyanın dört bir tarafında nerede Müslüman varsa oralarda savaş var.
1: Hmm.
2: Fakat efendim burada İran'la ilgili bugünlerde çok okuyorum. Hele hele bir kitap var efendim, efendim dinleyicilere tavsiye ederim. Bu ara Tegered FM'in de efendim doğum gününü tebrik ediyorum.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz efendim. Çiçek beklemiyoruz lütfen, yani artı bir masrafa sokmak istemiyoruz sevgili dinleyicilerimizi. Sağ olun. Bu şekilde daha canlı tebrikler. Evet efendim.
2: Ne güzel söylediniz. Allah
1: sağ olun efendim. Razı. Tabii yani. Çiçekli esnafından da özür diliyoruz. Bu bir prensip meselesi. Yani yoksa biz çiçeğe karşı değiliz tabii.
2: Tabii efendim.
1: Evet.
2: Şimdi efendim
1: buyurun.
2: Hak Sünvesikalar diye bir kitap var.
1: Var efendim.
2: Çok bir kitap. Bu kitapta tamamen efendim mesela Hücceti Katiye diye içerisinde bir kitap var. Onu okuyorum. Diğer kitaplara da devam ediyor. 10 tane içerisinde risale var. Şimdi Hücceti Katiye kitabında 1700 yıllarında efendim, 1700 yıllarında efendim Nadir Şah diye bir efendim mesela şah vardı. Nadir Şah. Şimdi onunla şeyde yani İran memleketinde o bölgesinde ben devletimde iki itikatlı hem Şia hem Sünni istemiyorum. Hangisi haklı hangisi haksız diye efendim Osmanlı padişahlarından 1. Mahmut Han'a efendim mektup yazıyor efendim. Diyor ki bize bir alim gönderin, gelsin burada hakikatleri bunlarla tartışsınlar. Nihayeti o da Bağdat valisi, o zaman Ahmet Paşa'ya haber veriyor. O da efendim Abdullah Suhriverdi diye bir alimi çağırıyor. O da diyor ki efendim diyor yani bu çok ağır bir şey. Bunlar hadis-i şerifleri inkar ediyor, ayet-i kerime inkar, ne yapayım falan derken yok diyor, gitmen lazım yoksa emre itaat lazım. Nihayeti ki diyor Nadir Şah'la da görüşüyor. 70 müftüyle karşı karşıya geliyorlar efendim. Onların Mollabaşı var. Mollabaşı'yla bir başlıyor konuşmaya. Çok uzun bu kitapta yazıyor. Bütün dinleyicilere bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Hak Zulüm Vesikalar kitabı. Neticede bir alim o molla işte başını bütün delillerle, ispatlarla efendime söyleyeyim susturuyor ve ehli sünnetin haklı olduğunu kabul ediyorlar ve imza altına alıyorlar efendim. Yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a radıyallahu anh böyle küfür etmelerinin küfür olduğunu vesaire falan çok uzun hadise ve en sonunda kabul ediyorlar, tamam bundan sonra ehli sünnet uygulanacak. Fakat efendim devamında ne oluyor biliyor musun? Nadir Şah'ı öldürüyorlar. Yani efendim Şia'yı kuran Abdullah İbni Sebe isminde Yemenli bir Yahudi. İtikatları da tam orası. Bugün İran Müslüman, adı Müslüman. Maalesef şu anda bütün kontroller İsrail'in elinde. Dolayısıyla Amerika'yı çağırdı. Amerika ile birlikte şu anda beraber orada Şia'yı yaymak için uğraşıyorlar. Yani hiçbir zaman İran bizim dostumuz olmamıştır. Hep arkadan vurmuştur.
1: Peki.
2: İran'la ilgili bu bilgileri aktarayım. Haksız, kusura bakmayın.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Allah efendim, razı olsun. Sevgiyle efendim. Önemli tespitler. Peki. Evet sevgi. Tarihten sayfalar. Kim var telefon hattımızda? Buyurunuz efendim.
3: Atallah Bey, ben Ankara'dan taksici Cemal.
1: Cemal Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
3: Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk, iyi günler dilerim. Nasıl bağımsız belediye başkanımız daha iyi çalışıyorlar
3: vallahi
1: diyorlar.
3: Aynı sistem devam ediyor. Yine çalışmıyor. Yollar berbat.
1: Ha.
3: Yani insan utanıyor artık ya. Saat 10'da işbaşı, 12'de paydos, 2'de işbaşı, 3.30'da paydos. Ya bu iş biter mi?
1: Evet.
3: Onun için belediyeden şikayetimiz var. Devletten şikayetimiz var. Muhalefetten şikayetimiz var. Yani insanlara ne oldu böyle ya?
1: Ya sizi mutlu edecek hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey mi yok ortada Cemal Bey?
3: Abi bakıyorum okumuş insanımız bile işi gücü hırsızlık arsızlık. Ben diyorum bu adam okumuş diyorsun. Bu adam diyorsun kültürlü. He, bu adamdan zarar gelmez diyorsun. Bakmışsın zarar geliyor. Yani bir bakan, yani bir bakanın eşi veya bakan veya Mustafa Sandal, bunun gibi 10-15 kişi yani hamuduyla götürmüşler. Cezaevine de bakıyorlar bunları. Cezaevine atmaları lazım.
1: Evet.
3: Belediye başkanları uslanmıyorlar. Lan bu, yani para bunların gözünü kör etmiş. Lan biri içeri girmiş, öbürü de yapıyor aynısını.
1: Ya çok enteresan girmiş, değil mi efendim?
3: O işten içeri girmiş. Lan o da yapıyor. O da korkmuyor. Yani korku yok.
1: Ya.
3: Ben anlamıyorum.
1: Tam yol ileri abi. Tam yol ileri. Evet.
3: Yani korku yok.
1: Ya
3: okumuş insanlarda korku mu yok? Kalem hırsızlığı desem kalem hırsızlığı yapıyorlar. Eyvallah. Bir de cebren hırsızlık yapıyorlar şimdi. Yani kalem hırsızlığını bitirdik. Bir de şimdi cebren hırsızlık.
1: Cebren ve hileyle. Tabii sadece cebren değil hileyle de yapıyorlar.
3: Yani bu bizim toplum nereye gidiyor?
1: Evet.
3: Şimdi ben bugün sabahleyin 4 tane asker aldım. Pardon 5 tane asker aldım. Subay bunlar. Yani üst teğmen, yüzbaşı, albay.
1: Evet.
3: İkisi evli, üçü bekar. Çocuk yapmak istemiyorlar veyahut da evlenmek istemiyorlar. Ya dedim kardeşim siz komutansınız, askersiniz. Niye ne demek dedim evlenmek istemiyorsunuz? Bu vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nin bir de askerisiniz. Söylediğiniz şeyler dedim yanlış. Nasıl yanlış dedi şoför efendi. Dedi kadın yok dedi. Kadınlar hepsi dedi şey. İşte onun anlamında söylediler. Ben söyleyemem.
1: Aa çok ayıp ama ya. Aa. Sen deseydin siz erkek gibi erkek olun, kadınlar da kadınlar gibi kadın olur canım.
3: Dedim ki ya bak yani evlenmezseniz ne olacak dedim. Türkiye Cumhuriyeti nüfus azalıyor. Sen evlenme, o evlenmesin. Ne olacak dedim bu iş. Nereye varacak? Yani bilemiyorum ya. Bakın okumuş insan bunlar.
1: Tabii.
3: Bunlar 4 kere eğitim görmüşler, yüzbaşı olmuşlar, albay
1: olmuşlar.
3: Maşallah
1: değil mi?
3: Yani bunların söylediği lafı siz duysanız siz de üzülürsünüz. Hani arabada bir sohbet ediyoruz. Sohbet esnasında bunlar rahatça konuşulabiliyor.
1: Evet.
3: Yani bilmiyorum. Tabii ki efendim. Konuşamazsın ama.
1: İnşallah estağfurullah. Kanaatleri değişir efendim. Evet. Olmaz efendim öyle.
3: Toplum bozulmuş.
1: Tabii.
3: Şimdi çıkmış toplumu.
1: Doğru. Allah hayra tebdil etsin Cemal Bey. Çok teşekkür ederim efendim. Ankara'mıza sevgiler efendim. Evet, sevgili dinleyiciler, dinleyicilerimiz var. Bu arada telefonlarımızı da hatırlatalım. Müsaitiz. 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
4: İyi akşamlar. Atollah Bey, Konya'dan Kenan ben.
1: Kenan Bey, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim. Size de iyi akşamlar diliyorum. Buyurun.
4: Atollah Bey, kısaca yani toplumda gerçekten göz önünde bulunan kanaat önderi olarak adlandırılabilecek insanlara güven kalmadı maalesef. Yani ben bir vatandaşım.
1: Hani kanaat önderlerine de güven kalmadı diyorsunuz.
4: Kalmadı abi şimdi.
1: Belediye başkanları yani, şehremini göğe. Onlara güven kalmadıktan sonra evet.
4: Yani samimiyet hani Sayın Cumhurbaşkanımız ve etrafındaki yakın kurmayları haricinde doğrusu iktidarın içerisinde de insanların güvenlerinin kırıldığı çok insanlar var.
1: Evet.
4: Yani Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten samimi bir insan.
1: Evet.
4: Halkın derdiyle dertlenen bir insan. Yani tabiri caizse hani insan böyle çalışır, çabalar, işte bir şey yapar, bir ev yapar kendine. Belki günlerce, aylarca çalışır, bir sel gelir, yıkar gider ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın da verdiği emekleri maalesef bu eski bakan gibi ya da buna benzer böyle kişisel hırslarıyla işin içine girmiş insanlar yıkıp geçiyorlar. Öte yandan muhalefet kanadına bakıyorsunuz. Yani bu kadar göstere göstere ikiyüzlü bir siyaset. Yani kendilerinden olan insanların çaldıkları, çok özür diliyorum, gayri ahlaki yaptıkları işler gözler önünde, kameraların önünde, yani alan aldım diyor, veren verdim diyor, hesap hareketleri, mesajlaşmalar, hep her şey çıkıyor. Ama ya bu siyasi operasyon, işte Cumhurbaşkanı adayımıza şu yapıldı, buna bu yapıldı falan. Ama mesela bir eski bakanın şeyi çıkınca bu sefer ya bütün Türkiye bunu konuşuyor, gündeme bunu oturtuyor. Yani gazetecilere bakıyorsun, biraz önce işte futboldaki bahis, şike vesaire şeylerinden konuşuldu. Yani spor programı izliyorsun. Ben gerçekten futbol izlerim. Konya sporluyum. Ama açıyorsunuz kanalları. Yani bir mesela spor yorumcusu konuşuyor ya. Ya bu adam samimi bir şekilde doğru bildiğini söylüyor diyemiyor vatandaş. Yani acaba kimle şeyi var? İşte onunla bir ilişkisi mi var? Hani onu mu sağlıyor? İşte Fatih Terim'in adamı mı? Ne bileyim. İşte Aziz Yıldırım'ın şeyi mi? Yok Galatasaray Başkanı'ndan nemalanıyor mu? Ya insanlar da artık yani hiçbir şeyin ya. Biz seyir zevkimiz olan futbol var. Onu bari şöyle dinlerken hani tamamen teknik yorumlar üzerine dinleyelim diyoruz ama maalesef bir güvensizlik bir şey. Hakikaten bir çıkmazın içerisindeyiz. Ya bir tarafta inançlarımızı işte kimliğimizi ötekileştirmeye çalışan bir insan grubu. Adı siyasetçi olabilir. Bilim adamı olabilir yani hiç fark etmez yani.
1: Hani ideolojik kendisiyle yabancılaşmış evet. İnsanlarımızdan bahsediyorsunuz. Yani, bravo.
4: Allah Sayın Cumhurbaşkanımıza kendisi gibi yol arkadaşları nasip etsin.
1: Evet.
4: Ya hakikaten gerçekten onun işi de zor. Ya evet. Hani Fatma Betül Sayan Kaya kızımızın evladımızın diye bahsederdi yani. Bu kadar güvendiği bir insandı. Evet. Ama maalesef 160 milyon lira mı 60 milyon lira mı para koyuyorlar. İşte 2.2 milyar lira olarak çekiyorlar. Ya nasıl vicdanınız el veriyor? Yani hiç mi siz bu insan bu ülkedeki garibanı, fakir fukarayı düşünmüyorsunuz? Oraya belki cebindeki son 50 bin lirasını, 100 bin lirasını, 300-500 bin lirasını yatıran insanların parasını siz süpürüp geçiyorsunuz. Yani hiç mi vicdanınız rahat, hiç mi Sayın Cumhurbaşkanı'na da mı üzülmüyorsunuz yani? Yani gerçekten bir vatandaş olarak çok üzülüyorum Ataoğlu abi.
1: Evet.
4: Hakkım varsa da haram olsun yani. Çünkü akın içerisindeki kara çok belli oluyor. Karanın içindeki kara çok o kadar belli olmuyor. Zaten her yeri kara da. Akın içindeki, akın içerisindeki kara maalesef böyle belli oluyor. Bizleri de üzüyor. Toplumu da üzüyor. Allah böyle kötü niyetli insanlara fırsat vermesin.
1: Teşekkür amin ediyorum. Amin efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum size. Evet efendim dinleyicimiz var. Dinleyicimizi alalım. Sonrasında sanıyorum bir reklam var efendim. Efendim buyurun.
5: Abdullah Bey selamlar aleyküm.
1: Bu aleyküm selam efendim.
5: Ben konuyu biraz daha farklı bir şeye çevireceğim. Şöyle.
1: Buyurun.
5: Bu memlekette binlerce görevini dört dörtlük yapan binlerce insan da var. Ama maalesef biraz hani olumsuz şeyler ön plana çıktığı için hemen bir karantina.
1: Onlar da olacak diyorsunuz yani. 85 evet, milyonun içerisinde.
5: Şimdi hemen evet. Hemen şunu bir ilave edeceğim. İzmirlilere özellikle bunu bilmeyenler lütfen dinlesin. Allah rahmet eylesin. Yakın zamanda Burhan Bey'i kaybettik. Bizim eski evet. Belediye başkanımız. İki dönem yapmıştı. Burhan Özfatura.
1: Şimdi yeni bağımsız belediye başkanınız da AK Parti'ye geçecek diyorlar. Doğru mu İzmir'de?
5: Hayır ben şimdi efendim Burhan Bey'le ilgili bir şey anlatmak
1: istiyorum. Buyurunuz efendim. Burhan
5: Bey, Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
5: Bu adam bizim İzmir metrosu, benim yakından onların kontrol mühendislerinden biri, benim yakın arkadaşım, bilgi almıştım. İzmir metrosu Türkiye'nin en zor metrolarındandı. Neden? Çünkü su ve balçığın içinden özellikle şeyler... tamamen onun içinden geçti Gazi Bulvarı içinden geçti ve bütün altyapı, elektrik, su, telefon ne varsa hepsi yenilendi. Ve Burhan Bey bilerek söylüyorum, dünyanın en iyi firmalarıyla çalıştı. Bugün ben yine kullandım, saat gibi çalışıyor. Yani Allah rahmet eylesin. Mesela bakın büyük hizmetleri var, büyük hizmetler yaptı, Allah rahmet eylesin. Bak evet. Ben onu çok iyi yakından biliyorum. Herkes bunları fazla bilmez. Çünkü Ankara metrosu, İstanbul metrosu onlar daha deniz seviyesinde yüksekti. Onlar daha kolaydı. Bu çok zor işleri başardı. Çok da dürüst, düzgün bir adamdı. Defterdarlık olayı da var. Onun defterdarlık olayı var. Şimdi çok kısa bir hatıra da anlatacağım size bu olumsuz havada. Ben bu arabayla dün yani başıma gelen geçerken bir su satan çocuklar var. Efendim bakın. Su satan çocuklar var. Ben bu çocuklara işte biraz alıyorum, camı açıp alıyorum işte falan. Geçen gün biraz harçlık vereyim, biraz daha fazla para vereyim dedim. 10 liradan fazlasını kabul ettiremedim. Bakın 9 yaşında bir çocuk. Hayır dedi. 10 lira bir daha biraz fazla, asla kabul ettiremedim. Bu memlekette bakın bu kadar viyadükler, barajlar, tren şeyleri yapılıyor. Bak dünyada da çökmeler birçok olayda olaylıyor. Bunları dört dörtlük yapan bir sürü de insan var. Hep olumsuzlukları konuşmayalım. Çok olumlu hizmetleri veren, fedakarca çalışan bir sürü insanımız var. Askerimiz var, şehitlerimiz var, şeylerimiz var.
1: Peki.
5: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, iyi günler diliyorum. Sağ olun efendim. Reklama gidelim. Kısa bir reklam. Sonrasında birlikte olacak. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim.
6: Burası TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
7: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

Evet sevgili dinleyiciler, tekrar sizlerle birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımızı açtık mı sevgili Ömer? Telefonlarımızı açalım. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Fazla efendim karartmayalım bahtımızı derler eskiler. Hep kötü şeyleri konuşmayalım efendim. Evet, operasyonlar var, bunların da olması lazım. Fona da var, belediyelere de var değil mi efendim? Bir belediye başkanı görevden alıyor, hemen arkasındaki adam da aynen devam ettiği için hiçbir değişiklik yok. Ondan sonra efendim spor dünyamıza efendim yönelik bazı

0: soruşturmalar var. Bunlar da olacak. Öbür tarafta çok güzel şeyler de oluyor. Bunların hepsi devam ediyor. Etrafımızda da bir ateş çemberi var tabii. Bunlar da görevlerini yapacaklar. Bölgeyi ve Türkiye'yi bir ateş topunun içine sokmak isteyenlerin de sayısı hiç az değil sevgili dinleyiciler. Bunlar da var. Ama buna rağmen Türkiye sultan, barıştan, efendim komşuluktan, ticaretten bahsediyor. Diplomasi diyor. Bugün de Riyad'da çok önemli bir toplantı var. Dışişleri Bakanları, efendim diğer yetkililer, Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanları bir araya geliyorlar. Bir araya gelmişlerdi. Tekrar bir araya geliyorlar. Toplantılar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bunların hepsini konuşacağız. Öbür tarafta sen son İzmirli dinleyicimiz dedi ya, efendim her şeyde o kadar kötü değil. Gerçekten her şeyde o kadar kötü değil. Hele İzmir için çok önemli. Cemil Tugay'ın eli kulağında AK Parti'ye geçti, geçiyor. İzmir CHP'li ama şimdi bağımsız belediye başkanı. Buyurunuz efendim.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Merhaba.
0: Merhaba efendim.
1: Nasılsınız abi, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kimiyle görüşüyoruz efendim?
1: Ben de iyiyim. Van'dan Fırat.
0: Fırat Bey merhaba, nasılsınız? Sizi merhaba. Dinliyoruz.
1: İyiyim, çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu fon soruşturmasıyla alakalı konuşmak istiyorum.
0: Buyurun tabii efendim.
1: Açıkçası tabii çok fazla detaylı bilmiyorum olayı da, yalnız şunu söylemek istiyorum. Acaba gerçekten bu bakanımızın böyle bir suçu var mı? Detaylı araştırıldı mı bilmiyorum yani, böyle kamuoyunda toplumda hemen bir karalama lekesi oldu da.
0: Fon meselesine girmişler tabii, böyle bir şeye girmişler, sonra almışlar. Evet.
1: Ben bunun böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Tabii insanların gerçek yüzünü görmek maalesef çok zor oldu bu zamanda, tabiri caizse.
0: Hayır, o yapar de, ailesi ya da eşleri yapar bir şekilde aile olarak, evet.
1: Kendi şahsının bir şey yaptığını düşünmüyorum diye konuşacak. Evet. Bu kadar.
0: Evet, peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Fırat Bey. İnanmıyorum dedi. CHP'li bazı dostlar ya da yeni partili bazı dostlar gibi konuştular. Efendim siyasidir diye, ama Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok kararlı. Madem ki bunlar yapılmıştır, yapıldığı da görülüyor, o zaman kim yapmışsa efendim üzerine gidilsin. Hanımefendi de zaten affını istedi, ayrıldılar. Efendim bakalım kim var telefon attığımızda, buyurunuz efendim.
2: Efendim Ramazan Ataullah abi, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam Ramazan Bey, buyurunuz efendim, hepsi dinliyoruz.
2: Efendim ben kamuda çalışmış emekli bir mühendis olarak bu gelişmeleri çok olumlu görüyorum.
0: Evet.
2: Bu suistimal olayları, işte bu fon olayları zaten olan bir şeydi. Şöyle söyleyeyim, reisin bu çalışmaların da, bu çalışmasını da çok olumlu görüyorum. Yani bir yaraya parmak bastı, inşallah bunu da düzeltecek.
0: İnşallah.
2: Niye diyeceksiniz? Çünkü suistimali önleme uzmanlarının derneği var Amerika'da, Türkiye'de de şubesi var. Onlar diyor ki suistimali şirketlerde, devlette de aynı şekilde önlemek mümkün değil diyor. Bu suistimali önleme derneği 2 senede bir, 30 yıldır rapor yayınlıyor. Bunu önlemek mümkün değil diyor. Ve önlemek için de en önemli etken, en önemli tedbir ihbar hattı diyor. İhbar hattı %45 etkin. Ondan sonra şimdi hep söylüyorlar işte denetleme eksik. Denetlemenin verimi %12 civarında. Yani en etkili ihbar hattı. Şimdi trafikte mesela trafik hatalarının şeyi için kameralarını gönderiyorsunuz, hemen ceza geliyor.
0: Evet.
2: Bu Almanya'da da var. Çok güzel bir uygulama. Bu da bir ihbar hattı. Ama esas devlette bu tip şeylerin ihbar hattını kurarsak bunun çok bir şekilde önleneceğini de düşünüyorum efendim.
0: Tabii. Devlet vatandaş el ele gibi. Evet.
2: Aynen. Çünkü ihbar hattı olduğu zaman illaki, nasıl ki CHP'de kendileri birbirini ihbar ettiler. Burada da mesela tapuya gidiyorsunuz. Eskiden vardı, şu anda var mı bilmiyorum.
0: Evet.
2: İşte alım satım yapacaksınız. Diyor ki şuraya bir şu kadar para at. Bunu kimse vermek istemez. Ama bir ihbar hattı olsa, bir ihbar etseniz bir sivil polis gider, bilmem ne gider. Orada hemen veri yapılır. yapanın yanına kar kalmadığı zaman bunun düzeleceğini düşünüyorum efendim.
0: Evet. Yani vatandaş biraz da kanunlardan, yasalardan ya da takipten korkması lazım. Korkmazsa olmaz diyorsunuz.
2: Aynen. Evet. Caydırıcılık olması lazım ve yapanın tabii yanına kar kalmaması lazım. Burada da en önemli şey ihbar hattı.
0: Anladım.
2: Şimdi devlet bu konuda bir ihbar hattını kurarsa, bu şeylerin, suistimallerinin hem fonda hem borsada hem nerede olursun devlette olacağını, önleneceğini düşünüyorum efendim.
0: Şimdi şey de var, tabii Amerika'daki bu şey, yani sermaye piyasasının piyasasının evet, örneklemeleri de inceleniyor. Nasıl yapıyorlar, orada nasıl oluyor, ona da bakıyorlar. Sistem olarak bakıyorlar. Evet.
2: Evet, evet.
0: Peki efendim, teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Hayırlı sağ olun, efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefonlarımız müsait sevgili dinleyiciler. 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
1: Merhaba Ata Bey.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
1: Eren ben, Antalya'dan.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. TFF Başkanı istifa etmeyeceğim. Bu krizi bize yıkmayın demiş efendim.
1: Ya biz TFF Başkanı'yla uğraşacak halimiz kalmadı artık. Yani yani daha önemli şeyler var. Avukat Bey bağlandı.
0: Futbol severler fakat çok şey yapıyorlar. Yani futbol severler diyorlar ki yani küme düşen takımlar da efendim hakları yenilmişse onlar tekrar birinci lige çıkarılacak mı? Ya da ikinci lige çıkarılacak mı? Onu söyleyen sevgili dinleyicilerimiz çıktılar efendim.
1: Ata Bey, yıllarca desteklediğimiz iki takım vardı. Birisi birinci ligde, şu an birisi birisi Süper Lig'de, birisi de birinci ligde zaten. Bu şeyler oluyor. İsimleri evet, çok önemli değil, biliniyordur zaten.
0: Tabii.
1: Şimdi bir de Avukat Bey bağlandı. Ben artık ismini avukat olarak telaffuz etmek istiyorum kendisinin.
0: Hangisi ismini, bu avukat ya?
1: Cem Bey.
0: Ha, Cem Bey, evet.
1: Evet, şimdi direkt fon... adı altında bir yolsuzluk yapılmış ülkemizde. Tamam, yapılabilir. Birileri yapıyordu zaten, bunu yıllarca yapıyordu. Ve bunu yıllarca dile getiren ekonomistler vardı. 10 yıldır yapılıyordu. Bugün niye böyle bir adım atıldı onu da bilmiyorum. Acaba hükümete yakın bir eski bakan yaptı diye mi yapıldı operasyon? Ya da yeni mi ismi duyuldu onu da bilmiyoruz. Şimdi hemen şunu söylüyor. Ya fon... Bu fonla alakalı konuşması gerekirken şunu diyor. İBB'de 560 milyar TL yolsuzluk yapılmıştı da.
0: Falan o da doğru canım. Onu da hatırlatıyorlar. Da evet.
1: Evet. Evet, şimdi tamam. Sen bir tarafsın. Onlar da bir taraf. Ben de üçüncü tarafım Ata Bey. Ben üçüncü tarafım. Şimdi onlara yaptınız da gözaltına aldınız. Sabahın 7'sinde gözaltına alındı belediye başkanı. Evet. Bu hanımefendi ya da eşi mi kim yaptıysa bunlar niye ters kelepçeyle sabahın altısında alınmadı mesela?
0: Orada tabii.
1: Bana göre alınmaması gerekiyor. Çünkü yargılanacak, daha sonra alınır.
0: Tabii şimdi burada da öyle tabii. Şimdi de belki bir şey hazırlanıyor tabii. Savcılar hazırlıyorlardır. Mahkeme ona göre adım atacak tabii. Doğru.
1: Ben hiçbir zaman suçlu diyemem. Hiç kimse belki suçsuzdur, olabilir. Ben de
0: Tabii devam ediyor ya. Daha dediğiniz gibi soruşturma, koşturmalar devam ediyor. Evet.
1: Atabey 3-5 ay önce bu olay patlamadan önce ben de borsada işlem yapıp
0: bir borsa ne kazandınız mı fazla epeyce?
1: Aynı bu eski bakan hanımefendinin hisse aldığı söylendiği firmadan ben de aldım.
0: Nasıl geçti?
1: Şöyle 1000 liradan aldık, 1500 oldu, kar ettik, satalım dedik, 2000 oldu, sattık, 2000 oldu, niye sattık dedik, 2000'den aldık, 2500 oldu, sattık, 3000'den tekrar aldık, 3500 oldu, sonra dedim ki ya bu kadar olamaz. Yani bir firma 10 katı, 20 katı çarpamaz, yükselemez, bu kadar kazanamaz. 100
0: çıktın
1: katı
0: mı
1: olamaz.
0: Sen sonra, için çıktın.
1: Tabii ki bizim iki ekmek parasıydı, yani bir şey değildi ama... meğerse alt tarafta başka şeyler varmış. Biz bir hafta kala çıktık. Çünkü Ata Bey, bizim elektrik faturamız, su faturamız vesairemiz var. Biz bunu ödemek için oradan o parayı çekip elektrik faturamızı ödedik. Mesela 5 bin lira, 10 bin lira neyse. Ama meğerse işin altında başka şeyler varmış. Eğer ki ben de son haftaya kalsaydım büyük zarar ediyormuşum.
0: Ya bir yerden sonra evet, çıktınız. Tamam. Peki.
1: Tabii ki çıktık. Bir de Ata Bey, bu Azerbaycan'la olan bir durum var. Bu İlham Aliyev'in açıklamaları var. Biz Karabağ'ı Türkiye'den aldığımız silahlarla kazanmadık dedi mesela. Burada aylarca insanlar konuştu, biz silah ürettik, Azerbaycan'a verdik, o bizim kardeşimiz falan dediler ama ben Azeri televizyonlarında Azerbaycanlı gazetecileri de dinledim, diyor ki biz kardeşiz ama biz küçük kardeş değiliz diyorlar.
0: Büyük kardeşiz efendim, hay hay.
1: Hayır, büyük de değiliz, eşitiz diyorlar. Yani İsrail'den biz orada kazandığımız savaştaki kullandığım silahların %80'ini İsrail'den aldık dediler. %20'sini Türkiye'den aldık ve bunu pullarımızla aldık dediler. Yani
0: tabii.
1: Paramızla aldık dediler.
0: Tabii canım. Yani orayı kimin manipüle ettiğini de sen söyledin. İsrail onu da manipüle ediyor ama kardeşliğimizi bozmayacak. Seni sevgiyle gönderiyoruz Eren Bey. Çok güzel tespit etti Eren Bey. Efendim evet, İsrail parmağı var, manipüle ediyorlar, kardeşliğimizi bozmaya çalışıyorlar ama güçleri yetmez efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Kolay gelsin Talat Bey.
0: İyi günler diliyorum efendim, buyursunlar.
3: Teşekkür ederim Talat Bey. Şimdi Talat Bey, şeyi haberlerde spor programı dinliyorsun değil mi?
0: Evet.
3: Bakın nereden nereye geldi. Ben ligler açılmadan önce ben demiştim. Bazı siyasetteki kişilere, partilerdekilere güvenmediğim gibi hakemlere de güvenmem demiştim. Dedim de aynen çıktı. Bakın Yasin Kol denen, şimdi bu hakem, artık ona hakem demiyorum, hakemlik yaptı. Şimdi mahkemede hesap soruyorlar, paralar nasıl yapıyor? Şimdi kendini kurtarmak için şöyle oldu, böyle oldu diye artık takla atıyorlar.
0: Evet, soruşturma yani, geçiriyor. Tabii, peki.
3: Ha, evet, mahkemeye gitti. Ama futbolu da keyfimiz vardı. Yani bu hakemler nasıl NHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kendi adamlarını, eski kaliteli hakemler atıp kendi adamları koymak için nasıl soru cevap yaptıkları, nasıl yazı kağıtları değiştirdikleri. Ya demek ki Türkiye'de bir şeylere bir butona basıldı. Ama şöyle bir şey Tolat Bey. Ya böyle insanları bunlar dalga geçer gibi, işte biz hakimler böyle yaptık olmaz. Devlet ne yapıyor? Bunun üzerine gitmesi lazım. Çünkü bu, ya Atol abi dikkat ediyorum. Ya bana bu pazar, çarşı satıcılar, hani böyle köylerden,
0: evet,
3: pazardan alış, tarladan alıyorlar. Sonra bunları aracılar nasıl yapıyorlar ortaya çıkıyor ya. Evet. Bakın aynı şey bir zincirleme gibi gidiyor. Şimdi de öyle. Bir de milli takıma bir şey yaptım. Ya Atolat Bey. Ligler başladı. Hani Avrupa, işte Fransa, evet, işte İtalya, Belçika. Ben ne dedim Atolat Bey ise? Biz dedim. Ya bizim dedim Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon. Ya golcümüz yok dedim ya. Kim atacak bu golü? Bakın şimdi Atolat bakıyor. Hepsinde bütün golce yabancı atıyor. Şimdi bir tek burada parası koydan ne yaptı hiçbir şey. Arda o çocuk ya. Ya elinden geleni yapıyor.
0: Tamam.
3: Ya bakın savunmamız iyi. Orta sayı ama golcü yok. Ya sıfır bu akşam da şimdi de maçımız, peki, var. Ya şimdi de teknik
0: türlü. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Zamanımızı geçirdik. Bitiriyoruz program efendim. Sürçülisan ettiysem affoluna. Ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar diliyorum.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Ekim Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Akif Bülbül'ün Panoramik Bakış başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye bugün hangi noktada, bir göz atalım isterseniz. Adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma, savunmadan eğitime, sağlıktan çalışma ortamına, teknolojiden sosyal hayata kadar bölgemizdeki savaş ortamı ve krizlere rağmen fersah fersah mesafe kat ettik. Sadece ekonomi üzerinden örnekle anlatalım. 455.357 konut ve iş yeri yaptık. 11 ilimizde 6 Şubat depreminin izlerini sildik. İnşa ve ihyanın faturası 5.4 trilyon liraya mal oldu. Eylül ayı sonu itibariyle ihracatımız rekor kırdı. 283.7 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı. Geçen sene yaşanan zirai don ve kuraklığı geride bıraktık. Tarımda hızlı bir toparlanma gerçekleşirken üretim arttı. Yarın ilk 6 ayında turizm gelirimiz 30 milyar doları geçti. Yeni ürünlerle milli savunma sanayimizi güçlendirdik. Dünyaya satış yapan bir ülke konumuna geldik. İhracatımız 6.3 milyar dolara çıktı. İlk 11 ülke arasındaki yerimizi aldık. Enerji faturalarının ağırlaştığı bir ortamda kamu maliyesinde sağlanan disiplin sayesinde bu yıl cari açığın milli gelire oranının %2.6, bütçe açığının ise %3.1 olması bekleniyor. Böyle bir tablo bize neyi gösteriyor? Ülkemizin kalkındığını, geliştiğini ve büyüdüğünü, dış politikada ağırlığının her geçen gün arttığını, istikrar, barış ve huzur arayışlarında çözüm için başvurulan bir ülke haline geldiğimizi. Terörsüz Türkiye sürecini tamamladığımızda ise bütün dengeler değişecek, hesaplar ters yüz hale gelecek. Tuzak, oyun kuranların kurdukları tuzağın altında boynu ezilecek. Fitne fesat peşinde, dalalet içinde olanlar bozguna uğrayacak. Peki bu anlattıklarımızın mimarı kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 yıllık iktidarı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basiretli tutumu, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın el ve gönül birliği. Bu birliktelik devam ettiği sürece bizi hiçbir küresel egemen güç, şer odakları engelleyemez. Meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye yüzyılı marif modeli yerleştikçe öğrencilerimizin başarı grafiği de yükseliyor. Başarının sırrı da zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönden öğrencilerin bir bütün olarak yetiştirilmesi, PISA 2025 sonuçları sistemin yerine oturduğunu gösterdi. Fen bilimlerinde, okuma becerilerinde, matematikte, OECD ülkeleri arasında tarihi bir başarıya imza attık. Bir bakışta Eğitim 2026 raporunda da ülkemizin geldiği pozisyon dikkat çekici. Güçlü yükselişimiz gözler önüne seriliyor. Öğretmen açığı olmayan iki ülkeden birisiyiz. Genç ve dinamik öğretmenlere sahibiz. Sınıf mevcudunda ortalamayı yakaladık. Eğitime ayırdığımız payda ortalamanın üzerindeyiz. Öngörülen sürede okul bitirmede çok başarılıyız. Okul öncesi eğitimde durumumuz çok iyi. Genç kadınlarımızın yüksek öğretime erişimi çok yüksek. Bazı muhaliflerle işbirlikçilerinin başını çektiği, gıptayla bakılan bu tabloyu içine sindiremeyenler var. Anlamak mümkün değil. Ne yapmak istiyorlar? Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin'i hedef tahtasına oturtmuşlar. Tek sermayeleri bu. Eğitim sistemimizi ezbercilikten kurtaran, öğretmen ve öğrencilerin yanında olan, müfredatı millileştirirken evrensel hale getiren, bakan beyi bir takım yaftalarla yıpratmak mümkün değil. Kale bile almadan icraatlarına devam eder. Zira 17,5 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen yanında. Her daim destek veriyorlar. Bizden söylemesi. Türkiye Gazetesi'nde Akif Bülbül'ün Panoramik Bakış başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Özlem Doğaner'in Fon Soruşturması Derinleşiyor başlıklı makalesini sunuyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında dikkat çekici bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Eski başkan görevi kötüye kullanmış mıdır? Tek sorumlusu kendisi midir? Yargı ortaya çıkarır ama ortada bir gerçek var ki ekonomiyle ilgisi olsun olmasın artık herkesin görev ve yetkilerini ezberlediği SPK çok önemli bir sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Gayet bilinçli bir şekilde manipülasyonun içinde yer alarak cezayı hak ederek para kazanan %1'lik kesimi çıkaralım, hadi riski yüksek fonlarda olanları da risk aldılar diye çıkaralım, geri kalan %90 fon zedeler aynı burukluk içindeler. Yatırım yaptığımız bu şirketler devlet denetiminde olduğu için güvendik. Biz kumar oynamadık. Bürokrasinin görevlerinden biri de denetlemeyi, düzenlemeyi kusursuz yaparak vatandaşın devlete güvenine gölge düşürmemektir. Bu güvene gölge düşüren bürokrasi hesabını vermelidir. Siyasetçinin kucağına dağ gibi kriz bırakıp vatandaşla karşı karşıya getirmekle işler çözülmez. Oluştu bile diyenleri duyuyorum. Fon soruşturması başladığından beri borsada tarihi düşüşler yaşanıyor. Borsa zedeler de oluşmasın. Öyle ki Eylül ayı 2008 krizinden bu yana en kötü ayını geçirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Borsa İstanbul'da işlem gören 41 şirketin hissesinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu. Savcılık, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Bu 41 hisse hepsi açıkça belirtilmedi ve onların içinde bulunduğu sektörler, endeksler borsada yatırımcıya ciddi kayıplar yaşatıyor. Son günlerde söylemeye alıştığımız milyar dolarlar, trilyonlardan bahsetmiyorum. Herkesin kendi yatırımı kendine yüksek meblağdır. Kimi üniversite öğrencisi, kimi ev hanımı, kimi esnaf. Yükseldiğini gördüğü hisseye tüm birikimini koymuş. Bazıları bir iki hafta sonra çekmek üzere. Biri yolunu yemeğini, biri çocuğunun okul masrafını, öteki işçisinin yevmiyesini ödeyecek. Fon krizi patladığından beri taban taban giden hisselerden çıkamıyorlar ve paraları pul oldu. Üstelik yaban atmayalım, aralarında bir ay önce BIST 30 sınırına yani güvenli alana gelmiş hisseler var. Şimdi hiçbir çıkış yolu bulamıyorlar. Bu insanların bu hisselerden çıkışı için bir yol bulunamazsa zamanında 9 milyona geldiğine sevindiğimiz borsa yatırımcısını hatta borsaya güvenecek yatırımcıyı bulmak da zor olacak. Bizden söylemesi. Sabah gazetesinde Özlem Doğaner'in Fon Soruşturması Derinleşiyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin O Paraları Getirecekler, Başka Bir Yolu Yok başlıklı makalesini sunuyorum. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Erdoğan fon kriziyle ilgili olarak başından itibaren kararlı mesajlar veriyor. Bunu kamuoyuna açık olan her konuşmasında tekrar ediyor. Ama başlıkta verdiğim sözleri küçük bir dairede yaptığı değerlendirmeye ilişkin. Erdoğan o paraları getirecekler, başka bir yolu yok diyor. Fon krizinin son 3-4 ayda tsunami dalgası gibi yükseldiği söyleniyor. Eğer Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025 tarihinde uyarıda bulunduğu zaman ya da Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde 25 Şubat 2025 tarihinde SPK'yı yazılı olarak ikaz ettiği dönemde tedbir alınsa fon krizi bu kadar büyümeyecekti. Bir tespit daha, en büyük hatta en büyük işlemi yapanlarınsa sayısının 50 civarında olduğu ifade ediliyor. Bunlar isim isim tespit edilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paraları getirecekler, başka bir yolu yok dediği bu kişiler. Yani 50 civarındaki büyük vurguncu. Bunlar yükselince satmışlar, düşünce almışlar. Son anda da çıkış yapıp paralarını kurtarmışlar. Peki içerideki tüyo almadan, içeriden tüyo almadan bu yapılabilir mi? Ya bu paraları getirecekler ya da... Bir ay içerisinde iki önemli gelişme bekleniyor. Bir, adli soruşturma derinleştiriliyor. Fon krizinde payı olanların etrafındaki yargı kıskacı daralıyor. SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenilmesi bunun ilk adımı. 2. Bu ay içerisinde 1 milyonun altındakilere ödemeler başlıyor. 355 bin kişinin 1 milyon ve altında alım yapanlardan oluştuğu söyleniyor. Fonların sahip ve yöneticilerinin mal varlıklarına el konulmuştu. Ayrıca fonların varlıkları, Takas Bank'taki zorunlu tutulan karşılıkları, ellerindeki devlet tahviliyle alım-satım yaptıkları hisselerden oluşan gelirler burada kullanılacak. Dikkat ederseniz 3. maddeyi yazmadım çünkü onun zamanlamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Erdoğan panik halinde hareket eden bir lider değil. Yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Kendi yapacağı bir zamanlamayla fon rezaletine bulaşanların biletini kesecek. Siyasette, bürokraside kelle koparacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cuma günü yapılan toplantıda 1 milyon TL'nin altındakilere ilişkin ödeme planı üzerinde duruldu. Bu arada SPK yasası inceleniyor. Ve denetimdeki aksaklıklar tespit edilmeye çalışılıyor. Bir de geri ödeme üzerinde duruluyor. Bu konuda iki görüş var. Bir kesim paraların geri alınması için yasaya ihtiyaç olmadığını savunuyor. İkinci görüşse geri alımlar için SPK yasasında değişiklik yapılmasının yararlı olacağı görüşünde. Bu çalışmalar sürüyor ama aynı zamanda Amerika'daki sistem de inceleniyor. 2008'deki Madoff krizinden sonra mağdurlara birkaç farklı yöntemle ödeme yapılıyor. Hem Adalet Bakanlığı'nda bir fon kuruluyor hem varlıklarına el konuluyor. Ancak devlet Madoff'un bu işlemler sırasında kullandığı JP Morgan, Chase Bank'a dava açıp paranın önemli bir bölümünü tahsil ediyor. Bu sayede 40.930 kişiye ödeme yapılıyor. Bu mekanizmanın bir faydası daha oluyor. Hesaplarda 65 milyar dolar gözüküyor ancak gerçek kaybın 17,5 milyar dolar olduğu tespit ediliyor. Madoff krizinden çıkarılan dersler ışığında 2 yıl sonra Dodd-Frank yasası çıkarılıyor. Bu başlığı ironi olsun diye yazmadım. Kendi kendimi tekzip. Gerçekten de kendi kendimi tekzip ediyorum. Fon krizi patlak verdiğinde AK Parti'nin salı günü meclis araştırma önergesi vereceğini yazmıştım. Böylece fon kriziyle ilgili olarak araştırma komisyonu kurulmasına öncülük edeceğimi aktarmıştım. O yazıyı yazdığım sıralardaki hava böyleydi. Ben de gazeteci olarak o eğilimi yansıttım. Ancak AK Parti meclis araştırma komisyonu kurulması kararından vazgeçmiş. AK Parti'nin nasıl hareket edeceğine elbette ki AK Parti'nin yetkili kurulları karar verir. AK Parti'nin nasıl hareket edeceğine Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verir. Gazeteci olarak benim görevim oradaki eğilimi yansıtmaktır. AK Partili yetkililer yargı soruşturmasını yapıyor, Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi, bu aşamada meclisin yapacağı bir şey yok diyorlar. Peki bence bu doğru bir karar mı? Ben doğru bulmuyorum. Nedeni ise bu olayın ekonomik ve hukuki boyutundan ziyade siyasi yönü ağır basıyor. Bunun siyasi sonuçları dikkate alınarak hareket edilmeli. Fon krizi patlak verdiği andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı mesajlar veriyor. Siyasette duruş önemlidir. Özgür Özel'in sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demesine ve yolsuzluklar, rüşvet ve gayri ahlaki ilişkileri savunan tutumuna karşı AK Parti karşı çıkıyor, hesap sorulacağını söylüyor. Fatma Betül Sayankaya hemen istifa ettirildi. Bunlar doğru adımlardı. Siyasette algılar olguların önüne geçer. Muhalefet bu hafta araştırma önergesi verecek. AK Parti burada ön almak yerine reddederse o zaman muhalefetin eline önemli bir koz vermiş olacak. Geçen hafta AK Parti'nin ANAP örneğini iyi incelemesi gerektiğini yazmıştım. Özal, İsmail Özdağ'ları Yüce Divan'a verince alkışlandı. Ancak ANAP, Ercan Vuralhan'ı koruyunca çürüme başladı. ANAP hizmet yapmadığı için seçim kaybetmedi. Özal ülkede zihniyet devrimi yaptı. 141, 142, 163. maddeyi değiştirdi. Türk parasını konvertibil yaptı. Savunma sanayi yatırımını başlattı. Türkiye semalarında F-16'ları uçurdu. Türkiye'ye ihracatı öğretti. Övünç kaynağımız TOKİ'yi kurdu. Ama yolsuzluklarda yeterli duyarlı göstermeyince milletçe cezalandırıldı. Siyasette algı her zaman olgunun önüne geçer. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "O paraları getirecekler, başka bir yolu yok" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Traktör ve Şadırvan" başlıklı makalesini sunuyorum. "47 yıl sonra CHP seçimlerden birinci parti olarak çıktı" diyordu kerameti kendinden menkul Özgür Özel. Yerel seçim olduğundan da hiç bahsetmez ama. Şu an geldiği duruma bakın. Diyordu ya, 47 yıl sonra CHP'ye kazandırdık. Kendisi bile CHP'li değil artık. Çok trajikomik. O kutsal kaseyi, kurucu iradeyi, kuvvayı, altı oklu CHP'yi 100 yıl sonra parçaladı. Daha ismine alışamadığı ve dahi tescil edemediği yeni partiyle bir sonraki seçimi görebilecek mi, o da belli değil. Büyük başarı diye böbürlendiler. 2024 yerel seçimlerinden 2 yıl sonra CHP'yi de bitirdiler, kendilerini de. Gırtlağa kadar yolsuzluğa batmış olan CHP'li yeni partili belediye, şaibeli kurultayla ortaya çıkan pavyondaki delege pazarlığı, neredeyse her hafta istifa edip bağımsız kalan ya da başka partilere geçen belediye başkanları. Her geçen gün yeni bir CHP'li belediye skandalı. Ne ararsan var. Ahlaksızlık, yolsuzluk, metres, gırla. Yürüyen parayım diyen zonta. Yüzlerce kez yazdık, tekrar etmekten biz de usandık. Başkan Erdoğan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eder. Daha sonra da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı külliyede kabul eder. Büyük kurtarıcı Eko içeride, ondan umut yok. Mansur Yavaş ve Cemil Tugay ikisi de istifa etti, ikisi de yeni partiye katılmadı. Ankara ve İzmir'i CHP ya da yenisi değil, bağımsız belediye başkanları yönetiyor, haberiniz var değil mi? Bir de Türkiye'nin en büyük nüfusa göre ilk 5 büyükşehir belediyesine bakalım. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya. Neydi? 47 yıl sonra CHP ne yapmıştı? Peki bugün ilk 5 büyük ilde kimler kaldı? Özgür Özel'e göre İyi Parti yok, Happy Parti. Yeni partinin oyu her geçen gün artıyor. %50'nin üstüne çıkmış bile. Kendi ifadesiyle yeni partiye olan destek bazı anketlerde %62'yi buluyormuş. Öyledir tabii. Böyle giderse %80'i de bulur. İyi o zaman. Traktör ve şadırvan. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Traktör ve Şadırvan" başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te Murat Bardakçı'nın "Yine deprem bülbüllerine" dair başlıklı makalesini sunuyorum. Adana ve Osmaniye tarafları dün fena sallandı ve sallanmaya da devam ediyor. Allah bizleri büyük bir afetle karşılaşmaktan muhafaza buyursun demekten başka çaremiz yok. Yine bir geldi ya, her sarsıntıdan sonra ortalığa dökülen akademik unvanlı jeolog, sismolog, bilmem ne neologlar, yani deprem bülbülleri yine bin türlü söz ettiler. Yok efendim, falanca fayın ucu hareketlenmeye başlamış da, o uç filanca fayı ittiriyormuş da, bundan sonra büyük bir deprem beklenebilirmiş ama olmayabilirmiş de, vesaire de vesaire. Anlayacağınız, derde devadan gayrı akıllarına gelen ne varsa hepsini söylediler. Dün üstadlardan biri de hızını alamadı ve İstanbul'da da büyük bir depremin beklendiği kehanetini tekrarlamadan edemedi. Adana taraflarındaki depremler neyin nesi diye sordular. Hazret bir iki kelime ile güya cevap verdikten sonra sözü Marmara'ya getirdi. Büyük deprem yolda, başınıza neler gelecek ah bir bilseniz dedi ve istikbal hakkında döktürdü. Böyle alakasız bir cevabın sebebi galiba belli. Milletin büyük korkusu Marmara depremi ya, bu endişeden istifade edip dikkat çekme merakı. Daha önce de yazmıştım. Jeologların mevcudiyetinden 1999 depreminden sonra haberdar olmuştuk ve ekranları hemen her gece işgal buyurmuşlardı. Önce İstanbul 2 sene içerisinde öyle bir sallanacak ki taş üstünde taş kalmayacak, hepiniz öleceksiniz müjdesini verip milyonlarca kişiyi sakinleştirici almadan yaşayamaz hale getirmişler. Ama deprem bir türlü gelmeyince felaketin tarihini birkaç sene ileriye atmış ve nihayet kıyametin 40-50 sene sonra kopacağını söylemeye başlamışlardı. Pandemi gelip çatınca ekranda üstadların yüzlerini görmekten mahrum kaldık ama salgın sona erip de etrafın yeniden sallanmaya başlaması üzerine hemen televizyonlara ve sosyal medyaya koşup felaket edebiyatına kaldıkları yerden devam ettiler. Ve ediyorlar. Üstadların adedi de her depremden sonra artıyor ve yepyeni hazretlerle tanışıyoruz. Depremlerin ardından söylediklerinin ve yaptıkları yorumların birbirlerinden nasıl farklı olduğu dikkatinizi çekti mi? Tamam, jeoloji, sismoloji, sedimentoloji, vesayroloji ne zaman ve nerede deprem olacağını önceden kestirmekten tamamen aciz. Amenna. Fakat fayların tamamını bilmiyoruz. Bildiğimizi zannettiklerimizin özellikleri hakkında da elde tam ve kesin bilgiler mevcut değil. Deprem bülbülleri hangi fayın canlı ve hangisinin ölü olduğu konusunda bile anlaşamıyorlar ve asgari müşterekte birleşmeleri gerektiği halde ayrı tellerden çalıyorlar. Bilmem hatırlar mısınız? 2020'de İstanbul hafif de olsa sallanmıştı. Depremin ardından üstadlar televizyonlara koşuşmuş ve sarsıntının sebebinin Karadeniz'de İstanbul'a 18 kilometre mesafedeki bir fay olduğunu söylemişlerdi. Ama bu faydan daha önce hiçbiri bahsetmemiş ve fayın mevcudiyeti hafif de olsa bir deprem sayesinde hatırlarına gelmişti. Son zamanlarda milleti binaların güçlendirilmesi ve inşaatın zemine göre yapılması gibi hususlarda uyarmaları iyi, güzel, hoş fakat bazıları deprem konusunu falanca fay üzerinde epey çalıştım ama vardığım neticeleri henüz yayınlamadım, yayınladığımda göreceksiniz, öğreneceksiniz demeye yani peşinen kehanet iddiasında bulunup işi felaket tellallığı yapmaya kadar götürüyorlar. Televizyonlar, gazeteler ve sosyal medya siteleri her sarsıntının ardından deprem bülbüllerine ekranlarını ve sütunlarını açtıktan sonra söylediklerini karşılıklı şekilde iyice bir mukayese etseler, mesela birinin ak dediği konuya diğerinin kara demesini liste haline getirseler ortaya bilimsel bir faaliyet raporu değil mükemmel bir komedi senaryosu çıkar. Habertürk gazetesinde Murat Bardakçı'nın yine deprem bülbüllerine dair başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Zihinsel Köleler başlıklı makalesini sunuyorum. Türk milletinin tarihteki en büyük gücü, hiçbir zaman başkalarının kuklası olmamış, her türlü zor şartta bile kendi göbeğini kendi kesmiş, istiklal ve istikbalinden asla taviz vermemiş iradesidir. Ancak ne yazık ki bu milletin bağrından çıkıp da zihni emperyalizmin tarlasında ekilmiş bir kesim var ki, yüzyıllardır batıcılığı, sömürgeciliğe, kul köle olmakla karıştırmaktalar. Bugün salon aydınlarından ekran bülbüllerine kadar uzanan bu zihniyet, kendi ülkesine, kendi insanına, kendi toprağına yabancılaşmış, Batı'nın her yaptığını ilahi nizam, her buyruğunu mutlak hakikat zanneden kronik bir özgüven kaybının ve ezikliğin tutsağıdır. Sömürge aklını batıcılık zannederek içselleştiren bu güruh, sürekli kronik hale gelen bizden adam olmaz hastasıdır. Sömürgecilik, kandan beslenen emperyalistlerin diğer milletleri ezmek, boyunduruk altına almak ve benliklerini yok etmek için kurduğu zorbalık düzenidir. Fakat bu ezik zihniyet, sömürgeciliğin acımasız dişlerini ve Batı'nın iki yüzlüğünü görmezden gelir. Onlar için Batı demek kusursuzluktur. Kendi milleti ise peşinen mahkum edilmesi gereken bir kütledir. Bu hastalıklı ruh hali şu tezahürlerle kendini gösterir. Yerli ve milli olan her şeye çamur atmayı marifet sayarlar. Türkiye dünyanın gözü önünde savunma sanayinde, havacılıkta, teknolojide çığır açar. Dünyanın en büyük devletleri hayranlıkla izlerken bu içerideki zihniyet sahipleri sömürge efendilerine yaranmak için bunu yapamayız, plastik oyuncak, kesin arkasında yabancı var diyerek kendi insanının, mühendisinin emeğine hor bakar, hatta aşağılayarak iftira atar. Çünkü onların dünyasında Türk evladı büyük bir iş yapamaz. Çünkü Batılı efendisine beynine bunu fısıldamıştır. Kültürel züppe ve zihinsel köle takılırlar. Kendi tarihine, destanlarına, öz kültürüne yabancı olan bu ezikler, Batı'nın en bayağı popüler kültür ürünlerini bile ezberleyerek çağdaşlık maskesiyle pazarlarlar. Kendi insanına göçebe, gerici gözüyle bakarken Avrupalının her hareketini taklit etmeyi, Batı'dan transfer montajı marifet sayarlar. Gizli finansal ve siyasal mandacıdırlar. Efendilerimiz ne der korkusu yaşarlar. Monşer kafalıdırlar. Fransız, İngiliz tarihini, kültürünü su gibi yutup caka satarlar. Beyinleri aman Batı'yı üzmeyelim mottosuyla çalışır. Bu ezikliğin en tehlikeli boyutu, ülkenin bağımsızlığına ve ekonomik kararlarına gölge düşüren bu beyinlerde yaşanan gizli siyasal ve finansal mandacılıktır. Batı medyasının tetikçiliğini yapmak onlar için büyük onurdur. Türkiye düşmanı odakların manşetlerini iç politikada iktidar devşirmek için ezbere papağan gibi tekrarlarlar. Türkiye'nin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda hemen Washington'un, Brüksel'in veya Londra'nın ağzıyla konuşmaya başlarlar. Acaba Batı bize kızar mı? Avrupa ne der korkusu bunların omurgasını oluşturan yegane çizgidir. Batı başkentlerinden devletimize gelen saldırıları kullanarak iktidara hücum etmeyi, kullanılmayı çok severler. Bu konuda Mason localarında devşirilmiş dedeleri gibi büyük aşk yaşarlar. Ekonomik tetikçi olmayı görev bilirler. Uluslararası finans kurumlarının Türkiye'ye yönelik siyasi maksatlı raporlarını koro halinde savunurlar. Kendi ülkesinin ekonomik bağımsızlık mücadelesini baltalamak için fırsat kollarlar. Onların gözünde Türkiye, kendi kararlarını kendi alan egemen bir devlet değil, Batı'nın sermaye piyasalarına diyet borcu olan bir sömürge eyaletidir. Bir konunun içeriğini, mantığını veya aslını hiç sorgulamadan, duyduğu veya ezberlediği şeyleri tıpkı bir papağan gibi aynen düşünmeden tekrarlar. uluslararası odakların veya batılı finans çevrelerinin Türkiye aleyhine yaptığı yayınların ve raporların içeriğini akıl süzgecinden geçirmeden kendi ülkesinin gerçeklerini yok sayarak her daim saldırırlar. Hatta bunların içinde freni olmayanlar da vardır. Keşke ekonomi batsa diye beddua edecek kadar teşhircidirler, ne idüğü belirsizliklerini dışa vurmak için çok çaba sarf ederler. Batının kapı kulu olmak, sömürgeci politikalara alkış tutmak kutsal görevleridir. Her şeyi en iyi Batı yapar diyen bu köksüz, ittihatçı ve ezik zihniyet, Türk milletinin bin yıllık bağımsızlık karakterine tamamen zıttır. Bu millet, dün olduğu gibi bugün de ne sömürgecilerin tasmasını boynuna takar, ne de içerideki mandacıların zihinsel esaretine ve hastalığına teslim olur. Türkiye kendi gücüne, kendi evlatlarına ve kendi milli iradesine yaslanarak bu zihinsel kölelerin takmaya çalıştığı prangaları da söküp atacak kudrettedir. Bunu asla göremezler çünkü gözleri de kalpleri gibi mühürlüdür. Ağzınla kuş tutsan asla ötemez, maket bu derler. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın Zihinsel Köleler başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Murat Gülderen'in "İnternette bir dakika huzur vermiyorlar" başlıklı makalesini sunuyorum. Bir video izlemek, bir konu araştırmak, haber okumak ya da internette alışveriş yapmak artık eskisi kadar kolay değil. Reklamlar, çerez uyarıları, bildirim talepleri ve bitmeyen öneriler derken birkaç dakikalık iş için bile onlarca kez tıklamak zorunda kalıyoruz. Üstelik algoritmalarda neye baktığımızı takip ederek karşımıza yenilerini çıkarıyor. Peki dijital dünyada kontrolü nasıl ele alabiliriz? İşte taktikler. Önceleri internette bir içerik açtığımızda karşımıza 3-5 saniyelik bir reklam çıkar geçer giderdi. Şimdi ise ne izlesek reklamla karşılaşıyoruz. Öyle ki bazı reklamlar neredeyse dakikalarca atlanamıyor. Hele YouTube'dan film izlemeye kalktığınızda 5 dakikada bir reklam bombardımanına tutuluyoruz. Üstelik internetin reklam yükü sadece videolarla sınırlı değil. Bir siteye giriyoruz, önce çerezleri kabul et, ardından bildirimleri aç, reklamı kapat, uygulamayı indir, üye ol uyarıları karşılıyor bizi. Yani daha içeriye ulaşamadan onlarca mesajı ve reklam görüntülerini kapatmak zorunda kalıyoruz. Hatta çoğu zaman kabul et düğmesi büyük ve kolay bulunurken reddet seçeneği çok daha zor görülüyor. Yani bunun içinde ekstra gerginlik yaşıyoruz. Kısacası internet artık her adımda bizden yeni bir şey istiyor. Çünkü dijital dünyada artık sadece içerik sunulmuyor. Dikkatimizi, zamanımızı ve paramızı kazanmak için de yarışılıyor. Reklam gösterimi, abonelik, uygulama indirme, bildirim açtırma, çerez onayı veya alışverişe yönlendirme gibi yöntemler platformların gelir elde etmesinin önemli parçaları haline geldi. Özetle internette işimizi halletmek için her geçen gün biraz daha fazla sabra ihtiyaç duyuyoruz. Her tıklamada karşımıza çıkan bu teklifler internette geçirdiğimiz süreyi çok daha yorucu hale getiriyor. Bir videoyu izlemek için reklamı bekliyor, bir haberi okumak için pencere kapatıyor, bir işlem yapmak için peş peşe seçeneklerle uğraşıyoruz. Sonunda yapmak istediğimiz işi bitiriyoruz ama sanki birkaç işi birden yapmışız gibi hissediyoruz. Dijital dünyanın bize kazandırması gereken hız, yerini bıkkınlığa, dikkat dağınıklığına ve yeter artık duygusuna bırakıyor. İnternette karşımıza çıkan hiçbir şey tesadüf değil. Ne izlediğimiz, neye tıkladığımız, hangi videoda ne kadar kaldığımız ve hangi ürüne baktığımız sistemlerin bir sonraki hamlesini etkileyebiliyor. Bir içeriğe ilgi gösterdiğimizde benzerleri peş peşe geliyor. Bir ürüne baktığımızda günlerce reklamını görebiliyoruz. Algoritma bizim yorulup yorulmadığımızı, artık görmek istemediğimizi ya da yeter dediğimizi bilmiyor. Onun için önemli olan davranışımızdan elde edilen sonuç. Daha fazla izlediysek daha fazlasını gösteriyor, daha fazla tıkladıysak önümüze yenisini çıkarıyor. Daha çok izleyelim, daha çok tıklayalım, daha çok satın alalım diye kurulan bu düzen bize kolaylık sağlıyor gibi görünüyor ama farkında olmadan sabrımızdan, dikkatimizi, mahremiyetimizden, seçim özgürlüğümüze kadar pek çok şeyi alıp götürüyor. Peki ne yapmalı? Çerez penceresinde tümünü kabul ete otomatik basmak yerine mümkünse zorunlu olmayan çerezleri reddedin. Tarayıcı ayarlarından çerezleri ve site verilerini düzenli olarak temizleyebilir, üçüncü taraf çerezlerini engelleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Google hesabında ve benzeri büyük platformlarda reklam kişiselleştirme ayarlarını kapatmak veya sınırlandırmak, baktığın ürünlerin günlerce peşinden gelmesini oldukça azaltır. Telefonunuzdaki uygulamaların hangi verilere ve izinlere sahip olduğunu ara sıra kontrol edin. İhtiyacı olmayan uygulamanın konumunu, kişilerini veya başka işler izlerini açık bırakmayın. Karşınıza çıkan reklamların neden gösterildiğini kontrol edin. Bunu reklamın sağ üstündeki 3 nokta veya neden bu reklam yazısına tıklayarak görebilirsiniz. İlgilenmiyorum veya bu reklamı gizle seçeneğini kullanın. Özellikle alışveriş ve sosyal medya uygulamalarının geri dön, kaçırma, son fırsat gibi sizi tekrar uygulamaya çağıran bildirimlerini kapatın. Otomatik oynatmayı kapatın. Video bittiğinde yenisinin kendiliğinden başlamasını engelleyin. Ana sayfada karşılaştığınız her içeriği izlemek yerine gerçekten merak ettiğiniz konuyu kendiniz arayın. Bir konu ilginizi çektiğinde sadece algoritmanın önerdiklerini izlemeyin. Farklı kaynaklara da bakın. Gizlilik ayarlarını yılda bir defa değil düzenli olarak kontrol edin. Sürekli aynı tür içerikleri tüketmek yerine farklı konulara, farklı görüşlere ve farklı kaynaklara bilinçli olarak bakın. Ne izleyeceğinize, ne satın alacağınıza ve ne kadar zaman ayıracağınıza son kararı siz verin. Algoritma önerir, karar sizin olmalı. Artık ilgilenmediğiniz konuları geçmişte yaptığınız aramalar nedeniyle sürekli karşınıza çıkmasını istemiyorsanız, geçmişinizi temizleyin veya otomatik silme seçeneklerini kullanın. Posta Gazetesi'nde Murat Gülderen'in "İnternette bir dakika huzur vermiyorlar" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star Gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin "Komplo hikayeleri sizi kurtarmaz" başlıklı makalesi.

Yani birileri kafanıza silah dayayıp da paranızı fona zorla mı yatırttı? Ne yani? Paranızı yatırdığınız fon 1 liranızı 1 milyar yapınca parayı hemen çekmeniz de mi silah zoruyla oldu? Tabii ki hiçbiri değil. Komplo hikayelerini bir tarafa bırakın ve tamahkarlığınızı kendinize itiraf edin. Biz biliyoruz. FETÖ bu tür zaafları kullanarak devlet içinde güçlendi ve istediklerini yaptırabildi. Her FETÖ'ye çalışan örgüt mensubu değildi ama örgüt tarafından bir zaafından yakalanmış ve örgüte hizmet etmeye mecbur bırakılmışlardı. Zaafı olanı düşmanın kullanması kadar doğal bir şey olamaz. Evet, insanoğlu hatalardan mürekkeptir ama devlet görevinde yer alanların kendi çıkarlarını her şeyin önüne koymaları hata değil, hıyanettir. İşte bu noktada komplo hikayelerine konu olacak mevzular başlar. Başrolde de bana komplo kuruldu diyenler yer alır. Sana komplo kurulmadı. Sen zaafından yakalandın ve komplo kurmakla suçladıkların tarafından kendilerine çalışmak üzere mahkum edildin. Hülasa, ekonomik sıkıntılarla uğraşan halkın komplo hikayelerine karnı tok. Komplo hikayeleriyle bizim aklımızla dalga geçmeyin. Komplo hikayeleri yerine gerçek hikayeyi anlatın da düştüğünüz bataklıktan çıkmak için size eller uzansın. Şimdi itiraf vakti. Star gazetesinde Yakup Köse'nin Komplo Hikayeleri Sizi Kurtarmaz başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

hatırladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinendir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a Kara Amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsola oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır. Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur.
Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı sokakta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve selamlık olarak inşa edilen evin selamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla, buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir. Köşkün 3 kemerli eyvan kesimleri
mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. Dördüncü Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne kadar sürçülisan ettiysek...

0: Sporun tüm renklerini aynı eksende buluşturmaya hazır mısınız? Fileden potaya, pistten parkura, kulvardan zirveye. Bir sporcunun hikayesi, bir takımın mücadelesi, bir yarışın heyecanı. Sporun farklı branşları, birbirinden özel hikayeler ve özel röportajlar aynı eksende buluşuyor. Basketboldan voleybola, tenisten maratona, bisikletten güreşe. Sporun farklı seslerini, farklı hikayelerini birlikte keşfediyoruz. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Spor Eksen, TGRT FM'de. Sporun her branşında anlatılacak bir hikaye var.
1: TGRT FM Haber.
2: 15 Temmuz'dan sonra bir üst düzey bir savcı arkadaşla sohbet ederken, yani bu süreçleri konuşurken dedim ki yani nasıl toparlanacağız falan dedim. O da dedi ki bana Barcelona gibi bir takımımız olduğunda dedi. Şimdi anlamadım şimdi. Sayın savcım dedim. Hani anlamadım. Şimdi anlamadım dedim, yani ben adaletle ilgili bir şey sormuştum. Dedi ki emin şey dedi ya sevgili Nedim dedi ya. Bir şey bozulduğunda illa aynı yerde kalmıyor. O birbirine ziyaret ederek gidiyor. Şimdi dedim neden bunu söylüyorsunuz? Bakın dedi, Barcelona gibi takımınızın olabilmesi için bir kültürünüzün olması gerekiyor. Yani işte o takımı yetiştireceksiniz, altyapıya önem vereceksiniz. Bu dedi bir sistematiktir, bir düşünce mantığıdır dedi. Siz o düşünce mantığını yalnızca futbolda olduğunu mu düşünüyorsunuz dedi. Hayır dedi. O dedi hayatın farklı farklı yerlerinde de aynı şekilde gerçekleşiyor. Şimdi burada da aynı mevzuyu yaşıyoruz. Hani fon hikayesini konuşuyorsunuz. İşte belediyelerdeki yolsuzluğu konuşuyorsunuz. Sonra futboldaki kirlenmeyi konuşuyorsunuz değil mi? Birbirinden çok farklı gibi konuşuyoruz değil mi? Yok. Aynı Nedim'in söylediği gibi. Bir bakış açısında bir puaflık olduğundan kaynaklanıyor. Çünkü biz şunu yapıyoruz. Bir çalışanları dövüp, bakın çalışanları dövüp, çalışmayanları pas geçiyoruz. Bakın çalışanları dövüp, çalışmayanları pas geçiyoruz. Veya şöyle bir deyimi hayatımızın içine sokuyoruz. Devlet malı deniz, yemeyen domuz. Böyle bir atasözümüzün olduğuna inanıyoruz. Yani böyle bir atasözümüzün olduğuna inanıyoruz. Yani benim atalarım böyle bir şey söylemiş olması mümkün mü? Değil. Çünkü yani hem dini açıdan hem edebi açıdan atalarımızın yaşadıkları felsefe, hayata bakışları ve diğerleri bu değil ki. Devlet malının korunmasıyla ilgili ne kadar önem verdikleri, onunla ilgili kayıtların nasıl tutulduğunu görüyorsunuz. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Bu değişimi nasıl yapacağız diye sorarsanız, arkadaş futbolda da yapacaksınız. Arkadaş adalet sisteminde de yapacaksınız, belediyede de yapacaksınız, siyasette de yapacaksınız, gazetecilerde de yapacaksınız. Bu sistem beraber ayağa kalkacak. Birisini ayağa kaldırdığınızda diğerleri sizle beraber gelmiyor. Hep beraber kalkarsanız ancak olacak bu iş. O yüzden söylüyorum, hani birbirinden bağımsız gibi görüyoruz gibi düşünüyoruz ama değil. Hep beraber bu işi el ele bu memleketi inşallah hak ettiği yere hep beraber götüreceğiz. Sevenlerle hep beraber.
3: Çok güzel. Güzel cümlelerdi. Şöyle yapayım, tekrar biz bir konuya döneceğim.
2: Dönelim bir yerden.
3: Aslında yine konumuzla da alakalı, yani bir ittifak içerisinde Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Ama işte orada bir Nedim Şener, sana geçeyim. Biraz Mete Yarar bir giriş yapmıştı. Şimdi bir taraftan Husilerin saldırısı olduğu için acaba Mekke ittifakı deneniyor mu denenmiyor mu tartışmaları vardı. Pakistan'ın özellikle biraz daha işte genel sekreterin Pakistanlı olması, biraz daha yüksek enerjide açıklamalar yapması, acaba Türk askeri Suudi Arabistan'a işte asker mi gönderecek soruları gelmişti. Ama şunu sormak istiyorum ben sana. Şimdi Amerika'nın bölgedeki o güvenlik şemsiyesinin tam tartışıldığı noktada bu ittifakın anlamı nedir? Yani Suudi Arabistan bir başka mesaj mı veriyor mesela Washington Amerika'ya? Hani Türkiye,
4: Pakistan. Şöyle, geçen hafta İsmail Hakkı Pekin'le konuşurken hatırlayacaksınız o işte Amerika'nın gönderdiği askerler üzerinden ben değerlendirme yaptığımda, evet, işte Husilere yönelik başka bir planın oldu. Yani Mekke anlaşması bu işin odağında olmadığını anlatmaya çalışmıştım. Yani şu ana gidişat o. Ve daha önce yapılan toplantılar, bugün yine yapılan toplantılar o anlaşmanın daha vücut bulması için. Çünkü Hakan Fidan Amerika'da bunu söyledi zaten. Daha yeni doğmuş bir anlaşma. Siz NATO'nun 5. maddesindeki olduğu gibi burada da ortak savunma zaten. Bakın saldırı şeyi yok. Bir ortak bir savunma adımının.
3: Tabii ki savunma. Yani birisine bir şey yapılması, bana yapılması gerek gibi. NATO'da da
4: bölgesel,
3: bu madde var.
4: Bölgesel gelişmelere yönelik daha uzun vadeli bir anlaşmanın daha henüz temelleri atılıyor. Şimdi Husilerse İran'ın vekil gücü olarak orada Amerika'nın da hedef aldığı, işte Suriye'ye bir takım sahte bayrak, özür dilerim, Suudi Arabistan'a sahte bayrak operasyonlara çatışmaya çekilmeye çalışıldığı bir noktada, ama şu karar verilmiş görünüyor. Yani Husileri orada, yani Yemen artık iki parçalı bir Yemen uzun vadeli yaşamayacak. Yani Husiler orada bence iki bölge halinde kalmalarına izin verilmeyecek. Buna dair bir karar verilmiş. Bu gerek açık gerekçelerle veya gizli gerekçelerle mutlaka uygulanacak bir politika haline gidiyor. Çünkü Suudi Arabistan zaten kendi topraklarına yapılan saldırılar karşılığında Husilere yönelik bir takım girişimlerde de bulunuyor farkındaysanız. Dolayısıyla evet. Ben Mekke Anlaşması'nın oturup da Türk askerini bölgede Husilere karşı bir güç olarak kullanmak isteyen birisi varsa da Türkiye'nin aklından geçiriyorsa da Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye bölgemizde Müslüman ülkelerle, isterse mezhep farklılığı dahi olsa, Müslüman ülkelerle çatışmama konusunda son derece kararlı. Yani bu, eğer böyle bir amacı olsaydı İran'a yönelik saldırı sırasında bir rol üstlenir, bir onu bir fırsatçılık yapmak isteyebilirdi, ama Türkiye asla böyle bir düşüncesi hiç olmadı. Çünkü kadim bir tarihi dostluğumuz, komşuluğumuz var. Dolayısıyla ben Mekke Anlaşması'nın bunu kapsadığını ilk baştan beri hiç düşünmüyorum. Çünkü yapılan ilk deklarasyondan itibaren baktığınız zaman, yani özellikle Türkiye kaynaklı, Pakistan belki başka bir şey düşünüyor olabilir, ama Türkiye eğer Husi konusuna dahil olacaksa ancak orada barışın nasıl sağlanacağı konusunda, diyaloğun nasıl sağlanacağı konusunda rolü olabilir.
3: Peki Mete Yarar, şimdi Pakistan nükleer bir güç, Suudi Arabistan çok zengin, parası var. Türkiye hem NATO üyesi hem İHA'lar, SİHA'lar savunma sanayisinde çok önemli, adımlar atan bir ülke. Mesela ortak bir silah, ortak bir şey yapılabilir mi bu üç ülke? Yani bu üç ülkenin bu konumu nasıl birleşir? Sadece biz hani Mekke İttifakı birisine saldırırsa saldırır diye yapılmadı herhalde. Başka bir amacı da yok mu? Mesela yeni bir ortak bir silah yapılamaz mı?
2: Şöyle söyleyeyim, aslında bu planın mimarı olan, hani sonuçta Cumhurbaşkanı'nın bir liderliğinde bu süreç sürdürülüyor, ama bu başından beri 2,5 seneden beri bu işi takip eden ve şekillendirmesine büyük pay sahibi olan Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biliyorsunuz. Ben Hakan Fidan'dan direkt birinci ağızdan, hani Mekke İttifakı nereye doğru evrilecek, Mekke İttifakı nasıl doğdu ve nasıl buraya geldiğini dinlediğim için açıkçası şunu söyleyeyim. Yani Mekke İttifakı Orta Doğu'yu şekillendirmek için yapılmış olan bir yapı değil. Birinci çizeceğim nokta bu. Küresel bakıyor bu olaya. Yani Pasifik tarafına da bakıyor, Afrika tarafına da bakıyor. Aynı zamanda Orta Doğu tarafına da bakıyor. Şimdi buradaki mevzu Husiler konusundan gittiğin için söyleyeceğim. Mesela dedin ki yani Pakistan daha fazla orada. Çünkü niye? Pakistan bizden önce zaten yıllardan beri orada ordusunu bulunduruyor. Yani her sene anlaşma uzatılır. Yaklaşık birkaç tugay askerini bulundurur orada savunma için. Arkasından biz bu anlaşmadan önce biliyorsun onlar kendi aralarında çok önemli bir savunma ittifak anlaşması imzaladılar. Yani birbirine kim saldırırsa, yani kim devlete saldırırsa diğeri nükleer gücüyle dahil olmakla, müdahil olmakla ilgili bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmadan önce, yani bakın, evet. Bu anlaşmadan önce vardılardı zaten Pakistan orada. Hani şöyle bir şey aklınıza gelmesin. İki hepimiz bir Mekke ittifakı imzaladık ama Pakistan daha iyi reaksiyon verdi ve orada yer aldı. Böyle bir durum yok. Zaten Pakistan oradaydı. Hani sorunun cevaplarından bir tanesi niye Pakistanlı bir general seçildi? Çünkü çok uzun zamandan beri Pakistan'la Suudi Arabistan aynı mantalitede düşünüyor. Ayrıca Türkiye ile Pakistan da aynı mantalitede düşünüyor. İki tarafı da anlayacak, iki tarafı da koordine edebilecek olan en iyi ülke bence Pakistan. Dikkat edin, bizim Pakistan'la askeri işbirliğimiz bundan önce çok daha öncesine vardı. Evet. Şimdi hatırlayın en son Hindistan'la Pakistan geriliminde ve ondan önceki bütün dönemlerde Türkiye'nin desteği, hem askeri destek hem lojistik destek anlamında çok daha kadim bir dostluğumuz yok mu? Var. O yüzden hani niye buradayız ve neden bunu yapıyoruz? Bakın, Afrika'da beraber işbirliği yapacağımız yerler çok netleşmiş durumda. Somali, Sudan ve Libya bunun ilk bacağı. Bakın, ilk bacağı burası. Sonra Orta Doğu'da Filistin, Suriye ve Yemen bu sorunun ilk çözüleceği yerlerden bir tanesi. Sonra Pakistan'ın bulunduğu kuşaklar, Afganistan ve coğrafyada yaşanan diğer sorunların çözülmesiyle ilgili birçok ülkeyi içine alarak bir genişlemeyi düşünüyor. Şimdi ilk etapta yanlış hatırlamıyorsam 6 ülkenin girme durumu var. Bakın 6 ülke bu şeye girecek, ittifaka girecek. Yani biz şimdi
3: o 6 ülkenin
2: yakın bir zaman
3: ne oldu, kim olduğunu bilmiyoruz. Yani bugün genel sekreter diyor ama mesela Hakan Fidan Mısır demişti. Mesela burada çok kısaca bir cevap diyeceğim.
2: Mısır biraz daha geç girebilir.
3: Orada bir şey soracağım. 6 ülkenin girmesi siyasi bir hani yapıyı değiştirir mi? Yani mesela Mısır'ın devasa Arap ordusuyla giriyor olması mesela ittifaka siyasi yapıda bir değişiklik yaratır mı? Ya da bir başka ülkenin işte kendince gücüyle. Çok kısa alacağım, Nedim Şener'e döneceğim.
2: Bakın, NATO'da herkesin farklı farklı ordu yapıları var. Onların ülkelerin kendi politikalarını değiştiriyor mu? Fransa'nın politikasını değiştiriyor mu? İngiltere'nin değiştiriyor mu? Amerika'nın değişiyor mu? Hayır. Yani bu bir ittifak. Bu ittifak demek hepimiz aynı şeyi düşüneceğiz, hiçbirimizle farklı düşünmeyeceğiz gibi bir şey yok. Politikalar değişebilir. Buradaki tek sorun şu. Bu ülkeler sorunları çözmek için beraber ortak bir güç kullanmayı tercih edecekler. Yani politika belirleyecekler. Orta Doğu barışı. Örnek veriyorum. Afrika politikası. Şimdi bunları önce olgunlaştırmak lazım. Zaman zaman ittifakla beraber, Mekke İttifakı ile beraber ortak hareket edeceksiniz. Belki de bu üç ülke, yani ilk başlangıçta olan ülke, bu ittifakın dışında beraber ortak hareket edecekler. Ben olaya öyle bakıyorum ve açıkçası Sayın Hakan Fidan'ın bize anlattığı ve çizdiği tablo, yani kafamda şekillendiği için söylüyorum, İnanılmaz bir boyutu var ve Türkiye'ye stratejik anlamda, ekonomik anlamda, politik anlamda çok büyük kazanımlar elde edecek. Yani olayı Husiler üzerinden değerlendirip Suudi Arabistan sıkıştığı için Mekke İttifakı'nın istedi Türkiye'de bu işe girsin, bu sorunu çözsün. Yok böyle bir şey. Sayın Hakan Fidan bunu onlarca defa söyledi. Yani Suudi Arabistan yeteri kadar uçağı var. Suudi Arabistan yeteri kadar askeri var. Yemen'in, yani Yemen'de desteklediği güçlerin yeteri kadar askeri var. Şimdi sorun şu. Mekke ittifakı sorun çözme yeteneğini Suudi Arabistan üzerinden test edecek. Husiler üzerinden
3: önemli
2: değil. Bakın, bir
3: manşet. Husiler üzerinden test edecek. Şimdi.
2: Hayır, Husiler üzerinden değil.
3: Suudi Arabistan
2: üzerinden test edecek. Çünkü Husiler üzerinden test etmek açıkçası yanlış bir felsefe olur. O zaman bir
3: de saldıran şu anda Suudi Arabistan'a saldıran Husiler, başka birisi yok ki, nasıl test
2: onu
3: edecek?
2: Onu demek istemiyorum. Sen Suudi Arabistan'ı öyle bir donatacaksın ki, Suudi Arabistan'ı öyle bir savunma şemsiyesi için alacaksın ki işte o zaman diyecekler ki, çünkü biz ne diyoruz bunun için? Savunma ittifakı diyoruz, değil mi?
3: Evet.
2: Eğer sen saldırıyı durdurma gücünü gösterebilirsen Suudi Arabistan sınırında, işte o yüzden söyledim, Suudi Arabistan üzerinden test edecek diyorum. Husiler üzerinden test edecek dersen siz Husilerin içine girip müdahale etmek zorunda kalırsınız. Ben sınırı Suudi Arabistan sınırında çiziyorum. Peki. Türkiye de öyle çiziyor. Hakan Fidan da bunu böyle açıkladı zaten.
3: Önemli. Şimdi Türkiye Doğu Akdeniz'de sevgili Nedim. Suudi Arabistan Kızıldeniz ve Körfez, Pakistan Okyanus'ta, yani Hint Okyanusu'nda. Şimdi bu noktada mesela stratejik olarak da bize çok büyük bir faydası olacak dedi Mete Yarar. Ne diyorsun? Yani mesela
4: ya şöyle bakın, bu Türkiye şöyle söyleyeyim bakın. Yani Mete'nin anlattığını biraz daha ben anladığım kadarı da anlatmaya çalışayım okuduklarımızdan da. Şimdi Hakan Fidan Gazze soykırımının başından beri ne yapıyor? Türkiye, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da İslam coğrafyasındaki ülkelerin şöyle ayağa kalkması, Amerika'ya karşı, İsrail'in tutumuna karşı işte ortak hareket edelim diyor. Fakat mevcut platformlar, İslam Kalkınma Teşkilatı, İslam Ülkeleri Birliği veya ne derseniz yani adı
5: Arap Birliği.
4: Hiçbir işe yaramıyor, farkında mısınız? Sadece toplanıp bildiri yayınlamak ve dağılmaktan başka. Bu anlaşmanın, yani bu Mekke Anlaşması'nın, ki büyüyecek o belli, 6 ülkeden bahsediliyor. Daha dinamik ve bölgesel güvenlik mimarisini yeniden inşa eden bir anlayış. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bölgeden farkındaysanız kendi çıkarlarını kollayacak şekilde hem çıkıyor hem başka şekilde yerleşmeye çalışıyor. Nereye? Hürmüz mesela, evet. Diyor ya, Hürmüz bizim diyor mesela. Yani nasıl oluyorsa şey gibi, Danimarka'ya ait olan Grönland'ı işte benim der gibi, ya da Kanada 51. eyaletim olsun der gibi bir yaklaşım var. Kendi çıkarlarını nasıl maksimize edecekse, kendi çıkarları için kendi gücünü kullanma biçimini inşa ediyor. Amerika yeniden bir şekillendiriyor. Ama Orta Doğu'da doğan bu güç mimarisindeki boşluğu Türkiye'nin liderliğinde yeniden oluşturma çabası var. Bu o ülkelerin, çünkü şöyle söyleyelim. Mesela Müslüman coğrafyasındaki ülkeler Amerikan şemsiyesi dışında bugüne kadar bir güvenlik kalkanı şey yapmadılar. Ama hiçbir işe yaramadığını gördüler. Fakat Türkiye diyor ki sizi ben koruyayım demiyor. Gelin kendi güvenliğinizi, toprak bütünlüğünüzü. Çünkü yoksa hani tam da İsrail Başbakanı Siyonist Netanyahu'nun dediği gibi iktidarınızı ve çıkarınızı kaybedersiniz der gibi, birer aşiret reisiymiş gibi onları aşağıladığı bir dönemden geliyorlar.
3: Bu arada Nedim Şener, bugün Türk Gün Gazetesi'nin bir manşeti de vardı. Arkadaşlar onu da versinler. Bir plan yaptığını Netanyahu'nun, kanlı plan diye verilmiş. Eski Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Diyor ki seçim olmasın diye savaş çıkartacak. Hatta o düşme ihtimali olan uçak vardı ya, o iki pilot kavga etmişti. Evet. İki gün önceden Netanyahu bütün listeleri almış, oradaki uçaktaki listeleri almış. Mesela bu da Türk Gün manşete çıkmış, kanlı bir plan iddiası var Netanyahu'nun. Her seçim şey, olmasın diye savaşa sokalım.
4: Tabii, Netanyahu Amerika'yı Irak Savaşı'na sokan, yanlış istihbaratı veren de, Gazze'deki soykırım başlamadan önce de Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine verdiği istihbaratı kendi genelkurmayından ve Mossad istihbarat servisinden saklayan da, bütün dünyada 40 yıldan beri coğrafyayı değiştirmeye çalışan ve bunun içinde hiçbir sınır tanımayan bir katille karşı karşıyayız. O kadar doğal ki ben yine bir yayında söylemiştim. Amerika topraklarında bile bu tür bir provokasyona kalkışabilir. Amerika'yı tekrar İran'a güçlü bir şekilde saldırtmak için. Yani artık son bir saldırı ve oradaki rejimi tamamen yıkmak amacıyla çok daha büyük bir katliam imza atabilir demiştim. Yani dolayısıyla bu beni hiç şaşırtmıyor. Zaten bu olaya da baktığınız zaman, ki sanki Trump da dalga geçercesine bir tesisatçı işte uçağı durdurdu, hiç bilmiyormuş uçak. Bence dalga geçiyordu aslında. Yani işte hiç uçağı kullanmayı diyor, bilmeyen birisi kokpite girip uçağı tekrar havalandırma falan gibi bir şey. Yani hangi koltuğa oturdun, neye bastın, nasıl o şeyi ne diyorsunuz o uçaktaki o şey var ya, kaldırmaya yarayan şey, evet, alet. Onu nasıl kullandın? Nereden biliyorsun? Bir de tesisatçısın. Hani ufak bir uçuş deneyimin olsa anlayacağım da.
3: Uçurmuş diyor. Tesisatçı uçurmuş.
4: Uçurmuş tabii tabii. Yani dolayısıyla hem de düşen, yani hızla irtifa kaybeden uçağı yapabilmişti. Nasıl bir sağlıklı bir insanmış ki bunu yapmış. Dolayısıyla Netanyahu'nun bunu yapması çok normal. Bu mesela Mekke'ye yapılan saldırılar, bunların veriliş biçimi, yani bunları hep İsrail'in sahte bayrak operasyonları falan dedik. Dolayısıyla bu bence çok normal, çok doğal bir şey.
3: Peki Mete Yarar, bugün tüm bunlar olurken işte Netanyahu'nun kanlı planını Türk Gün koymuş. Bugün o Mekke İttifakı toplantısı. İsrail Suriye'de bir sınır çiziyor. Ve bu da ne? Söyleyelim hemen operasyonun adını. Evet, Sufa 53 attı. Ve evet. Türkiye'den çok tepki geldi. Ömer Çelik açıklama yaptı. Burhanettin Duran kabul edilemez deniyor. İsrail bugün de mesela bu sınır hattına yine müdahale etti. Orada bütün tarım, toprak, her şey çok etkileniyormuş bu arada. Bunu da Türk yetkililerden gelen açıklamalardan öğrendik. Mesela bu nedir? Bu adım ne?
2: Onların en büyük amaçlarından bir tanesi Dürsi bölgesiyle birleşmek. O yüzden de yavaş yavaş hattı belirginleştiriyorlar. Ve o Dürzi bölgesinin arasındaki yer alan Arap köylerinin olduğu bütün bölgeleri önce oradaki insanları sürüyorlar. Yani o aradaki etnik bir temizlik yapıyorlar. Aynı Gazze'de yaptıkları gibi, aynı Lübnan'da yaptıkları gibi. Lübnan'da yapmıyorlar mı? Lübnan'da köyleri boşalttık, şu anda köyleri yıkmıyorlar mı? Gazze'de önce insanları sürüp sonra evleri yıkmadılar mı? Şimdi aynısını Suriye'de yapıyorlar. Amaç şu. Bakın Dürzi bölgesiyle başlayan Golan Tepeleri ile birleştirdikleri, onu da Lübnan'daki suyun geçtiği nehrin olduğu bölüm dahil olmak üzere oradan aşağı kadar İsrail'i birleştirmek. Adamların planı çok net ve açık ve bunu böyle adım adım adım adım hayata geçiriyorlar. Yani şöyle bir şey yok. Vazgeçtik, şu an durduk. Bizi soykırımla suçluyorlar, seçim var falan yok. Bu bir devlet politikası onlar için. Yani Netanyahu'nun politikası diyorlar ama bu devlet politikası kardeşim. Yarın sabahleyin herhangi bir muhalefet partisi gelsin, Suriye'den çıkmayacak, bu kadar net. Veya Lübnan'dan çıkmayacak, bu net. Amaç da bu bütün alanı birbirinden bağımsız gibi gözüken bu üç alanı birleştirip yavaş yavaş kendilerine vaat edilmiş toprak olarak gösterilen yere doğru ilerlemek. Ve bundan da inanın bir adım dahi geri adım atmıyorlar. Yani düşünün, bir ülke düşünün ki bana saldırıyorlar desin ama bütün ülkeler o saldırsın. İşte dünyanın garipliği de tam buradan kaynaklanıyor. Yani bana herkesin saldırıyor dediği İsrail Gazze'ye soykırım yapıyor. Lübnan'daki insanların evlerinden çıkartıp sürüyor ve o alanları işgal ediyor. Suriye'yi işgal ediyor. Batı Şeria'daki insanların evlerini boşalttırıp oraları işgalcileriyle, kendi vatandaşlarıyla işgal ediyor. Ve nedense herkes İsrail'e saldırıyor. İşte hayat böyle bir şey, biliyor musunuz? İnsanların çoğunun bağırtısıyla diğer sessiz çığlığı bastırdıkları yer. Yani hani bir film vardı ya, kuzuların sessizliği.
3: Evet.
2: Tam bu dönem, biliyor musun? Katilin sesi kuzulardan daha fazla çıkıyor. Kuzuların sesi çıkmıyor. Üzgünüm ama üzgünüm. Ve biz böyle bir coğrafyanın çocuğu olarak da bunların her birine şahit oluyoruz. Ve bunların bedelini de bu coğrafyanın çocukları ödüyor. Üzgünüm, evet, diyor.
3: Peki burada mesela bu Sufa 53 projesi, yani bunu mesela durdurmak mümkün olamaz mı bilmiyorum sevgili Mete. Şimdi Ömer Çelik diyor ki bu yeni bir saldırganlık. Derhal çekilmeli. Yani bir kışkırtma amacıyla yapıyor mu? Ya gerçekten bir amaca, az önce söylediğin o amaç mı? Yani bir taraftan da kışkırtıp işte Suriye'de İsrail'in belki Türkiye ile ya da başka bir şekilde, başkalarıyla bilemiyorum, bir çatışma alanı oluşturmak için bir çabası mı?
2: Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'deki konuştuğu konulardan bir tanesi de buydu, biliyorsunuz. İsrail'in Suriye'deki işgalci projelerini engellenmesi adına devreye girmesini istemişti. Şimdi bu uluslararası bir sorunsa Birleşmiş Milletler devreye girsin. İki, bu sorunun ana kaynağı tabii ki Suriye Devleti'nin kendisidir. Tedbir alacaksa ve bu konuya müdahale olacaksa Suriye Devleti'nin kendisi müdahale olacak. Bizim bu konuda onun adına racon kesmeye, onun adına konuşmak gibi bir görevimiz olamaz. Ha, Türkiye'den destek isterler, Türkiye'den ekipman isterler, malzeme isterler, bununla ilgili stratejik düşünce isterler, diplomatik yardım isterler. Ama sorun, açık net söyleyelim, sorun Suriye toprak bütünlüğünü ve Suriye devleti bu konuda kendisi adım atacak. Şu anda önceliği bu mu? Hayır değil. Çünkü Suriye önce kendi iç güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Zaten onu bildiği için de İsrail elinden geldiği kadar Suriye'nin güçlerini Dürzi bölgesine sokmuyor. Bakın şu anda Suriye'de Suriye'nin devrim sonrası kurulan hükümetinin giremediği tek yer Dürzi bölgesi, biliyor musunuz? Giremediler. Mesela PYD bölgesine girildi, bütün bölgelere girildi. Girilmeyen bir tek yer var. Dışarıda kontrol noktaları kurarak dışarı hatta duruyor Suriye devleti. Ve bundan da bunu da sağlayan açıkçası İsrail devletinin kendisi. Çok uzun bir süreç geçeceğini zannetmiyorum. Yani çünkü Suriye'de ayağa kalkma hızlanırsa Suriye devletinin müdahale olacaklarını bildikleri için bence Dürzilere bir seçim yaptırıp, kendi aralarında bir seçim yaptırıp bu seçimi tanıyıp yapacaklar. Diyeceksiniz ki nasıl olur ya? Somaliland'da nasıl olduysa orada da olacak. Somaliland'ı nasıl İsrail tanıdı? Bugün itibariyle Somaliland, Somali'den ayrıldı. Kimler tarafından tanındı? Sayayım şimdi. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, bu devletler, iki tane daha var şimdi unuttum isimlerini. Bu devletler kendi sitelerinde Somaliland'i ayrı bir devlet olarak gösterdiler arkadaşlar. Ayrı bir devlet olarak gösterdiler. Yani
3: bu da olabilir.
2: Demek ki nasıl oluyormuş? Ayırabiliyorlarmış, kopartabiliyorlarmış ve tanıyabiliyorlarmış. Bunun aynısını Somaliland'de yapanlar, yani Somali'de yapanlar Suriye'de yapamazlar mı?
3: Soru bu.
2: Çok rahat bir şekilde yaparlar. Çünkü hukukun olmadığı, hukuksuzluğun oldu bittiğiyle insanlara dayatıldığı bir döneme şahitlik yapıyoruz. Öyle söyleyeyim.
3: Nedim Şener.
4: Yani karşınızda İsrail var. Hakikaten çoklu düşünme, çoklu bir işgal projesini yürütebiliyor. Bir yandan mesela Batı Şeria'da her gün işgalci Yahudi yerleşimciler Filistin'in topraklarını alıyor. Öbür taraftan Lübnan ve Suriye'yi işgal ediyor. Yine İran üzerine denklem kuruyor. Yemen, Suudi Arabistan'da sahte bayrak operasyonu yapıyor. Yani inanılmaz bir şeyi var, eforu var bu konuda. Ve şu anlaşılıyor. Yani mesela Mekke Anlaşması dediniz ya. Mesela Suriye Mekke Anlaşması'nın parçası olur mu? Bu anlaşmayla Suriye ileride toprak bütünlüğünü bu sayede...
3: O mesela 6 ülkede o da var mı?
4: Ya olmalı zaten. Bakın eğer, ama şöyle bir şey, karşımızda bu yapının parçaları olan mesela Suudi Arabistan, ne kadar güveneceğiz? Mesela Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir toplantıya başkanlık yaptı güvenlikle ilgili sözde. Yine orada bizim bu ittifaka göz diken ülkeler de vardı. Yine Almanya'da CENTCOM komutanıyla toplantılar yapıldı güvenlik konusunda. Yani karşımızdaki ülkeler gerçekten eğer bu anlaşmanın ruhuna ihanet etmeyeceklerse, çünkü biz bu coğrafyada ihaneti tanıyoruz, sırtımızdan vurulmuş bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla yarın her şey değişir, bu anlaşmanın bir anlamı kalmadığını onlar söyleyebilir. Ama Türkiye'nin dirayeti bunu ayak tutmaya yeter. Öyle olursa Suriye toprakları için gelecekte bir bütünlük amacı gerçekleşebilir. Yani bir bütün Suriye gerçekleşebilir. Ama şu anlaşılıyor. Bu dönemin sonrasında da yine Mete'nin çizdiği, o bahsettiği harita üzerindeki işgal politikaları devam ettiğine göre biz Netanyahu'yla veya sonrasında da çatışmasız bir dönem yaşamayacağız Orta Doğu'da. Çünkü Siyonizm...
3: Bir dakika, çatışmalı tabii, yani bir dönem mi yaşayacağız o zaman, tersten bakacak
4: yani olursa. Hiç kuşkusuz, yani Suriye Bakın
3: biz İsrail'e çatışmaya doğru mu yol alıyoruz? Yani daha açık şöyle, bir ifadeyle.
4: Yani biz oluruz ama Suriye oraya doğru mutlaka evrilecek. Eğer Şara iktidarda bu direnciyle kalırsa. Çünkü ne Golan Tepelerinden ne mütesefaklarından, toprak bütünden vazgeçmiyor. En azından söylem bazında durduğu nokta o. Ama karşımızda ne Birleşmiş Milletler hukuku tanıyan ne uluslararası başka hukuku tanıyan İsrail var. Dolayısıyla henüz sistemin, Suriye'deki güvenlik sisteminin tam oturması ve kendi başına yeter hale gelmesi, tabii yapacağı anlaşmalarla bu mümkün. Ondan sonra bu gerçekleşebilir. Bu şu demek, yani hani İsrail bunu buraları işgal edecek, harita üzerinden çevirecek, bu böyle onun elinde kalacak diye bir garanti yok. Yani sonunda o bu coğrafyanın sahibi onlar değil, işgal ettiği toprakların sahibi onlar değil. Ama dediğim gibi eğer Mekke Anlaşması sağlam kurulur, ona o ittifak ruhuna ülkeler, sonradan katılacak ülkeler de ortaklığı, yani aynı kararlılığı gösterirlerse bence asıl barışı getirecek anlaşma olacaktır. Yoksa emperyalizmin bu coğrafyaya getireceği bir barış veya başka bir şey olamaz, bir gelecek olamaz.
3: Mete Erar. Aynı kararlılığı gösterirse dedi Nedim Şener. Şimdi biz Suudi Arabistan'ın mesela Gazze konusunda, özellikle Filistin konusunda ve Gazze'deki o yaşanan soykırımda biz Suudi Arabistan'ın nasıl hareket ettiğini gördük. Yani Batı çok daha hararetli bir şekilde tepki gösterirken Suudi Arabistan sessizdi. Şimdi eskaza Mekke İttifakı'nın üyesi biziz de eskaza biz de bir saldırı altındayız ve bir savunma talep ediyoruz. Az önce Nedim Şener de dedi işte Suudi Arabistan'a ne kadar güvenebiliriz sorusu. Bu soruyu sana da sorayım. Suudi Arabistan'a ne kadar güvenebiliriz?
2: Yani Filistin konusunda Suudi Arabistan açıkçası diğer Arap ülkelerinden çok daha aktif. Yani hakkını yemeyelim. En azından İsrail'i hala tanımayan. İsrail'le diğer İbrahim anlaşmalarını imzalamayan, Filistin'in iki devletli çözümünü savunan bir hala aynı konumda. Yani şimdi onu da götürüp Birleşik Arap Emirlikleri'ni yere koymayayım. Evet, birçok şeyi var. Yani bize uymayan, bizim gibi bizden farklı düşündüğü yerler olabilir. Ama bir Birleşik Arap Emirlikleri değil, bir Bahreyn gibi değil. Açıkçası onlardan çok daha farklı düşünen ve Filistin konusunda bize yakın olan, yani barış görüşmelerinde ve diğerlerinde bizle aynı konuyu düşünen ve aynı yönde ilerlediğimiz şeyler, ülkelerden bir tanesi. Yani şöyle söyleyeyim, şeyin Nedim'in ne demek istediğini anladım ben. Şimdi coğrafya o kadar çabuk kabuk değiştiriyor ki ve bu kabuk değiştirmesinin hikayesi içinde biz 3 sene önce kavgalıydık. Değil mi Nedim? 3 sene önce kavga ediyorduk. Şimdi kardeş olduk. 3 sene sonra tekrar kavga ederiz mi diye soruyor. Ben o zaman soru sorayım. Ya arkadaşlar, biz NATO ittifakının içinde kiminle kardeşiz? PKK'yı onlar desteklemedi mi? Ne yaptık? NATO ittifakından çıktık mı? Amerika Birleşik Devletleri müttefikimiz silah ambargosu koymuyor mu? Yani Fransa'sı dibimize gelip YPG'yi desteklemedi mi? İngiltere'si çok uzun zaman bunun peşinden koşturmadı mı? Almanya operasyonlar sırasında silah ambargosu koymadı mı Türkiye'ye? Yani olacak arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası NATO içinde ne kadar aynı şeyi düşünmeyen ülke varsa bu ittifakın içinde de olacak. Mesele şu. Askeri müştereklerde beraber ortak hareket edebileceğimiz konuları bulabiliyor muyuz? Bak, başarı budur. Farklılıklarımız olacak. Mesele güç oluşturabiliyor muyuz? O gücü beraber çoğaltabiliyor muyuz? Her konuda aynı şeyi düşünmeyeceğiz. Ama bazı konularda bir araya gelebileceğiz. Ben Mekke İttifakı'nın, bakın söylüyorum, en az 5 konuda şu anda beraber ortak çalıştığını biliyorum. 5 konuda aktif çalışıyorlar. 5 ayrı sahada beraber ortak çalışıyorlar. Siz demiştiniz ya, silah üretirler mi? Silah üretmekten çok daha farklı bir dış politika üretkenliğinin içine girmiş durumdalar. İşte onların sonuçları çok daha Türkiye ekonomik bir... olarak dönecek. Ekonomik olarak dönecek, onu söyleyeyim size. Çünkü enerji politikalarında bizim ihtiyacımız var. bu deste.
3: Evet. Son iki dakika Nedim Şener ekleme alabilirim.
4: Ona şey,
3: daha önemli bir şey. Silahtan da üretiminden de daha büyük bir şey dedi Mete Yarar.
4: Ya bakın anlaşmanın ruhuna Türkiye'nin sadakati konusunda herhangi bir tartışma yok. Benim yaptığım şey tarihi bir atıfta bulunmaya çalışıyorum. Hatırlatmada bulunmaya çalışıyorum.
2: Ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı çekincelere sahibim. Ama benim farklılığım şu. Bu kadar arkadaş, başka türlüsü yok. Var mı?
4: Tabii yok, zaten şöyle yani gerçekten hani ölüyü diriltmek kadar zor bir iş yapıyor Türkiye. Özellikle işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve Hakan Fidan'ın çabalarıyla. Yani gerçekten o coğrafyada şöyle düşünün. Coğrafyadaki işte Sykes-Picot denilen anlaşmayla, emperyalizmin çizdiği anlaşmayla birer devlet sahibi olan ama ailelerin hükmettiği ülkeler her an yıkılmaya, yani kağıttan işte kuleler gibi yıkılmaya müsait bir durumda. Şimdi hiçbir zaman bir devlet nosyonu değil de bir aşiret nosyonuyla yaşamışlar. Yani ve size demişler ki, onlara demişler ki, siz şu kadar servetiniz, bu kadar paranız, yurt dışında da şeyleriniz, gayrimenkulleriniz, her şey, hayatınız garanti. Merak etmeyin, güvenliğiniz de bizde demişler ve devletleşme sürecine ancak yeni yeni başlarına gelen bu son olaylardan sonra başlıyorlar neredeyse. Yani ilk defa bir irade ortaya koyuyorlar ama bunu yaparken de Türkiye ile mesela bir yandan bu müzakereleri yapıyorlar, öbür taraftan yani şunu kafam almıyor, Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplantının ya da Setcom komutanıyla Almanya'da hava üstünde toplantının esbabı mucizesi nedir arkadaş? O insanlar size zaten ne diyelim, kendi açtıkları savaşın kurbanı haline getirmişler ve siz hala bir takım arayışları onlarda arıyorsunuz, bir takım çözümleri. Evet. Mete'ye katılıyorum, yani hemen dünden bugüne olmaz ama dilerim ben Türkiye'nin çabaları sonuç verir ve o ülkeler hakikaten savunmasını, bakın şunu, savunmasını kendileri iradesiyle ele aldığında Türkiye'nin ne yapmak istediğini çok daha iyi anlayacaklar bence.
3: Peki. Ben bu ikiliyi beğendim. Nedim Şener, Mete Yarar. Bekliyorum arada.
4: Mersi, sağ olun. Teşekkür ederim.
2: Çok.
4: Görüşürüz. Ben de beğendim.
3: Sağ olun. Görüşmek üzere. Hayır,
2: çok güzelmiş.
3: Güzel, güzel haftaya başladık. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olunuz. Şimdi değerli izleyenler, söz Gürkan Acır'da, bakalım Türkiye'de başka neler olmuş diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
5: Aklınızda bulunsun.
4: Şimdi reklamlar.
7: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
8: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
9: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de

Yarim senin yüzünden türkü oldum, türkü oldum dillere. Gün yüzü şöyle dursun, karıştırdın, karıştırdın sellere. Acını bana verdin, şefkatini, şefkatini elle.

ya da kır kalemini çarmıhlara ger beni. Çarmıhlara ger beni.

da bir çare. Yıllardır koştum durdum. Geçti ömrüm baharı. Dibe vurdum, yoruldum. Dibe vurdum, yoruldum, yoruldum. Yalnızlar rıhtımında baş köşeye, baş köşeye kuruldum. Ya buyur içeriye, kollarını al beni, ya da döndür deliye, sahralara sal beni. Kollarını al, kollarını al beni. Yıkık bir viraneyim, taş yağdı dağlarıma, aşkına avareyim. Kış geldi, kış geldi bağlarıma, Allah'a havaleyim.

0: Biraz da, biraz da güldür beni. Ya da, ya da yak gemileri. Süründür, süründür, süründür, öldür beni. Süründür, süründür, süründür, öldür beni. Ya da, ya da uzat ellerini. Biraz da, biraz da güldür beni. Biraz da, biraz da güldür beni. Biraz da, biraz da güldür beni.
1: Reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı devletine, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, amellerin, ibadetlerin efdali, en kıymetlisi, bir mümini sevindirmek veya elbise vermek veya açsa doyurmak veya herhangi bir ihtiyacını karşılamaktır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz, kelime-i tevhid okumanın fazileti. Sevgili dinleyicilerimiz, Müslüman olan bir kimseye ilk önce La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye kelime-i tevhid denir. Bir Müslümanın kelime-i tevhidin manasına hiç şüphe etmeden yalnız inanması yetişir. Bunları delille ispat etmesi ve akla uydurması farz değildir. Resulullah Efendimiz Araplara delille bilmelerini ve bu delilleri de söylemelerini, şüphelerini araştırıp bunların çözülmesini emir buyurmadı. Yalnız inanmalarını, şüphe etmemelerini emreyledi. Herkesin böyle kısaca iman etmesi yetişir. Kelime-i tevhidin manasını Ehl-i Sünnet alimleri şöyle bildiriyor. İnsanlar yoktu, sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı o yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağı, benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O hep vardı. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz, yok olmaz. Onun hep var olması lazımdır. O yok olamaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Ona muhtaç olmayan hiçbir şey yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran O'dur. O madde değildir, cisim değildir, bir yerde değildir, hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur, ölçülmez. Nasıldır diye sorulmaz. O deyince akla hayale gelen her şey o değildir. O bunlara benzemez. Bunlar hep onun mahluklarıdır. O mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi o yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık arşın altındadır. Arş ise onun kudreti, kuvveti altındadır. O arşın üstündedir. Fakat bu arş onu taşıyor demek değildir. Arş onun lütfu ve kudretiyle vardır. O ezelde, sonsuz öncelerde nasılsa şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idiyse ebedi sonsuz geleceklerde de hep öyledir. Onda değişiklik olmaz. Onun sıfatları vardır. Sıfatı subutiyesi 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin.
bu sıfatlarında da hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Hiçbir mahlukuna benzemezse de bu dünyada onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve ahirette görmek olur. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da anlaşılamadan görülecektir. Allahü Teala kullarına peygamberler aleyhisselam gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtasıyla kullarına saadeti ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği, son peygamberi olan Muhammed aleyhisselamdır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin peygamberidir. Dünyanın her yerinde herkesin o yüce peygambere tabi olması, uyması lazımdır. Bu kelime-i tevhidi çok söyle. Zira Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a sordu. Ya Rabbi, bir kulun kelime-i tevhidi söylese, sen o kula ne sevap verirsin? Allahü Teala cevabında mealen, ben o kulumdan razı olup cennet ve cemalimle onu mesrur eylerim buyurdu. İşte bu kelime-i tevhidi söyleyen kimseye Hak Teala'nın vereceği ihsanı Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Kelime-i tevhid söyleyince arş-ı âlâ titrer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hak Teala Hazretleri bir direk yaratmıştır. Kelime-i tevhidden bu direk de titrer ve arşı titretir. Arş titreyince Hak Teala Hazretleri arşa sakin ol emrini verir ve arşın mukabelesiyle yine o kelime-i tevhidi söyleyen kimse aff-ı ilahiye mazhar olur. Her kim canı gönülden bir kere kelime-i tevhid söylese Allahü Teala Hazretleri o kimseye cenneti alada 4000 derece ihsan eder ve 4000 günahını bağışlar. Eshab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e sordular. Ya Resulallah, o kimsenin 4000 günahı olmazsa ne olacak? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ehlinin, evladının, akrabasının ve yakınlarının günahlarından bağışlanır. Kelime-i tevhid Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Bütün günahlardan ağır gelir. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, mahşer günü bir kişi gelecek. 99 defteri olup, her bir defterin yüzü göz gördüğü kadar geniştir. Hiçbirinde iyiliği olmayıp, yalnız bir parmak kadar o kimsenin dünyada söylediği kelime-i tevhid bulunur. O 99 defter terazinin bir kefesine ve bir kelime-i tevhid diğer kefesine konulur, kelime-i tevhid tarafı ağır gelir. Kelime-i tevhidin azabı kaldırması için günahları kötü görmek lazımdır. Küfür adetlerine alışmış olan müminler, ümid edilir ki kelime-i tevhidin şefaatiyle kıyamet gününün dehşetinden kurtulurlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, nasıl olduğu bilinen ve ölçülebilen her şey yok edilmeli, nasıl olduğu bilinmeyen bir Allah'a iman etmelidir. Bu yok bilmeyi ve iman etmeyi en iyi anlatan kelime, La ilahe illallah güzel kelimesidir. Peygamber Efendimiz, zikrin en kıymetlisi La ilahe illallah demektir buyurdu. Bir başka hadisi şerifte ise şöyle buyurdular. 7 kat göklerin ve bunlarda bulunanların ve 7 kat yerin hepsi La ilahe illallah kelimesiyle ölçülse, bu kelimenin sevabı daha çok olur. Nasıl daha çok olmaz ki? Bu kelimenin bir kısmı Allahü Teala'dan başka her şeyi, yerleri,
gökleri, arşı, kürsiyi, lev ve kalemi, bütün alemi ve Adem'i hep yok etmekte. Diğer kısmı da yerlerin göklerin tek yaratıcısı, hak olan mabudun var olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala'dan başka her şey, ister insanın dışında, ister insanın içinde olsunlar, hepsi anlaşılabilen, ölçülebilen şeylerdir. Bu yüzden her Müslümanın La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilerek ve inanarak çok sık olarak söylemesi gerekir.

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, ilim zelili aziz, cehalet de azizi zelil eder. Nice zelil kimse ilmi sayesinde aziz olmuştur. Nice aziz kimseyi de cahilliği zelil etmiştir.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi dinin emir ve yasakları var. İbadetler var. Allah-u Teala'nın yapın dedikleri var, yapmayın dedikleri var. Ne bileyim, bizim dinimiz sosyal hayatımızı da düzenliyor. Alışveriş bilgisinden tutun da işte evlilik, kadın erkek ilişkileri, ailedeki durumlar falan. Her şeyi anlatan bir din. Biz ona uyarsak iyi bir Müslüman oluruz. Ancak buna uyabilmek için bunları da bilmek lazım. Fıkıh kitapları var, bunları anlatıyor. Ama bakıyoruz ki böyle özellikle zamanımızda falan fıkıh kitabı okumaya hiç gerek yokmuş gibi hareket eden bazı Müslümanlar var. Yani bunları bilmeden çok ibadet etmek, ne bileyim sabahlara kadar zikretmek, namazlar kılmak, bunların bir faydası olur mu bunları bilmeden yapmak? Büyük ihtimalle bilmeye eksik de yapıyor. Yani iyi bir Müslüman olabilir mi bir insan fıkıh kitabı okumadan, fıkıh bilgilerini bilmeden?
1: Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emir ve yasaklarını onunla bildirmiş. Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab-ı Kiram bunları anlattı. Peygamber Efendimiz sohbetinde Ashab-ı Kiram Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şerifteki ayet-i kerimedeki muradı, hadis-i şerifteki muradı anlayacak dereceye çıktı. Buna iştahat makamı denir. Ayrıca Ashab-ı Kiram'ın kalpleri temizlendi. Nefsleri itminana kavuştu. Dünya muhabbeti gitti. Müşid-i kamil oldu. Yani evliyalığın zirvesine çıktılar. İştahatta da zirvedelerdi. Evliyalıkta zirvedelerdi. Ve bunlar yakin el gördüler ki Kur'an-ı Kerim'deki bildirilenler, Peygamber Efendimiz'in bütün sözleri Kur'an-ı Kerim'in açıklaması, tefsiridir. Bunlar bilinmeden buradaki bildirilen emir ve yasaklar öğrenilip tatbik edilmeden Allah-u Teala'ya kul olunmaz. İşin aslı budur dediler. İşin aslı budur. Hatta fıkıh kelimesi tarif edilirken İslamiyet'i bilmek, anlamak demektir buyuruyor. İslamiyet'i bilmek, anlamak demektir. İslamiyet'in hükümlerini bilen alimlere de fakih denir buyuruyor. İslamiyet'in hükümlerini, yani emirleri, yasakları bilenlere.
0: Fıkıh alimi demek yani. Fakih.
1: Bütün din bilgilerini, tefsir, hadis, kelam, bunları öğrenmekten murat nedir? Nasıl iman edeceğim? Nasıl ibadet yapacağım? Nasıl bir kul olacağım? Bunu bildiren fıkıh ilmidir. İmam-ı Azam-ı Bâri Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Malik Hazretleri, İmam-ı
0: Ahmet bin Hanbel
1: Hazretleri. Bunların dört de itikaden ehl-i sünnettir. Dolayısıyla bunlar bunu bildirmişlerdir.
0: Bunların talebeleri var.
1: Bunların talebeleri var. Ve ondan sonra gelenler aynı şekilde onların yolunda, İmam-ı Azam-ı Bâri Hazretleri ve onun talebeleri, onun yolunda gelenler, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, bunları bildirmişler. Peki bu olmadan olmaz. Ama efendim işte biz ise böyle tasavvuftayız. İyi de arkadaş demiş, siz güzel bir şey söylediniz. Sen doğru dürüst guslü abdesti bilmiyorsun. Namazın farzını, vacibini, sünnetini, müstahabını bilmiyorsun. Müfsidini bilmiyorsun. Onda sana gitmişsin şeyh bozuntusu diye birisine, işte efendim bana ders verdi, Allah Allah Allah diyorum geceleri falan. Senin namazın olmuyor arkadaşım be. Tasavvuftan maksat. Fıkıh kitaplarında bildirilen bu emir ve yasakları severek yapacak hale gelmesidir onun. Yani severek haramdan sakınması, yani tiksinerek haramdan sakınması, ibadetleri de, namazda, abdestte, guslüde, diğerlerinde severek yapmasıdır. Yardım ederken aynı şekilde Allah-u Teala'nın kuluna yardım ediyorum diye zevkle yaklaşması. Bunu hasıl eden ise Evliya-i Kiram, yani tasavvuf büyükleri olmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Divadadi Hazretleri gibi zatlar olmuştur. Sadece şey yapılmış, bölümler taksim edilmiş. Müştehit alimler emir ve yasaklar almışlar, talebelerini öğretmişler. Tasavvuf büyükleri de bu öğretilen bilgileri kalplere nakşetmişler. Hadise bu, tasavvufta maksat da bu. Efendim işte ben geceleri Allah Allah diyorum, gündüzleri de aynı şekilde yalan söylüyorum. Yalan söylemek haramdı bir arkadaş ya. Ama ne yapayım canım işte.
0: Elimde tesbih hiç düşürmem, akşama kadar böyle Allah derim. Ama o arada da işte Gazi Osman Paşa'da kelepir bir daire varmış filan. Kapatın onu çocuklar, bu değil. Aynı şey değil yani.
1: Değil. Dolayısıyla bunun adı tarikat değil, bunun adı şeyhlik değil. Hatta bize gelen bir şey vardı falan da, adam işte güya müridinin karısına göz koymuş, işte bana bildirildi ki işte sen onu boşayacaksın, onu ben alacağım. Adam da bilemiyor falan, abisi almış ona haber göndermişler, demiş böyle birisi var, demiş biz hasper kadar buraya gidip böyle böyle diyor falan, demiş tamam gelmiş, çağırın demiş bu şeyh dediğiniz adamı. Demiş ne oldu, işte bana bildirildi işte bu kardeşin hanımla ben evleneceğim. Demiş o zaman demiş fazla uzatmayalım demiş, hemen halledelim. Şimdi demiş
0: boşasın,
1: boşasın sana sen nikah de etsek olur mu? Tabii olur demiş. Adamın fıkıh bilgisi varmış. Çok özür dilerim, tezih ederim ya işte. Yani sinli kaplı falan girerek zaten sopayı da hazırlamış. Hani bir şey tetvittet diye bir şey var. Ve alçak herif. Şeyh geçiniyor. Fıkıh bilgisi yok. Yani Muhammed Aleyhisselam'a gelen şeriatı bilmiyor. Adem Aleyhisselam'dan itibaren Allah-u Teala her peygambere Adem Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı. Yani Allah-u Teala gönderdiği yol, din onlara aynı şekilde bildirmiştir. Dolayısıyla İslamiyet'e öyle bir şey söz konusu değil. Söz konusu değil. Onun için fıkıh bilmeyen birisini onu çok güzel bir şekilde Osmanlıca kitaplarda çok geçer o. Şu ifadeyle kullanmışlar. Cahil sofu şeytanın maskarası olur.
0: Aynen öyle.
1: Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Şimdi bakıyorsun piyasada çok. Ama fıkıh imha bilgisi hiç yok. Ne yapıyorsunuz? İşte şeyh bize tesbih verdi. Ha, yeni şeyler de duyuyorum. Şimdi bir post ikiye üçe bölünmüş. Birisi demiş ki bundan sonra kelime-i tevhid söylemek yasak. Şeyhimiz bize yasak etti demiş yani. Şeyh kelime-i tevhid söylemeyi yasak ediyor. Tam topalık herifler ha. Tamam mı? Bize bir söz söylerlerdi. Eşek sudan gelinceye kadar dövmeli. Eşeği de suya gönderdi mi gelmez. Gelmez zaten. O da gelmezdi. Allah Teala muhafaza buyursun.
0: Amin.
1: Ve bir hadis-i şerifte her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. Ve başka bir hadis-i şerifte ibadetlerin eftali, en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir. Ve tasavvufun tasavvuf alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri, dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmak için dünya ve ahiretin efendisine uymak lazımdır. Ona uymak için de Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiklerine uygun olarak önce itikad düzeltmek lazımdır. Bundan sonra o büyüklerin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anlayıp bildirdikleri helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup, mubah bilgilerini öğrenmek ve bütün işlerini bunlara uygun olarak yapmak lazımdır. Özetlemiş.
0: Mesele budur yani. Yani
1: söylenecek başka bir şey de gerek kalmamış yani.
0: Evet.
1: Söylenecek başka bir şey de kalmamış. Hepsini aynı şekilde bildirmiş. Bildirmişler. Bir hadis-i şerifte de ilim öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de öğreteceği kimselere de faydası vardır o bilgilerin. Bir hadis-i şerifte de fıkıh ilmi meclisinde bulunmak bir senelik ibadetten daha hayırlıdır. Yani şeyde Ebu Bekir Berrak Hazretleri de buyuruyorlar, İmam Malik Hazretleri buyurmuşlar ki fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar. Bak çok ağır bir ifade. Dört nesil imamdan İmam Malik Hazretleri buyuruyor. Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır. Ebu Bekir Berrak Hazretleri de böyle buyurmuştu. Ya söylenmedi bir şey bırakmamışlar. Bunun ikisi de lazım. Biri bilgi olarak, öbürüsü de kalbi yerleştirecek. Aynen. Severek onu yapacak. Din büyükleri de böyle yapmışlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan, uykudayken, gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Abdesti yatana, o gece bir melek sabaha kadar, "Ya Rabbi, bu kulunu affet" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Eshab-ı kiramdan biri şöyle anlatmıştır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi yemek getirdi. Biz yemeye başladık. Resulullah bir lokma aldı. Ne kadar çiğnediyse de mübarek boğazından geçmedi. Nihayet lokmayı çıkarıp bıraktı. Elini yemekten çekti. Biz de Resulullah'ın yemekten vazgeçtiğini görerek yemeği bıraktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin sahibini çağırıp "Bu yemeği nereden aldın?" diye sordu. Yemeğin sahibi, "Bu bir koyunun etidir ki sahibi gelmeden ben acele edip parasını sonra veririm diyerek kestim. Onu pişirdik," dedi. Bunun üzerine Resulullah o yemeğin esirlere verilmesini emretti. Bir gün Muhacirin ve Ensar'ın kadınları radıyallahu anhünne bir araya toplanmışlardı. Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha da gelmesi için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin istemişlerdi. Hazreti Fatıma o toplantıda giyeceği güzel elbiseleri olmadığı için gitmek istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git ya Fatıma, bizim yolumuzda kimseyi ümitsiz bırakmak yoktur," buyurdu. Hazreti Fatıma o toplantıya katıldı. Döndüğünde üzüntülüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o toplantıya katılan kadınlardan birini çağırıp, o toplantının durumunu sordular. O hanım dedi ki, "Ya Resulallah, Fatıma gelince bütün kadınlar onun güzel elbiselerine hayran kaldılar. Birbirlerine böyle güzel elbiseleri nereden almışlar?" diyorlardı. Hazreti Fatıma, "Ya Resulallah, niçin bana öyle görünmedi ki ben de sevineydim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbiselerin güzelliği senin üzerine örtülmesindedir. Onları sana göstermediler ve sen görmedin," buyurdu. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. "Medine'ye gelip iman ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan hiç ayrılmazdım. Bir gece akşamla yatsı vakti arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana İslamiyet'in hükümlerini öğretti. Her nasılsa o gece gök gürleyip şimşek çaktı. Her taraf iyice karardı ve şiddetli yağmur yağdı. Biz, "Ya Resulallah, evlerimize nasıl gideceğiz?" dedik. "Ben sizi evlerinize ulaştırırım. Size asla bir sıkıntı erişmez," buyurdu. "Sonra bekleyiniz," buyurdu. Biz de bekledik. Mescitten dışarı çıktı. Her tarafı koyu bir karanlık kaplamıştı. Gökten devamlı yağmur yağıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, "Evlerinize doğru yürüyüp gidiniz," buyurdu. Bunun üzerine evlerimize gitmek üzere yürüdük. Hiçbirimize yağmur dokunmadı. Elbiselerimiz de ıslanmadı. İbni Abbas radıyallahu anhüma anlatır. Gayet güzel yüzlü bir Yahudi vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerinde devamlı bulunurdu. Bir gün Resulullah o Yahudi'ye, "Senin gibi güzel yüzlü bir kimsenin cehennemde yanmasına acıyorum," buyurdu. Yahudi, "Ben dinimi başka biri için terk etmem," dedi. O Yahudi yine bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gelmişti. Resulullah hurilerden bahseden ve meali şerifi, "Onlar için iri gözlü, güzel yüzlü huriler de var. Gün görmemiş inci misali." olan Vakıa suresi 22-23. Ayet-i kerimelerini okudu. O Yahudi, "Ya Resulallah, o hurilerden biri için bana kefil olur musun?" dedi. "Birine değil, 70'ine birden kefil olurum buyurdu. Yahudi iman edip Müslüman oldu. İslamiyet'in emirlerine gayet iyi uydu. Sonra da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Kabre koydu ve kabrinin içine inip uzun müddet kaldı. Kabirden çıktığında mübarek alnı terlemişti ve gömleğinin yakası yırtılmıştı. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan bunun sebebini sorduklarında kabre çok huri hücum etti. Hepsi ben onun olacağım diyordu. Güçlükle 70 huri ayırdık. Bu arada yakamı yırttılar buyurdu.

0: Miraç gecesi, Recep ayının 27. gecesidir. Miraç, merdiven demektir. Resulullah'ın göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Mekke ahalisi iman etmiyor. Müslümanlara çok sıkıntı veriyordu. İşkenceye başlamış, işi azdırmışlardı. Resulullah çok üzüldü. Hicretten bir yıl önce, 52 yaşındaydı. Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitti. Taif halkına bir ay nasihat eyledi. Hiç kimse iman etmedi. Alay ettiler, işkence yaptılar, yuhaladılar. Çocuklar taşa tuttular. Ümitsiz, üzüntülü, yorgun geri dönerken mübarek bacakları yaralandı. Zeyd'in başı kan içinde kaldı. Çok sıcak bir saatte, yol kenarında, bitkin halde oturdular. Bir müddet istirahat edip, yaralarını, kanlarını sildiler. Mekke'ye yürüdüler. Karanlıkta şehre girdiler. Her taraf düşman idi. Gidecek bir yer yoktu. Birkaç ay Mekke'de çok sıkıntılı geçti. Bir gece, Recep ayının 27. gecesi, amcası Ebu Talib'in kızı, Ümmü Hani'nin, Ebu Talib mahallesinde bulunan evine geldi. Ümmü Hani, Resulullah'ı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem içeri alıp, bir hasır, leğen, ibrik verdi. Gelen misafire ikram etmek, onu düşmandan korumak, Araplar için en şerefli vazife sayılırdı. Bir evdeki misafire zarar gelmesi, ev sahibi için büyük yüz karası olurdu. Ümmü Hani düşündü. Bunun Mekke'de düşmanları çok. Hatta öldürmek isteyenler var. Şerefimi korumak için sabaha kadar onu gözeteyim, dedi. Babasının kılıncını alıp evin etrafında dolaşmaya başladı. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem o gün çok incinmişti. Abdest alıp Rabbine yalvarmaya, af dilemeye, kulların imana gelmesi, saadete kavuşmaları için duaya başladı. Çok yorgun, aç, üzüntülüydü. Hasır üzerine uzanıp uyuyuverdi.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız yine yanımızda. Hocam hemen başlayalım. Bir kimse ezberinde Kur'an-ı Kerim biliyor veya işte Kur'an-ı Kerim'den sureler falan biliyor. Bunları ezberinde mesela yürürken, ne bileyim otobüste giderken veya yatarak, yattığı yerde okuyabilir mi? Ezberinden ama.
2: Şimdi bu konuda Halebi-i Kebir'de geçen hüküm bildiriliyor da, orada biliyor ki yan yatarak ayakları birbirine birleştirip Kur'an-ı Kerim'i içinden ezbere okumak ve yürüyerek, iş görerek hamamda, kabir başında oturup okumak caizdir. Buna ruhsat verilmiş. Mesela yattığı yerden derken, bu keyfi değil. Mesela yatağa giriyorsan, yatmadan önce giriyorsun yatağa. Orada mesela okunması gerekenler var. Ayet-i Kürsi var, İhlas-ı Şerif var, Muavize-i Teym var, Fatiha-i Şerife var. Yattığı yerden okunması emredilmiştir bunların.
1: Evet, doğru.
2: Caizdir bu. Hatta onu kitaplarda uzun uzun da anlatmışlar. Mesela adam diyelim ki yatalaktır, yattığı yerden okuyacak. Diyelim ki yazın mesela çok sıcaktır. Yani böyle uryan bir vaziyettedir. Üzerine örttüğü pike veya yorganı boğazına kadar örtmesi lazım Kur'an-ı Kerim okurken buyuruluyor. Çekmesi lazım, üzerini kapatması, örtmesi lazım.
1: Vücudu çıplak olursa.
2: Detay bilgiler verilmiş. İnsanların hali farklı olabilir. Adam kalkamıyor, yatalaktır. Yattığı yerde Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyabilir. Şimdi mesela biz TGRT FM'de, o İslam ve Toplum programında çok rastlıyoruz bunu. İşte efendim yatarak okunabilir. Adam kalkıyor, ondan sonra diyor ki yatarak okunuyormuş. Ben o zaman gidince divanda böyle yatarım, orada okurum falan. Öyle değil o ya. Edepsizliktir o. Yani belli bir zaruret, belli bir ihtiyaç olması lazım. Yatarak hasta olman lazım. Veya akşam yatağına yatarken okuman lazım bunu. Ki... Yani kitaplardaki bildirilen hüküm bu. Yoksa kendi kafana göre efendim amuda kalkayım Kur'an-ı Kerim okuyayım, o değil. Peki yürürken Kur'an-ı Kerim ezbere okunur mu? Okunur. Kabir başında okunur. Çömelirsin kabir başında zaten okunuyor. Peki şimdi hamamda da şimdi öyle hamam da kalmadı bilmiyorum var mıdır yok mudur da şeyleri ayrı ayrıdır. Orada diyelim ki saunalar var, bilmem neler var.
1: Kabinler var.
2: Kabinler var. Girdin hatta bu ılıcaların hani kaplıcaların
1: ılıcaları
2: oda gibi yapılmıştır. Orada mesela 15-20 dakika suyun içerisinde kalacaksın. Değil mi? Öyle oturmuşsun oturduğun yerde ama hiç olmazsa avretlerin falan kapalı. O şekilde ise ezberinden bazı sureleri okuyabilir misin? Yani Halebi-i Kebir'deki ifadeden o anlaşılıyor ki okunabilir. O zaman efendim ben gideyim aynı şekilde böyle şortu giyeyim banyoda. Öyle değil mi?
1: Denizde.
2: Öyle değil o. Ha, denizin içerisinde de mesela erkek diyelim ki göbek tendisinin altına kadar
1: kapalı.
2: Kapalı bir şekilde denizin içine girse denizde aynı şekilde okuyabilir tabii. Onun mahsuru söz konusu olmaz. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri talebesi Hüseyin Hilmi Efendi'ye işte Boğaz'da o Yuşa Tepesi'nin altında orada denize girerler. Orada bir surenin tefsirini aynı şekilde kendilerine anlattığını naklederler. Kendileri de nakletmişlerdir. Dolayısıyla ezberde kadın olsun erkek olsun namaz abdesti yokken ezberindeki Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Ama hayızlı halde ayet-i kerime okuyamaz kadınlar. Peki efendim.
1: Cünüp halde dokunmaz.
2: Efendim?
1: Cünüpken de okunmaz.
2: Cünüpken de okunmaz. Kadın da erkek de ikisi okuyamaz. Peki hayızlı kadınlar işte Kur'an-ı Kerim birisi açsa da orada yüzünden bakar. Olmaz. O da caiz değildir. Şimdi Kur'an kurslarında falan, Diyanet'in Kur'an kurslarında, İmam-ı okullarında falan buraya gelen kız çocuklarına hayızlı halde Kur'an-ı Kerim okutturuyorlar. Haramdır, günahtır ya. Din mektebine gidiyor, hani dinini bozuyor. Tamam, din mektebine gidiyor, dinini bozuyor. Haramdır. Yani sadece yatarak değil, tamam ona isim verilmiştir. Ama hayızlı halde hiç kimse isim vermemiştir. Nereden çıkardı sen onu? Bu caiz değildir.
1: Borcunu veya alacağını başkasına havale etti falan deniliyor. Buradaki havale, o bankalarda yaptığımız havale gibi aynı manada mı? Ne demek?
2: Şimdi kitaplarda tabii uzun uzun anlatılmış. Bunlar uzun uzun anlatılmış. Mesela borçlunun alacaklıya borçlu. Siz borçlusunuz. Benden de alacağınız var. Diyorsunuz ki borcumu falan kimseden al deyip bu ikinci kimsenin yani alacaklının bu teklife sözleşme yerinde razı olmasına havale etmek denir. Buna havale etmek denir. Yani kısaca diyoruz ki yani bizim anlayacağımız şekilde ya falan da benim alacağım var sana da borcum var. Git aynı şekilde al buna ver.
1: Borcuna mahsuben.
2: Borcuna mahsuben. Buna havale etmek denir. Yani ikinci bir kişi kullanılıyor. Hani vekalet vermekte kullanıldığı gibi burada da ikinci bir kişi kullanılıyor.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
3: Eshab-ı Kiram aleyhimür ridvan. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh. Göktekiler ve yerdekiler katında emin olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eshabım gibi hiç kimse İslamiyete hizmet edemez. Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh hep Efendimiz aleyhisselamın en yakın eshabından olmuş, onun hizmetlerini görmüş, çok büyük fedakarlıklarda bulunmuş, büyük savaşlara katılmış, sonu zaferle biten Dûmetül Cendel'e giden orduya bizzat komutanlık yapmıştır Resulullah'ın emriyle. Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin radıyallahu anh naklettikleri Efendimiz aleyhisselama salatu selam getirilmesiyle ilgili bir hatırasını müminlere bir müjde olması kabilinden naklediyoruz. Bir gün Efendimiz aleyhisselam hurmalık bir yere gider ve secdeye kapanırlar. Onu aleyhisselam gören Abdurrahman bin Avf Hazretleri bir süre hayranlıkla izler Resulullah'ı. Fakat Efendimiz aleyhisselamın secdesi çok uzun sürmüştür. Bir mübarek tel saçına 1000 canı olsa feda edebilecek olan Abdurrahman bin Avf Hazretleri telaşlanmaya başlar. Acaba Resulullah'a bir hal mi oldu diye endişe etmeye başladığı sırada Efendimiz aleyhisselam mübarek başlarını secdeden kaldırırlar ve Abdurrahman bin Avf hazretlerine eşsiz tebessümleriyle sorarlar. Bir şey mi oldu? Abdurrahman bin Avf hazretleri bütün canların canına ''Ya Resulallah, secdede çok uzun süre kaldığını görünce endişelendim. Acaba bir hal mi oldu size?'' diye. Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine kıyamete kadar bütün müminlere söylemesi kolay olan bir zikrin nasıl sonsuz bir servete dönüşeceği müjdesini şöyle verirler. Cibril-i Emin yani Cebrail aleyhisselam geldi ve şunu müjdeledi. Ya Muhammed! Kim ki sana salat ve selam getirirse Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ve selamına nail olur. Abdurrahman bin Avf hazretleri bunun üzerine şükür secdesine kapanır hemen. Abdurrahman bin Avf hazretleri Efendimiz aleyhisselamın ahireti teşriflerinden sonra da ezvacı tahirata, ehli beyte hizmetlerine devam eder. Bu hizmetlerinden dolayı bu hizmetleri yapacaklar için Efendimiz aleyhisselamın daha önce emir buyurdukları sabırda kamil olan ve sıddıklığı huy edinenler müjdesine de kavuşmuş olur böylece. O Efendimiz aleyhisselamdan sonra halife olan Hazreti Ebubekir'in en yakın danışmanlarından Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında da onun en büyük yardımcılarından olur. Hazreti Osman zamanında ise sakin bir hayatı tercih eder. Efendimiz aleyhisselamın hakkında göktekiler ve yerdekiler katında sen eminsin müjdesiyle şereflenen büyük sahabi 75 yaşındayken Hicri 31 yılında vefat ederek sevgililer sevgilisine kavuşur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, La ilahe illallah diyerek can veren kimseye cennet vacip olur.
4: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yeşil Bursa'mızın yine yeşil tarihi zenginlikleri çok bir ilçesinden yani İzlik'ten sesleniyorum. 300 kilometre karelik bir gölü var. Deniz yani. Van'da deniz diyorlar ya Van Gölü'ne efendim. Burada da deniz. Hem denize yakın hem denizden ayrı. Fakat deniz havası alıyorsunuz. Deniz iklimini yaşıyorsunuz. Sonbaharda bile yaz günü gibi neredeyse ceketsiz dolaşası geliyor insanın. Evet, burada Yeşil Cami'nin son cemaat yerindeyim. Bundan önceki programımızda Yeşil Cami'yi anlatmaya başladık, bitiremedik. Son cemaat yerinde şöyle sol tarafıma doğru baktığımda efendim buraya duvara kalem işi olarak Ya Allah yazmışlar. Yazmışlar. Evvelden yazılmış o. Peki bunlar ne efendim burada bu tarihi eserde? Bir tarihi esere izinsiz, plansız, programsız, projesiz bir çivi çakma 3 seneden başlıyor. Peki bunu bugünün insanı mı çaktı? Hayır. Kim bilir kaç yıl geçti aradan? Ara ki bul, belki çakanlar toprak oldular. Peki ne olacak efendim çare? Biz çakanı aramıyoruz. Yapanı aramıyoruz. Ama bunu kaldırmanın yolunu arıyoruz. İlgililerimiz inşallah. Yani çok basit şeyler efendim. Bu buradan çekilecek, alınacak. Buraya başka türlü bir perde. Nasıl doktorların odalarında böyle muayene masalarının kenarında ne güzel perdeler var. Onlar gibi seyyar bir perde pekala yapılabilir. Kimse de alıp bunu evine götürecek değil. Ama şu hal uygun olmuyor. Burası hanımların namaz kılacağı yer. Kılsınlar tabii canım. Onlar da Müslüman. Yolcusu var bunun, hastası var. Gelir burada namazını kılacak. Kılsın. Ama bunu böyle binaya bitiştirecek şekilde yapılması herhalde uygun olmuyor. Şimdi burada Ya Allah yazısı üstünde Yeşil Cami yazısı ile beraber böyle o tarihi güzelliği ve özelliği almış götürmüş. Hele buraya bakalım. Şurada bir levha daha vardı. Şu kancada bir levha daha asılıydı efendim. Onu söktürdüm. Burada da Ya Muhammed yazıyor aleyhissalatü vesselam. Hatta buradaki bazı kısmını, yıldız gibi olan yerini sanki bir kabartma şekline getirmişler. Burada da ziyaretçilerin dikkatine. İyi de tarihi kitabenin üzerine, kalem işlerin üzerine bunu bizim asarak kapatmaya hakkımız var mı? Yarım yamalak görünmesine hakkımız var mı? Yok. Umumi olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızdan biz bunu bekliyoruz. Yapacaklarından da ben gerçekten çok ümitliyim. Emin gibiyim. Nedir o da? Camilere birer tane ilan panosu. Seyyar ayaklı, eskiden yazı tahtalar vardı ya okullarda, şimdi bazılarında var gene de, artık bilgisayarlı düzene geçtik ya, akıllı tahtalar falan var. Biz onları görmedik tabii, biz tebeşir tozunun arasında büyümüş kimseleriz. Öyle seyyar tahtalarımız olurdu sınıflarda, iki yüzüne de yazılırdı. Mesela öğretmenimiz bir problem çözerken bir yüzü yetmezse bazı tahtayı tam kullanamazdı, arka tarafına da geçer, problemin devamında oraya çizdi. Öyle bir ilan panosunu caminin öyle baş köşesine değil de efendim şuralarda bir yere assak, üzerine de bu tip şeyleri, bu ziyaretçilere olan birkaç dilde yazılmış olan yazıyı da yine oraya sığdıracak şekilde yapsak. Başka varsa ilanlar, fıtra miktarını bildirir müftülükler. Hay bildirsin tabii, çok iyi cemaati bilgilendirmek, ama bunu duvarlardaki tarihi güzellikleri kapatarak yapmazsak çok iyi olur. Bu hususta bir seferberlik bekliyoruz. Ben aksaklıkları dile getirip böyle bir polisiye program yapmak niyetinde değilim. Çok şükür boya meselesini birçok camilerimiz hallettiler ve ben de artık boyadan bahsetmiyorum. Ama şu görüntüler hakikaten görüntü kirliliği yapıyor. Neyse, onu da söyledikten sonra geçtik Taçkapı'ya. Taçkapı'da güzel bir kapı efendim. Bakınız, iki tane kemer konmuş. Birisi şu, tamamıyla bu duvarın yükünü alıyor. Biri de üstündeki kilit taşlı kemer. İki tane kemer. Birisinin kavisi daha fazla, öteki ise sivri kemer olarak yapılmış. Ve iki kemerin arasında da üç satırlık bir kitabe var. Bu kitabe ne diyor? İşte onu size buradan bildireceğim. Bu kitabe diyor ki, Cendereli Ali bin Halil. Hayrettin Halil Paşa'nın babası da Ali'ymiş. Onun için o da ilk oğluna Ali adını koymuş. Babasının adını vermiş yani. Dedi ki bu inşaatı devam ettiren Ali Paşa, bitirttiren esas diye. Cendereli Ali bin Halil izniyle 780'de efendim inşa ve imar edildi. Allah'ın şükür ve rızasını kazanmak için bu caminin büyük padişah merhum Orhan Bey oğlu Murat Bey zamanında, Orhan Gazi'nin oğlu Murat, Murad-ı Hüdavendigar zamanında devlet ve milletin takdirini kazanmış Candarlı Ali oğlu Hayrettin İzdi ile 1394 yılında efendim yapımı bitirilmiştir diyor kitabede. Buradan caminin şimdi taç kapısındaki şu ahşap kanatlara bakalım. Bu ahşap kanatlar, gönül isterdi ki Yunanlı yakmasaydı, bunu meşeden yapmışlar efendim. Bugünün makinalarıyla yapılmış, yine kalın yapılmış. Kündekari hali yok bunun. Belki şu motif sonradan buraya oturtturulmuştur ama kündekari tipiyle değil. Ne yapalım, Yunan yakmış efendim. Şimdi kendi memleketleri yanmıyor mu sanki efendim? Yanıyor. Girelim içeri. Yeşil Cami'nin şimdi harim kısmına girdik. Burada da girer girmez ana yapıyı taşıyan iki tane kalın beyaz merverden sütun var. Sağımda bir tane, solumda bir tane ki iki kişi ancak kucaklar. Efendim bu yaralı bir sütun maalesef. Maalesef demirlerle kuşaklanmış, ta yukarı sütun başına kadar götürülmüş. Peki ne olmuş buna? Ecdadımız 650 senelik, yani bu sütun kırılsa da utanılacak bir şey yoktu. Ama bu kırılmayıp bu kırılınca işte Yunan'ın çıkarttığı yangında yanarken çatlayan sütun bu efendim. Bu Manisa'da da var efendim. Manisa'nın Karaköy semtinde aynı şekilde böyle caminin sütunları yaralı vaziyette. Hani başı sarılı böyle gazilerimiz olur ya efendim savaşırken ilk yardım yerlerinde. Bu da öyle. Bu da öyle. Saldırmışlar. Ne yapsın? Efendim burada son cemaat yerinin duvarı ile bu sütun arasında bir Bursa tipi kemer var. Bu Selçuklu'dan beri kullanılan ve yapıya esas sağlamlığı veren kemerdir. Aynı simetriğinde bir tane daha var. Ve buralarda bu kemerler de mermerle kaplı. 4 metreye yakın kısmı caminin kuşak halinde tamamıyla mermer kaplı içerisi. Evet, hepsi eski berber. Ama yine

1975'lerde avlusunun bir kısmı olduğu gibi kavafiye çarşısıydı, ayakkabıcılar çarşısıydı. Biraz da o zamanlarda 1955'lerde oralarda içki falan da bol kullanıyordu. Başka bir şeyler de, sıkıntılı şeyler de oluyor bizim lise yıllarımızda. Ve bir gece orası nereden olduğu, nasıl olduğu belli olmadan, kimsenin de sabot ettiğini zannetmiyorum benim lise yıllarımda, cayır cayır yandı. Ve caminin o tarafa gelen yüzündeki mermerlerin bir kısmı veya kefeki taşlarının kavladılar ve yerlere düştüler. Hala yerleri bellidir efendim. Biz onu ta Çengelköy'den alevini görmüştük. O zamanlar gökdelenler falan İstanbul'da yoktu. Şimdi bir de İstanbul'da gökdelen modası başladı efendim. O da ayrı bir şey. Evet, işte böyle ya uygunsuz işlerle uğraşanların yaktığı veyahut da memleketi istilaya kalkan gafillerin bilerek yaktığı tarihi eserlerimizi biz bugün Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 9 senelik üstün gayretleriyle hızlı bir şekilde tamir ederek eski haline getirmeye çalışıyoruz. Üstümüzde bir kubbe var. Yüksekçe bir kubbe. Kastana da yüksek. Kubbe 10,5 metre yazıyor kayıtlarda ama bunun 11 metrelik kubbelerden olduğunu zannediyorum. Yani çapı. Yani büyük bir kubbe. Hele 12 metreden sonraki kubbeler herhalde Mimar Sinan'dan başkasının fazla tutturabileceği kubbeler değil. Güzel bir kubbe. Mihrabı güzel bir mermer biblo gibi hazırlanmış. Yanına iki tane de İstanbul'da alıştıklarımızın dışında uzaklara sütünçe konmuş. Şimdi İmam Efendi'nin girip de namaz kıldırdığı yerde hemen sağ elinin sol elinin değeceği iki sütünce Beyaz Camii'nde var mesela. Diğer camilerde var. Böyle sütünce olan camilerde Mimar Sinan yaptıklarında. Ve bunlar döner vaziyette. Halbuki buradaki sütünceler daha uzun ve imamdan bayağı uzakta. Mihrap çerçevesinin hemen dış kenarlarına gelmiş. Ama dönmesin diye sütünceyle ana mihrap arasını alçıyla doldurmuşlar efendim. Hatta sütüncenin birinin alt kısmını kurşunla döverek sabitlemişler. Dönmesin diye sabitlemişler. Ya dönünce yani bebek uyuyor da bebeği mi uyandırır bu tıkırtısıyla efendim? Onu niye yapmış mimar? Bu camide bir kayma olursa o taraftaki o küçük sütun dönmez. Dönmeyince binanın o tarafa doğru meylettiği anlaşılır diye sanki mimarını içine koymuş gitmiş adam. Ama biz onu elimizde sabitlemişiz. Enteresandır. Çok yerde rastlıyorum buna. Öyleyse bu camilerin stilini, sütüncenin neye yaradığını bilmeyen insanlara sokmayalım içeriye efendim. Yani namaz kılmaya herkes girsin. Ama tamir etmeye, restoreye geldiği zaman gel bakalım arkadaş. Bu nedir? İşte bu efendim böyle falan. Sen anlamıyorsun. Gir kardeşim dersiniz. Şimdi Çandarlı Hayrettin Halil Paşa ile ilgili kısa bir ön bilgi vereceğim. Halil Hayrettin Paşa Osman Gazi'nin kayınpederi Edebalı Hazretleri vardı. Edebalı Hazretleri de bacanak efendim, akraba. Kendisi Alaaddin Esved'in talebesi idi. Alaaddin Esved'in talebesi idi. Şakirdanı diye geçiyor kitapta. Ve Orhan Gazi Hazretleri kendisine sordu ki Alaaddin Esved Hazretlerine rahmetullahi aleyh sordu ki talebelerinizden birisini bize verseniz de devletin din işleriyle ilgili görevlerinde bize yardım etse. Hay hay dedi ve Halil Paşa'yı verdi. Yani o zamanlar paşa değil daha. Alaaddin Esved'in talebesi efendim. Medresede okumuş, müderrislikte yapmış bir insan. İşte Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ana temelleri atan kimse Alaaddin Paşa, dünyalık devlet işlerinin yürüyüşünü, çarkın dönüşünü, bu ise dini işlerin yürütülüşünü ve işin devamını sağlayacak sistemi kuran insanlar. Osmanlı Devleti'nin temelinde iki ana taş var efendim. Birisi Alaaddin Paşa, Osman Gazi'nin büyük oğlu, tahtı elinin tersiyle itip kardeşine babam hep seni askeri görevlere gönderdi. Sen yap, sen bizim başımıza bey ol, ben sana yardım edeceğim demiştir. Ve devletin işleyişini kurmuştur Alaaddin Paşa.

Hayrettin Paşa da, yani Hayrettin Halil Paşa da Çandarlı'nın bir numarası, ailenin bir numarası da, o da din işleriyle ilgili şeylere talip olmuştur. Fakat zaman gelmiş, zaman gelmiş. Bu Alaaddin Paşa'nın vefatından sonra Çandarlı Hayrettin Halil Paşa devlette padişahın, Orhan Gazi'nin yani baş yardımcısı, yani veziri olmuş uzun süre efendim. Gaza günlerinde bilhassa savaşlarda, şer'i işlerde böyle bir din adamına ihtiyaç vardı. Yani fethedilen yerlerin mülkü ne olacak, ganimet nasıl paylaşılacak, efendim insanlara zulüm nasıl olur, bunlar yani siz elinize kılıç gidiyorsunuz, bir yeri fethettiniz ya, onlar da işte çekirge sürüsü gibi kefereleri var, öldürün gitsin, yok öyle bir şey. Onlara da kazanmak var. Ve Osmanlı'nın askeri teşkilatında Pençik oğlanı denilen esir alınanların beşte birinin orduya alınması kuralını da işte bu Hayrettin Halil Paşa vermiştir. Niye peki esirleri aldılar da askere ve bizim savaş işlerimizde bunları kullandık? Efendim erkekler ölüyor savaşlarda. Kadın sayısı artıyor ama savaşa gidecek olanlar erkekler. Öyleyse savaşlar aldığı esiri tekrar alıyor, aynı düşman üzerine gönderebiliyor. Bu tabi onun gönlünü almakla olur. Efendim süreyi biraz açtık ama ne yapalım, bu rahmetliyi anlatmamız lazımdı, gene de bitiremedik. İnşallah onun başka bir eserinde onu anlatmaya çalışırız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temeşvarlı Osman Ağa, bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları 1688-1700. 22. bölüm. Bundan önceki bölüme kadar olan kısmın özeti, Temeşvarlı Osman Ağa bir Osmanlı subayıdır, kale subayıdır. Avusturyalıların o kaleyi vireyle alırken esir almıştır. Bir Avusturya yüzbaşısının esiri olmuştur. Yüzbaşı da esiriyle tanışır tanışmaz hemen git kurtuluş akçeni getir, ben sana bir kağıt vereyim, 60 altın getir, ben seni azat edeyim demiştir. İşaretlerle dillerini bilmediği halde yüzbaşı hiç işini aksatmamış. Aynı gün, yani esir aldığı gün. Ve Osman da memleketine gitmiş, 60 altını getirmiş, kaçmamış. Siz şimdi düşüneceksiniz ki ya kalsaydı memleketinde ne olacaktı falan filan. Yok. Getirmiş. Geliyor ki Fişer'in birliği kalkmış, batıya doğru hareket etmiş. Arazide ora senin bura benim derken, yolda Fişer'in birliğini ararken 7 gün içerisinde Tuna kıyısındaki bir haydut gemisini normal bir gemi zannederek Osman gider ekipteki arkadaşları adına 7 kişiler ekmek satın almak ister. Haydutlar da ayağımıza bir nasip geldi diye bunu sorguya çekerler. Osman üzerinde 69 altın olduğunu söyleyince, kurtuluş param var falan diye, o sen çok iyiymişsin deyip onu anadan doğma soyarlar ve sonra da öldürmeye kalkarlar. Öldürmezler. Diğer arkadaşlarını da bulalım da onlarda da para vardır diye. Hani çok tamah çok ziyan getirir veya az tamah çok ziyan getirir ya, o diğer 6 kişiyi de soyalım dediler. Onlarda da para var. Bu sefer kendileri canlarından oldular. Ve Osman onların ellerinden kaçar bir yolunu bularak ve Fişer'i 7. günde birliğinde bulur. Fişer tabii karşısında çıplak bir adam, böyle sakalları saçları birbirine karışmış. Efendi efendi dedikçe ona kırbaç vuruyor, sanki dilenci gelmiş gibi. Neyse, hatırlıyor. Diyor ki beni soydular, parayı getirdim. Tuna Nehri'nde de haydutların gemisi bağlı duruyor. Tanır mısın? Tanırım. Gidiyorlar hakikaten. O haydutlarda ne varsa, Osman'dan alınan para dahil, öteki paralarında hepsini, adamların daha önceki vurgunların paralarında iğneden iple alıyorlar ve Osman yüzbaşım diyor, benim kurtuluş akşam tekrar elinize geçti. Hadi beni salın. Yo, ben seni şimdi gönderemem diyor. Oralar çok tehlikeli. Seni diyor o bölgede, Zegedin bölgesinde öldürürler. Yani ben sana acırım, sana kıyamam. Beni Belgrad'a gönderin o zaman, çok yakın buraya diyor. Belgrad'a da biz hücum edeceğiz şimdi, muhasarayı alıyoruz Belgrad'ı. General bana kızar diyor, niye oraya bir adam gönderdin diye, azat ettin diye. Bosna'ya gideriz, Bosna'da ben seni serbest bırakırım derken, Sava Nehri'ni geçip de Bosna'ya varırken birlikten geliyor bir grup esirleri topluyor. 13 tane esiri, emir var diyorlar. Fişer'in falan artık sözü mü geçer, genelden emir gelmiş. Ve hastaların, yaralıların ve ikmal malzemelerinin taşındığı komoya bu 13 tane esiri görevlendiriyorlar. Birlik oradan kalkıp gidiyor. Tabii bunların gideceği istikamet daha başka ve orada bekliyorlar. O birlik o gece orada kalırken bizleri bir samanlığa kapadılar diyor. Günlerimiz bu köhne samanlığın içinde geçiyordu. Başımıza da bir onbaşı ve tüfekli 10 asker diktiler. Hapiste günlük birer parça fodla, Osmanlı'nın simide benzer biraz yassı olan bir ekmeği vardı fodla. Osman'a fodlayla tarif ediyor. Fodla, oralarda da buna profond deniyormuş. Denilen ekmek ile su veriyorlardı. Ekmek ve su. 10 gün oldu samanlıktaki günlerimiz, zamanımız. Bütün gün bu kapalı yerde hareketsiz ve kapalı kalmaktan hakikaten çok sıkılmıştık. Bütün esirler ve mahpuslar gibi aramızdaki konuşmaların ana konusu hep kaçmak, kurtuluş yolları bulmak idi. Konumuz bu. Yatıyorlar, kalkıyorlar, nasıl kaçarız, nasıl kurtuluruz? Samanlık oldukça eskiydi. Ve tahtadan inşa edilmişti. Aramızda anlaştık. Bu tahtaları kırıp delerek kendimize dışarıya bir yol açabilirdik. Gündüz ve gece sessizce çalışmaya başladık. Tavanda gözümüze kestirdiğimiz bir yeri delmeye çalışıyorduk. Damın yüksekliği bir adam boyundan biraz fazlaydı. Ama çatıya çıkınca oradan aşağı atlamak kolaydı. Sessizce atlayacaktık. Binanın çevresi de boştu. Bu sebeple kaçmak için bizim hesabımıza göre çok daha kolaydı ve zamanımız da vardı. Bir gece yarısı kapımızdaki nöbetçiden başka bütün askerlerin uyuduğunu anlayınca anlaştığımız saatte harekete geçtik. Yavaş ve sessizce birbirimizin sırtına basarak tavana çıktık. İçimizde yaşı biraz ilerlemiş bir iki adam vardı. Esirlerden tanımıyor onları da. Yaşlılar önce bizi çıkartın diye yalvardılar. En sona kalırsa onları orada bırakıp gideceğimizden korkuyorlardı. Hatta öylesine inanmışlardı ki siz kaçacaksınız, gençsiniz, bizi burada bırakacaksınız. Eğer bizi önce çıkarmazsanız Avusturyalılara feryat eder haber veririz kaçtığınızı. Şuna bakın efendim. Osmanlı vatandaşı esir kampında, doğruluk bir tarafta, yok artık, yok. Bizi de kurtarın. Çünkü biz yaşlıyız, oralara kendimiz birbirimizin üstüne basarak çıkamayız. Biz burada kalırız. Önce siz güçle kuvvetle bizi çıkartın. Ondan sonra da biz gidelim, siz de arkadan çıkarsınız. Yoksa biz sizi ihbar ederiz arkadaş. 13 kişilik esir topluluğunun psikolojisi, Allah düşürmesin kimseyi. Evet. Evet. Böyle bizi bir tehditvari sıkıştırdılar. Mecburen önce o yaşları çıkarttık. Başımıza bela almayalım dedik. Delikten çıkanlar gidiyor. Damın arkasında diğerlerini bekliyorlardı. Siniyor bir yere, ağaçlar arasında bekliyorlardı. Henüz 3 kişi çıkmıştı ki birden bütün bizim başarı vaat eden planlarımızı alt üst eden bir ses duyduk. İlk yukarıya çıkardığımız yaşlardan birinin hırıltılı öksürük sesi geliyordu. Adamda nefes darlığı var. Tabii nöbetçilerin hepsi ne olacak? O hırıltı sese uyanacak. Hiç hesaplamamıştık bunu. Nefeslerimizi tuttuk, beklemeye başladık. İçimizden de inşallah bu hırıltılı sesi, öksürüğü askerler duymaz diye el açtık, dua ettik. Ya Rabbi sen bilirsin. Ama öyle olmadı. Çok geçmeden nöbetçi askerin sesini duyduk. Kimdir o? Kimsede ses yok. Yüreğimiz ağzımızda. Nefesleri tuttuk. Sesin geldiği yöne doğru yaklaşmakta olan askerin ayak sesleri içeriden duyuluyordu. Kimdir? Kim var orada? Ben tahtaların arasında küçük bir delik bulmuş dışarıya bakıyordum. Askerin kendilerine doğru yaklaştığını anlayan iki arkadaş fırlayarak koşmaya başladı. Ama birisi kaçamadı dışarı çıkanlardan. Saklandığı yerde öylece kaldı. Ve kolayca yakalandı. Çok geçmeden ortalığı bir velvele kapladı. Asker yakaladığı adamın esirlerden birisi olduğunu hemen anlamıştı. Onun yaygarasıyla bütün askerleri uyandırıp oraya topladı. Az sonra ellerinde mumlarla askerler içeriye doluştular. Sayım yaptılar. 3 esir eksikti. Daha fazla şamataya, küfürlere, hakaretlere, tekme tokat giriştiler, başladılar. Ama çok öfkelenmişlerdi. Bütün askerler o gece sabaha kadar başımıza nöbet tuttular. Biz 11 esir kalmıştık. Ertesi gün durumu subaylarına bildirdiler. Sabah erkenden biri gelip bizi teftiş etti. Evet, süremizin de sonuna geldik. 23. bölümde buluşmak üzere inşallah.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Tarihe şan verenler.

Mazlumların eline, gariplerin gönlüne, geldiler biline, tarihe şan verenler, adaletle hey bire hey. Gelişleri güzeleydi, gidişleri ezeleydi. Sevdaları hilaleydi, tarihe şan verenlerin muhabbetle hey bire hey. Gönüllerde dualı, muhabbette sevdalı, kalleşlere silahlı, tarihe şan verenler oldular ki hey bire hey. Üç kıtada gezdiler, zalimleri ezdiler, haritayı çizdiler, tarihe şan verenler adaletle hey bire hey. Üç kıtada gezdiler, zalimleri ezdiler, gönülleri yaktılar, Tuna gibi aktılar, tarihe şan verenler hoşgörüyle hey bire hey.

Şanımız iyiliğe, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, bütün gönül dostlarına, Instagram üzerinden bizi izleyenlere, hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Tek kelimeyle Yüce Mevlam hayırlı olanı nasip eylesin efendim. Tekeret FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında efendim Pehlivan Hoca ile birliktesiniz. Kim pehlivan, kim değil. İki yerde belli oluyor. Bir, nefs. Söz konusu olduğunda nefsine karşı galip gelirsen efendim pehlivansın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Gerçek pehlivan nefsine karşı galip gelendir. Pehlivanlığın ikinci ölçüsü de efendim imanla gitmekte. Ya bu dünyadaki imtihanı kazanıp efendim son nefeste iman ile gitmekte. Allahü Teala size, bizlere, hepimize bu gerçek pehlivanlığı, yani nefsimizle olan mücadeleyi ve son nefeste efendim iman selametini nasip eylesin. Pehlivanlık orada, yoksa böyle deliceli Halil Pehlivan, Pehlivan Hoca demekle efendim acil bir durum varmış. Biraz ara veriyoruz efendim. Anlaşmaya çalışıyorum.

Efendim. Teknik arıza değil. Ama derdimizi anlatmakta zorlanınca efendim birazcık çok kısa bir mola verip kaldığımız yerden bütün hızımıza devam ediyoruz. Saygılar sayın abim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geceniz güzel olsun. Amin cümlemizin efendim. Yüce Mevlam iki cihanın saadet ihsan eylesin. Osman Efendimizin hürmetine inşallah diyor Hakan 28. Efendim. Seneler hızla geçiyor. Dün neydi? Dün efendim 4 Ekim TGRT'min ve TGRT FM'in TGRT televizyonunun ve TGRT FM'in kuruluş yıl dönümüydü. 4 Ekim 1993. 2026 ne olmuş? 33 sene olmuş efendim. 33 sene ya bir ömür bile. Artık delikanlı da geçti. Olgunlu çağında TGRT FM ve TGRT. Peki bizim programımız efendim tarihe şan verenler tabii daha önce Gidelim Rumella programıydı. Birbirini destekleyen programlardı. 2013'e kadar o 2013'ten de günümüze 2026 yani 13-13 26 senedir de efendim çıkalım gidelim Rumella. Sonra da ne dedik? Haydi şan verenleri bilmeye dedik 26 sene. Ya Halil Bey çok kıymetli Halil Aga yeter bire. Efendim bırak gençler konuşsun. Vallahi başımız gözümüz üzere. Bir istekli bulursak efendim severek yardımcı oluruz. Severek efendim devrederiz. Ama siz yine de maşallah deyin ya. Hey hey hey neler geldi. Nelerle karşılaştık. Neler yaşadık. Efendim ta Avustralya'dan erik getirdik. Avustralya'ya damat gönderdik. Ve efendim neler ya ne tatlı nineler, ne tatlı agalar geldi geçti. İsmini hatırlayamıyorum. Bir ninecik. Canlı yayında o zaman tabii telefon bağlantısı alıyoruz. Rumeli programından. Ne desem? Ya dedi Halil Aga sen ölmedin mi dedi. Dedim ya herhalde ahiretten sizlere hitap ediyoruz. Sesimiz çıkıyor ama nereden geliyor? Dünyadan mı ahiretten mi? Rahmetli Mustafa Kıbrıs abi İran'da vefat ettiğinde o ninecik de tabii duymuş ama Mustafa ile Halil'i birbirine karıştırmış. Vah Halil Aga vah vah vah diye üzülmüş. Bir de bakıyor ki sesi geliyor. Acaba banttan mı yayın yapıyorlar falan. Neyse canlı telefon bağlantısı aldık. Halil Aga dedi sen dedi ölmedin. Al neler yaşadık ya. Sevenler oldu, sevmeyenler oldu. Hacı bilmem ne biri var. Taktı kafaya bize. Sen şundan neden bahsetmedin? Sen şunu ne yapmadın? Emekli işi yok böyle. En olmadık zamanda telefonlar arar. Hey be hey. Efendim. Ne diyoruz? İşimiz nam olsun, şan olsun diye değil. Eğer nam olsun diye bir şeyler söylemişsek, şan olsun diye bir şeyler söylemişsek yandık ki ne yandık. Allah-u Teala razı olmadığı işlerden efendim bizleri muhafaza buyursun. Zeynep ablamıza bir müjde var. Zafer müjdecisi Mehter geliyor. İnşallah onu efendim yönetmenimizin gayretiyle inşallah 9.30 sırası reklamlardan önce Zeynep abla ve diğer dinleyicilerimize, izleyicilerimize Zafer müjdecisi Mehter geliyor. Efendim dinleteceğiz. Tabii ki Rabbim nasip kısmet ederse. Efendim TGRT FM'in ve TGRT Haber'in televizyonun kuruluşu efendim güçlü Türkiye için güçlü Türkiye. Bize cihan devletlerinin en muhteşemini kurduran adalette, merhamette zirve yaptıran değerlerimizi efendim hatırlamak için TGRT FM'in TGRT televizyonunun ve tabii ona bağlı olarak İhlas Bünyesi'ndeki bütün medyanın kuruluşu o. Bizi biz yapan efendim iki cihan serverinin ümmeti eyleyen ona layık hale getiren değerlerimizi hatırlamak. Kısacası
efendim iki cihanın saadetine vesile olmak. Tıpkı ecdadımız, efendim nice gönül dostları, nice evliyalar, nice alimler gibi işte dünya gelip geçiyor. Efendim güzel olan, has olan Allah-u Teala'nın razı olduğunu, Allah-u Teala'nın sevdiğini, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturacak şeyleri yapmak. Has olan o. Onun rızasına kavuşmadıktan sonra. E peki onun rızası nerede? O rızasını söyledi. Peygamberim ne söylediyse onu alın. Sizi neden nehyettiyse ondan vazgeçin. Yani İslamiyet'in sahibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte TGRT FM, işte TGRT televizyonu, kuruluş gayeleri hep insanların, insanımızın iki cihan saadetine vesile olabilmek. Ne diyoruz? Güçlü Türkiye için güçlü Türkiye. Bu ne demek? Efendim, Türkiye Gazetesi'nin, TGRT FM'in, bütün medyanın ve Türkiye Gazetesi İhlas bünyesinde efendim basılan kitapların hepsinin tek bir şeyi nedir? Efendim salih mümin yetişmesi. Yani cesur, merhametli, efendim sahih itikatlı, gayretli, çalışkan, mert insanların yetişmesi. Yani eshab-ı kiramın ve ecdadımızın yolunda olan, bu şekilde olan insanlar nasıl? Efendim Türkiye Gazetesi okuyarak, TGRT FM dinleyerek, TGRT televizyonu izleyerek ve İhlas bünyesindeki Hakikat kitaplarını okuyarak ne olur? Bu insanlar çoğalırsa efendim Türkiye devleti güçlü olur. Yani böyle insanlardan, böyle vatandaşlardan teşekkür eden bir devlet. Yani yiğit, mert, cesur, adaletli, mazlumun yanında hakkı hakikati savunan insanlar ne kadar çoğalırsa efendim Türkiye devleti de o kadar güçlü olur. Onun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye ve bununla birlikte de güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. TGRT FM'in ve diğerlerinin, efendim TGRT Haber'in, TGRT Televizyon'un 1993'ten bugüne 33 senedir aynı çizgide yayınlar devam ediyor. Ve hakikaten milletimiz de efendim bu yayınlar arasında, burada çalışanlar arasında akıl almaz bir bağ kuruldu. Tam bir derler ya, gönüller hoş eylemeye, efendim gönül köprüleri kurmaya, hakikaten de efendim gönül köprüleri kuruldu. İnşallah kurulmaya devam edecek efendim. Hakan 28, seviliyorsunuz sayın abim. İnşallah Teala beraber haşr olmak dileğiyle. İnşallah efendim. Bekir Şafak, hay benim koç yiğidim ben. Efendim Bekir Şafak bizim Tele İlmal talebelerinde, Yelesen kardeşler, efendim Tele İlmal, Efe kardeşler, bunlar hem programımızın efendim Instagram üzerinden takipçisi, hem de haftada 10 dakika yal, akıl almaz bir güzellik, WhatsApp'tan arıyorlar 10 dakika. Genelde de baba oğul kardeşler katılıyor, ikişer kişi, iki kişiye veya hatta üç kişiye 10 dakikada efendim ders. Seyhan ailesi var, baba, evlat, Yusuf ve efendim Zeynep'i, 3 kişiye 10 dakikada ders ya. Oluyor vallahi. Birebir elhamdülillah. Ne güzellikler ya. Allah-u Teala efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve öğretendir. Efendim bize nasip oldu. Bununla kalmayacağız. Biz de ne yapacağız? Başkalarının öğrenmesine vesile olacağız. Eshab-ı kiram efendim nimete kavuştu. Oo, biz kavuştuk diye yatmadılar. Mal mülk peşinde olmadılar. Her şeylerini, malını, mülkünü, ailesini terk ederek ta kutuplara, Çin işlerine kadar geldiler ve orada kaldılar efendim. Neden? O nimete şükredebilmek için. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Emre abi çok sık naklettiği İbrahim suresi 7. ayet kerimesinde, nimetlerime şükrederseniz arttırırım. Nimetlerime şükretmez iseniz elinizden alır, acı azap ederim diyor. İşte bütün gayretler bizdeki nimetin, güzelliğin, bu nimette, bu güzellikle başkalarının da tanışması. Yani biz kavuştuk, o kenara çekil. Yok, başkalarının da kavuşup
ebedi güzellikler diyarına gitmesi için. Efendim bütün gayret bunun için ve yine tel elma altelerimizden Efe, Efelerin Efesi. Ona her zaman takılıyorum, bana bakıyorum. Kim Efe? Yani Efelik bir nefse karşı, Efelik şeytana, Efelik kötü arkadaşa karşı. Efelik hak olana, doğru olana ibadetleri yaparken efendim sabredebilmektedir diye Efe'ye takılıyoruz efendim. Efendim Ebu Leyla Hazretleri'nin bir tane evladı varmış. 7-8 yaşlarına geliyor. Çocuk en büyük zevki elinde iğne, o zaman da sakalar var. Deri efendim şeyler içerisinde su taşıyorlar. O da elindeki iğneyle o sakaların su taşıma. Efendim tabii şu ismini yaptıramadım, o bir şeyi vardı. Onları diliyor. Tabii hocanın Şeyh Vefa Hazretleri'nin hürmetine bir şey demiyorlar. Ama 1-2-3 en sonunda dayanamıyor. Hocam var ya, yani kusura kalma. Hocamızsınız, şeyhimizsiniz, sizi çok seviyoruz ama evladınızla ilgili böyle böyle bir şikayetimiz var. Tulum! Efendim işte tulumlarına. Böyle böyle diyor, sizin evlat iğneyle zor da çuvaldızla böyle bizim tulumlarımızı, su tulumlarımızı şey diyor, geliyor. Ne? Doğru hanımına gidiyor ha. Ya diyor hanım, biz nerede hata yaptık? Bu evlat diyor böyle bir şey işliyorsa bizde bir şey var. Bir düşün bakalım. Ben de düşün, sen de düşün. Ya nerede bir haram, yani birinin hakkına, hukukuna mı girdik? En sonunda diyor ki hanımım, ben diyor hatırladım diyor ya. Yakın diyor komşumuza gitmiştim diyor. O zaman da diyor hamileydim, aşermiştim. Canım diyor nasıl limon istedi, isteyemedim de diyor. Komşum da orada yoktu. İğneyle diyor o limonu deldim ve ondan emdim diyor. Al ve hak. Helallik de diyor isteyemedim. Yapma be hatun diyor. Nasıl sen böyle efendim helallik istemeden kaldın diyor. Bak diyor evladın yaptığı işler. Efendim hemen tövbe istiğfar. Gidiyor daha doğrusu hanımefendisi. O komşudan helallik istiyor ve ondan sonra da o evlat o fiili işlemekten vazgeçiyor. Efendim bunlar kıssadan hisse. Yani şunun için evlat terbiyesi efendim doğduktan sonra değil, baba sülbünde başlıyor. Ana rahminde devam ediyor ve doğumundan sonra her lokma annenin sütü, hatta efendim teneffüs edilen hava, içilen su, hepsi, yani mübarek diyarlardaki havayı teneffüs ederse haram bulaşmamış, farklı oluyor. Yine haram bulaşmamış, zulüm bulaşmamış, su içiyorsa daha farklı oluyor. Abdullah bin Mübarek Hazretleri, efendim babası mübarek. Evlendikten sonra 40 gün hanımıyla beraber olmadı. Neden? Babası kadıydı. Hanımefendisinin yani kayınpederi onun lokması şüphelidir diye kendi helal lokmasıyla besledi. Öyle bir evlattan Abdullah bin Mübarek tabiinin en yükseği efendim. İmam-ı Azam Hazretleri, Ehl-i Sünnet'in reisi, bayraktarı, babası Sabit Hazretleri. Ya... Bir elmayı dişledim diye 2 yıl çiftlikte çalıştı. Kör, topal, sağır bir kızcağızla evlenmeyi kabul etti. Efendim Halil Aga bunun romanı yazıyor. Yarım elmadan efendim kızıl elmaya diye. Ama böyle bir evlilikten de, harama dikkat edilen bir evlilikten de efendim ne oldu? İmam-ı Azam Hazretleri. Onun için sakın ha. Haramı küçük görmek yok. Elden geldi haramdan sakınacağız. Şüpheliden sakınacağız. Fark etmedik. Boyun büküp istiğfar edin ama mutlaka küçük görmek yok. Haramdır, helaldir. Efendim dikkat edeceğiz dedikten sonra bu akşam efendim programımızın akışı içerisinde tarihe şan verenlerden efendim Ali Ramitani Hazretleri, Silsile-i Aliyeni Büyükleri, Harrani Hazretleri, Kudsesi Ruhum vefatından sonra da duaları, Seyfettin Faruk Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin torunu, efendim Mesleme, tabiri büyüklerinden Behlül Dana, Piri Reis ve diğerleri vaktimizin yettiğince anlatmaya çalışacağız. Ve efendim 4 Ekim hayvanları korumaymış. Yani bizim hayvanları korumamız için şu gün bugün değil ama hatırlatmak bakımından. Efendim hayvan hakkı insan hakkından
çok daha zor. Neden? İnsanla helalleşirsin. Onun için hayır yaparsın. Peki hayvana ne yapacaksın? Onun için Osman Hoca'ya sordum, o bile ya hayvan hakkı için dedi. Yani boyun bükmekten, Allah-u Teala tövbe istiğfar etmekten, bizi mahcubiyetten kurtar ya Rabbi demekten başka yapacak bir şey yoktu. Akdenizli seyyah. Akdeniz Mersin'den radyo dostlarına, TGRT FM dinleyicilerine selamlar diyor. Yasir Özdemir. Vay vay vay Yasir'im benim be. O da Tele-İlmal Teleferi'nden. Efendim Yusuf Yelim demiş. Neyse. Efendim. Demek ki hayvan hakkına dikkat edeceğiz. Bile bile efendim bir karıncayı bile Enver abiler öyle dediler diyorlardı. Banyodan dediler bir karıncayı çıkarmak için 10 dakika uğraştın dediler ya. Görmezsin ayrı ama bile bile efendim ölüme sebep vermek, hayvana zulmetmek yok efendim. Efendim dünya mimarlar günüymüş. Bu dünya bir emanettir. Bu dünya, dünyadaki dağlar, taşlar, nehirler, her şey ve her şey en güzel şekilde. Mimarlık demek oralara bir şeyler yapmak demek. Müdahale etmek. Tabii olana, güzel olana, hakiki güzele müdahale etmek. O da ancak efendim şeriatın, dinin izin verdiğince, işte gerçek mimar efendim o izin dairesince binasını, neyse yani çeşmesini yapan, tıpkı kim gibi? Mimar Sinan gibi. Böyle gökdelenler yapmak değil, betona boğmak değil, tabii olana uyum. O tabii olanı, efendim tabii olanın göğsüne hançeri saplamamak, gerçek mimar o. Efendim bu fakire göre dünya mimarlarından bir numara Mimar Sinan'dır. O mekana, o zamana hangi eser, hangi şekil yakışırsa onu yapmış, tabii olanla omuz omuza mimari eserini yürütmüştür. Ve Mimar Sinan'ın bütün eserlerinde şan olsun, nam olsun diye. Yok, hepsi insana, canlılara faydalı eserler ve efendim mütevazilik içerisinde, tevazilik içerisinde zirve efendim. Dünya Çocuk Günü. Ya efendim, çocuklar masum. Anne babaya düşen görev nedir? O çocukları fıtrat üzere, yani Allah-u Teala'nın yarattığı fıtratı bozmadan ona kul olarak, yani İslamiyet üzere, dinin emrettiği üzere yetiştirmektir. O onların en büyük hakkıdır. Yetiştiremeyenler hem kendi yandı hem de evlatlarını efendim. Ve öğretmenler, efendim bütün bahsettiğimiz tarihe şan verenler, alperenlerden gönül dostlarına hepsi en güzel öğretmendi. Onlar lisanı hal ile öğretirlerdi. Gülüşleri, efendim oturuşları, kalkışları, halleriyle, başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel öğretmen idiler. Onlar eğitmendi, eğiticiydi. Güzel ahlaklarıyla, sözleriyle, her şey. Yoksa kuru kuru bilgi değil. Ama ne yazık ki günümüz eğitim sisteminde efendim yalnızca öğretmek var. O öğrenenler öğrendikleriyle de ne yapıyorlar? İşte katlediyorlar efendim. Ya katliam yapıyorlar. Onun için eğitim, öğretim, isim güzel de öğretim var. Ne yazık ki eğitim yok. Hak, adalet, merhamet öğretmenler tarafından günümüzde ne yazık ki veremiyor. İşte onu veren neydi? Bizim haydi şan verenleri bilme diyoruz ya, o gönül dostları, o gönül erleri, o alperenlerdi efendim. Efendim Ali Rahmi Tani Hazretleri, Silsile-i Aliye'nin, yani Hazreti Bekir Başayip, Abdülkerim Arvasi Hazretleri'ne gerilen nübüvvet yolunun temsilcileri. Efendim onun 12.siydi Ali Rahmi Tani Hazretleri. Buhara, yani bugünkü Özbekistan'da efendim. Türkistan 1320 senesinde Harezm'de vefat etti. Dokumacılık yapardı. Onun için kendisine dokumacıların piri manasında Pir-i Nessaç denirdi. Efendim Azizan nereden geldi? Bir gün Ali Rahmi Tani Hazretleri, bir misafir geldi. O anda da evde bir şey, yemek sıkıntısı vardı. Talebelerinden biri de efendim annesine yemek pişirmiş. Hocamın misafiri vardır, ihtiyacı olur deyip getirince öyle memnun oldu. Öyle memnun oldu ki, evladım dedim, iste dedi, ne var, ne muradın varsa dedi. Misafir gittikten sonra tabii.
Hocam dedi senin gibi olmak istiyorum. Oğlum dedi benim gibi olmayı kaldıramazsın. Hem manevi de hem de ilimde. Ben dedi bunu istiyorum hocam dedi. İyi dedi. Misafir gittikten ona bir teveccüh etti. Efendim şekli de hocasına benzedi. Ama o yükü fazla kaldıramadı. 40 gün sonra vefat etti ve Ali Ramiteni Hazretlerine de Azizan, iki aziz manasında Hacı Azizan dendi. Efendim Ali Ramiteni Hazretleri Buhara'dan Harezm'e geldi. Sultan'dan izin isteyin dedi. İzin verirse izin verdiğine dair dedi. Bir de belge versin. Gittiler, izin istediler ve belgeyi de aldılar. Bir müddet sonra dediler ki gidin. Ya olur mu dediler, sultanın belgesi var. Efendim belgeyi gösterdiler ve efendim orada kaldılar Harezm yakından. Efendim pazar yerine giderdi. Tabii Harezm'e geldi, fazla talebesi yok. Siz ne yapacaksınız? Ameleyiz, çalışacağız. Gelin bana çalışın. Getiriyordu onları dergaha. Sizin yevmiyeniz ne kadar? İşte 2 dirhem. Alın bakayım şu 2 dirhemi. Bugün beraber ders yapıyoruz. Akşamda ücretlerini alıp gönderiyordu. Bu şekilde efendim talebeleri, sevenleri çoğaldı efendim. Sultan onu şehirden çıkarmak için ferman yazdırdı. Ve tabii fermanı gösterdiler. Efendim fermanı görünce de boyun büktü. Onlar efendim gönül dostuydu. Onlar gönül eriydi. Onların tek bir gayeleri vardı. Efendim tabii en yakınlarından, çevresinden başlamak üzere bütün canlılara merhamet ve insanların iki cihan saadetine vesile olmak. Onlar Allahü Teala'nın ahlakıyla efendim ahlaklanmışlardı. Allahü Teala şefaatlerine kavuştursun. Efendim bugün bu arada ve çevresinde 14 silsile-i Aliye büyüğü var. 7 tanesi nerede? Arabistan'da, İran'da, 14 tanesi Türkistan'da, etti 21. 22 ile 28 arası nerede? Hindistan'da, etti 28. Geri kalan 7'si nerede? Osmanlı mülkünde efendim. Şam ve Anadolu'da efendim. 35 silsile-i Aliye büyüğü dedikten sonra efendim Harrani Hazretleri Kudsesi Ruh Hayat bin Kays Harran'da doğdu. 1185 yılında Harran'da vefat etti. Efendim elhamdülillah Urfa Harran'a gitmek, Harrani Hazretleri'ni ziyaret etmek nasip oldu. İnşallah şefaatlerine kavuşmak nasip olur. Efendim Harrani Hazretleri'nin bir özelliği vefatından sonra, tabi bütün evliyalar vefatından sonra Allahü Teala onların ruhlarına tesir, güç vererek efendim sevenlerinin, medet diyenlerin, dua isteyenlerin imdadına koşuyorlar. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi bazılarının, işte Şahin Akşibend Hazretleri gibi öldükten sonra efendim yardıma koşma, efendim artarak devam ediyorlar. Onlardan biri de Harrani Hazretleri. Efendim zafer müjdecisi Behter geliyor diyoruz. Ve sonra da reklamlar ve bu özel gayretinden dolayı da yönetmen kardeşimize teşekkür ediyoruz efendim. Zafer müjdecisi Behter geliyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emretmiş Kanuni, Yıldırım Murat. Tuna boylarında oynatmışız at. Nasıl coşmaz nasıl? Sakarya Fırat. Zafer müjdecisi mehter geliyor dedik efendim ve zafer müjdesi mehter geliyor marşını efendim sizlere dinletmekle sevindik. Zeynep ablaya da bu güzel marşın dinlenmesine vesile olduğu için efendim teşekkür ediyoruz. Ve efendim hemen mesajlara geçiyoruz. Mutlu akşamlar, hayırlı yayınlar. Niksar'dan saygılar, sevgiler. Tatar Ramazan Kayayurt. Halil abim saygı ve sevgilerimi sunarım. Yüce Allah'ım hastalarımıza şifa versin. Derdi olanlara devalar, borcu olanlara edalar. Bekar olanlara hayırlı eş, evli olanlara hayırlı geçim. Öğrenci olanlara derslerinde başarılar nasip etsin. Ve hepimize son nefeste iman selameti nasip eylesin demiş. Ve efendim Halil İbrahim Göçer kardeşimiz. Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar. TGRT FM çalışanlarına ve dinleyicilerine. TGRT FM'in 33. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Nice 33. yıllara Allah'ım nasip eylesin. Dinleyiciler kazalardan, belalardan, hastalıklardan muhafaza buyursun. Hastalarımıza en yakın zamanda efendim acil şifalar ihsan eylesin diyor. Kas hastası Halil İbrahim Göçer kardeşimiz. Biz de diyoruz ki bütün hastalarımıza başta Halil İbrahim Göçer kardeşimiz olmak üzere hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Hastalıklarını efendim varsa günahlarının affına yoksa derecelerinin yükselmesine, gönüllerinin yumuşamasına, Allah sevgisinin gönüllerde coşmasına vesile olsun diyoruz efendim. Ve hemen WhatsApp üzerinden gelen mesajlara bakıyoruz. Efendim memleket kokusu var. Enes Çavuşköy'den. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Programı ilgiyle dinliyoruz demiş Mehmet Doğan abim. Eniştelerin en yiğidi ve buradan bacımıza da baba ocağında bizi dinleyen Enes'in Çavuşköy'ünde efendim Mehmet enişteme, Mehmet abime ve bacıma buradan selam, saygı ve muhabbetlerimi gönderiyor. Yüce Mevlam onlara ve sevdiklerine ve tabii sizlere de sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti ihsan eylesin diyoruz. Hocam Bursa Osman Gazi'den Özlem Hanım sizleri dinliyoruz. Allah-u Teala razı olsun sizlerden hocam demiş. Amin, amin, amin. Efendim gecenin bu vaktinde TGRT FM dinleyenler genelde nedir? Boynu bükükler, garipler. TGRT FM ile teselli arayanlar onlara ve onların sevdiklerine Allahü Teala efendim gönül genişliği, huzur ve hepimize de efendim son nefes iman selameti nasip eylesin. Efendim TGRT FM'in kuruluşu, TGRT FM'in yayına geçişi o mahzun gönüllere huzur vermek, efendim ebedi saadeti özleyenlere, o yolda yürümek isteyenlere yardımcı olmak içindir dedikten sonra hemen tekrar Instagram üzerinden efendim yayınımıza geçiyoruz. TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında Pehlivan hocayla birliktesiniz. Efendim, zafer müjdecisi mehter geliyor dedik. Mehter takımından. Bu mehterin sözleriyle ilgili yani çok hoş bir hatıram var efendim. Yunanistan, efendim Gümülcine'ye pehlivanları götürdük. Yağlı güreş pehlivanlarını. Cazgır vize alamadı. Cazgır gelmeyince oradaki pehlivanlardan biri de cazgırlık yapıyor. Malum yağlı güreş cazgırla vardır. Cazgır olmazsa efendim yağlı güreş yapılmaz. Pehlivanları sahaya salan, onlara dualar eden, onları takdim eden hep efendim kimdir? Cazgırdır. Sonra bu işi yapan pehlivan dedim ya, kardeşim dedim, benim cazgırlık tecrübem var, istersen dedim ben cazgırlık yapayım. Ya dedi Halil, ben idare ederim. Aa, biraz sonra kendi geldi. Finale kalmış, kendi güreşi tabi, hem güreşip sahaya girip hem de cazgırlık yapması mümkün değil. Halil Bey dedi, sen dedi beni dedi bu güreşte cazgırlığı sen yapabilir misin? Ver dedim şu bakalım mikrofonu ya. Halil Aga aldı mikrofonu eline. Şöyle bir öhö dedikten sonra tabii Yunanlılar var. Soydaşlar orada, Batı Trakyalı. Emretmiş Kanuni Yıldırım Murat. Tuna boylarında oynatmış uzat. Nasıl coşmaz nasıl Sakarya Fırat. Bir tarih dolusu. Yiğitler geliyor deyince böyle o sahada ses seda yok. Ya kimdir bu, nereden geldi falan. Neyse biz takdimimizi yaptık. Pehlivanları er meydanına saldık. Millet pehlivanları falan bıraktı bizim üzerimize. Ya kimsin sen, nereden geldin? İşte bu emretmiş Kanuni Yıldırım Murat. Mehter geliyor var ya, işte zafer müjdesi. Kimi hançer olmuş, kimisi mızrak. Bin değil, yüz değil, 40'er geliyor. Her bir ufukta bir şanlı bayrak gözümün önüne. Sefer geliyor, zafer geliyor, mehter geliyor deyince ortalık böyle nasıl oldu? Deseydik o an, hadi bakayım ey soydaşlar davranın bire. İstikamet, önce Selanik sonra Atina deseydik. İnan ki Atina'ya doğru gider yol bulurduk efendim dedikten sonra. Efendim Harran Hazretleri'nden bahsediyorduk. Harran Hazretleri Urfa Harran'da doğdu. Burada vefat etti 1185 yılında. Vefatından sonra tesiri, kerameti, yardımı devam eden dört büyük evliyadan biri. Bunlardan biri tabii meşhur Abdülkadir Geylani Hazretleri, diğeri Maruf-ı Kerhi ve efendim Harrani Hazretleri, Ukayl Münbeci Hazretleri. Efendim Selahaddin Eyyubi zamanında yaşadı. Selahaddin Eyyubi kendisini ziyaret etti, severdi, duasını aldı ve o dualarla nice zaferlere koştu Selahaddin Eyyubi Hazretleri. Efendim tabii kendini beğenenler, kibir ehli çok. Onlardan biri de Harrani Hazretleri ile ilgili böyle hani alay eder gibi kaş göz işareti yapınca efendim gözleri bir tarafa, efendim ağzı bir tarafa efendim gitti. Sakın ha, yani onlara vefatlarından sonra da efendim onlara karşı hürmette kusur etmek Allah korusun hem dünyamızın hem de ahiretimizin heba olmasına, ziyan olmasına sebep olur ki ebedi felaketimize. Tam tersi, onlara aynı şekilde hayattayken ve vefatından sonra da saygı göstermek. Efendim soyundan gelenlere, eserlerine ve efendim söylediklerini yapmak, onlardan saygıyla, sevgiyle bahsetmek, onlara fatihalar göndermek, onların yardımına koşmaya vesile olur. Zaten onun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyerek ne yapıyoruz? İşte bu sebeple o büyükleri anlatıyoruz. O gönüllerini, o alperenleri ki hem hayatımızda, hem vefat anımızda, hem kabirde, hem de mahşer meydanında, sırat köprüsünde

Evliyaların sohbetinde arayın. Yoksa kitaplarını okumalı. Mukatebe, nısfı mukaleme. Yani okuma sohbetin yarısıdır. Enver abiler hep onu söylerdi. İşte derdi. Hocamızla sohbet, onun sohbetinde bulunmak istiyorsanız tam ilmihan saadet ebediye. Bir saatlik sohbet istiyorsanız iki saat okuyacaksınız derdi efendim. Efendim Seyfettin Faruki Hazretleri Silsile-i Aliye'nin 25.sidir. Serhend İmam Rabbani Hazretlerinin torunu. Efendim Hindistan'da Silsile-i Aliye'nin 22.si Muhammed Hacı Baki Billah 23 İmam Rabbani 24 Muhammed Masum Faruki Hazretleri ve 25'te Seyfettin Faruki Hazretleri ki İmam Rabbani Hazretlerinin torunu Muhammed Masum Faruki Hazretleri'nde sevgili oğlu efendim. Muhyüssinne, sünneti dirilten yayan ünvanı ile tanındı ki Silsile-i Aliye'nin, Nakşibendiye'nin en büyük özelliği bidatlerden kaçmak, sünnete sarılmak. Hayırlı yayınlar hocam diyor Hülya Hanım. Teşekkür ederiz size ve sevdiklerinize de efendim. Allah-u Teala sahat, afiyet. İki cihanın saadeti ihsan edin. Efendim Seyfettin Faruki Hazretleri'nin doğduğu zaman bir melek, doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği günde ona selam olsun. İsa Aleyhisselam hakkında söylenen ayet-i kerimeyi Meryem suresinin 15. ayet-i kerimesini melekler okudu ve onun efendim şanını müjdelediler efendim. Efendim hem amcası Muhammed Said'den hem de babası Muhammed Masum Faruki Hazretleri'nden efendim ders aldı. Zamanın sultanı Hindistan Timurları Sultan Alemgir Han kendi isteğiyle ona talebe oldu efendim. Valiler, vezirler sohbetine katıldılar ve onun himmetiyle gayretiyle, talebelerinin himmet ve gayretiyle efendim bugünkü Hindistan'da, Pakistan'daki efendim İslamiyet'in temelini attı. Genişlemesine vesile oldu efendim. Sultan Alemgir Han benim saltanatım zamanında böyle bir evliya yetiştiği için Rabbime sayısız şükürler olsun diye dua ederdim. Seyfettin Faruki Hazretleri insanlara maddi manevi her türlü yardım yapar. Sohbetlerinde sık sık insanlarla yardımlaşmanın önemi anlatıldı. Efendim Allahü Teala'nın isimlerinden birisi Rahim, Rahman yani dinli dinsiz bütün insanlara ve bütün mahlukata acıma. Bizlere de efendim düşen bütün mahlukata merhamet efendim men rahime ruhime. Merhamet edene merhamet edilir, merhamet eden efendim merhamet bulur efendim. Allah-u Teala o gönül sultanlarımızı sevmeye ve onların bizim için anlatılmaz misal olan hayatlarından, kıssadan hisse kapmayı nasip eylesin inşallah. Efendim Mesleme radıyallahu an. Mesleme rahimallahu Teala Emevi sultanlarından Abdülmelik bin Mervan'ın oğludur. Anadolu'ya geldi. 704 senesinde Erzurum'u ve Trabzon'u ifade etti. 714 senesinde büyük bir orduyla Ankara, Eskişehir, Amuriye yani bugünkü Afyon olduğu yerde savaşlar yaptı. Çanakkale'den efendim Edirne'ye geçti. Edirne üzerinden de İstanbul'a geldi. Kardeşi Süleyman da denizden geldi ve İstanbul'u kuşattı. Tam 7 sene efendim. Bu 7 sene içerisinde Galata'yı ele geçirdi. İmparatorla yaptığı sözleşme ile efendim Ayasofya Camii'nde namaz kıldı. Haliç kenarında bugün Arap Camii de meşhur camiyi yaptırdı. Efendim bu cami daha sonra Bizanslar tarafından yıkıldı. Sultan 4. Murat Han zamanına kadar kilise olarak kaldı. 1637'de tekrar eski haline getirildi efendim. Ve ziyaret etmek kısmet olur da Mesleme radıyallahu anh'a rahimeullahu teala efendim nispet edilen

0: bir de kabir vardı. Karaköy'de de Yeraltı Camii, o da onun zamanında yapıldı. Kurşunlu Mahsen diye efendim meşhurdu. Efendim burası da 1749'da temizlendi ve tekrar mescit haline getirdi. Orada da sahibe ikram, artık türbe veya makamları vardır efendim, o günlerin hatırası. Mesleme'nin ordusunda Seyyid Battal Gazi de efendim onun ordusundaydılar. Behlül Dane ya efendim meczup ama nice akılları hizaya getiren. 805'te vefat etti. İsmi Ebu Yüheyb bin Ömer Sayrafi. Harun Reşit zamanında yaşadı efendim. Efendim bir gün Harun Reşit bunu ağlarken gördü. Ne ağlıyorsun dedi. Ya dedi senin için ağlıyorum. Hayda benim için ne ağlıyorsun dedi. Ben dedi tahtına oturdum şöyle bir 3-4 dakika. Senin dedi nöbetçiler, askerler geldi beni dövdü dedi. Ya dedi daya sana sen yemişsin, benim için ne ağlıyorsun? Niçin ağlamayayım? Ben dedi 3-4 dakika senin tahtında oturdum. Böyle bir dayak yedim. Senin halin ne olacak dedi ahirette. Harun Reşit tabi küt diye kaldı. Ya ne güzel ama değil mi ya? Efendim bir gün Harun Reşit insafa geldi. Dedi ya ey Behlül gel dedi bu şeyden vazgeç. Sana sarayda bir vazife alalım. Kalacağın yer belli olsun. Bir de maaş verelim. Yani hem gözümüzün önünde ol hem de böyle yani şey bir hayat yaşama yani. Evin olsun yuvan olsun. Bir danışayım dedi. Behlül gibi birisi sultanlara, halifeye akıl veren, yerden yere vuran birisi danışacak. Halife Harun Reşit merak etti. Dedi takip edin bakalım ya. Kim bunun danışlığı? Biz de öğrenelim, biz ona danışalım. Sonra bir müddet sonra adamları geldi. Efendim dediler bir yere gitmedi. Ne yaptı? Birine danışmadı. Ya helaya girdi, bir müddet kaldı, çıktı geldi. Sonra da çağırıyorlar Behlül Dane'yim. Diyorlar ki Harun Reşit, ey Behlül danıştın mı? Danıştım. Ya sen nasıl danıştın diyor. Tuvalete gitmişsin, başka bir yere gitmemişsin. Orayı danıştım diyor. Allah Allah diyor. Nasıl oldu bu iş? Ya Harun Reşit, tuvalete gittim diyor. O diyor, affedersin pislere. Bu tuvalettekiler. Harun Reşit bana iş teklif ediyor sarayında. İnsanların arasında çalışmaya. Ne diyorsunuz? Dedi Harun Reşit cevap verdiler. Ne dediler? Sakın ha. Biz insanların içine girdik. İnsanların içine girmezden önce güzel meyvelerdik, tatlı tatlı yemeklerdik, helvaydık, baklavaydık, elmaydık. Ama sonra insanların içine girdikten sonra efendim bu hale geldik dedi. Allah! Harun Reşit yine vurdun dedi Behlül, yine vurdun dedi, yine hak söyledin, güzel söyledin. Sen dedi bildiğin gibi eyle. Ya bir gün Behlül Dana Hazretleri kızdı. Kendini uyandırdılar. Halifenin emriyle sarayın bir kenarında uyumuş. Ne uyandırdınız beni dedi. Ben dedi tahtıma oturmuş gelene gidene dedi emir veriyordum dedi. Uyandırdınız, rüyamı böldünüz. Tahtım gitti dedi. Harun Reşit de ya dedi ne şey diyorsun dedi. Alt tarafı rüya dedi ya. Bunu dedi neden problem yapıyorsun? O zaman dedi ki ey halife dedi. Benim tahtım dedi uyanınca gitti. Senin dedi tahtın uyuyunca yani ölünce gidecek. Ben dedi uyandım. Rüyada olan tahtı kaybettim. Sen uyuyunca yani vefat edince o dedi tahta oturduklarının hesabını nasıl vereceksin deyince Harun Reşit yine dedi vurdun beni ey Behlül dedi. Bakalım dedi o hesabı nasıl vereceğiz ya efendim. Onlar öyleydi. Meczup hakkı hakikati kimseden korkmadan söyleyen Allah-u Teala'nın sevgili kulları. Yani halleri böyle biraz deliceydi ama herkes tarafından sevilirdi. Ve günümüz Türkiye'sinde de var efendim. Yani kasabalarda falan böyle meczuplar vardır. Ummadık hareketler yapar, belli sözler söyler, akıl hastalığı gibi ama değildir yani. Onlar kendilerini gizlerler. Benim Sinop'ta başıma geldi. Sinop'ta minibüsten indim Samsun'a. Biri geldi yanıma. Sen dedi Sinop'u gezmeye geldin galiba dedi. Evet, ben de hakikaten Sinop'u çok merak ediyordum. Ben seni gezdireyim dedi. Ha, teşekkür ederim dedi. Beraber Sinop'u gezmeye başladık. Yani efendim Bilal Hazretleri'nin seyitlerden, Seyit Bilal Hazretleri'nin o tepeye çıkardı ve bir taraftan da anlatıyor. Aa, baktım millet meclisinin açılmasından bahsediyor. İşte o zamanki meclise giren falan. Ha, baktım şey, yani böyle tam dengeli değil. Yani meczup. Sonra dedim ya arkadaş, ben her gün tıraş olurum. Bugün tıraş olamadım. Ben dedim bir berbere götürsen de bir tıraş olsak. Olur abi dedi. Götürdü. Neyse tıraş olduk. Ben cebimden para çıkardım. Berber ne dese. Aa dedi. Ben dedi abimin getirdiği dedi kişiden, misafirden para almam dedi. Sinop'ta tanınan, bilinen bir kişi ve bizi aldı Türkiye Gazetesi bürosuna getirdi ve diğer yerlere, o meşhur Sinop cezaevini de efendim gezdik. Efendim Piri Reis şu haritalarıyla meşhur 1465 Karaman Yörük efendim 1550'de de idam edildi. Ya işte böyle devlet, ya devlet başa ya kuzgun leşe derler ya, orada en sonunda idam edilmiş. Kemal Reis'in yeğeniydi. Gelibolu'ya yerleştirdi. 1450'de korsanlığa, affedersin 1481'de başladı. 1487-1493 arasında efendim Endülüs'te Granadalı Müslümanları Kuzey Afrika'ya taşıdı. Yani çok çok efendim canların efendim huzura, selamete kavuşmasına vesile oldu. 1513'te ilk dünya haritasını çizdim. Atlas Okyanusu, Amerikan dağları, kıyıları bu haritada vardı. 1517'de Yavuz Sultan Selim Han'a bu haritayı sundu. 1521'de Kitab-ı Bahriye, meşhur denizcilik diye bir kitabını efendim yazdı. 1528'de de bugün elimizde bulunan haritayı çizdi efendim. Ve bu harita Topkapı'da 1929'da keşfedildi efendim. Bu haritada Güney Kutbu gözüküyordu. Ve haritada efendim buzların yeri belli oluyordu. 9 Kasım 1929'da Topkapı Sarayı'nda envanter çalışması sırasında bulundu. Alman bilim adamı Paul Kehle efendim bu haritayı keşfetti. Ya efendim Piri Reisler geçti. Hayreddin Turgut Reisler. Turgut Reis'in gemileri 80 direkli, içindeki tayfaları aslan yürekli efendim. Efendim Muhammed Hadimi Hazretleri diyordum ama yönetmenimizden efendim işaret geldi. Hiç olmazsa efendim Kınalızade Ali Efendi. Edirne'de metun, Ahlak-ı Alai'nin yazarı Ali bin Emrullah. 1509 doğumlu, 1571 Edirne'de vefat etti. Tefsir, kelam ve fıkıh alimiydi. Ama efendim Edirne'de yollar yapılırken kabri nakledildi. Yalnızca mezar taşı ayakta. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Allah-u Teala bütün bahsettiğimiz o gönül dostlarının efendim bizleri şefaatine kavuştursun. Hayattayken, vefatımızda, mahşer meydanında ve Sırat Köprüsü'nde. Efendim sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Yüce Mevlam sizlere, sevdiklerinize sıhhat, afiyet, hepimize iki cihan saadeti, iman selameti nasip eylesin efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı geceler efendim.
1: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan evliyalarını anlatmaya devam ediyoruz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bugün bizlere Şemseddin Paniputi Türki Hazretlerini anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şemseddin Paniputi Hazretleri isminde Türk ifadesi geçen bir zat, büyük bir evliya, Hindistan'ın evliyalarından. Kendisinin soyu Hazreti Hüseyin Efendimiz'e dayanıyor. Bugün bu Hindistan'ın büyük evliyasının hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Şemseddin Paniputi Türki denilmesinin sebebi şudur. Aslında bu da Türkistanlı, yani Hazreti Hüseyin Efendimiz'in radıyallahu anh soyundan Seyit ama aslı Türkistanlı. Türkistan'da Verşane diye bir kasaba var. O kasabadan dedeleri gelme
0: Hindistan'a
1: Hindistan'a.
0: göçmüşler değil
1: Evet
0: mi?
1: efendim. 1336 yılında vefat etmiş Şemseddin Paniputi Hazretleri. Tabii bu İslam alimlerinin sevgisi hep kalbinde. Onları çok seviyor. Efendim. Hep böyle yaşamak istiyor. İslam alimleri gibi olmak istiyor. Evliyalar gibi olmak istiyor. Onlara büyük bir muhabbet duyuyor. Efendim, yani böyle bir mürşidi kamili bulabilmek için diyar diyar gezmeye başlıyor Şemseddin Paniputi. Mültan civarına geldiğinde Feridüddin Gencişeker Hazretleri ile karşılaşıyor. O büyük zat çok hoşuna gidiyor. Feridüddin Gencişeker'in talebelerinden oluyor, sohbetlerinde bulunuyor. Bir Feridüddin Gencişeker icazet veriyor buna. İcazet yani diploma veriyor. Gencişeker Hazretleri buna emrediyor ki Kalyar taraflarına git. Kalyar taraflarına git. Orada işte şeyi buluyor. Alaaddin Ali Ahmet Sabir Hazretleri'ni buluyor. Efendim,
0: evet.
1: Git ona onun sohbetiyle şereflen diyor. O Alaaddin Ali Sabir de zaten Feridüddin Gencişeker'in talebesi. Aynı zamanda yeğeni biliyorsunuz anlatmıştık.
0: Evet daha önce programımızda
1: kız kardeşi getiriyor Alaaddin Ali Sabir'e falan.
0: Evet.
1: Evet. Efendim, Hazreti Hace onu görünce diyor ki Şemseddin diyor. Sen benim manevi oğlumsun diyor. Ali Ahmet Sabir Hazretleri, sen benim manevi oğlumsun. Bizim bu silsilemizin, bu yolumuzun devam etmesini ve uzun zaman ayakta kalmasını Allahu Teala'dan diledim. Demek ki Allahu Teala benim bu dileğimi kabul etti. Sen geldin diyor. Bir talebeliğe kabul ediyor.
0: Evet.
1: O Şemseddin Paniputi Hazretlerini. Orada Alper Bey 11 sene kalıyor. 11 sene. Bu 11 senede ağır riyazatlar, ağır mücahedeler yapıyor. Ya çok ağır.
0: Evet.
1: Alaaddin Ali Ahmet Sabir Hazretlerinin emriyle yapıyor bunları. Tabii bu riyazat ve mücahedeler neticesinde çok yüksek derecelere, makamlara kavuşuyor. O zaman Alaaddin Ali Ahmet Sabir Hazretleri icazet veriyor, hilafet veriyor, mezun ediyor yani. Zaten bizim şemsimiz dermiş, şems güneş demek biliyorsunuz. Evliya içinde güneş gibidir. Şemseddin Paniputi Türkiye, efendim, onun lakapları Şemsül Evliya ve Müşkülül Küşa. Müşkülül Küşa. Şemsül Evliya, Evliya'nın güneşi
0: güneş
1: demek. Müşkülül Küşa, müşküllerin açıcısı. Ya müşkülleri gidericisi, müşküllerin açıcısı. Şimdi Osmanlılar zamanında, Sultan Aziz Han zamanında Sultan Aziz için bir marş yazılmış. Sonra onun kelimelerini, cümlelerini değiştirdiler ama işin aslı şöyle, bir beytini okuyacağım ben. Şöyle diyor o marşta, askerlerin kişver küşa, Sultan Aziz sen çok yaşa. Askerlerin kişver küşa, Sultan Aziz
0: sen çok yaşa.
1: Sen çok yaşa. Yani ne demek askerlerin kişver küşa? Efendim askerlerin yeni ülkeler fetheder, yeni ülkeleri açar. Sultan Aziz sen çok yaşa.
0: Efendim, kişver herhalde ülke, memleket,
1: evet, evet.
0: Küşa da açıcı demek.
1: Evet. Dolayısıyla müşkülül küşa, yani
0: sorunları giderici, sıkıntıları giderici,
1: gidericisi, çözücüsü, açıcısı manasında evet. Böyle bir şey var. Tabii Alaaddin Ali Ahmet Sabir Hazretleri Şemsül Evliya, Şemseddin-i Panipüti Hazretlerini Paniput şehrine gönderiyor. Paniput şehri Delhi'ye yakın, çok uzak değil. Ama yine var 150 kilometre veya 100 kilometre tam bilemiyorum da. Yani bir büyük mesafesi var. Efendim orada birçok talebe yetiştirmiş. Mesela yetiştirdiği talebelerden birisi de Celaleddin-i Hindi Hazretleri. O da çok büyük alim. Alper Bey. Hatta meşhur kitaplar var. Fevaidül Fuat ve Zadül Ebrar isminde. Bu iki kitabı çok meşhur olmuş. Çok kitabı var. Ve bu Celaleddin Hindi yıllar yıllar sonra Paniput şehrini irşad edecek olan Masarı Canan Hazretlerinin halifelerinden Senaullahı Paniputi Hazretlerinin büyük büyük dedesi.
0: Dedesi evet.
1: Evet efendim.
0: Büyük büyük dedesi.
1: Evet efendim. Dolayısıyla böyle çok talebesi var. İşte Celaleddin Hindi de çok büyük bir zat. Bunlardan bir tanesi. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin neşrettiği Evliyalar Ansiklopedisi diye bir kitap var. 18 ciltliktir. Ve bunu Türkiye Gazetesi şeyle verdi. Yani gazeteyle beraber promosyon olarak verdi. 30 gün hani aylık abone olana bir her cilt. Ay sonunda bir cilt verdi. Her ayın sonunda bir cilt verdi.
0: İslam Alimleri Ansiklopedisi.
1: İslam Alimleri evet. Ansiklopedisi. Evet efendim. İşte orada okumuştum. Öyle hatırlıyorum. Çok güzel bir şey var. Yani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bizi izleyenler de bunu hatırlarında tutsunlar. Şöyle Alper Bey orada yazıyordu. Rivayet edilir ki diyor, bir kimsenin bir müşkili olsa, bir sıkıntısı olsa, ya lakabı müşkilil küşa değil mi?
0: Evet.
1: Şemseddin Panipüt Hazretleri'nin. Bir derdi, bir sıkıntısı, bir müşkülü olsa diyor, abdest alsa, Hacı Şemseddin'in mübarek ismini 100.000 defa okusa, bak 100.000 defa.
0: 100.000 kere okuyacak.
1: Evet. Ne diyecek? Ya Şemseddin-i Panipüti, ya Şemseddin-i Panipüti. 100.000 defa böyle okuyacak. Abdestli bir şekilde okuyacak ama. Bunu yapmak zor tabii. Bir kişinin 100.000 kere ya Şemseddin-i Panipüti demesi zor.
0: Zor.
1: Bir miktar kimse toplanıp üleştirseler
0: yani
1: aralarında.
0: Yani birkaç kişi paylaşabilir aralarında.
1: Tabii. Mesela efendim 50 kişi toplansalar
0: ikişer bin düşer kişi başına.
1: İkişer bin bir kişi okusa 50 kişi 100.000 eder öyle değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: 100.000 kere okumuş olur. İşte bölüşerek, üleşerek bu şekilde okusalar ama hepsi abdestli olacak. Başka efendim bu Ya Şemseddin Panipüti'yi okuyanların hepsinin ehl-i sünnet ve cemaat itikadında olması lazım.
0: Bozuk itikatlı olmayacak.
1: Olmayacak. Haramlardan iştinab etmeleri, sakınmaları lazım. Bir abdestli olmaları şart. Abdestli okuyacaklar.
0: Bir de neticesine de inanmaları lazım.
1: Tabii. İşte böyle okusalar 100.000 kere Şemseddin Panipüti Hazretlerinin mübarek isminin hürmetine o kimsenin sıkıntısını, ihtiyacını Allah-u Teala giderir. Tamam. 100.000 kere abdestli olarak Şemseddin Panipüti Hazretlerinin ismini okuyacak. Veya üleşecekler. Yani 10 kişi
0: Ailede de
1: üleşecek.
0: mesela
1: 10
0: aile,
1: kişi
0: evet.
1: efendim 10 bin, her biri 10 biner tane okuyacak mesela 10
0: Evet.
1: kişi. 10 biner tane okuyacak eder 100 bin,
0: 100
1: öyle
0: bin,
1: değil mi?
0: evet.
1: Efendim 100 bin kere okusalar onların o sıkıntısı biiznillahü teala kaybolur gider.
0: Gider.
1: Ama okuyanların haramlardan kaçınması lazım.
0: Düzgün
1: Ehli
0: itikatta
1: sünnet
0: olması lazım.
1: itikadında olması lazım. Bir abdestli okumaları
0: Abdestli
1: lazım.
0: olmalar lazım.
1: Bu çok güzel bir formül.
0: Evet.
1: Sıkıntısı olanlara
0: Duyurulur.
1: duyurulur.
0: Evet. Sağ
1: Demek ki
0: olun.
1: 100 bin kere ya Şemseddin
0: Şemseddin
1: Pani
0: Panipoti.
1: Püyti Türki. Türki demesini şart değil. Ya Şemseddin Pani Püyti, ya Şemseddin Pani Püyti deseler 100 bin kere abdestli olarak okusalar, bunu okuyanlar haramlardan iştinab etseler, uzaklaşmış olsalar,
0: Abdestli
1: ehli sünnet
0: olsalar.
1: itikadında olsalar, abdestli olsalar Allahu Teala o kişinin o sıkıntısını, müşkilini
0: Giderir.
1: biiznillahü teala Şemseddin Pani Püyti Hazretlerinin mübarek ismi yüzü hürmetine
0: Giderir.
1: giderir. Çünkü Allah Teala onu çok seviyor. Büyük evliyadan.
0: Evliyası, evet.
1: Evet. Firdüttin Genci Şeker'in talebesi, hem Firdüttin Genci Şeker'in talebesi hem de Firdüttin Genci Şeker'in büyük talebesi ve yeğeni olan Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in talebesi.
0: Talebesi, evet.
1: Kaç yönden büyüklüğü var. Şimdi Sultan bir kaleyi fethedemiyor. Feridüddin Genç Şeker'den talebelerinden Feridüddin Genç Şeker'den değil de Ali Ahmet Sabir'den talebelerinden birisini istiyor. O da Şemseddin Pani Puti Türkiye'yi gönderiyor. Efendim git diyor. O şeye gitmeden önce söyleyin ismini Pani
0: Ka
1: Puti şehrine
0: evet.
1: gitmeden önce Kalyar'dan. Efendim Sultan Gıyasettin Hindistan Sultanı efendim kaleyi muhasara etmiş. Fakat bir
0: Ama fetih
1: türlü
0: olmuyor.
1: düşmüyor kale. Yani alamıyor, fethedemiyorlar. Bir gecede hava birdenbire değişmiş. Şiddetli yağmur yağmaya başlıyor. Şiddetli bir soğuk oluyor. Rüzgar başlıyor. Rüzgar o kadar kuvvetli ki çadırları söküp kaldırıyor. Havada uçuyor çadırlar. O kargaşada sultanın hizmetçisi de sultan abdest alacak. Havada çok soğuk. Elinde ibrik sultanın abdest suyunu ısıtabilmek için ateş arıyor Alper Bey. Efendim ateş hiçbir yerde yok. Nihayet bir çadırda ateş yanmakta olduğunu görüyor. Kandil yanıyor, belli oluyor. O çadıra doğru gidiyor. Bu da Şemseddin Pani Püyti Hazretleri'nin çadırı. O kendisi içeride Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama yağmur, rüzgar yani o eve çadırına hiç tesir etmiyor sanki. Sultanın hizmetçisi onun heybetinden yanına yaklaşamıyor. Hiçbir şey söyleyemiyor. Uzakta duruyor. Şemseddin Pani Püyti biraz sonra başını kaldırıyor. Gel kardeşim, ateş istiyorsun galiba. Alıp götürebilirsin diyor.
0: Anlıyor yani
1: Hizmetçiye,
0: onun
1: evet.
0: durumunu.
1: Hizmetçi de ateş alıp gidiyor. İbrik de suyu ısıtıyor. O hizmetçi sultanı yetiştiriyor. Ama hizmetçinin dikkatini o saat çok çekmiş yani. Şemseddin Pani Püyti Hazretleri. Allah Allah. Hiçbir yerde ateş yoktu. Oradaki ateş sönmüyordu. Ve bana o ateşten verdi. Ben de o ateşten büyük ateş yaktım. Sultanın ibriğini yani sudul ibriğini ısıttım. Sultanı abdest suyunu ısıttım. Götürdüm abdest aldı. Şimdi bir ertesi günde su bulamıyorlar Alper Bey. Su bulamıyorlar. Sultan hizmetçisi etrafta hiçbir yerde su bulamıyor. Bulamayınca ya diyor o dün gittiğim o zatın çadırında ateş olduğuna göre diyor oralarda su da vardır diyor. Tamam. O tarafa doğru gidiyor. Çadıra bakıyor fakat akşamki zatın sabah erkenden gidiyor orada olmadığını görüyor. Geri dönerken işte ordugahın dışında su bulunan havuzun yanından geçiyor bir havuzun. Baktı ki Bakıyor ki o çadırda dün gördüğü zat havuzda abdest alıyor. Bir kenarda duruyor, abdestini bitirmesini bekliyor. O büyük zat abdestini alıyor, namazını kılıyor. Hizmetçi de havuza yaklaşıp tulumunu, hani su tulumunu dolduruyor suyla. Ya bir bakıyor ki mevsim kış. Havuzun donmuş olması lazım bu kadar soğuk. Efendim ama suyunu dolduruyor. Efendim sultana götürüyorsun. Hani su lazım ya. Hiç bu durumdan hiç kimseye bahsetmiyor Alper Bey. Ertesi gün sabahleyin erkenden o zatın havuza hani abdest almaya gitmesinden evvel oraya gelip baktı. Havuz donmuş. Yani kat be
0: Kas
1: kat
0: katı buz.
1: buz, su alınacak bir vaziyet yok. Bir ağacın kenarına çekilip beklemeye başladı hizmetçi. Nihayet Şemsettin Pani Püyüt'e rahmetullahi aleyh geldi. Abdest almaya başladığı zaman havuzun buzu birdenbire eridi Alper Bey. Şemsettin Pani Püyüt Hazretleri gelince. Ateşin üzerinde ısınan bir kaptan hani buharlar nasıl yükselir?
0: Evet.
1: Havuzdan buhar yükselmeye başladı. Allah
0: Az
1: Allah.
0: evvel don olan
1: Evet.
0: havuzdan yani.
1: O zat yani Şemsettin Pani Püyüt'e abdest alıp gittikten sonra havuzun yanına gelen hizmetçi biraz önce buz tabakası halinde bulunan suyun şimdi eli neredeyse yakacak derecede sıcak olduğunu gördü. Demek ki diyor o zaman bu
0: Bu
1: zat çok
0: zat.
1: büyük bir zat, evliya bir zat
0: Evet.
1: diyor. Suyu dolduruyor, sultanın yanına gidiyor. Sonra sultana diyor ki efendim bir şey arz etmek istiyorum ama yalnız arz etmek istiyorum. Başkası olmasın yanımızda diyor. Ve vaziyeti anlatıyor.
0: Böyle böyle diye.
1: Evet. Sultan çok hayret ediyor. Ya Gıyasettin, Şah Gıyasettin çok hayret ediyor. Hizmetçiye sabahleyin beni erkenden uyandır. Beraberce oraya gidelim diyor.
0: Havuza.
1: Evet. Hizmetçi gece sultanı uyandırıyor. Beraberce havuzun yanına gidiyorlar. Bakıyorlar ki havuzun suyu buz tutmuş.
0: Don gene.
1: Don. Bir kenara çekilip bekliyorlar. Biraz sonra Şemsettin Pani Füt Hazretleri gelip abdest alıyor ve orada namaz kılıp gidiyor. Sultan o gittikten sonra yani Hacı Şemsettin Pani Püyüt'e gittikten sonra bakıyor su gayet sıcak. O zaman diyor ki evet hizmetçisine bu diyor keramet sahibi büyük bir zat diyor. Hemen o zatın yani Şemsettin Pani Püyüt Hazretleri'nin çadırının bulunduğu yere geliyorlar. Tabii Şemsettin Hazretleri de çadırına gelmiş Kur'an-ı Kerim okuyor. Sultan geride edeple durup böyle ayakta dinlemeye başlıyor Kur'an-ı Kerim'i. Okumayı bitirince, Kur'an-ı Kerim okumasını bitirince Şemsettin Pani Püyüt Hazretleri sultanın karşısında ayakta beklemekte olduğunu görüyor. Ayağa kalkıp selam veriyor. Sultan daha çok hayret ediyor bu duruma. Diyor ki ben diyor ne kadar mesut ve bahtiyar bir kimseyim ki Hak Teala sizin gibi sevgili bir kulunu benim zamanımda ve yakınımda bulundurdu. Ne olur diyor ya şu kaleyi diyor uzun zamandır muhasara ediyoruz, kuşatıyoruz, saldırıyoruz. Fakat kaleyi düşmanın elinden bir türlü alamıyoruz. Fethedemiyoruz. Lütfen bir dua buyurun da kale artık fetholunsun. Yalvarırcasına söylüyor Şemsettin Pani Füthi Hazretlerine. Tabi işte biz kimiz ki filan diyor, tevazu yapıyor Şemsettin Pani Füthi Hazretleri. Fakat Sultan yalvardıkça yalvarıyor. Efendim ben layık değilim diyor. Yine yalvarıyor Sultan. Sultan böyle ısrar edince o zaman Şemsettin Pani Püyüt diyor ki açıyor ellerini. bir Fatiha-i Şerife okuyor. Diyor ki sultana, şimdi diyor lütfen atınıza binin ve gidin. İnşallah kale fetholunacaktır diyor. Sultan tabii içi bir açılıyor, ferahlıyor.
0: Rahatlıyor.
1: Efendim çadırına giriyor, kumandanlarını topluyor. Askeri hazırlayın diyor. Kumandanlar askeri hazırlıyorlar, hücum ediyorlar. Kale kolayca fetholuyor Alper Bey. Kale fetholunca teşekkür için, ellerini öpmek için Şemseddin Panipüti Hazretlerinin bulunduğu yere gidiyor efendim.
0: Sultan.
1: Fakat Şemseddin Panipüti Hazretleri çoktan gitmiş. Hani kalenin fethi için gönderdi ya zaten
0: Evet.
1: Alaaddin Ali Ahmet Sabir Hazretleri efendim gitmiş.
0: Vazife tamam
1: Nereye?
0: oldu.
1: Panipüt şehrine
0: Evet.
1: gitmişti. Panipüt'e gönderdi aslında. Yani o mübarek zatın duası sebebiyle efendim o kale, sultanın fethedemediği kale fethedilmiş oluyor. Tabii Şemseddin Panipüt Hazretleri'nin birçok kerametleri var. Mesela bir kerameti şöyledir ki efendim bir gün atının sağrısına bir tokat atıyor. Hadi git diyor. At gidiyor. Allah Allah. Atını salıyor yani. Meğersem efendim bir kadıncağız varmış. Kızını evlendirecekmiş Alper Bey.
0: Evet.
1: Kızını evlendirecek yani. Fakat maddi durumu yok. Kızını evlendirecek parası yok yani. Efendim at gelmiş. Onun önünde, kadıncağızın önünde durmuş. Kendini kadıncağıza böyle şey yapıyor yani, şirinlik yapıyor, anladın mı?
0: Evet.
1: At. O sırada gaipten bir ses duyuyor, hatıftan bir ses. Ses diyor ki, ey fülane hanım, sen kızını evlendireceksin, bu atı satarsın ve elde ettiğin parayla, atın satış bedeliyle kızının efendim evlenme masraflarını ifa edersin, yerine getirirsin diyor.
0: Düğün parası olarak atı göndermiş
1: Ya
0: yani.
1: evet efendim. Şimdi yani bu onun bir kerameti.
0: Kerameti.
1: Demek ki onun ihtiyacı içinde olduğunu Allahu Teala ona
0: Ona
1: bildirdi.
0: bildirdi, evet.
1: O da atını gönderdi. Bu şekilde onun derdine derman oldu. Şimdi o Panipüt şehrinin ileri gelenlerinden insanlar oturmuşlar, onlara sohbet ediyor Şemseddin Panipüt'ü Hazretleri. Fakat kendisinin seyit olduğunu iddia eden bir kimse daha var orada. Bu kimse Şemseddin Panipüt'ü Hazretleri'ne diyor ki, sizin seyit olduğunuz nereden belli diyor. Bunu nasıl ispat edersin sen diyor, edebilirsin diyor. Diyor ki ben diyor seyit olduğumu diyor Hazreti Hüseyin evladı babalarımdan ve dedelerimden duydum diyor. Fakat diyor bunun ispatı olan şecerede şeceresi varmış. Yanımdadır diyor. Koynunda saklıyor yani şecereyi. O kimse diyor ki bu tam bir ispat değil diyor. Daha kat'i bir şey göstermeniz lazım. Hayda. Şemseddin Panipüt Hazretleri o kişinin bu sözüne, o kendisinin seyit olduğunu iddia eden Şemseddin Panipüt'e de böyle söyleyen kişinin sözleri karşısında çok üzüldü ve dedi ki şimdiye kadar böyle bir yol tatbik edilmiş değil ama beni bu yola mecbur bıraktın dedi. Orada gayet büyük bir fırın varmış. Tandır diyelim, fırın diyelim, her neyse. Efendim, sevgili Peygamberimiz mübarek Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyurdular ki benim zerrelerimi cehennem ateşi yakmaz.
0: Yakmaz.
1: Efendim, şu fırını, tandırı her neyse yakın diye talebelerine söylüyor. Yakıyorlar tandırı fırını. Ondan sonra mübarek o fırının içine giriyor Alper Bey.
0: Şemseddin Panipoti Hazretleri.
1: Evet. Efendim. Dışarıya sesleniyor. Hadi sen de gel diyor.
0: O iddia eden şahsa,
1: He,
0: evet.
1: tabii o yalancı seyit,
0: Tabii.
1: seyit değil. Orada Allahu Teala efendim o ateşi nasıl İbrahim Aleyhisselam'a Nemrut'un
0: Serin.
1: ateşine serin tuttu.
0: Evet.
1: Oradan bir pınar fışkırdı. Efendim hatta oradan fırından su çıkıyor. O suyla abdest alıp abdest alıyorum mübarek. Şemsettin Panipüte Hazretleri. O şey bir türlü giremiyor fırına. Yani kendisinin seyit olduğunu iddia eder. Yani hakiki seyitsen ateş yakmaz seni.
0: Evet,
1: Gel.
0: hadi buyur.
1: Giremiyor Alper Bey. Yani dışarıda duruyor. Fakat fırından çıkan alevler iteğini tutuşturuyor o zatın. Yani neredeyse yanacak. Şemsettin Panipüte Hazretleri fırından, tandırdan çıkıp o eteği tutuşan seyit olduğunu iddia eden kişinin elbisesinin de o çıkan yangını söndürüyor yani. O ateşi söndürüyor. Efendime söyleyeyim. Yani pardüsünün eteğini veya işte bir şeyi tutuşturmuş.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o kişinin seyit olmadığı, yalancı bir seyit olduğu Şemsettin Panipüte Hazretlerinin kusesirru ise efendim gerçekten seyit Hazreti Hüseyin evladı olduğu ve Resul-i Ekrem Efendimiz Hazretlerinin torunlarından olduğu böylece meydana çıkmış oluyor. Tabi Şemsettin Panipüte Hazretlerinin kerameti bu.
0: Bu da onun kerameti,
1: Evet
0: evet.
1: efendim kerameti. Şimdi hocası Alaaddin Sabir Hazretleri Şemsettin Panipüte Türkiye'ye Şemsül Evliya lakabını vermiş ya.
0: Evet.
1: Evliyanın güneşi demek.
0: Güneşi.
1: Şemsül Evliya. Şems güneş
0: Güneş demek.
1: demektir. Kamer ay demektir. Tamam. Şemsül
0: Evliyanın güneşi.
1: Evliya'nın güneşi. Şimdi bu Şemsül Evliya ibaresindeki harflerin ebced hesabında sayılarının toplamı ebced hesabıyla 736 yapıyor Alper Bey.
0: 736.
1: Evet 736. Yani ebced hesabıyla topladığın zaman ebced hesabı vardır biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Topladığınız zaman tam 736 yapıyor. Buna aynı zamanda tarih düşürmek denir.
0: Evet.
1: Tarih düşürmek. Osmanlılar çok
0: Çok
1: kullanmışlar
0: kullanırdı.
1: bunu. Yani mesela çeşme yapılıyor. Mesela Topkapı Sarayı'nın önünde 3. Ahmet Han'ın yaptırdığı çeşme vardır. Mesela orada aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua mısrağı vardır. Buradaki efendim harfleri toplasanız ebced hesabıyla çeşmenin açılış tarihini gösterir, yapılış senesini gösterir.
0: Evet, tarih
1: Alper Bey,
0: düşürme işte.
1: tarih düşürme budur. İşte
0: Önemli
1: Şemsül.
0: olaylarda bu şekilde
1: Evet.
0: tarih düşürme yapılıyor.
1: Unutulmuyor yani.
0: Evet.
1: Onları toplayınca tarih meydana çıkıyor. Şemsül Evliya ibaresindeki harflerin toplamı da 736 ediyor. Efendim bu rakam da Şemsettin Panipüti Türkiye Hazretlerinin Hicri vefat senesine karşılık geliyor. Hicri 736 senesinde vefat etmiş. İşte bu ismi vermesinin sebebi Alaaddin Ali Ahmet Sabir Hazretlerinin kendi kerameti yani.
0: Evet.
1: Bu ismi vermiş ki bu sene vefat eder
0: Onun
1: diye.
0: vefat edeceği seneyi
1: Ya.
0: tespit etmiş aslında.
1: Yani bu isminde Allahu Teala tarafından kabul edildiğinin bir nişanesi, bir işareti olduğunu alimler söylemişler. Evet, Şemsettin Panipüti Türkiye Hazretleri de bu işte hem Feridüddin'i Genci Şeker Hazretleri'nin talebesi, hem Feridüddin'i Genci Şeker Hazretleri'nin yeğeni ve büyük halifesi efendim
0: Alaaddin
1: Alaaddin Ali
0: Ali
1: Ahmet Sabir'in talebesi,
0: talebesi.
1: halifesi
0: Evet.
1: efendim o Paniput denilen şehri nurlandırmış, irşad etmiş, çok büyük zatlar yetiştirmiş. Mesela bir tanesini söyledik, Celalettin Hindi Hazretleri, Fevaidül Fuat kitabının müellifi.
0: Müellifi, evet.
1: Efendim, böyle büyük bir zat. Efendim, ismini 100.000 defa abdestli okusa ne oluyor? Muradına kavuşuyor, müşkili halloluyor, sıkıntısı gidiyor. Efendim, bunu da anlattık. Allah-u Teala bu büyük zatın şefaatine hepimizi nail eylesin.
0: Amin.
1: İzleyicilerimizi de, bizleri de, müşkillerimizi, sıkıntılarımızı defref eylesin,
0: Amin.
1: gidersin.
0: İnşallah.
1: İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını lütfetsin Allah-u
0: Amin.
1: Teala bu zatın hürmetine. Bu şekilde de dua ediyoruz efendim.
0: Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin.
1: Amin.
0: Ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Vaktimizin kalan kısmında gene içinde bulunduğumuz dönem itibariyle üniversiteyi kazanan öğrencilerin kalacak yer bulma arayışları devam ediyor.
1: Evet.
0: Özellikle büyük şehirlerde veya diğer vilayetlerde yurt bakıyorlar, kalmak için yurt arıyorlar. İhlas Vakfı'nın da birçok vilayette, üniversite
1: Tabii.
0: olan yerde öğrenci yurtları var. Üniversite öğrencilerine yönelik öğrenci yurtları var. Ve İhlas Vakfı'nın bir özelliği var. Kamu yararına çalışan vakıf olarak tescil edildiği için Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerine beslenme ve barınma yardımı yapıyor.
1: Bizim vakfımızın yurtlarında kalan öğrencilere
0: İşte
1: yapıyor.
0: yani bu
1: İhlas
0: şekilde
1: Vakfı'nın.
0: kamu
1: Evet.
0: yararına çalışan vakıflarda kalan öğrencilere yapıyor. İhlas Vakfı'nın yurtlarının da böyle bir özelliği var. Hem bu özelliği anlatmanızı hem de yurtlarla ilgili genel
1: Tabii.
0: bilgi vermenizi istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Efendim, mesela İzmir'de yurdumuz vardı. Kiralıktı.
0: Evet.
1: Eskiydi.
0: Hı.
1: Efendime söyleyeyim. Yani bina eskiydi. İzmir'de Buca'da bir arsa almıştık. O arsa üzerine çok güzel bir yurt inşa ettik Alper Bey.
0: Ben gittim gördüm
1: Evet.
0: bizzat. Çok güzel
1: Evet.
0: gerçekten.
1: Yepyeni bir
0: Evet.
1: yurt. Geçen sene değil, geçen sene başında açıldı.
0: Evet.
1: Evet. Geçen sene başında açıldı. Efendim, bu sene de zaten geçen sene olduğu gibi öğrenci kabul ediyor. Yepyeni bir yurt.
0: Sıfır bina.
1: Sıfır bina. Mesela İzmir'i kazananlar bu yurdumuzu bir görsünler.
0: Evet.
1: Bir baksınlar.
0: Hayran olurlar yani.
1: Evet.
0: Olmamaları mümkün değil.
1: Evet. Oraya gitsinler, yurt müdürüyle konuşsunlar. Mesela yurt müdürümüz avukattır.
0: Evet.
1: Senin
0: Evet
1: meslektaşın.
0: evet meslektaşım.
1: Yani avukatlık yapmıyor. Çok seviyor öğrencilerle
0: Hı.
1: uğraşmasını. Efendim, ben diyor burada yurt müdürlüğü yapacağım. Ben çok sıkıntılarla okudum diyor. Öğrencilere hizmet edeceğim diyor. Yahu aynı zamanda da koç yani. Koç diyorlar ya
0: Evet.
1: şimdi. Mentör mü diyorlar? Ne diyor?
0: Mentor, eğitim
1: He, koç.
0: koçu, evet.
1: Evet, eğitim koçu yani.
0: Çok da güzel yapıyor
1: Efendim,
0: işini, evet.
1: çok tatlı, çok güzel konuşan bir kardeşimiz. Güzel bir şekilde öğrencileri
0: Motive ediyor.
1: motive ediyor. Evet
0: Evet.
1: efendim. Yani o yurdumuza gidip İzmir'i kazananlar o yurdumuzda kalabilirler efendim.
0: Gitsinler bir görsünler.
1: Görsünler. Evet.
0: Dediğiniz gibi
1: Tanısınlar.
0: müdürle
1: Heh.
0: tanışsınlar, yemek yesinler.
1: Evet.
0: Hatta
1: Evet.
0: ailecek gitsinler.
1: Tabii.
0: Yani beraber gelsinler yurdu.
1: Yahu neredeyse orman manzaralı ha. Yeşilliğe
0: Çok güzel,
1: bakıyor. Çok
0: yeşilliğe
1: güzel.
0: bakıyor.
1: Tabii.
0: Ağaçlık bir manzarası var gerçekten.
1: Efendim, Kayseri yurdumuz
0: Hakeza.
1: yoktu. Yoktu.
0: Yepyeni bina.
1: Geçen sene
0: Evet.
1: yaptık. Eğitim öğretimi açtık. Yani dünya, tabii biz nasıl yaptık? Bağışçılarımızın,
0: Bağışçıların, evet.
1: hayırseverlerin, Allahu Teala onlardan razı olsun. Efendim, geçmişlerini rahmet
0: Amin.
1: eylesin.
0: Amin.
1: Bağışlarını kabul ve makbul eylesin. Ya bir görsünler
0: O da çok güzel bir
1: bir
0: bina
1: yurdumuzu.
0: gerçekten.
1: Gelsinler orada
0: Evet.
1: kalsınlar. Yepyeni bina.
0: Geçen sene de
1: Evet.
0: orası faaliyete geçti.
1: Evet. Evet. Kayseri'yi kazananlar oraya gidebilirler
0: Evet.
1: mesela.
0: Orada birkaç üniversite var hatta yani.
1: Tabii Melikgazi'de.
0: Evet.
1: Melikgazi
0: Hı.
1: Belediyesi hudutları dahilinde bizim yurdumuz. Efendim, gelip orayı görebilirler. Orada çok ferah, faur bir yurt. Efendime söyleyeyim, manzarası önü açık.
0: Park var önünde
1: Park
0: zaten. Hani
1: var
0: kapanma
1: tabi.
0: ihtimali yok.
1: Mümkün
0: Canı
1: değil.
0: sıkılsa çıkar parkta
1: Tabi
0: oturur.
1: bir
0: Bir
1: dolaşır.
0: dolaşır temiz
1: Tabi
0: hava alır.
1: tabi. Çok güzel bir yurt.
0: Önünden otobüs
1: Mesela,
0: geçiyor.
1: evet.
0: Yani okula rahatça gider.
1: Evet. Evet.
0: Hemencik ne güzel.
1: Otobüs bir de şey var orada.
0: Tramvay falan da
1: Tramvay.
0: var.
1: Evet,
0: Evet.
1: ondan da
0: Yani hepsi
1: gidebilir.
0: toplu taşıma çok
1: Evet,
0: yakın yurda.
1: çok yakın. Efendim, şimdi mesela bir tane yurt yapıyoruz. Yani bu sene devreye girecek.
0: Kütahya.
1: Kütahya'da. Şirin bir yurt
0: O da
1: Alper
0: çok
1: Bey.
0: güzel.
1: O
0: Butik.
1: küçük.
0: Evet.
1: Evet, 75 kişilik falan bir yurt.
0: Ama üniversiteye yürüme
1: Ah,
0: mesafesinde.
1: yürüyerek
0: Yani
1: git
0: böyle hemen
1: üniversiteye. Evet,
0: iki
1: çok güzel.
0: dakikada
1: Onun
0: okuldasın.
1: manzarası da çok güzel.
0: Evet.
1: Yepyeni bir yurt. İlk defa bu sene işte kabul ediyor
0: Evet.
1: şeyi,
0: Öğrenciyi.
1: öğrencileri. Gitsinler orada kalabilirler.
0: Bu şekilde
1: Evet.
0: 34
1: 34
0: yurdumuz
1: yurdumuz
0: var.
1: var. Efendim, yani nerede kalmak istiyorlarsa
0: İnternette bunların hepsinin adresleri, telefonları hepsi mevcut.
1: var. İhlas Vakfı yurdu deyince arama motoruna telefonları çıkar. Telefonla ararlar, gidip görürler.
0: Randevu alırlar,
1: Evet.
0: giderler,
1: Konya'da
0: görüşürler.
1: iki tane yurdumuz var. Samsun'da iki tane yurdumuz
0: Ankara'da
1: var.
0: 3 tane,
1: Ankara'da üç tane yurdumuz
0: İstanbul'da 2
1: var.
0: tane.
1: İstanbul'da iki tane var. Yani nereye kazanmışlarsa, eğer bizim yurdumuz varsa
0: Sakarya'daki
1: orada,
0: yurdumuz da yeni.
1: o da
0: O
1: yepyeni.
0: da yepyeni.
1: Evet. Mesela oraya da gidip
0: Evet.
1: bakabilirler. Sakarya'yı kazanmışlarsa. Yani dolayısıyla efendim söyleyeyim. Bir de bizim yurtlarımızda kalanlar bu sizin bahsettiğiniz gibi Devlet Gençlik Spor Bakanlığı biz
0: Beslenme ve barınma
1: vakfımızın
0: yardımı.
1: yurdunda kalanlara beslenme barınma yardımı ödüyor. Hemen hemen yurt ücretinin yarısından bazı yurtlarımızda fazlası bazı yurtlarımızda yarısı kadar beslenme barınma yardımı ödüyor. Efendim dolayısıyla ehven
0: Çok büyük avantaj bu
1: evet
0: aslında
1: avantaj.
0: yani.
1: 3 öğün yemek var bizim yurdumuzda. Ev tutup da ne yapacak öğrencimiz? Efendim evi temizlemek lazım. Bulaşığı yıkamak lazım. Yahu öğrenci var ya ders çalışmaktan fırsat bulup da efendim bulaşık makinesi olsa bile bulaşık makinesine bile koyamıyor.
0: Aynen.
1: Efendim yemek yapacak.
0: Evet.
1: Ev batar yahu evi süpürmek lazım, temizlemek lazım. Yani kolay değil
0: Hiç kolay değil.
1: dışarıdaki hal.
0: Aynen.
1: Her şey hazır. He?
0: Yurtta 3 öğün yemek var.
1: Evet, fıstık
0: Gelecek,
1: gibi.
0: tertemiz
1: Evet.
0: yiyecek, çıkıp dersini
1: Aynen
0: çalışacak.
1: öyle. Biz bekliyoruz efendim. Bekliyoruz.
0: Hakikaten İhlas
1: Gelsinler,
0: Vakfı'nın yurtları.
1: görsünler. Sen zaten İhlas Vakfı
0: Aynen.
1: yurdundan
0: Ben
1: mezunsun Alper Bey.
0: Fatih'te, İstanbul Fatih'te, Draman'da yurtta
1: Evet.
0: kaldım. İhlas Vakfı'nın yurdunda kaldım. İyi ki de kalmışım.
1: Bak hukuku bitirdin,
0: Yani
1: avukat oldun işte.
0: aynen.
1: Serbest avukatlık yapıyorsun.
0: Evet. Yani ailelere
1: Evet.
0: tavsiye ederim. Eğer çocukları okusun,
1: Evet.
0: efendim düzgün insan olsun, güzel arkadaşları olsun istiyorlarsa gelsinler, görsünler, İhlas Vakfı'nın yurtlarına emanet etsinler
1: Evet, o
0: çocuklarını.
1: kadar.
0: Hiç kafaları ağrımasın.
1: Hadise bu.
0: Evet.
1: Bu kadar efendim.
0: Evet, teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah.
0: İhlas Vakfı'ndan da Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Ailelere tavsiye ediyoruz. Çocuklarını yerleştirebilirler. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni videolarımızdan ve yeni programlardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Arkası Yarın. Monte Cristo 31. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Duman. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernan'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Bu arada Paris'te çıkan bir gazetede Fernan'ın bir hain olduğuna dair çıkan haberin kaynağının Monte Cristo olduğunu öğrenen Albert, onunla düello yapmaya karar verir.
1: Madem arzunuz bu, kabul ediyorum. Şimdi perde açılacak. Locamı terk edin. Daha sonra şartlarınızı iletirsiniz.
2: Gidelim dostlarım.
3: Onu böylesine kızdıracak ne yaptınız kontum?
1: Şahsen kendisine hiçbir şey.
3: Ama bu davranışının bir sebebi olmalı.
1: Babası General Morcerf'in başına gelenler onu üzmüş olmalı.
3: Peki sizin bu olayla bir ilginiz var mı?
1: Cariyem Heidi bugün meclise giderek babası aleyhinde ifade vermiş.
3: Kontum, Heidi gerçekten Ali Paşa'nın kızı mı?
1: Elindeki belgelerle bunu mecliste ispat etmiş.
3: Peki bu olayda sizin suçunuz ne?
1: Bu soruyu bana değil, Albert'e sormanız gerekir.

0: Aranızdan çıkar mıyım Monsieur Beauchamp? Monte Cristo'ya ancak Monte Cristo emir verebilir. Hesap vermeyi hiç sevmem.
1: Fakat Monsieur, öyle ciddi durumlar vardır ki...
0: Anlaşıldı. Siz de arkadaşınız gibi laftan anlamayan geveze birisiniz. Arkadaşınız kendi kararını kendisi verdi. Erkek olan kararından dönmez. Ona söyleyin, yarın kanı ne renkmiş göreceğim.
1: O halde bana sadece düellonun şartlarını ayarlamak kalıyor.
0: Benim için fark etmez. Düello Fransa'da kılıç veya tabanca ile yapılıyor. Hangisini seçerse seçsin, neticede bu dövüşü ben kazanacağım.
1: Monsieur, kazanacağınızdan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?
0: Öyle olması gerekiyor. Çünkü daha misyonumu tamamlayamadım. Adaleti seven Allah bana misyonumu tamamlamama fırsat verecektir.
1: Siz kimsiniz ve kendinizi ne sanıyorsunuz Monsieur Comte?
0: Ben zalimlerin tepesinde patlayan bir yumruk, mazlumların sırtını okşayan bir elim ve ben Allah'ı seven ve onun adaletine yürekten inanan biriyim.
1: Sizi gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum efendim.
0: Monsieur Beauchamp, görüyorsunuz ki perde açılmak üzere ve ben bu oyunu seyretmek istiyorum. Bu gece iki satırla bana düello silahı ile saatini ve yerini bildirin. Beklemekten hoşlanmam.
1: Arkadaşım adına karar vermeye yetkiliyim Monsieur. Düello yarın sabah saat 8'de Viken Korulu'nda yapılacak.
0: Güzel. Arkadaşınıza söyleyin, doğruca evine gitsin ve uyusun.
1: İyi geceler Monsieur.
0: Sevgili Maximilian, sizden bir ricada bulunabilir miyim?
2: Elbette, emredin efendim.
0: Yarınki düelloda benim şahidim olmanızı istiyorum.
2: Kabul ediyorum. Peki ikinci şahidiniz kim olacak?
0: Paris'te sizden, yani Morel ailesinden başka güveneceğim kimse yok. Acaba enişteniz Emmanuel şahidim olmayı kabul eder mi?
2: Seve seve kabul edecektir Monsieur. Ayrıca itiraf edeyim ki ailemize güvenmekle bize şeref verdiniz. Sebebini bilmiyoruz ama hepimiz sizi seviyoruz ve aileden biri gibi görüyoruz.
0: Size minnettarım genç dostum. Siz de olmasanız şu taşlaşmış bedenimde bir kalp taşıdığımı hissedemeyeceğim.
3: Petrocchio!
4: Buyurun komut.
0: Fil dişi kabzalı tabancalarımı getir. Yarınki düello için atış talimi yapmak istiyorum.
4: Getirmesine getireyim de sizinle görüşmek isteyen bir madam var komut.
0: Madam mı? Kimmiş?
5: Benim Monsieur komut.
0: Madam Morcerf. Petrocchio, sen çıkabilirsin.
4: Peki efendim.
0: Madam, gecenin bu saatinde evimde ne işiniz var?
5: Edmond Dante, lütfen oğlumu bana bağışla.
0: Neden o ismi ağzınıza aldınız Madam Morcerf?
5: Seni daha ilk görüşte tanıdım Edmond. Şu anda karşında bulunan Madam Morcerf değil, Katalanlı Mercedes'tir.
0: Mercedes öldü madam. Artık bu isimde birini tanımıyorum.
5: Hayır. Hayır, Mercedes ölmedi Monsieur. Mercedes hatırlıyor. Çünkü sizi bir o tanıdı. O günden beri de sizi izliyor. General Morcerf'e inen darbenin nereden geldiğini aramaya bir onun ihtiyacı yoktu.
0: Fernand demek istiyorsunuz değil mi madam? Madem gerçek adlarımızı hatırlamakla meşgulüz, hepsini hatırlayalım.
5: Görüyorsunuz ya, yanılmamışım. Size oğluma kıymayın demekte de haklıyım.
0: Oğlunuza kıymak istediğimi de kim söyledi?
5: Hiç kimse. Onu bu gece operaya kadar takip ettim. Birinci kattaki localardan birine saklanarak her şeyi gördüm ve duydum.
0: Madem oradaydınız madam, Fernan'ın oğlunun herkesin içinde bana hakaret ettiğini de gördünüz.
5: Yalvarırım Monsieur, yalvarırım ona acıyınız. Babasına gelen felaketin nereden geldiğini o da hissediyor.
0: İki şeyi birbirine karıştırıyorsunuz madam. Fernand Mondego'nun başına gelen felaket değil, cezadır. Ona darbeyi indiren ben değil, Allah'tır.
5: Peki neden siz Allah'ın yerini almak istiyorsunuz? Yanya'dan, Tepe Delen'le Ali Paşa'dan size ne? Fernand Mondego, veli nimetine ihanet etmekle size ne zarar verdi?
0: Bu noktada size tamamen hak veriyorum madam. İhanet meselesi yalnız Ali Paşa'nın kızı ile Fransız albayını ilgilendirir. Benim öç almayı istediğim kişi ne Fransız albayı ne de General Morcerf'tir. Ben balıkçı Fernand'dan, Katalanlı nişanlımı elimden alan adamdan öcümü almaya yemin ettim.
5: Edmond, için ne kadar kinle dolmuş öyle. Asıl suçlu benim. Onunla evlenmeyi kabul ettiğim için benden intikam almalısın.
0: Yine yanıldınız madam. Ben Fernand'a sizinle evlendiği için kızgın değilim.
5: Peki neden?
0: Demek bilmiyorsunuz öyle mi?
5: Gerçekten bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum.
0: Sizinle evleneceğim günden bir gün önce Pamfil Baba'nın gazinosunda Danglar adlı bir gemi katibi

0: ve bir ihbar mektubu kaleme almış. Balıkçı Fernanda bunu seve seve postaya atma işini üzerine almış.
1: Olamaz. Olamaz, inanmıyorum.
0: O ihbar mektubu elimde madam. Buyurun okuyun.
1: Aman Allah'ım. Bu çok korkunç bir şey.
0: Bu mektubu 200 bin franka satın aldım madam. Ama sizin yanınızda beni temize çıkardığına göre yine de ucuza geldi sayılır.
1: Peki sonra?
0: Sizden 500 metre ileride İf şatosunun zindanlarının birinde tam 14 sene kaldım. Nişanlımı elimden alan, yaşlı babamı açlıktan öldüren ve beni zindanlarda çürüten adamlardan intikamımı almaya yemin ettim.
1: Fernan'ın bunu yaptığından emin misiniz?
0: Zindandan çıkınca öğrendim. Yoksa bu mektubu başka türlü nasıl elde edebilirdim? Kaldı ki Fransız askeri olup İngiliz tarafına geçen, İspanyol asıllı olup İspanyollara karşı savaşan, ona itimat eden Ali Paşa'yı arkadan vuran bir adam için bana yaptıkların nedir ki?
1: Allah'ım! Adil Allah'ım!
0: Allah zalim olan adaletini geciktirir ama asla ihmal etmez. Ben bir vasıtayım sadece. Perdenin asıl gerisinde bütün kainatı yaratan Allah var.
1: Ben kendimi iyi hissetmiyorum.
0: Dikkat edin madam. Yardım edeyim size, düşeceksiniz.
1: Dokunma bana. Çünkü ben başka bir erkeğin karısıyım. Bunu kendim için değil, senin için istiyorum. Sanki Allah'ın adaletin tecellisinde bir vasıtayım diyorsun.
0: Madam yapmayın. Bu kadar soylu, bu kadar iffetli olmayın. Çıkın buradan. Gidin başımdan.
1: Edmond, ben size ne yaptım ki? Bir lanetliymişim gibi adımı ağzınıza almak istemiyorsunuz. Bana ismimle hitap etseniz, Mercedes deseniz günaha mı girmiş oluyorsunuz?
0: Benden ne istiyorsunuz Mercedes? 14 sene zindanda neler çektiğimi gördün mü? Ağzı bağlı bir çuvalın içinde denize atıldığımı, ölümle pençeleşerek ıssız bir adaya nasıl yüzdüğümü gördün mü? Beni yaşatması için Allah'a nasıl yakardığımı duydun mu?
1: Hayır. Ben karşımda sevdiğim insanın oğlumun katili olmak üzere olduğunu görüyorum.
0: Ne yani? İntikamımı almayayım.
1: Al Edmond. İntikamını al ama suçlulardan al. Oğlumdan değil. Zavallının hiçbir şeyden haberi yok.
0: İyi ama ben öldükten sonra intikamımı nasıl alırım?
1: Ben ölmeni değil, oğlumu affetmeni istiyorum.
0: Bu mümkün değil Mercedes. İkimizden biri ölecek. Madem oğlunun yaşamasını istiyorsun, yaşayacak. Ve ben bunca sene hayaliyle yaşadığım intikamlarımı almadan toprağın altına gireceğim. Bunun senin için ne büyük bir fedakarlık olduğunu anlıyor musun? Anlıyor musun?
1: Hayır. İkiniz de yaşamalısınız. Oğlum yaşamalı. Çünkü onun sana bir zararı dokunmadı. Sen de yaşamalısın. Çünkü kötüler cezasını bulmalı. Madem seni tekrar görebildim ve madem Allah her şeye rağmen seni bugünlere getirdi, bundan sonra da onun dilediği kadar yaşamalısın. Elveda Edmond ve binlerce teşekkür.
0: Bana bak Mercedes, bana bak. Bu adama iyi bak. Bu öyle şerefli bir kimsedir ki utanç içinde yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Yarın saat 8'de silahımla düelloda olacağım. Sana söz verdim. Oğlun yaşayacak.
1: Teşekkür ederim Edmond. Artık huzur içinde evime gidebilirim.
0: Allah'ım, zindanda ümitlerimi yitirmiş, aciz içinde sana yalvardığım gibi yalvarıyorum.
2: Monsieur Comte.
0: Ne var Betrocho?
2: Madam geldiği sırada ateş talimi için benden fil dişi kabzalı tabancalarınızı istemiştiniz. Onları getireyim.
0: Artık gerek kalmadı Betrocho. Sevgili Maximilien, Moral ailesi tarafından sevildiğimi duymak bana tarifi imkansız bir saadet verdi. Monsieur Emmanuel, şahidim olmayı kabul ettiğiniz için size minnettarım.
3: Bu benim için şereftir Monsieur Comte.
4: Sevgili Comte'um, belki hoşunuza gitmeyecek. Ama biz ikinizin de yaşaması için dua ettik. Çünkü Albert iyi bir genç. Onun yerinde hangi şerefli oğul olsa aynı şeyi yapardı.
0: Albert sizin arkadaşınız mı? Onu iyi tanıyor musunuz?
4: Hayır. Sizinle birlikte aynı gün tanıştırıldım. Yine de onun ölmesine gönlüm razı değil.
0: Merak etmeyin Maximilian. Albert ölmeyecek.
4: Bizi korkutuyorsunuz Monsieur. Onun yaşaması sizin ölmenize bağlı.
0: Maximilian, lütfen bana başka soru sormayın.
2: Wingen kuruluğuna geldik kontum.
0: Tamam Betrocho, burada inelim.
3: Henüz kimse gelmemiş.
0: Gelirler. Söyleyin bakalım Maximilian, kalbiniz boş mu?
4: Efendim, bu soru da nereden icap etti?
0: Sadece merak ettim.
4: Genç bir kızı seviyorum Mesya.
0: Çok mu?
4: Uğrunda ölecek kadar.
3: Bu tarafa doğru bir araba geliyor.
0: Albert ve arkadaşları olabilir. İki kişi indi arabadan. Biri gazeteci Beauchamp, diğeri de Chateau Renault.
4: Albert neden gelmedi acaba? Onlarla konuşmama izin verir misiniz kontum?
0: Elbette Maximilian.
4: Özür dilerim mesyüler. Arkadaşınız Albert gelmedi mi?
5: Bu sabah burada bize katılacağını söyledi.
4: Bizi fazla bekletmeyeceğinizi umarım.
6: Buraya doğru bir atlı geliyor.
5: Albert'miş. Tabancalı düelloya atla geliyor. Ne tedbirsizlik.
6: Üstelik açık yakalı ceket ve beyaz yelek giymiş. Pikniğe geldiğini mi sanıyor ne?
0: Kusura bakmayın. Biraz geciktim.
4: Geldiğinize göre kontun yanına dönebilirim.
0: Durun Maximilian. Ben de kontun yanına gitmek istiyorum. Kendisine söylenecek iki çift lafım var. Dostlarım, lütfen siz de gelin bizimle.
4: Monsieur Albert, eğer hakaret edecekseniz bundan vazgeçin. Düello şartlarına aykırı olur biliyorsunuz.
0: Yo, merak etmeyin Maximilian. Hakaret etmeyeceğim. Monsieur Kont.
7: Geciktiniz Monsieur. Hazırsanız bu işi hemen bitirelim.
0: Beauchamp, Renault, Maximilian, sizlerden Monsieur Monte Cristo'ya söyleyeceklerimin bir kelimesini bile kaçırmamanızı istiyorum.
8: Monte Cristo adlı oyunun 31. bölümünü dinlediniz. 32. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalırız.

Merhaba dostlar. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada sesimi sizlere ulaştıran arkadaşım Mustafa Özcan ve bu programı hazırlayıp sunmaya çalışan ben Müberra Gönen, sizlere sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Damla damla şiir, bu defa daha müzik ağırlıklı olacak. Neden derseniz şöyle açıklayabilirim sizlere. Bilirsiniz zaman zaman gittiğim şiir toplantılarından, oradaki değerli şair dostlardan söz ederim. O toplantılarda bizim küçük bir grubumuz var. Bu grupta herkes bir şeyler üretir, yazar, çizer. İşte bu grubun üyelerinden Hasan Öztürk, içimizdeki belki en üretken ve en yetenekli kişi. Şiirler yazar, besteler yapar ve de yorumlar. Bizlerin sözlerinden çok güzel besteler yaptı ve bunları bir müzik albümünde topladı. Bu programda sizlere bu albümü olabildiğince çok dinletip oradaki şiirlerden arada seslendirmek istiyorum. İşte bu nedenle daha müzik ağırlıklı olacak diyorum. Yani bu kez damla damla şiir yerine belki damla damla müzik. İlk eser benim sözlerimden Hasan Öztürk'ün bestelediği Öğretmenim. Sözleri önce paylaşalım, sonra da Mustafa'dan rica edelim bize öğretmenimi dinlesin. Sevgiyle başlardın söze, ne yalan, ne kin, ne hile. Olduğun gibiydin öyle, niye sustun öğretmenim? Kim bağladı ellerini, kim susturdu dillerini? Mangal gibi yüreğini kim söndürdü öğretmenim? Sözlerini söz biliriz, bir harfine kul oluruz. Sensizlikte boğuluruz, bizimle kal öğretmenim. Sen susarsan karanlıklar içlerinde tasa saklar. Nasıl sökecek şafaklar bizim için öğretmenim? Sevgi verdin hece hece, gün görmedin emeğince. O tertemiz yüreğinle çağla artık öğretmenim.

gelince, gün görmedin emeğince, o tertemiz yüreğinle çağla artık öğretmenim, çağla artık, susma artık öğretmenim, çağla artık, susma artık öğretmenim, çağla artık öğretmenim.

Evet dostlar, Damla Damla Şiir devam ediyor. Ben bu güzel eseri bütün öğretmenlerimize saygıyla ithaf ediyorum. Lütfen kabul etsinler. Yine bir iltimas yapacağım kendime. Albümdeki Şairane Ezgiler isimli albümdeki sözleri bana ait bir eseri daha sizlere dinletmek istiyorum. Ama sanırım benim yerimde kim olsa bu bencilliği yapardı. 14 eser var albümde. İkisinin sözleri bana ait. Önceliği de kendime tanıdım. Lütfen beni bağışlayın. Yine bir Hasan Öztürk bestesi. Çünkü zaten albümdeki tüm besteler ve yorum ona ait. Uyuyormuşsun diyoruz. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Hadi dinleyelim.

Evet, damla damla şiir dedik, damla damla müzik ağırlıklı gidelim dedik, öğretmenimi dinledik, uyuyormuşsunu dinledik, sözleri bana ait dedik, birazcık şımarıklık yaparak ve tüm besteler Hasan Öztürk'e ait dedik. Dostlar, ne olur bağışlayın, bu benim yıllardır çok hayal ettiğim bir şeydi. Yazıp çizdiklerim bestelense ve sizlere şarkılar, türküler olarak ulaşsa. Bu en büyük hayalimdi. Şükürler olsun gerçekleşti. Onun için bu kadar bencil davranmamı affedin lütfen. Ve şimdi kendimi affettirmek adına bu kez bestekarın bir şiirinden yaptığı Bazı Şeyler Anlatılmaz isimli güzel eseriyle devam edelim.

0: Dünden beri uzun uzun seni düşündüm.
1: Neydi düşündüğün?
0: Bilmem. İşte bazı şeyler anlatırım.

Biraz önce dinlediğimiz güzelim eserde Hasan Öztürk'e o nefis sesiyle eşlik eden güzeller güzeli bir genç kızdı. Sezin Öztürk'tü. Sevgilerimi yolluyorum buradan ona da. Evet, bir başka esere geçmeden kime ait olduğu hakkında birazcık bilgi paylaşalım dostlar. Grubumuzun en emektar üyesi sevgili dostumuz Nursen Ateş'e ait sözlerden Hasan Öztürk'ün yaptığı Birbirimize isimli beste gelecek. Gerçekten de özellikle stüdyo safhasında Nursen Ateş yoğun bir emek sarf etti. Terini kattı adeta bu çalışmaya. Ona da buradan sevgi ve minnet duygularımızı yolluyoruz. Hadi dinleyelim birbirimize.

Gül dalında, arı balında, balda dilinde. Doyulur mu sana gülüm? Can bedende, sevgin bende, hem de derinde. Kıyılır mı sana gülüm? Gülden bala, baldan dile, dünden bugüne severek geldik gülüm. Sözler Mehmet Akçalı Gönen, beste Hasan Öztürk. Son parçamız bu olsun dostlar. 14 güzel eser var Şairane Ezgiler isimli bu albümde. Ben veda etmeden önce değerli bestekar, şair dost Hasan Öztürk'e canı gönülden huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Şansı ve yolu açık olsun, yüreğine, eline, koluna sağlık diyorum. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada Mustafa Özcan arkadaşım sesimi sizlere ulaştırdı. Yine buluşacağız. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu olun buluşana değin. Evet, gülümeyle veda ediyoruz. Hoşça kalın dostlar.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
0: Aklınızda bulunsun.
4: TGRT FM Haber.
5: Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı Riyad'da gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalar yaptı.
6: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bölgesel güvenlik için kurulan savunma hattında yeniden aynı masada buluştu. Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti. 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Anlaşması ile kurulan üçlü mekanizmanın kurumsallaşma süreci masaya yatırıldı. Ancak toplantının en kritik gündemi bölgedeki sıcak gelişmelerdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı sonrası zirvenin gündem maddelerini paylaştı.
7: Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
6: Bakan Fidan Riyad'daki zirvede Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi.
7: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
6: Ve ABD ile İran arasında devam eden müzakere trafiği, Riyad'daki görüşmelerde ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, güvenlik koordinasyonunun artırılması ve diplomatik işbirliğinin genişletilmesi başlıkları ele alındı.
7: Ve hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
6: Yapılan ortak açıklamada Mekke ile Medine'nin hedef alınma girişimi ve Suudi Arabistan'daki saldırılar en sert şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdidin kesinlikle reddedildiği de açıklandı. Mekke Savunma İttifakı, Suudi Arabistan'a üzerinde anlaşılan askeri kuvvet ve yeteneklerin hızla gönderilmesi için yasal önlemleri almayı ve bu yolla ortak savunma gücünü artırmayı da kararlaştırdı. İttifakın genel sekreteri de Pakistanlı Kor General Numan Mahmud oldu.
5: Ve şimdi sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Fon krizi sonrasında gözlerin çevrildiği isimlerden ikisi eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşiydi. İşte onların paralarını, ana paraları dışındaki paralarını geri iade etmeleri noktasında bir gelişme yaşandı. Fon soruşturmasında gönüllü ödeme süreci başlatılmıştı ve bu kapsamda eski bakan ve eşinin geri ödeme başvurusuna savcılıktan izin çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın SPK tarafından açılan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi ve ilgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık TMSF'nin isteğiyle İade hesabına o paraların ödenebileceğini söyledi. Bu iznin ardından da bu işlem gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde SPK bu yönde bir adım atmıştı ve haksız kazanç elde eden, fahiş kazanç elde eden bu kriz sürecinde kişilerin paralarını gönüllülük esasıyla belirlenen bankalara iade edebilecekleri belirtilmişti. İşte bu kapsamda Fatma Betül Sayankaya ve eşi de bir adım attı. Bu yönde başvuru yaptı ve savcılığın izniyle, onayıyla o paraların o hesaplara, SPK'nın belirlediği hesaplara geri ödenilmesine, geri gönderilmesine izin verildi diyelim. Bu sıcak gelişmeyi aktardık. Detayları da ilerleyen dakikalarda yeniden aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sıradaki haberimizle devam edelim. MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel. Tutuklandılar. Yasin Kol'un masak raporu da oldukça dikkat çekici. Hesabına 2026 yılında 22,3 milyon Türk lirası geldiği belirlendi. 2012'den bu yana ise toplamda 135 milyon liralık işlem hacmi kayıtlara geçti.
6: Hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Dijital eşyaları incelendi. MHK Başkanı ile yaptığı konuşmalar kaydedildi. Masak raporunda ise milyon liralar tespit edildi. Hakem Yasin Kol tutuklandı. Süper Lig'de düdük çalan hakem Yasin Kol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 38 yaşındaki hakemin masak raporu ortaya çıktı. Hakem Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasında banka hesabında 135 milyon Türk lirasını bulan hareketlilik yaşandı. En ciddi artışınsa 2020'de yaşandığı ve Hakem Kol'a son 14 yılda 62,5 milyon lira yatırıldığı belirlendi. Hakem Kol'un banka hesaplarındaki en ciddi hareketlilik ise 2024'te 2026 arasında oldu. Kol'un banka hesabından 2026'da yaklaşık 22,3 milyon lira girişe karşılık 40,8 milyon lira çıkış gerçekleştirildi. 11 bankada 50 hesabı olduğu tespit edilen Yasin Kol'un 41 IBAN'ı olduğu öğrenildi. Aylık gelirini 250 bin lira olarak beyan eden Yasin Kol, Masak raporunda hatalar olduğunu iddia etti.
8: Tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir.
6: Eski hakem Eren Acar'ın Ferhat Gündoğdu'nun kendisini yönlendirdiğini, maçlardan önce ve sonra FaceTime görüşmeleri yapıldığı yönündeki beyanı da soruldu. Yasin Kol, Alanyaspor Galatasaray maçı ile ilgili iddiaları kabul etmedi. Kendisine hiç kimsenin maçtan önce ya da sonra arayıp talimat vermediğini ve veremeyeceğini söyledi. Yasa dışı bahis suçlamaları reddeden Hakem Kol'a Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp üzerinden hakem kadrolarına ilişkin görüşmeleri de soruldu. İyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum. Onun onayıyla maçları yönettim ifadelerini kullandı. Yasin Kol, şike ve teşvik primi, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamasından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kol ve Erel'in tutuklanmasına karar verildi. Yasin Kol'un mahkemedeki savunması ortaya çıktı.
8: Üzerime atılı suçlamayı anladım. Önceki vermiş olduğum ifadelerimi tekrar ederim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Daha önce etrafımda yargılananlar oldu. Bunları bilerek yapmam mümkün değil, kaldı ki yapmadım. Hesap hareketlerimdeki bütün işlemlerin açıklaması var. Maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder, biz de ona atarız. Benim herhangi bir yasa dışı bahis sitesine üyeliğim yok. Daha önce birçok kez maça çıktım ve tedbirler aldım. Ancak bildiğimi yaptım. Kurallar neyse onu uyguladım. Böyle bir duruma ilişkinde kimseyle para akışım yok. Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim.
5: Milli takımımız Uluslar A Ligi'nde 4. maçında da maalesef deplasmanda İtalya'ya kaybetti. A milli takımımız puan veya puanlar almak için ilk 3 maçın telafisi niteliğinde İtalya'da, Bologna'da İtalya karşısında maça çıktı ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldık ve böylelikle maalesef 4-0 yapmış olduk. A milli takımımız büyük umutlarla Uluslar A Ligi'ne yükselmişti. Dünya Kupası'ndaki kötü performanstan sonra Uluslar Ligi'nde yeniden çıkış yapmak ve belki de Türk halkına kendilerini affettirmek istiyordu bizim çocuklar ama öyle olmadı. Dördüncü maçta da mağlup ayrıldık sahadan ve 3-1 kaybettik. Karşılaşmada tek golümüzü ise Aral Şimşir attı 61. dakikada. Gruptaki diğer karşılaşmada da Fransa 4-1 Belçika'yı yeniyor ve Fransa 10 puanla lider. İtalya 7 puana çıktı ikinci, Belçika 6 puanla üçüncü. Türkiye'de maalesef 0 puanda kaldı ve 4. sıradayız. Bu maçların 4 maçlık periyodun ardından 2 maç kaldı geriye ve Kasım ayında deplasmanda Fransa ile oynayacağız. İzmir'de de Belçika ile oynayacağız ve Uluslar A Ligi karşılaşmalarını tamamlayacağız. Bu sonuçlarla Türkiye maalesef B Ligi'ne düşecek gibi gözüküyor. Dileriz 2 karşılaşmada da 3'er puanla ayrılırız ve bir umudumuz olur. millilerimizin bu haberini de aktardık. Barış Alper ve Arda Güler sarı kart cezalısıydılar. O yüzden bu karşılaşmada oynayamadılar. Onu da belirtelim ve sıradaki haberimize geçelim. Evet, Türk futbolu günlerdir skandalları konuşuyor. MHK'daki skandallar, torpille hakem atama skandalı derken bu skandalların patlak vermesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çevrilmişti. İlk kez konuştu. Adli sürecin yakından takip edildiğini söyledi TFF Başkanı ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmayacağız dedi. Ardından sözlerine şunları da ekledi. Kimse 15, 20 belki de 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık yönetimimize mal etmeye kalkmasın dedi. İstifa etmiyorum dedi. Bizi tanımadınız mı diye ekledi.
9: Önce Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı, şimdi de hakemler adliyede. Günlerdir ne söyleyeceği merak edilen TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sessizliğini bozdu.
10: Yüzümüze tek kelime edemeyenlerin sessizliğimizden rol kapma çabasına geçit vermeyiz. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz.
11: Ben var olduğum sürece Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
9: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Eylül'de başlatılan torpille hakem atama soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Eleştirilerin odağında olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk kez konuştu. Adli süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
10: Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
12: Hakem camiamızı zorladı ve hakem havuzumuzda ciddi bir daralmaya yol açtı.
9: Federasyon başkanı kendisine yönelik eleştirilere de cevap verdi. Futboldaki kokuşmuş

0: çiçek göndererek başarı dileklerini iletti. Hacı Osmanoğlu da Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Saygıdeğer Genel Başkanıma bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.
1: AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündemde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medyadan bir kullanıcıya verdiği cevapla bu iddiaları güçlendirdi. "Parti değiştirince işçileri kovacak mısınız?" sorusuna Tugay, "işini yapana bir şey olmaz" cevabını verdi.
2: İzmir'i de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de önümüzde biz çürütmeyeceğiz.
0: Son dönemde siyasetin en çok konuşulan ismiydi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşme gündem oldu. Ardından AK Parti'ye geçeceği iddiaları güçlendi. Cemil Tugay sessizliğini sosyal medyada bozdu.
3: "Yapılan şeytanla yemin ederim lütfu tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?"
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay:
4: "Emin olduğumuz bir şey var. Bu ülkenin gençleri çok daha iyi bir ülkeye hak ediyor. Söz veriyorum size, bunun için çalışacağız."
0: Geçtiğimiz aylarda partisi CHP'den istifa eden Tugay, son dönemde AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündemde. 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşme ise iddiaları daha da güçlendirdi. Tugay, tartışmalar sürerken kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından tek tek cevap verdi. En dikkat çeken soru belediye çalışanlarıyla ilgiliydi. Bir kullanıcı, "AK Parti'ye geçince işçileri çıkaracak mısınız?" diye sordu. Tugay'ın cevabı netti: "Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz." Bir başka kullanıcıysa, "Ak gençlik mi oldunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. Tugay bu eleştiriye de cevap verdi. Gençlik kollarının siyasi bir faaliyet olduğunu belirtti. Görevinin ise ayrım yapmadan İzmir'e hizmet etmek olduğunu vurguladı.
2: "İzmir'i de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de önümüzde biz çürütmeyeceğiz."
0: İddialara göre Cemil Tugay 7 Ekim'de AK Parti'ye katılacak. Tugay'ın AK Parti'ye katılması durumunda parti İzmir'de ilk kez yönetime geçecek.
1: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
5: Hediye kartlarıyla rüşvet almışlardı. Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliye sevk edildi. 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleştirildi. 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemeler, tanık beyanları ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS ve baz kayıtlarıyla MASAK hesap hareketleri incelendi. Bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında yüksek miktarda hediye kartıyla döviz aldığı tespit edildi. Rüşvet trafiğinde yer aldığı belirlenen firma sahipleri de tek tek tespit edildi. Tespitlerin ardından 4 Ekim'de ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. 11 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken Özmen ve 16 şüphelinin tutuklanması istendi.
5: Ankara'daki yolsuzluk soruşturması İstanbul'a sıçradı. CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çankaya Belediyesi'ne

0: yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'nde de bazı isimlerin bağlantıları olduğu anlaşıldı. Şüpheliler hakkında rüşvet alma ve verme, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri uygulanmış, belediye binasında da arama yapılmıştı. Sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Özmen ve 16 şüpheli tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerle ilgili incelemeler tamamlandı. Numuneler toksikolojik ve kimyasal incelemelerin ardından yeniden kabrine konuldu. Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapor bekleniyor. Raporda Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yıllardır süren soru işaretlerinin cevabı aranıyor.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı. Alınan örnekler incelemelerin ardından yeniden kabrine konuldu. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuca çevrildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında Silivri cezaevinde tutukluydu. Koğuşunda rahatsızlanmış, hayatını kaybetmişti. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Tam 15 yıl sonra ölümü şüpheli bulunmuş, dosyası tozlu raflardan çıkmış, faili meçhul dairesine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltı dalgası peş peşe gelmiş, Kaşif Kozinoğlu için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Ümraniye Hekimbaşı'ndaki mezarının açılmasına karar vermişti. Mezardan doku örnekleri alınmış, örnekler üzerinde toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılmıştı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından alınan örnekler incelendi. İncelemelerin ardından mezardan çıkarılan numuneler yeniden kabrine konuldu. Mezarın yeniden kapatılmasıyla birlikte gözler şimdi incelemelerin sonucuna çevrildi. Adli Tıp Kurumu'nda sürdürülen incelemelerin Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yıllardır gündemde olan soru işaretlerine cevap vermesi bekleniyor.
1: Yurt dışına kaçan suçlular için çember daralıyor. Yılın 3. çeyreğinde 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bu yıl Türkiye'ye getirilen şüpheli sayısı ise 294'e ulaştı. Verileri Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
3: Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve güven tesis eden bir adalet takip edeceğiz.
2: Suç işlediler, kaçtılar. Sınırları aşıp yurt dışına saklandılar. Ama suçlular için çember giderek daralıyor. Yılın 3. çeyreğinde 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye getirildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: 1 Temmuz 30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi.
2: Bakan Gürlek, 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen şüpheli sayısının da 294'e ulaştığını açıkladı.
4: Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken Almanya'dan 67, Yunanistan'dan 19, Karadağ'dan 9, Bulgaristan'dan 8 ve İngiltere'den 5 kişi getirildi.
2: Gürlek, suçlular için kaçacak yer yok mesajı verdi.
4: Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
5: Başkan bir polis!
1: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı ve ölü sayısı 21'e çıktı.
0: Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet isimli yolcu gemisinde arama çalışmaları kesintisiz sürüyor.
6: Hepsi üstünde.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bir naaşa daha ulaşıldığı bildirildi. Naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli inceleme ve tespit çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada facianın ilk anından itibaren tüm kayıplara ulaşılması amacıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ve çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı. Son gelişmeyle birlikte faciada ulaşılan naaş sayısı 21'e yükselirken kayıp kişi sayısı 7'ye düştü.
1: Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Göksel Arsoy'dan acı haber geldi. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazınan usta sanatçı 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy ardında Türk sinemasının unutulmaz filmlerini bıraktı.
5: Kaşı gözü sürmedi karanlı ceylan, beni bir acı vurdu.
6: Yeşilçam'ı hep böyle güzel yad etmek, güzel hatırlamak.
7: Evet.
6: Bu da bir vefalık, vefa dostluğudur.
2: Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti.
8: Ben girmedim komiser bey. Kendileri birkaç defa buyur ettiler. Sonunda dayanamadım, davetlerini kabul ettim.
2: Beyaz perdede altın çocuk olarak parladı. 15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957'de Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günler'in filmiyle sinemaya ilk adımını attı.
9: Benim hayatımı değiştiren bu iki insana daima bir mihnet borcum vardır.
2: Ardından Kelepçe ve Samanyolu gibi yapımlarda rol aldı.
8: Olmadı ama olacak. Çünkü 10 param yok.
2: Yönetmen Halit Refik'in yakıştırdığı Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Özellikle Altın Çocuk filmiyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına girdi.
10: Hakiki takdir manevi şekilde olur hanımefendi. Bu sadakayı vereceğinize içten bir teşekkür etseydiniz daha memnun kalırdım.
2: Usta sanatçı oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkı sağladı. Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Aşkım Arsoy duyurdu. Arsoy babasının yaşlılığa bağlı nedenlerle uykusunda vefat ettiğini belirtti. Usta oyuncunun son dönemde gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle hareket kabiliyetinin azaldığını ve halsiz düştüğünü söyledi.
6: Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
2: Ondan geriye ise unutulmaz filmler ve hatıralar kaldı. Usta sanatçının cenaze töreninin çarşamba günü düzenlenmesi bekleniyor.
5: Kaşı gözü sürmedi karanlı ceylan.
1: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, Ay uzay aracında da üretimin tamamlandığını söyledi ve uzaydaki silahlanma yarışına da tepki gösterdi.
11: Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Uzay, önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir.
0: Mesajın etti. Uzay yarışının birkaç ülkenin mücadelesi olamayacağını söyledi. Silahlandırmayın uyarısı yaptı.
11: Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daydı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış törenine katıldı. Erdoğan, Türk tarihinin uzay alanındaki araştırmalarına dikkat çekti. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmediklerini söyledi. Uzay aracı müjdesini verdi.
11: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık.
0: Cumhurbaşkanı Somali'de başlatılan uzay limanı projesini de hatırlattı. Kararlılık vurgusu yaptı.
11: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşaat çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
0: Erdoğan, Türkiye'nin yerli uyduya sahip nadir ülkelerden olduğunu da söyledi. Uzay alanında çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
11: Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li uzay taşımacılığı ve havacılık şirketi SpaceX'in üst düzey yöneticilerini de kabul etti.
1: Mersin'de de 3 belediyeye yönelik operasyon düzenlenmişti. Yeni bir gelişme var. Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi.
7: Yetimin hakkını kimse kusura bakmasın, kimseye yediremem.
2: Milyarlarca liralık kamu zararı, usulsüz ihale iddiaları, yolsuzluk operasyonunda 3 başkanın ifade işlemleri tamamlandı. Toplam 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının son adresi Mersin'di. 1 Ekim sabahı Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. O baskınlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
12: Halkımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Hemşehrilerimiz bizden hizmet bekliyor.
2: Yapılan incelemelerde 3 belediyede de usulsüzlükler tespit edildi. Toplam kamu zararının 1 milyarı aştığı belirlendi. 3 başkan ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
7: Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değildir.
2: Seçer, Özyiğit ve Tuncer'le birlikte 59 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler burada savcıya ifade verdi. Dikten sonra hakim karşısına çıkacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istemişti. Buna ilişkin talep değerlendirilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de önemli bir adım geldi. Şimşek, Gönül hakkında inceleme yapması için Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi.
13: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
0: Fon soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Buna ilişkin talep değerlendirilirken Bakan Mehmet Şimşek'ten de önemli bir adım geldi. Şimşek, Teftiş Kurulu'nu bu konu için görevlendirdi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak.
13: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor.
0: Başsavcılık Ömer Gönül için görevi kötüye kullanma suçlamasında bulundu. SPK'nın fonları denetlemekle ve incelemekle yükümlü olduğunun altını çizdi. Bakan Şimşek de başsavcılığın izin talebi üzerine inceleme yapması için Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi.
13: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
0: Kurul eski başkan Gönül hakkında portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları üzerinden yapılan manipülasyon iddialarına ilişkin idari inceleme yapacak.
13: Hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Devletin malına
11: milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hisselerde yapılan transferleri de mercek altına aldı. Bu kapsamda Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın hareketleri inceleniyor. Tasfiye öncesi hisselerin başka hesaplara aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor.
1: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon ise %29,73'e geriledi ve böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına indi.
2: Enflasyon Eylül'de %1,84 arttı. Zam şampiyonu ise ulaştırma oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustos ayında %1,84 olan aylık enflasyon Eylül ayında da değişmedi ve %1,84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %29,73'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına indi. Eylül ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış %2,79'la ulaştırmada görüldü. Ulaştırmayı %2,71'le konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubu izledi. Fiyatların gerilediği ana grupsa %0,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık bazda en yüksek artış %39,99'la konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda görüldü. Bu grubu %35,10'la ulaştırma takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise artış oranı %27,62 kaydedildi.
14: 129,95.
2: 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek yasal artış tavanı %31,49 olarak hesaplandı. Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra fiyatı en fazla artan ürün ve hizmetler de açıklandı. Okulların açılması ve yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte %25,79'luk artışla yüksek öğretim eğitimi zam şampiyonu oldu. Yatılı okullar ve üniversite yurt ücretleri %19,99, okul servis ücretleri ise %16,04 oranında zamlandı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü hasat döneminin etkisiyle taze meyve ve sebzelerde yaşandı. Turunçgillerin fiyatı %24,41, soğan, sarımsak, havuç ve zeytin gibi ürünlerin fiyatı ise %17,62 geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından enflasyon verilerini değerlendirdi. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğine dikkat çekti. Dezenflasyonun ulaştırma hariç genele yayıldığını belirtirken verilerin savaş dolayısıyla 7 puan daha yüksek olduğunu bir kez daha hatırlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 5 yıl sonra yıllık enflasyonun %30'un altına indiğine dikkat çekti. Arz yönlü şokların etkisinin zayıflaması ve koordineli politikaların desteğiyle düşüş eğiliminin güçlenmesini beklediklerini belirten Yılmaz, fiyat istikrarının kalıcı hale getirilmesi ve yeniden tek haneli seviyelerin hedeflendiğini açıkladı.
1: Evet, Eylül ayında enflasyon geriledi. Peki bu gerileme çarşı pazarda etkisini nasıl gösterdi? Yeni kış mahsulleri tezgahta hangi etiketlerle yer aldı? İşte sebze ve meyvedeki çarşı pazardaki son durum.
15: Nar düşmüş, erik düşmüş. 20 liradan tarladan toplayamaz yani. Bu sene geçişine göre biraz daha iyi.
2: Eylül enflasyonu aylık bazda 1,84, yıllık bazda ise 29,73 oldu. Deyim yerinde ise fiyat artışları fren yaptı, tezgahlarda ibre tersine döndü.
16: Enflasyon enflasyon rakamları açıklandı. Peki o rakamlar pazar tezgahlarına nasıl yansıdı?
17: Oradan oraya gelene kadar da hesaplayacaksınız. 50 lira mandalin. Çok da pahalı değil. Buranın kirasını da düşüneceksin. Bu insanların emeğini de düşüneceksin.
16: Yeni mahsul ayvalar dalından koptu. Tezgahlardaki ilk yerini aldı. Ama pazarında zam şampiyonu oldu. Kilosu 100 liradan satışa çıktı.
18: Üzüm aldım.
16: Fiyatlar nasıl?
18: Normal.
16: Bol taneli, sulu ve kırmızı yapısıyla sevilen lezzet nar da kilosu 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.
19: Erman hocam delikanlı da. Bir de mandalini aldım. Fiyatı normal belli ki.
20: Şu 70 lira çok güzel. Mükemmel. Memnun kaldım.
21: Elma, mandalin 35. Şeftali 35.
2: Sebzelerde de fiyatlar düştü.
22: Brokoli 50 lira. Karnabahar falan 70 civarında. Fasulye 60 lira. Kapya biberi 70 lira. Fiyatlar genelde 50 ile 100 arasında. Yani öyle fazla bir pahalılık da yok sebzede.
1: Bir ekmek, biraz patates, ketçap ve mayonez. Malzemesi mütevazı, fiyatıysa hiç öyle değil. Pastodan bahsediyoruz efendim. Büfelerde 80 liradan başlıyor, 400 liraya kadar uzanıyor. Peki bu maliyeti nedir pastonun? İzleyelim.

0: Patates arası ekmek. Patso sever misin?
1: Evet severim. Üniversite zamanımızda çok fazla tükettiğimiz bir üründür kendisi.
2: Çok severek yiyoruz.
3: Kim sevmez ki?
4: Patso'nun tabii dışarıda satış fiyatları 80 liradan 350-400 liralara kadar çıkabiliyor.
5: Patso'nun tadı kaçtı yani.
0: Patates, sandviç ekmeği istenirse bir güzel ketçap, mayonez. Bunun adı patso. Herkesin sevdiği bir lezzet. Ancak şimdi lezzetiyle değil fiyatıyla gündemde.
6: İstanbul'daki bir işletmede patso 340 liraya satışa sunuluyor.
1: 340 lira çok pahalı bir şey. 2017 civarlarında 10 lira 12 liraya yediğimi hatırlıyorum.
2: Fiyatlar şaşırtıyor.
3: Ucuz hiçbir şey yok.
6: Peki patsonun maliyeti nedir?
4: Bir sandviç ekmeği yaklaşık olarak 4 lira 5 lira arasında değişiklik gösteriyor. Donmuş patates kullandık biz. Onun da 150 gramının maliyeti bize 13,5 lira gibi bir maliyet yansıdı. Ayçiçek yağı kullandık kızartmada. O da 2 lira gibi dersek ketçap mayoneziyle tuzuyla beraber de bir 2 lira. Yaklaşık patsonun maliyeti bize 22,5 lira.
5: Ekmeğe doldurmuyor, taşırmıyor artık patsolar yani.
0: İçindeki malzemeler de azaldı yani.
5: Azaldı evet.
0: Ekmek arası patates, diğer adıyla patso, maliyeti 22,5 lira, ancak büfelerde 350 liraya kadar satılıyor. Yani bu patsoyu maliyetinin 15 katına yiyoruz.
1: Kira maliyeti vardır, ürün maliyeti vardır da 15 kat. Çok büyük bir kar düzenleme getirilmesi gerekiyor.
0: Neden peki bu kadar fahiş fiyatlara çıktı bir patso?
4: Kısa bir dönem hizmet ettikleri için, daha çok bir yıllık parayı kazanmaya çalıştıkları için 3-4 ayda çok yüksek fahiş fiyatlara yiyebilirsiniz turistik bölgelerde. Büfe sadece patso türevi ürünler satıyordur. Yan ürünler satamıyordur. Bu nedenle de patsonun fiyatları yükselebilir.
0: Patso çok seviliyor, ancak görünen o ki patsonun yerini fiyat yüksekliği sebebiyle lahmacun ya da döner alacak. Artık dışarıdan patso yer misiniz?
5: Hayır, tercih etmem.
2: İkinci tercih falan oldu benim için artık.
0: Evde mi yapılacak artık?
3: Yani evde yapılsa daha iyi olur. Ben çocuklarıma öyle yapıyorum beslenmeyi.
1: Dönerdir, pizzadır, lahmacun var.
0: Onu mu yersiniz tercih eder?
1: Lahmacun yerim yani.
2: Kesinlikle çok daha idealdir. Patatesi jeme et yerim en azından.
5: Kuru fasulye pilav.
0: Daha doyurucu şeyler yerim diyorsunuz.
5: Kesinlikle yani. Öyle katılıyorum.
0: Peki en sevilen sokak lezzetleri arasında yer alan patso nasıl hazırlanıyor? Ustasından öğrenelim.
5: Patso için ekmeğimiz, patatesimiz, ketçap, mayonez ve tuzumuz var efendim.
0: Malzemeler çok basit.
5: Çok basit. Zaten ortalama 7-8 dakikada kızaracaktır. Patateslerimizi doğradıktan sonra güzel yıkayıp nişastasını aldıktan sonra bir gün buzlu suda bekletiyoruz.
0: Çıtır çıtır güzel bir lezzet elde ediyoruz.
2: Patsodan bahsetmişken havalar da soğudu, çorba zamanı geldi. Kimi kelle paça diyor, kimi tavuk suyu. Hepsi doğal antibiyotik. Ancak şifa deposu, geleneksel lezzetimiz tarhana çorbası restoran menülerinde pek yer bulmuyor. Peki bu neden kaynaklanıyor? Cevabı haberimizde.
3: Mercimek ve tarhanayı çok severim. Hafif bir yakıyor ya boğazı. O hissiyatı seviyorum.
7: Genelde kahvaltılarda piezogenin tercihimiz.
8: Tarhana zaten burada yediğim kadarıyla zaten baharatı ve tadı lezzeti yerinde olan bir çorba. İçerisine ekstra bir ürün katmayı düşünmüyorum.
9: Havalar soğudu, hastalıklara kalkan olan çorbaların zamanı geldi. Mercimek, tarhana, yayla, ezogelin ve hatta kelle paça ve işkembe, hepsi doğal antibiyotik görevi görüyor, lezzetiyle damak çatlatıyor, kokusuyla insanı çekiyor.
10: Kelle paça başka bir şey hiçbir. Hastalıktan koruduğu için yani.
11: Yayla çorbasını seviyorum. Nohut karıştırıyorum içine de. Damak tadıma uyumlu olduğu için, bir de yeşil mercimeği seviyorum.
12: Genelde işkembe, kelle paça tercih ediliyor. De yoğunluk, ağırlık, et olduğu için sarımsakla iyi, güzel gidiyor. Sağlık için bayağı iyi.
9: Dumanı üstünde tüten bu tavuk suyu çorbamıza limon ve baharatımızı ekliyoruz. Sinüzitler anında açılıyor.
13: Dışarıda pek sevmiyorum ama annem yaptığında güzel oluyor. Aromasını iyi veriyor demek ki. Hasta annemden tavuk çorbası içiyorum genelde.
14: Mercimeği severim, işkembeyi severim.
9: Hasta olduğunuzda ne içersiniz?
14: Genelde limonlu şehriye çorbası.
9: Çorbaların hepsi şifa deposu. Ancak menülerde tarhana çorbası yer almıyor. Geleneksel Anadolu şifası, annelerimizin, ninelerimizin ellerinden çıkan o mis kokulu tarhana çorbası neden menülerde yer almıyor?
15: Tarhananın kıvamını ve tadını tutturmak zor. Her yapan insanın zor bulması, kıvamı tadı tutturamama, bir de biraz meşakkatli bir çorba o yüzden. Bu yüzden menülere pek eklenemiyor ama bizde 365 gün gece 12'ye kadar bizde mevcut.
16: Damak sererdik biz eskiden. Kururuz orada. Annemiz onu yapardı. Çok güzel bir tarhana çorbası olurdu.
2: Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler sonrasında vatandaşlar diken üstünde. Peki bu deprem fırtınası ne anlama geliyor? Daha büyük bir depremin habercisi mi? Uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
17: Tekrar salladı, bir deprem daha oldu şu anda.
18: Peş peşe sarsıntılar, dakikalar arayla gelen depremler. Adana ve Osmaniye'de deprem paniği dinmedi.
19: Deprem oldu dediler. Hemen aklımıza bir şöyle kıpırtı geldi.
20: Ama ben hiç yetmedim, içeri açtım. Mecbur açtım, ne yapayım?
18: Adana'nın Saimbeyli ilçesi bir gün içinde peş peşe sallandı. Önce 4,8, 17 dakika sonra 4,9, ikinci depremden yalnızca 7 dakika sonra bu kez Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ancak sarsıntılar burada bitmedi. Saat 19'da Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Yaklaşık bir saat sonra 4,3'lük bir sarsıntı daha geldi. Arda arda gelen depremler bölgede endişeyi artırdı. Saimbeyli'de yaşayanlar geceyi diken üstünde geçirdi.
21: Vallahi şöyle, tabii ister istemez yaşıyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani.
18: Peki peş peşe gelen bu depremler ne anlama gelir? Daha büyük bir depremin habercisi mi? Uzmanlardan arda arda değerlendirmeler geldi. Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, depremlerin Doğu Anadolu fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor dedi.
22: Deprem oluyor.
17: Evet, hadi inin aşağıya. Tamam. İn o, in aşağıya.
18: Profesör Doktor Osman Bektaş ise sarsıntıların aynı fay zonu ya da segmentinin ardışık kırılmasıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekti. Ancak daha büyük deprem kesin geliyor yorumlarına karşı uyardı. Saimbeyli, Savrun ve Sumbas çevresinin aktif, parçalı ve gerilime boşaltan bir fay zonu olduğunu vurguladı. Profesör Doktor Şener Üşmez soysa Adana ve çevresinde büyük bir deprem yerine çok sayıda küçük deprem meydana gelebilir ifadelerini kullandı. Uzmanların değerlendirmeleri farklı olsa da bölgedeki sismik hareketlilik vatandaşların tedirginliğini artırdı. Bölge halkı her ihtimale karşı bir gözü açık uyuyor.
23: Birçok vatandaş aşağıda tedirgin bir şekilde bekliyor fakat her an...
2: Ukrayna-Rusya savaşında Karadeniz ve enerji hatları yeniden hedefte. Kiev'deki büyük köprü saldırısının ardından Rusya bu kez de Karadeniz'de iki kargo gemisini ve enerji tesisini vurdu. Ukrayna da Rusya'daki enerji altyapısını hedef aldı.
18: Sovyet döneminden kalma köprü böyle vuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar altyapıyı yıkmaya odaklandı. Karadeniz'deki gemiler ve enerji tesisleri yeniden hedefte. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurduktan sonra bu kez Karadeniz'e yöneldi. Ukrayna bandıralı iki kuru yük gemisi vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı gemilerin askeri malzeme taşıdığını öne sürdü. Ayrıca Rusya, Çornomorsk limanındaki yakıt depolama tesislerini ve Harkov bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini de hedef aldı. Harkov'da ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Karşı saldırıda ise Ukrayna, Rusya'daki kritik enerji tesislerine drone saldırıları düzenledi. Kiev, Moskova'yı büyük zarara uğrattığını öne sürdü. Bu sırada Almanya'dan Rusya'ya dair korkutan bir açıklama geldi. Almanya İç İstihbarat Başkanı Rusya'nın sabotaj ve suikast eylemleri gerçekleştirmeye hazırlandığını öne sürdü. Almanya Başbakanı Merz hafta sonu Kiev'e giderek devlet başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmüştü.
2: İran'ın başkenti Tahran'da sivil vatandaşların katıldığı askeri eğitimler devam ediyor. Can Feda programına kayıtlı kadın ve erkek gönüllüler silah kullanımı, roket atar ve hava savunma sistemleri üzerinde pratik yapıyor.
18: İran tüm gücüyle ABD işgaline hazırlanıyor. Başkent Tahran'da kapılarını açan tatbikat alanında sivil halkın askeri eğitimi sürüyor. Can Feda uygulamasına kayıtlı gönüllüler İmam Hüseyin Meydanı'nda kurulan özel kampta uzun namlulu silahlardan hava savunma ve çoklu roket atar sistemlerine kadar birçok ekipmanı sahada pratik ediyor. Haftada 6 gün düzenlenen programda kadınlar ve erkekler ayrı gruplar halinde eğitiliyor. Kadın gönüllüler haftada 3 gün 3'er saatlik yoğun bir takvime tabi tutuluyor. Gönüllülere ilk yardım ve savunmanın yanı sıra olası meskun mahal çatışmalarına yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlere katılan İranlılar günden güne daha donanımlı hale geldiklerini belirtti. İşgal durumunda ülkelerini sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.
2: Suudi Arabistan destekli Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı adıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Ordu güçleri Kızıldeniz'in kilit noktası olan Babül Mendeb Boğazı ile stratejik havalimanının kontrolünü sağladıklarını duyurdu.
18: Yemen sahasında dengeleri değiştirecek yeni bir askeri harekat başladı. Suudi Arabistan destekli Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunun startını verdi. Hükümet güçleri stratejik Babül Mendeb boğazıyla Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Yemen ordusu Babül Mendeb üzerinde hava koruması sağlandığını ve 24 saat içinde Husilere ait 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıkladı. Açıklamada Husilerin ikmal hatları ve komuta merkezlerine binden fazla hassas saldırı düzenlendiğini bildirdi. 3 cephede yürütülen kara ve hava operasyonlarında 1700'den fazla Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği, yüzlerce askeri aracın da imha edildiği öne sürüldü. Operasyona Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun da havadan yoğun destek verdiği belirtildi. Hükümet güçlerinin Boğaz'da kontrolü sağladığı yönündeki haberleri reddeden Husi kaynakları ise bölgenin halen kendi kontrollerinde olduğunu savundu.
2: Fransa'da lise öğrencilerinin protestoları yeniden alevlendi. 500 okul kapatıldı. Bu kez atlı polis birlikleri sokaklara indi. Öğrenciler ise tek tek taleplerini sıraladı.
18: Liselilerin isyanı dinmiyor. Sokaklar yine ateş topu. Fransa'da lise öğrencileri kısa bir sessizliğin ardından yeniden sokağa döndü. Öğrenciler okulların önünde barikatlar kurdu, polisle çatıştı. 500'den fazla okul kapatıldı. eve dönmeyi reddeden öğrenciler bir kez daha taleplerini sıraladı. Bir öğrenci kışın ortasında dahi soğukta ders işlediklerini anlattı.
1: Kışın ısıtma sistemi Aralık ayının sonuna kadar açılmıyor. Dersleri soğukta işliyoruz.
18: Diğer bir muhalif öğrenci ise yoksul mahallelerdeki okulların içler acısı durumunu anlattı.
1: 3 yıldır revirde hemşiremiz yok, rehberlik hocamız yok, psikoloğu hiç görmüyoruz, kariyer danışmanımız yok. Tuvaletlerde sabunumuz, tuvalet kağıdımız yok. Sınıflarda 35 kişiyiz. Yazın prefabriklerde 40 dereceye varan sıcaklıklar oluyor. Klima yok. Kışın üşüyoruz, ısıtma yok. Okul projeleri, geziler için bütçemiz yok.
18: Öte yandan Paris'teki eylemcilere karşı bu kez atlı polis birlikleri sokaklara indi. Kentteki bazı noktalarda ise polis ve itfaiyecilerin eylemcilerin safına geçtiği görüldü. Paris borsası da göstericiler tarafından işgal edildi. Ülke genelinde yeni eylem çağrıları yapılırken öğretmen sendikalarının da eylemlere katılması bekleniyor.
2: İspanya'da da derinleşen barınma krizi ve sokaklara taşan halk öfkesi erken seçimi getirdi. Hükümetin acil konut paketinin reddedilmesinin ardından İspanya Meclisi feshedildi ve Başbakan Sanchez 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıkladı.
18: İspanya'da bir türlü aşılamayan konut krizi siyaseti sarstı. Önlem paketini mecliste kabul ettiremeyen Başbakan Pedro Sanchez erken seçim istedi. Kontrolsüz artan kiralar, tahliyeler ve derinleşen barınma krizi İspanya'yı sokağa döktü. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın zorla tahliye edilmesiyle başlayan protestolar ülke çapına yayıldı. 50'den fazla noktada düzenlenen protestolarda tansiyon yükseldi. Başkent Madrid'e çadır kent kuran İspanyollar protestodan vazgeçmedi. Kamuoyundaki büyük öfkeyi dindirmek isteyen Başbakan Pedro Sanchez'in hazırladığı acil konut yasası paketi ise meclise takıldı. Tasarının reddedilmesi Sanchez hükümeti için bardağı taşıran son damla oldu. Meclis feshedildi. İspanya hükümeti 29 Kasım'da erken seçim yapılması kararını duyurdu.
4: No es una propuesta tancada.
18: Küresel solun sembol isimlerinden biri haline gelen Sanchez, ülke içinde zor günler geçiriyordu. Önce yakın çevresine yönelik yolsuzluk suçlamaları, ardındansa Kuzey Afrika sınırındaki göçmen kriziyle kan kaybeden İspanyol lider, konut paketinin de reddedilmesiyle fiilen hareket edemez duruma geldi. Siyasi geleceğini sandığa taşıma kararı alan Sanchez için 29 Kasım'daki seçimler hem barınma krizinin hem de iktidarının en büyük sınavı olacak.
2: Kosova'nın başkenti Priştine'de de göstericiler meclis önünde Kosova Kurtuluş Ordusu liderleri hakkında Lahey'de verilen kararlara tepki gösterdi. Protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı.
5: Kosova'da siyasi kriz sokağa taştı. Başkent Priştine savaş alanına döndü. Meclis binası önünde toplanan yüzlerce göstericiyle polis karşı karşıya geldi. Öfkenin nedeni Kosova Kurtuluş Ordusu'nun yani UÇK'nın eski liderleri hakkında Lahey'de verilen kararlar. Göstericiler Kosova Özel Mahkemesi'ne ilişkin yasa değişikliğinin vakit kaybetmeden kabul edilmesini istedi. Ancak mecliste beklediklerini bulamadılar. Tasarı ilk okumada oy birliğiyle kabul edildi. Fakat ikinci oylama yapılmadan oturum sona erdi. Bunun üzerine kalabalık harekete geçti. Bazı göstericiler meclis çevresindeki bariyerleri aşmaya çalıştı. Polise ve meclis binasına çeşitli cisimler fırlatıldı. Gerilim kısa sürede büyüdü. Milletvekilleri içeride mahsur kaldı. Protestocular meclis üyelerinin binadan ayrılmasına izin vermedi. Krizin perde arkasında ise sert bir siyasi hesaplaşma var. Muhalefet yasanın derhal çıkarılmasını isterken Başbakan Albin Kurti cephesi önce Cumhurbaşkanı seçimi konusunda uzlaşma sağlanmasını savunuyor. Ülkede yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için tanınan süre 6 Ekim'de doluyor. Bir yanda özel mahkeme tartışması, diğer yanda cumhurbaşkanlığı düğümü. Kosova'da siyasi kriz her geçen saat daha da derinleşiyor.
2: NASA'da görev yapan Adana doğumlu Deniz Burnham 2027'de uzaya gitmeye hazırlanıyor. Burnham yolculuğu öncesinde bir video paylaştı. Adanalı hemşerilerine bakın nasıl mesaj verdi.
0: Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum.
5: Türk anne ve ABD'li asker bir babanın kız çocuğuydu. Uzaya olan merakı küçük yaşta anneannesinin evinde başladı. Dedesinin teleskopları onu çok uzak bir yolculuğa çıkardı. NASA'da astronot oldu.
0: Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdim.
5: NASA'nın astronotu Deniz Burnham 2027 yılında ilk uzay görevini yapacak. Burnham görevi öncesinde bu videoyu paylaştı. Türkiye'deki aile bağlarını anlattı.
0: Şimdi kendi hakkımda birkaç şey söylemek istiyorum. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü.
5: Deniz Burnham videosunda Adanalı hemşerilerini de unutmadı.
0: Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
5: Lisanslı özel pilot Burnham, tek motorlu kara ve deniz uçağı, helikopter kullanma yetilerine de sahip.
0: Anneannem ve dedem Türkiye'deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantının gündemi bir hayli yoğundu.
3: Son dönemde yürüttüğümüz çalışmaların neticeleri...
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında asayiş masaya yatırıldı. Faili meçhul dosyalardan, ağır suçlardan arananlara, kadına yönelik şiddetten, ruhsatsız silahlanmalara kadar birçok başlık tek tek ele alındı.
3: Gerekirse... Akademik bir çalışma disiplini.
5: İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi güvenlik gündemi için toplandı. Sahadaki son durum ele alındı. Özellikle faili meçhul ve faili firar kasten öldürme dosyaları yeniden mercek altına alınacak. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ise KADES ve elektronik kelepçe başta olmak üzere mevcut imkanların daha etkin kullanılması talebinde bulunuldu.
3: Yine aynı şekilde konut dokunulması ihlal suçu.
5: Bir diğer başlıksa suç çeteleriydi. Yeni nesil suç yapılanmalarına karşı farklı birimler birlikte hareket edecek.
3: Zamanla ilişkiler girilmiş.
5: Toplantının bir diğer kritik başlığı da ruhsatsız silahlardı. Sadece silahı ele geçirmek değil, silahın kaynağına ve dağıtım zincirine ulaşılması hedefleniyor.
3: Yeni nesil suç çetelerine karşı...
5: Aranan şahıslar da toplantının gündemindeydi. Özellikle ağır suçlardan aranan şüpheliler için il bazında özel planlama yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi toplantıda kararlılık mesajı verdi.
6: Yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerimiz müşterek hareket etmelidir. Aranan şahıslar konusunda il bazı çalışmalar sürdürülmeli. Özellikle ağır suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel planlamalar yapılmalıdır.
3: Son dönemde yürüttüğümüz
2: yaşam tarzının değişmesi, gelişen teknoloji, evdeki aşırı korumacılık, uzayan eğitim süresi. İşte bütün bu faktörler sebebiyle eskiden 6 yıl süren ergenlik dönemi 14 yıla kadar uzandı. Yani ergenlik yaşı 30'a dayandı. Gençler çalışmak istemiyor, sorumluluk almaktan kaçınıyor. Zamanını da ekran karşısında geçiriyor. İşte bu çarpıcı araştırmanın ayrıntıları.
7: Çocukluk kısalıyor, ergenlik ise uzuyor. Bir zamanlar birkaç yıl süren ergenlik dönemi bugün 30'lu yaşlara kadar çıkıyor.
24: Çok ilgili anne babayız. Eskiden bize çok ilgilenmiyorlardı. Bize yapılmayan her şeyi bunlara yapıyoruz. Herhalde o yüzden terlik, oklava iyiydi diye düşünüyorum. Çünkü biz fazla şımartıyoruz herhalde. Çocukluktan da çıkamıyorlar, ergenlikten de. Bizde öyle bir şey yoktu. Annem tarlayı gösterdim. Bitti ergenlik.
8: Uzayan eğitim süreleri, ebeveynlerin koruyucu olması ve ekonomik şartlar bütün bu ergenlik sürecinin ileri yaşlara itilmesini sağlıyor.
7: Aman çocuğum üzülmesin, hata yapmasın, zorlanmasın diye uğraşıyoruz ama farkında olmadan onların hayata hazırlanmasının önüne geçiyoruz.
10: Olgunlaşmada aileyle ilgili. Bizde sorumluluk bilinci çok zayıf. Yapamaz. Ay başına bir şey gelir. Bence bunlar çok yanlış şeyler. Bazı şeyler yaşayacak, düşecek, kalkacak.
7: Aşırı korumacı ebeveynlik gençlerin bağımsızlaşma sürecini de geciktiriyor.
11: Evde hiçbir görevi yok. Ama tam tersi yapmamız gerekiyordu aslında. Her işini kendimiz yapmaya çalışıyoruz ama kendisi yapması gerekiyor aslında. Ayakları üzerinde durabilmesi için.
8: Mikro sorumluluklar vererek ebeveynler olaya başlayabilirler. Çöpün dökülmesi, faturaların yatırılması ya da sosyal sorumlulukla ilgili küçük küçük görevlerin verilmesi ilk adım olarak gayet idealdir.
7: Gençlerin aileden kopması ve kendi hayatlarını kurması giderek daha ileri yaşlara taşınıyor.
24: Bence sorumluluk vermemiz lazım diye düşünüyorum. Odasını toplasın, ufak ufak bakkala gönderelim. Biz onun yaşındayken annemiz çalışırdı. Evde kendi kahvaltımızı kendimiz hazırlardık. Benim kızım mutfakta çay karıştıramıyor.
12: İnsanlar artık bir şeyler yüzleşmek istemediği için bunu da genellikle ergenliğe vuruyorlar. Hani bir şeyler yüzleşmek istemiyorlar. Sorumluluk almak istemedikleri için de bu 30 yaşa kadar da ilerliyor.
7: Artık gençler uzayan ergenlik nedeniyle çalışmaktan kaçıyor, sorumluluk bile alamıyor, hatta kendi kararlarını bile veremiyorlar.
13: Aşırı korumacı yetişiyorlar. Kendi başlarına bir yerden bir yere bile gidemiyorlar yani. İyi bir yetiştirme yöntemi değil bence.
7: Son dönemlerde gençler geç mi olgunlaşıyor?
13: Hatta hiç olgunlaşmıyor desek daha doğru olur.
25: Anneler çocuklarına sorumluluk vermezse bu ergenlik tabii ki 30'a kadar sürer. Ben küçücük çocuğuma bile bazen sorumluluk veriyorum. Yemeğini yiyorsa tabağını kaldırıyor, oyuncakların odasını topluyor.
26: Anne babayı arkanda durmayacak, kendin ayaklarının üstünde duracaksın yani. Her şeyi anne babadan beklememek gerekiyor.
7: Peki anne ve babalar nerede hata yapıyor? Bir çocuğu korumakla onun hayatını yaşamak arasındaki çizgi nerede başlıyor?
8: Ailelere son uyarım ise çocukların hata yapabileceğini kabul etmek ve çocuklardan mükemmelliği beklememek. Çünkü unutmamak gerekir ki mükemmel iyinin düşmanıdır.
2: Antalya'da 5 katlı binada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Alevlerin arasında mahsur kalan ikisi çocuk 4 kişi itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
18: Alevler bir anda daireyi sardı. İkisi çocuk 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye onlar için zamanla yarıştı. Yürekleri ağza getiren yangının adresi Antalya Manavgat. İlçedeki 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Diğer katlara da yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler ikisi çocuk 4 kişinin apartmanda mahsur kaldığını belirledi. Hemen harekete geçildi. İtfaiye merdiveni sayesinde mahsur kalanlara ulaşıldı. Hepsi sağ salim dışarı çıkarıldı. Ekipler daha sonra alevlere yoğun bir şekilde müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Evde hasar oluşurken şimdi yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Adana'da kaldırımda bekleyen kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı ve kadının şüphelilerin peşinden koşması da güvenlik kamerasına yansıdı.
18: Kaldırımda duran kadını gözüne kestirdiler. Motosikletle yanaşıp çantasını kaptılar. Görüntüler Adana Seyhan'dan. Suriye uyruklu kadın kaldırımda duruyordu. Bu sırada motosikletli iki şüpheli kadını gözüne kestirdi. Motosikletli genç durdu. Arkasından arkadaşı inip kadının çantasını kaptı. İçinde 2300 lira ve telefon vardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Adresi belirlenen motosiklet sürücüsü operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanırken diğerini arama çalışmaları sürüyor.
2: Osmaniye'de bir sitenin sakinleri devirmeye çalıştıkları ağacın altına kalmaktan son anda kurtuldu.
18: Ağacı kestiler, devirmeye çalıştıkları sırada ölümden döndüler. Olay Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşandı. Site sakinleri bahçede bulunan bir ağacın bir kısmını kesti. Daha sonra ağacı halatlarla çekerek devirmeye çalıştılar. Ancak o anlar neredeyse bir felakete dönüşüyordu. Halatı çeken site sakinleri devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay saniye saniye binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Hendik'te Yüz Karayolu'nda az kalsın facia yaşanıyordu. Aniden şerit değiştiren otomobil başka bir aracın kaza yapmasına sebep oldu. O anlar bakın nasıl görüntülendi.
18: Ne sinyal verdi ne dönüp baktı. Direksiyonu yanındakinin üstüne kırdı. Pendik D100 Karayolu. Kural tanımaz sürücü iş başında. Aniden şerit değiştirmek istedi, yanındaki cipe çarptı. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. O anlar arkadan gelen başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ama yaptığı hareketle hem kendi canını hem de diğer sürücünün canını içe saydı.
2: Nevşehir'de de dikkatsiz bir tır sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu. Dört aracın karıştığı kaza an be an işte böyle kaydedildi.
18: Önündeki araçların yavaşladığını geç fark etti. Tır hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle dört araç birbirine girdi. Kaza Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde yaşandı. Tırın çarptığı hafif ticari araç önündeki minibüse savruldu. Minibüs de önündeki başka bir minibüse çarptı. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Hatay'da el freni çekilmeden park edilen otomobil yokuş aşağı geri geri hareket etti. Aracın ilerlediğini fark eden güvenlik görevlileri peşinden koştu, otomobili durdurdu. Çevrede çocukların da bulunduğu olayda olası bir kazanın önüne de geçildi.
18: El freni çekilmedi. Otomobil yokuş aşağı geri geri hareket etti. Olası faciayı güvenlik görevlileri önledi. Olay Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin otoparkında yaşandı. Sürücüsünün park ettiği otomobil bir süre sonra kendiliğinden hareket etti. Aracın geri geri gittiğini fark eden güvenlik görevlileri hemen peşinden koştu. Görevliler otomobili durdurmayı başardı.
9: Adamın bir tanesi geldi, arabayı park etmişti ve el frenini çekmeyi unutmuş galiba, acelesi vardı. Allah'tan özel güvenlik görevlileri vardı orada. Hemen olaya müdahale etti. Faci kazalar olabilirdi. Orada çocuklar falan da vardı.
18: Çevrede çocukların da bulunduğu belirtildi. Olayda yaralanan olmadı. Araçta da herhangi bir hasar oluşmadı.
2: Trabzon'da da feci bir kaza meydana geldi. Yanan otomobilin içindeki sürücü hayatını kaybetti.
5: Kaza yaptıktan sonra takla attı. Saniyeler içerisinde alev aldı. Otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatından oldu. Trabzon'un Maçka ilçesinde trafik kazası meydana geldi. T2 tünelinde hareket halindeki bir otomobil önünde seyreden beton mikserine çarptıktan sonra takla atarak yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. O dehşet anları böyle kaydedildi.
2: Kolombiya'da dik yokuştan inerken kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
18: Dik yokuşta kontrolden çıkan araç saniyeler içinde takla attı. Kolombiya'da sürücü yokuştan inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolda savruldu ve takla attı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Hindistan'da hareket halindeki trene binmeye çalışan bir kişi trenle platform arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.
18: Hindistan'da hareket halindeki trene binmeye çalışan bir kişi ölümden döndü. Trene binmek için acele eden kişi dengesini kaybederek trenle platform arasındaki boşluğa sürüklendi. O korku dolu anlarsa saniye saniye kameralara yansıdı.

0: Kime karşı kibarsınız, kime karşı hırçın? Dünya kibarlaşma gününde mikrofonu vatandaşa uzattık, cevapları vatandaştan aldık. Kimi kibar, kimi de değilmiş, işte o cevaplar.
1: Ver elini öpeyim. Oh. Elini öptürmüyor, çok büyük adam canım. Oh. Ne oluyor be, ne buluyorsun lan?
2: Bir günaydın demek tabii ki çok önemli bir şey. İyi akşamlar demek bu nezaket gereği aynı zamanda. Kibarlıktır bu.
3: Ya tabii artık ya olmasa 100 sene nasıl yapacağız?
4: Ne vuruyorsun çat çat? Anahtarın yok mu senin?
5: Olmaz olur mu canım ama.
6: Bugün dünya kibar olma günü. Peki sizler her zaman kibar mısınız? Yoksa kişisine göre değişip hırçınlaşır mısınız? Bizler de mikrofonu sokağa uzattık. Bakalım kimler ne cevabı verdi?
2: Hayır.
6: Neden?
2: Değilim abla, öyle insan sevmiyorum. İnsanların hepsine hödük gibi davranıyorum böyle.
6: Kibar biri misin?
7: Hayır değilim.
8: Normalde çok kibar biri. Sinirlenince kibarlaşmayabiliyor.
6: Siz ona karşı kibar mısınız?
8: Bence ona sormak lazım.
7: Sabahtan beri bunu tartışıyoruz da çok böyle kaderin bizim karşımıza çıkardığı bir soru oldu bu. Yani birazcık tartıştık ama çok kibar biri. Şaka yapıyorum.
9: Sertaşın kadar fakat bilakis çok kibarım.
7: Sen kibar mısın? Bazen. Bazen de değil.
10: Ben daha çok çocuklara ve kadınlara karşı kibarım.
6: En çok kibar olduğun kişi kim bu hayatta?
10: Eşim.
6: Ya.
10: Evet. Yani o eşim ve küçük çocuğum.
6: Çok mazlum.
10: Tabii yani sonra da annem var. Ona da kibarımdır.
6: Ama önce daha... anne olması gerekmiyor muydu? Kibarlığı ilk öğreten anne değil mi zaten?
10: Evet. Doğru söylüyorsun. Özür dilerim annemden.
6: Anne buradan size bir kocaman bir çarpı verdi.
10: Aynen öyle. Anneme özür dilerimi diletiyorum.
11: Normal ya. Kibar, çok da kibar değilimdir.
6: Erkeklerin genel hali mi bu?
11: Yani evet.
12: Yumurtanızı kırabilir miyim?
13: Bırak lan, ben kırarım.
14: Ulan ben seni şimdi...
15: Hani nazik olacaktık kardeş. Buyurun.
6: Kibarlık bazen sadece bir kelimeyle başlayabiliyor. Bir günaydın, bir teşekkürler ya da bir rica ederim. Ama sabır taşı çatladığında nezaket aniden yerini hırçınlığa bırakabiliyor.
16: Çok kibarım bence. Ama kişisine göre.
6: Nasıl yani?
16: Sevmediğim insanlara selam bile vermem de. Sevdiğim insanlara ben sarılırım. Günaydın hayatım derim.
17: Sen... Ebe... Sen gelme ulan ayı.
18: Ben bir tek Fenerbahçe'ye indiği zaman kibarım. Onun haricinde hiç kibar bir insan değilim.
6: Nişanlına?
18: Ara ara.
6: Sözün özü kibarlık güzel ama asıl marifet sinirlendiğimizde de kibarlığımızdan ödün vermemek. Çünkü bazen küçük bir nezaket tüm günümüzü güzelleştirebilir.
19: Kahve, kahveniz.
20: Ne kahvesi?
19: Kahve!
7: Bu tarz şeyler bence söylenmeli. İnsanın gününü güzelleştiren ufak detaylar.
21: Kibar olalım, güler yüzlü olalım. Bugüne özel daha kibar olalım hatta.
22: Müsaade edin efendim. Vallahi olmaz. Abi, ben öpeceğim.
23: Müsaade edin efendim.
22: Sen müsaade et.
23: Ne yapıyorsun lan koskoca paşa, el öperme.
0: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası da devam ediyor. Duruşmada yine tutuksuz sanıklar söz hakkı aldı. Bu kez siyasal casusluk davasından tanınan Hüseyin Gün savunma yaptı.
24: Buyurun, öyle.
25: Hüseyin Gün sanık kürsüsündeydi. İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'la şifreli mesajlaşma uygulamasından yaptığı görüşmeleri itiraf etti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti. Salonda tansiyon zaman zaman yükseldi. Siyasal casusluk dosyası kapsamında tutuklu bulunan ama bu davanın tutuksuz sanığı Hüseyin Gün'e söz hakkı verildi. Teknoloji yatırımcısı Gün hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede milyonlarca kişinin kişisel verilerinin ele geçirilerek usulsüz bir şekilde ABD ve Almanya'ya gönderildiğinin tespit edildiği, İstanbul Senin isimli uygulamanın teknik planlayıcısı ve uygulamayı yürüten kişi olduğu belirtilmişti.
26: Benim İstanbul Senin'le hiçbir alakam, ilişkim yok. İnternetten herkesin rahatlıkla ulaşabileceği açık kaynaklardaki verilere dayalı olarak yabancı bir firma tarafından yapılan sosyal medya analizinin iddianamede örgüt kapsamında işlendiği ileri sürülen kişisel verilerin izinsiz ele geçirilmesi, kullanılması ya da dağıtılması suçu olarak nitelendirilmesi

0: Mesi hukuki dayanaktan tamamen yoksundur.
1: Ardından sanığın çapraz sorgusuna geçildi. Sanık Hüseyin Gün, mahkeme başkanının şifreli bir mesajlaşma uygulaması hakkındaki sorusuna da cevap verdi. Başkan sorularına bir yenisini ekledi. Uygulama içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan'la yazışmanız var mı dedi. Gün, Jüpiter 1881 kod adlı kullanıcının kendisi, Blue Star 81 kod adlı kullanıcının da Necati Özkan olduğunu kabul etti. Mesajlarda suç içeriği olmadığını öne sürdü.
2: Mega kenti İstanbul'da suç ve suçlarla mücadele aralıksız sürüyor. 2026 yılının ilk 9 ayında organize suç örgütlerine yönelik 343 operasyon yapıldı. 130 çete çökertildi. İstanbul Valisi Davut Gül, terör operasyonlarında da geçen yıla göre %20 artış yaşandığını açıkladı.
3: Hiçbir suç örgütü devletten büyük değildir. Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı. 130 çete çökertildi. Yakalanan 3998 şahıstan 2517'si tutuklandı.
4: Yeni nesil suç yapılanmaları çökertildi. Terör örgütlerine operasyonlarsa hız kesmeden sürüyor.
3: 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. 4237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.
4: İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentin 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin güvenlik bilançosunu açıkladı. Asayiş suçlarındaki düşüşe dikkat çekti.
3: Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da geçen yılın aynı dönemine göre oto hırsızlığı %51, kapkaç %43, otoda hırsızlık %36, yan kesicilik %25 oranında azaldı. Bu tablo, suçun işleyenin yanına kar kalmadığını en net şekilde gösteriyor.
4: Kaçakçılığa yönelik operasyonlar da yıl boyunca aralıksız sürdü. Vali Gül, operasyonlardaki artışa ve önlenen vergi kaybına vurgu yaptı.
3: Bu yılın ilk 9 ayında 2025 yılının aynı dönemine göre operasyon sayımız %7, tutuklanan şahıs sayısı %54 arttı. Ele geçirilen kaçak ürünlerle 3 milyar Türk liradan fazla vergi kaybı önlendi.
4: İstanbul trafiğinde ise motosikletlilerin karıştığı kazalar önemli bir başlık olarak öne çıktı. Vali Gül, kazaların büyük bölümünde motosikletlerin yer aldığına dikkat çekti. Bu tabloya karşı yeni bir eylem planı hazırlanıyor.
3: Bu tablonun değişmesi için İçişleri Bakanlığımız motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
5: Teşekkür ederiz.
3: Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi ve terörsüz Türkiye süreci de meyvelerini vermeye başladı. Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında özel mayın arama ve temizleme timleri mayın ve patlayıcı temizliği yapıyor.
6: Hedefimiz toprağı mayından arındırmak, vatanımızın her karışını insanımız için güvenli hale getirmektir. Tüm personelimiz her gün büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapıyor. Çünkü biliyoruz ki etkisiz hale getirilen her mayın bir hayat demektir.
4: Görüntüler Türkiye-Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinden. 1995'te terör nedeniyle boşaltılan Kurudere, Kavuşak ve Işıklı bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı terörle mücadelesiyle huzur ve güven ortamı yeniden sağlandı. Bir zamanlar terörle anılan, peş peşe acı haberlerin geldiği bölgede silahlar sustu. Milli Savunma Bakanlığı ekipleri de teröristlerin döşediği mayın ve patlayıcılardan bölgenin temizlenmesi için titiz bir çalışma yürütüyor.
6: Biz temizlediğimiz alana sadece bir arazi parçası olarak bakmıyoruz. O alan yarın bir çocuğun güvenle oynayacağı bir park, bir çiftçinin üretim yapacağı tarla veya bir ailenin güvenle yaşayacağı vatan toprağıdır.
4: Son teknoloji teçhizatla donatılan 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı Özel Mayın Arama ve Temizleme Timleri görev öncesinde dikkatli bir hazırlık yapıyor. Ardından da özel koruyucu kıyafetlerle arazide dedektörle arama yapılıyor. Tespit edilen patlayıcılar titizlikle imha ediliyor. Aramalarda bomba ve patlayıcı bulan eğitimli köpekler de kullanılıyor. Sağlık ekipleri de her an hazır bekliyor.
6: Mayın temizliği görevi sabır, cesaret ve yüksek disiplin gerektirir. Görevimiz insan hayatını korumak ve vatan toprağını yeniden güvenle yaşanabilir hale getirmektir. Bizler sessiz bir tehlikeyi ortadan kaldırırken geleceğe güven inşa ediyoruz.
2: Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine açılan kaçakçılık şebekesine darbe vuruldu. Türk ve Fransız makamlarının ortak hareket ettiği operasyonda aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
7: Bu operasyon sınır aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
1: Avrupa ülkelerine insanları böyle kaçırıyorlardı. FETÖ bağlantılı şebeke Türkiye ve Fransa'da düzenlenen operasyona darmadağın oldu. 14 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçış sistemini organize eden Merkezi Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan göçmen kaçakçılığı şebekesi polisin radarına takıldı. İstanbul Emniyeti Fransa makamlarıyla işbirliği yaparak koordineli çalıştı. Operasyondan önce İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız Fransız heyeti ağırladı.
7: Bu operasyon sınır aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
1: Teknik ve fiziki takibin ardından iki ülkede eş zamanlı düğmeye basıldı. Sahte belgelerle yüzlerce kişiyi yurt dışına kaçıran FETÖ'cülerin de içinde olduğu şebeke üyesi 14 şüpheli tek tek yakalandı. Yapılan aramalarda cep telefonları, bilgisayar gibi dijital materyaller bulundu. 6 kilodan fazla altın, 162 bin avro, 82 bin dolar ve 386 bin liraya da eli konuldu. Şüphelilerin suç gelirlerinin toplanması ve aktarılmasında görev üstlendikleri de ortaya çıkarıldı. Şebekenin kaçış güzergahına ait görüntülere de ulaşıldı. Görüntülerde havadan ve karadan adım adım takip edilen şebekenin plastik bot ve sallarla insan taşıdıkları anlar yer aldı.
2: Milli Savunma Bakanlığı gökyüzünde rekora imza attı. Tam 3037,5 metrekarelik dev Türk bayrağını gökvatanda dalgalandırdı. İşte o anlar.
8: Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.
4: Şanlı bayrağımız bu kez gök kubbeye mühürlendi. Bordo bereli kahramanlar tam 3037,5 metrekarelik dev Türk bayrağını gök vatanda dalgalandırdı. O anlar hem nefes kesti hem göğüsleri kabarttı. Milli Savunma Bakanlığı bir rekora imza attı. Gözünü kırpmadan ölüme meydan okuyan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bu kez gökyüzünde sınırları zorladı. Dev Türk bayrağıyla olağanüstü bir atlayış yaptı. Bordo bereli kahramanlar binlerce metre yükseklikte ay yıldızlı bayrağı büyük bir ihtişamla dalgalandırdı. Metrelerce yüksekten süzüldüler. Tam 3037,5 metrekarelik devasa Türk bayrağını adeta gök kubbeye mühürlediler. Milli Savunma Bakanlığı bu gurur tablosunu o sadece bir bayrak değil, göklerdeki bir destan sözleriyle taçlandırdı.
2: Göğsümüzü kabartan bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık ancak gündem bu ekranda akmaya devam ediyor. Bizden hemen sonra Taksim Meydanı'nın tekrarı var. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
9: TGRT FM.
10: Şimdi reklamlar.
11: Evet arkadaşlar. Hazırsanız yoklamaya başlıyorum.
10: YKS Türkiye birincisi.
11: Burada.
10: YKS Türkiye dördüncüsü.
11: Burada.
10: YKS Türkiye 12.'si.
11: Burada.
10: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
12: Burada.
10: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
11: Burada.
10: Kickbox Dünya Şampiyonu.
12: Burada.
10: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
13: Burada.
10: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Muaz bin Cebel Hazretleri, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden, helal ve haram ilmini en iyi bilenlerden. Adı Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs bin Abid bin Adi bin Ka'b el-Ensari'dir. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Miladi 605 senesinde Medine'de doğdu. Hicretin 18. Miladi 640 yılında Kudüs ile Remle arasındaki Amvas köyünde vefat etti. Kabri bugün Ürdün'dedir. Hazreti Muaz bin Cebel, Ensar adı verilen Medineli Müslümanlardandır. İkinci Akabe biatında kendi canlarını ve mallarını korudukları gibi Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yardım ederek İslamiyete hizmet edeceklerine söz verip Müslüman olan 70 Medineli'den birisi de Muaz bin Cebel Hazretleri'dir. 18 yaşındayken Müslüman oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde bütün malları ve mülkleri Mekke'de kalmıştı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem emirleriyle Medine'de bulunan Müslümanlar Mekke'den hicret eden Müslümanlarla kardeşlik kurarak evlerini, mallarını ve eşyalarını paylaştılar. Muaz bin Cebel Hazretleri de Abdullah bin Mes'ud ve Cafer-i Tayyar Hazretleri ile kardeşlik kurmuştu. Muaz bin Cebel Hazretleri Bedir, Uhud, Hendek, Beni Kurayza savaşlarına ve Hayber'in fethine katılmıştı. Mekke'nin fethinde de bulundu ve bundan sonra yapılan Huneyn Savaşı sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Mekke'de emir olarak bıraktı. Halka Kur'an-ı Kerim öğretmesini ve dinin esaslarını anlatmasını emretti. Bu vazifesini yapıp Medine'ye döndükten sonra da Kur'an-ı Kerim'i ve din bilgilerini öğretmeye devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman beldelerine vali ve zekat tahsil memurları gönderdiği sıralarda, bir gün sabah namazından sonra Eshab-ı Kiram'a dönerek, "İçinizden hanginiz Yemen'e gider?" buyurdu. Hazreti Ebu Bekr, "Ben giderim ya Resulallah" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir müddet sonra, "Hanginiz Yemen'e gider?" buyurdu. Bu sefer Hazreti Ömer, "Ben giderim ya Resulallah" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biraz sonra tekrar, "İçinizden Yemen'e kim gider?" buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, ben giderim" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, bu vazife senindir" buyurdu. Bütün malını cihad için Allah yolunda harcayan Muaz bin Cebel Hazretleri, valilik yapmak, halka İslamiyeti anlatmak, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve Yemen ülkesinde toplanan zekat mallarını vazifelilerden teslim almak ve onların arasındaki ihtilafları çözüp hükme bağlamak üzere Yemen'e gitmek için hazırlandı. Yola çıkmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. "Sen ehli kitaptan, Yahudilerden ve Hristiyanlardan olan bir kavimle karşılaşacaksın. Onların yanına varınca, önce onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu tasdike, inanmaya davet et. Eğer bunu kabul ederlerse, onlara Allah'ın 5 vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıkları takdirde, Allah'ın zenginlerin fakirlere zekat vermesini emrettiğini bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken sakın mallarının sadece en iyilerini seçme. Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü Allah, mazlumun duasını, ahını hemen kabul eder. Hazreti Muaz bin Cebel diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan her 30 sığırdan 1 yaşında erkek veya dişi bir dana, her bülûğ çağındaki gayrimüslimden de 1 dinar veya onun dengi Yemen kumaşı cizye, yağmur suyu ile sulanan her mahsulden öşür, 1/10 ve ücretle sulanan şeylerden de 0.5 öşür, 20/1 alınmasını emretti. Muaz bin Cebel Hazretleri, Yemen'e gitmek üzere yola çıkınca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanında bir miktar yürüdü ve vedalaşırken, ''Ya Muaz, sen belki bu seneden sonra beni bir daha göremezsin. Belki dönüşünde burada benim mescidime ve kabrime ziyarete gelirsin.'' buyurdu. Bunu işiten Muaz bin Cebel Hazretleri, hüzünle gözyaşı dökmeye başlayınca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ağlama ya Muaz, bana yakın olanlar, tam bağlı olanlar, nerede olurlarsa olsunlar, Allah'a hakkıyla kulluk edenlerdir.'' buyurdu. Ve sonra da şöyle sordu, ''Sana bir dava getirilip, insanlar arasında hüküm verirken, ne ile hüküm vereceksin?'' Hazreti Muaz bin Cebel, ''Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'le hüküm veririm.'' dedi. ''Ya onda açıkça bulamazsan?'' buyurunca, ''Peygamberin sünnetiyle hüküm ederim.'' dedi. ''Ya onda da açıkça bulamazsan?'' buyurunca, ''İçtihad ederek, anladığımla hükmederim.'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel Hazretlerinin bu cevabından dolayı çok memnun kalarak mübarek elini onun göğsüne koyup, ''Elhamdülillah, Allahü Teala Resulünün elçisini Resulullah'ın rızasına uygun eyledi.'' buyurdu. Sonra Hazreti Muaz bin Cebel'e şöyle dua etti: ''Cenab-ı Hak seni her taraftan gelecek musibetlerden muhafaza buyursun. İnsanların ve cinlerin şerrini senden uzaklaştırsın. Ve senin sebebinle Allahü Teala'nın bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için dünyadan hayırlıdır.'' buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri Yemen'de uzun müddet kaldı. Kendisine verilen vazifeyi yerine getirdi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatını da oradayken haber aldı. Daha sonra Yemen'deki hizmetini tamamlayıp Medine'ye dönen Muaz bin Cebel Hazretleri, Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Medine'de kaldığı müddetçe Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu seçtiği müşavere, danışma heyetine aldı. Bu sırada Suriye taraflarına da giderek hem oralarda yapılan savaşlara katıldı, hem de insanlara din bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Muaz bin Cebel Hazretlerinin fazileti, üstünlüğü çoktur. Onu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde methetmiş, övmüştür. Muaz bin Cebel, ümmetimin alimlerindendir ve çok yüksektir. İnsanlar arasında Allahü Teala'nın helal ve haram ettiklerini en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir. Kur'an-ı Kerim'i şu dört kimseden alınız, öğreniniz. Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Abdullah bin Mes'ud ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim. Muaz, kıyamette ümmetimin alimlerinin bir adım önlerinde mahşer yerine gelecektir. Muaz bin Cebel Hazretleri buyurdular ki, kim bir şeyden korkarsa ondan uzaklaşır ve ondan kaçar. Kim de Allahü Teala'dan korkarsa ona doğru koşar. Yani emirlerine yapışır. Ahirette kurtulmak, ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, amellerin ihlaslı ve edeplerine uygun olarak yapılması iledir. Kalplerin kemali, Allahü Teala'dan korkmaktaki kemal ile, nefislerin itminana kavuşması da takvanın, haramlardan uzaklaşmanın kemali iledir. Müminin neşesi yüzünde, hüznü kalbindedir. Dünyada iyilikten daha ağır bir yük yoktur. Çünkü sana iyilik yapan seni bağlamış, kötülük yapan da seni serbest bırakmış olur. Marifetin nuru kalptedir. Parıltısı ise göğüsteki gönül gözündedir. Cömertlik, Allahü Teala'nın rızası için nefsine düşman olmandır. Dünya hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir. Zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. Allahü Teala'nın kullarına ve dinine hizmet edecek olanların tevazu ve teslimiyet sahibi olması şarttır. İsar nedir diye sordular. Cevabında, başkalarının lezzetini ve rahatlığını kendi lezzet ve rahatlığına tercih etmektir buyurdu. Yakin nedir diye sordular. Cevabında, yakin kalbin Allahü Teala'nın emirlerine itaat etmesidir buyurdu. Şükür nedir diye sordular. Cevabında, şükür gönlünün nimet veren Allahü Teala'ya tam bağlı olmasıdır buyurdu. Nefsin sende mevcud olduğu halde sen Allahü Teala'yı tanımak istiyorsun. Halbuki senin nefsin daha kendisini dahi tanımış değildir. Rabbini nasıl tanıyacak? Huşu sahibi olanların kimler olduğu sorulduğu zaman, huşu sahibi olanlar, arzu ateşi sönen, kalbindeki arzu ve maksattan tat alma dumanı sükûnet bulan, kalbi İslamiyete hürmet ve tazim nurları saçan, böylece nefsin arzuları ve şehvetleri ölen, fakat kalbi ve ruhu dirilen, bunun için de azaları ve bedeni huşu ve sükûnet içinde bulunanlardır cevabını verdi. Kanaat nedir diye sorulunca, insanın kısmetine düşen rızkına razı olmasıdır cevabını vermişti. Kendisine imanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sordular. Buyurdu ki, üç günah vardır. Birincisi, İman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki, haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Beyt, elinden geliyorsa kırma kişi kalbini. Kendini mahvedersin, sen kırarsan birini. Fütüvveti şöyle tarif etmiştir. Fütüvvet, evinde devamlı ikamet edip kalanla geçici bir zaman birkaç günlüğüne oturan birini müsavi görmektir. Yani evinde birkaç günlüğüne misafir kalanla aylarca hatta yıllarca misafir kalan veya başka türlü mihnet ve sıkıntı veren iki kişiyi aynı tutmaktır. Hatta uzun zaman kalana daha çok izzet ve ikramda bulunmaktır. Buyurdu ki, murakabeni seni her an gören Allahü Teala için yap. Şükrünü nimetlerini senden eksik etmeyen Allahü Teala için yap. Taatini kendisine her an muhtaç olduğun Allahü Teala için yap. Saygı ve huşuunu da bir an bile hükümranlığının dışına çıkamayacağın Allahü Teala için yap. İslamiyetin, Müslümanlığın aslı şu iki şeydir. Allahü Teala'nın yapmış olduğu iyilik ve ihsanı görmek, ona göre şükretmek, diğeri ise hicran. Yani ahirette çok feci ve acıklı bir hale düşmek korkusu. Hakiki manada Allahü Teala'yı sevmek, onu her an zikredip onunla ünsiyet etmektir. Kaybolan niyetine üzüldüğün kadar kaybettiğin hiçbir şeye üzülme. Çünkü hiçbir hayırlı amel niyetsiz sahih olmaz. Her kim ki şüphelilerden uzaklaşmadan kazandığı nafaka ile yetinirse muhakkak günaha, harama düşer. Allahü Teala kullarının rızkına kefil olmuştur. Kullarına da tevekkül etmeyi emretmiştir. O halde insanlar Allahü Teala'nın tekeffül ettiği şey ile uğraşmayıp teklif ettiği şeylere, yani onun dinine hizmete koşmalıdırlar. Kimin arzusu din, yani ahiret olursa, bu hayırlı düşüncesi hürmetine dünyevi işleri de ahiret işi haline gelir. Bir kimsenin düşüncesi de dünya olursa, niyetinin bozukluğu sebebiyle ahiret işleri de dünya işi haline gelir. Şeytanın insana gafil olduğu bir zamanda yaptığı zarar, 100 aç kurdun bir koyun sürüsüne yaptığı zarardan daha fazladır. İnsanın nefsinin kendisine yaptığı zarar da 100 şeytanın yaptığı zarardan fazladır. Bir kimsede bulunan fena huyların en kötüsü, kibri, büyüklenmeyi sevmesi ve işlerinde ihtiyar sahibi olmasıdır. Kendi istediğini yapmasıdır. Çünkü kibir ve büyüklük, kendisinde hiçbir noksanlık bulunmayan Allahü Teala'ya layıktır. İrade ise ilminde hiçbir cehalet bulunmayan bir zattan, Cenab-ı Hak'tan olursa doğru olur. Aziz, izzet ve şeref sahibi kimse, günahın kendisini zelil kılmadığı kimsedir. Hür olan kimse, hırs ve tamahın kendisini köleleştirmediği kimsedir. Arif, şeytanın kendisini esir almadığı kimsedir. Akıllı, Allahü Teala'dan korkan, haramlardan sakınan ve nefsini hesaba çekendir. Allahü Teala'nın zikri ve ona ibadetle öyle meşgul olmalı ki ondan herhangi bir şey istemeye fırsat kalmamalıdır. Kendisine takva ve fütüvvetten sual edildiği zaman, takva, haramlardan sakınmak, kıyamet günü hesapta hiçbir kimsenin yakana yapışmamasıdır. Fütüvvet de o gün hiç kimsenin yakasına yapışmamaktır. Her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Kalbin kıymetini ve vaktin ehemmiyetini şu sözleriyle beyan etmiş ve kalbin ve vaktin sana bir sermayedir. Fakat sen kalbini kötü zanlarla, Allahü Teala'nın sevgisinden başka şeylerle doldurdun. Vaktini de malayani, boş ve faydasız şeylerle geçirdin. İflas etmiş, sermayesini kaybetmiş olan bir kimse nasıl kâr edebilir? Buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri, Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem 157 hadisi şerif rivayet etmiştir. Hazreti Muaz şöyle anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hayvana binmişti. Ben de arkasında bulunuyordum. Bana "Ey Muaz!" diye seslendiler. Ben de "Emredin ya Resulallah!" dedim. 3 kere ismimi söyledikten sonra "Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerinde olan hakkı nedir biliyor musunuz?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. Bunun üzerine "Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerindeki hakkı onların kendisine ibadet etmeleri ve başka hiçbir varlığı ona şirk, ortak koşmamalarıdır." buyurup tekrar sorarak "Kullar bu vazifelerini yerine getirirlerse Allah'tan bekledikleri hakları Allahü Teala'nın onlara vaat ettiği nedir bilir misin?" buyurdular. Ben yine "Allah ve Resulü daha iyi bilir." deyince "Bu takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı onlara vaat ettiği nimet onun kullarına azap etmemesidir." Muaz bin Cebel Hazretlerinin bizzat Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem işiterek rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları da şunlardır. "Allah'ım, kötü insanları, facirleri bana ikram ettirme ki kalbim onlara meyletmesin." Hazreti Muaz Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem "Hangi amel daha makbuldür?" diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dilini ağzından çıkarıp elini dilinin üzerine koyarak dilini göstermiş ve "Bunu koruman en makbul bir ameldir." buyurmuştur. Cennet bahçelerinde eğlenmek isteyenler Allah'ı çok zikretsinler. Muaz bin Cebel Hazretleri şöyle rivayet eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, "Ey Muaz, sana Allah'tan korkmayı, ona sığınmayı, doğru konuşmayı, verdiğin sözde durmayı, herkese selam vermeyi, güzel amel ve işlerde bulunmayı, öksüze merhamet etmeyi, tatlı sözlü olmayı, Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamayı, ahireti sevmeyi, ahiret hesabının korkusunu taşımayı ve herkese şefkat kanatlarını germeyi tavsiye eder. Hikmet sahiplerine kötü söz söylemekten, doğruyu yalanlamaktan, günahkâra itaatten, adil hükümdara isyandan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan seni nehyederim, sakındırırım. Her yerde Allahü Teala'yı zikretmeyi ve her günahın peşinden tövbe etmeyi tavsiye ederim. Gizli günah işlediğin zaman gizli, aşikare günah işlediğin zaman aşikare tövbe edersin." Muaz bin Cebel Hazretleri Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem nasihat istediğinde "Allah'ı görür gibi ibadet et ve kendini ölmüş gibi bul. İstersen bütün bunları içine alan daha mühimini bildireyim. Dilini tut." buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine bana "Müslümana kötü söylemekten ve adil hükümdara isyan etmekten seni nehyederim." buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri dostlarına yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, "İhlas 7 şeyle olur. Birincisi Allahü Teala'ya tevekkül etmek, güvenmek. İkincisi işlerini Allahü Teala'ya havale etmek. Üçüncüsü mahluktan bir şey beklememek. Ne isterse Allahü Teala'dan istemek. Dördüncüsü mahlukların zayıflığını düşünmek. Beşincisi, aziz kılan ve yükseltenin, zelil kılan ve alçaltanın kul değil Allahü Teala olduğunu bilmek. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Resulüm şöyle de: Ey mülkün sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Altıncısı, öldükten sonra amellerinin tartılacağını ve bunların karşılığını göreceğini, sevap tarafı ağır gelirse cennete gideceğini, günahları çok olursa cehenneme gideceğini hatırlamak. Yedincisi, şeytanın işlerinde kendisine riya verdiğini hatırlamak. İhlas, amelde doğru olmak ve yaptığını sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla hasıl olur. İhlasın zıddı riyadır. İhlasın 3 alameti vardır. Birincisi, övülmekten korkmak. Çünkü övülmek kişinin amelini bozar. İhlaslı olan kişi yaptıklarının karşılığını sadece Allahü Teala'dan bekler. İkincisi, ihlaslı kimse Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak yaptığı işlerde kınayanın kınamasından endişe etmez. Çünkü insanların ayıplamasından korkan kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan birçok şeyi terk eder. Bunun içindir ki ihlaslı kimse sadece Allahü Teala'nın kınamasından korkar. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın rızasına uygun işler de o işi yapmama hususunda mazeret beyan eden kimse ihlas sahibi olamaz. Üç şey vardır ki onları ihlas sahibi kimseler yapar. Birincisi, acı da olsa hakkı ve doğruyu konuşur. İkincisi, hak ile amel eder. Onu insanların kendisine yardımı kesmeleri korkusundan dolayı terk etmez. Çünkü Allahü Teala ona rızasına uygun olarak yaptığı işlerinde yardımını ihsan etmektedir. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın korkusundan yapmak istediği şeyi insanların korkusundan dolayı bırakmaz. Çünkü Allahü Teala'nın korkusu kalbindeki insan korkusuna mani olur. İhlas ne güzeldir. Ne mutlu Allahü Teala'nın kendisine ihlas lütfedip ihlasa muvaffak kıldığı kimseye. Ebu İdris Havlani Hazretleri Muaz bin Cebel Hazretlerine "Seni Allah için seviyorum." dediğinde Muaz bin Cebel Hazretleri "Sana müjdeler olsun. Ben Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamet günü arşın etrafında bir takım insanlar için kürsüler kurulacaktır. Bunların yüzleri ayın 14'ü gibi parlayacaktır. İnsanlar feryat ederken onlar korkmazlar. Korku ve kederleri olmayan kimseler Allah'ın gerçek dostlarıdır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bunların kim olduğu sorulunca onlar Allah için sevişen kimselerdir buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a "Ya Muaz, ben seni severim. Bunun için her namazdan sonra şu duayı terk etme." buyurdu ve duayı okudu. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike. Yani Allah'ım, ancak seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Ey Allah'ım, seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi ve senin sevgine beni yaklaştıracak şeyi sevmeyi bana nasip et ve senin sevgini sıcak ve hararetli günde soğuk suyu sevmekten bana daha sevimli kıl. Allahü Teala kıyamet günü müminlere bana kavuşmayı sever miydiniz diye sorar. Onlar da severiz ya Rabbi derler. Allahü Teala niçin seversiniz diye sorar. Onlar da af ve mağfiretini ummak için derler. Cenab-ı Hak da ben de size af ve mağfireti kendime borç edindim buyurur. Her insanın 4 gözü vardır. Bunların ikisi başındadır. Bunlarla dünya işlerini görür. Diğer ikisi de kalbindedir. Bunlarla da ahiret işlerini görür. Bir kimse içinden doğru olarak şehit olmayı ister, sonra ölürse veya öldürülürse, onun için şehit sevabı vardır. Bir kimse Allah yolunda yaralanırsa veya bir zahmet görürse, kıyamet günü zafir, zaferan renkli ve misk kokulu olarak gelir. Muaz bin Cebel Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir adamın çok aciz bir kimse olduğunu söylediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinizi gıybet etmeyiniz buyurdu. Onlar, o dediğimiz gibidir dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyle olmasa o zaman iftira etmiş olursunuz buyurdular. 3 şey var ki, onlar dünyada bir yabancı gibidir. Zalimin elinde Kur'an-ı Kerim, kötü insanların arasında iyi bir kimse. Bir evde durup okunmayan mushaf. İnsan kıyamet günü şu 4 şeyden sorulmadıkça hiçbir yere adım atamaz. 1. Ömrünü nerede tükettiği. 2. Gençliğini nerede harcadığı. 3. İlmiyle ne gibi amel işlediği. 4. Malını nereden kazanıp nereye harcadığı. Muhtekir, kara borsacılık yapan ne fena bir kuldur. Allahü Teala fiyatları ucuzlatırsa onun keyfi kaçar. Yükseltirse o zaman ferahlar. Her kim 40 gün ümmetimin nafakası üzerinde kara borsacılık eder de sonra bu kazancını sadaka olarak dağıtırsa onun bu sadakası kabul edilmez. Bid'at sahibine hürmet etmek için yürüyen kimse İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir. Hakiki muhabbet insanın kendi vasıflarının, sıfatlarının hepsini unutarak sevgiliyle beraber bulunmaktır. Vera 5 şeyle olur. Birincisi ilim, ikincisi edindiği bilgileri hatırlamak, üçüncüsü Allahü Teala'nın azamet ve kibriyasını, yüceliğini ve kudretini hatırlamak, dördüncüsü Allahü Teala'dan haya etmeyi hatırlamak, beşincisi Allahü Teala'nın kendisine gazap etmesinden korkmayı hatırlamak. Vera sahibinin 3 alameti vardır. Birincisi, az şeyi sever. Çünkü az şeyin hesabı da az olur. İkincisi, az konuşmak. Üçüncüsü, az yemek. 3 şey de vera sahiplerinin yaptığı şeylerdendir. Birincisi, ölçülü ve delilli konuşmak. İkincisi, gecesinde ve gündüzünde Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerden sakınmak. Üçüncüsü, kendisiyle meşgul olup insanların ayıplarından bahsetmemek. Bir kimse Allahü Teala'nın büyüklüğünü, kudretini, yegane hüküm sahibi olduğunu tefekkür etmedikçe, düşünmedikçe gerçek veraya kavuşamaz. Bir defasında Muaz bin Cebel Hazretlerini ağlarken gördüler ve niçin ağladığını sordular. Buyurdu ki, insanlar iki gruptur. Biri cennetlik, diğeri cehennemlik. Acaba ben hangisinden olacağım diye ağlıyorum. Muaz bin Cebel Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Sırat köprüsünü geçinceye kadar müminin huzuru olmaz. Bir gün Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna varmıştım. Bana, ey Muaz, sen bu akşam nasıl sabahladın buyurdu. Ben de, ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'ya iman etmiş olarak sabahladım dedim. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Muaz, senin her sözünün doğruluğuna bir delilin vardır. Bu sözünün doğruluğunun delili nedir? Buyurdular. Ben de şöyle cevap verdim. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben geceden gündüze çıktığım zaman bir daha akşamı beklemem. Akşam olduğu zaman da sabaha kadar yaşayacağımı hiç ümit etmem. Bir adım attığım zaman ikinci adımı atacağımı sanmam. Her insanın bir eceli olduğunu bilirim. Ecelinin saati geldiği zaman, o anda ecelinin ona yetişeceğini bilirim. Bütün insanlar mahşerde haşrolunurlar. Kimisi peygamberiyle beraberdir. Kimisi de tapındıklarıyla beraber olacaktır. Ben ise kendimi sanki cehennemdeki insanların azaplarını ve cennetteki insanların nimetlerini her an görüyorum gibi düşünürüm. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Muaz, sen çok iyi yapmışsın. Böyle düşünmeye devam et ve bundan hiç ayrılma. Allahü Teala bir kulunu hastalığa müptela kıldığı zaman sol yandaki meleğe şöyle buyurur. Kalemi ondan kaldır. Sağ yandaki meleğe ise şöyle buyurur. Bu kuluma sağlığında işlediği amelden daha iyisini yaz. Çünkü o teminatım altındadır. Abdullah bin Seleme'ye şöyle nasihat etti. Allahü Teala'nın emrettiği 5 vakit namazı kıl. Ye, iç ve uyu. Helal kazan. Günahkar olma. Müslüman olarak öl. Mazlumun ahından ve bedduasından sakın. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğunun ölümü üzerine Muaz bin Cebel Hazretlerine gönderdiği taziye mektubu şöyledir. Allahü Teala sana selamet versin. Ona hamd ederim. Herkese iyilik ve zarar yalnız ondan gelir. O dilemedikçe kimse kimseye iyilik ve kötülük yapamaz. Allahü Teala sana çok sevap versin. Sabretmeni nasip eylesin. Onun nimetlerine şükretmenizi ihsan eylesin. Muhakkak bilmeliyiz ki kendi varlığımız, mallarımız, servetimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız Allahü Teala'nın sayısız nimetlerinden, tatlı ve faydalı ihsanlarındandır. Bu nimetleri bizde sonsuz kalmak için değil, emanet olarak kullanmak, sonra geri almak için vermiştir. Bunlardan belli bir zamanda faydalanırız. Vakti gelince hepsini geri alacaktır. Allahü Teala nimetlerini bize vererek sevindirdiği zaman şükretmemizi, vakti gelip geri alarak üzüldüğümüz zaman da sabretmemizi emreyledi. Senin bu oğlun Allahü Teala'nın tatlı, faydalı nimetlerinden idi. Geri almak için sana emanet bırakmış idi. Seni oğlun ile faydalandırdı. Herkesi imrendirecek şekilde sevindirdi, neşelendirdi. şimdi geri alırken de sana çok sevap, iyilik verecek. Acıyarak doğru yolda ilerlemeni, yükselmeni ihsan edecektir. Bu merhamete, ihsana kavuşabilmek için sabretmeli. Onun yaptığını hoş görmelisin. Kızar, bağırır, çağırırsan, sevaba, merhamete kavuşamazsın ve sonunda pişman olursun.''

gelmesi şüphe, vesvese olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, hangi bir Müslüman ki din kardeşini müdafaa ederse, Allahü Teala onu kıyamet gününde cehennem ateşinden korur. Kardeşinin bir ihtiyacını gideren bir kimse, ömrü boyunca Allahü Teala'ya kulluk etmiş gibidir. Bir kimsenin sıkıntı ve kederini gideren veya bir mazluma yardım eden kimseyi Allahü Teala 73 kere mağfiret eder. Komşu hakkının nelerden ibaret olduğunu bilir misiniz? Yardım dilerse yardımına koşmak, ödünç isterse ödünç vermek, muhtaç olursa ihtiyacını gidermek, hastalanırsa geçmiş olsuna gitmek, ölürse cenazesinde bulunmak, sevinçli günlerinde göz aydınlığına gitmek ve felaketli günlerinde taziyesine koşmaktır. Müsaadesini almadan, havasını kesecek şekilde evini onun evinden daha yüksek yapma. Komşuna eziyet etme. Satın aldığın meyveden ona da ver. Vermeyeceksen gösterme. Çocuğun onun çocuklarına karşı bu meyveleri sokak ortasında yemesin. Tencerende pişen yemeğin rayihası, kokusuyla onu incitme. Sonra devamla, komşu hakkının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Varlığımı yedi kudretinde bulunduran Allahü Teala'ya yemin ederim ki, komşu hakkını Allahü Teala'nın rahmetine mazhar olan kimseler ödeyebilir. Allahü Teala bu dini, İslam dinini kendi zatı için halis kıldı. Sizin bu dininize cömertlik ve güzel huydan başkası yaraşmaz. Aman dininizi bu iki hasletle süsleyiniz. Güneşin donmuş suyu eritmesi gibi güzel ahlak da günahları eritir. Kendisinde şu üç haslet veya bunlardan biri bulunmayanın hiçbir ameline kıymet vermeyiniz. İsyandan kendini alıkoyacak takva ve Allahü Teala'nın korkusu, kötüye karşı susmasını bildirecek hilm, yumuşaklık, insanlarla geçim sağlayacak güzel ahlak. Müminin lisanı kalbinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman önce onu düşünür ve sonra konuşur. Münafık bunun aksine kalbi dilinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman düşünmeden onu söyler. Benim için altı şeye kefalet edin, ben de sizin cennete girmenize kefalet edeyim. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Söz verdiğiniz zaman sözünde durun. İtimat edildiğiniz zaman emanete hıyanet etmeyin. Gözünüzü haramdan çekin. Edep yerinizi koruyun, elinizi haramdan çekin. Dört haslet sende bulunduğu takdirde diğer ayıpların sana zarar vermez. Bunlar doğru konuşmak, emaneti korumak, güzel huy ve haramdan sakınmaktır. Allahü Teala cömerttir. Cömertliği ve güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez. Muaz bin Cebel Hazretleri hakkında şöyle rivayet edilir. Muaz bin Cebel Hazretleri taun hastalığına yakalanmıştı. Rahatsızlığı çok arttığı bir sırada talebelerinden Amr bin Meymun el-Evdi Hazretleri ziyarete geldi. Durumunun çok ağır olduğunu görünce ağlamaya başladı. Hazreti Muaz ona "Niçin ağlıyorsunuz?" diye sordu. O da "Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki sen benim hocamsın. Bana dünyalık yardımında bulunuyorsun diye ağlamıyorum. Ben senden dinimi öğreniyor ve ilim alıyordum. Senin ölümünden sonra dinimi ve ilmi bana öğretecek kimsenin bulunmamasından korkuyorum.'

0: ve onun için ağlıyorum. Bunun üzerine Muaz bin Cebel Hazretleri buyurdu ki, hayır, bundan korkma. İman ve ilim kıyamet gününe kadar yerindedir. Arayan bulur ve Allahü Teala bunları isteyen kimseye öğretecek birini gösterir. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti kıyamet gününe kadar korunacaktır. Nitekim Allahü Teala ilmi ve imanı İbrahim aleyhisselama ihsan etmiştir. Halbuki o zaman iman ve ilmi bilen ve öğreten hiç kimse de yoktu. İbrahim aleyhisselam istediği için Cenab-ı Hak ona ihsan etti. İlmi Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan ve Hazreti Ali'den radıyallahu anhüm ecmain alınız. Eğer onları da kaybederseniz, Ebu'd-Derda'dan, Abdullah bin Mes'ud'dan, Selman-ı Farisi'den ve Abdullah bin Selam'dan rahmetullahi aleyhim ecmain alınız. Alimin yanılmasından korkunuz. Doğru olanı, hakikati kim bildirirse kabul ediniz. Doğru, hak olmayanı da söyleyen kim olursa olsun, onu reddediniz. Muaz bin Cebel Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, belalara sabır, yiğit kişilerin, Allahü Teala'dan gelen her şeye rıza göstermek ise, kerem sahiplerinin, evliyanın ahlakıdır. Allahü Teala'nın azabından korkmak kamçı gibidir. Edepsizliği ahlak edinenleri bu kamçı ile terbiye ederler. Azaların kötü bir şey işlemeleri kalbin gafletindendir. Yapılan amelin maksada ulaştığının alameti o amelde acz ve kusurdan başka bir şey görmemektir. Dünyanın ne değerde olduğunu idrak eden, ahiretten nasibini alır. Dünyaya düşkün olmak, ahireti tanımayanın kalbini öldürür. İhlas, amelin kabulüne vesile olan güzel düşünce, niyettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Beni İsrail 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip, ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip, yalnız bir fırkası kurtulur. Eshab-ı kiram bu fırkanın kimler olduğunu sorduk da, cehennemden kurtulan fırka, benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir, buyurdu. Sözlerin en iyisi, Allahü Teala'nın kitabıdır. Yolların en iyisi, Muhammed'in aleyhisselam gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü, bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. Bu ümmetin alimleri iki türlü olacaktır. Birincileri, ilimleriyle insanlara faydalı olacaktır. Onlardan bir karşılık beklemeyeceklerdir. Böyle olan insana, denizdeki balıklar ve yeryüzündeki hayvanlar, ve havadaki kuşlar dua edeceklerdir. İlmi başkalarına faydalı olmayan, ilmini dünyalık ele geçirmek için kullananlara, kıyamette cehennem ateşinden yular vurulacaktır. Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar ve ilmin azalması, alimlerin azalmasıyla olur. Cahil din adamları, kendi görüşleriyle fetva vererek fitne çıkarırlar. İnsanları doğru yoldan saptırırlar. Allahü Teala'nın en üstün dediği kimse dinde fakih olan kimsedir. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar. Birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakır iseniz Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Fitne veya bid'at yayıldığı ve eshabım kötülendiği zamanda hakkı bilen bilgisini Müslümanlara duyursun. Hakkı yani doğru yolu bildiği halde Müslümanlara duyurmayanlara Allahü Teala ve melekler ve bütün insanlar lanet eylesin. Allahü Teala bu kimsenin farzlarını ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini. Müflis kimdir biliyor musunuz? Buyurdu. Bizim bildiğimiz müflis, parası malı olmayan kimsedir dediler. Ümmetimden müflis şu kimsedir ki, kıyamet günü namazlarıyla, oruçlarıyla ve zekatlarıyla gelir. Fakat kimisine sövmüştür, kiminin malını almıştır, kiminin kanını akıtmıştır, kimini dövmüştür. Hepsine bunun sevaplarından verilir. Haklarını ödemeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları alınarak buna yüklenir, sonra cehenneme atılır. Ya Ebu Hureyre, Allah'tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allahü Teala Hazretlerinden iste. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyle cari olmuştur ki her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahü Teala'nın yaratmasını beklemek lazımdır. Tevekkül de bundan ibarettir. Akıllı şu kimsedir ki günü dörde ayırıp birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacaat eder, yalvarır. Üçüncüsünde bir sanatta veya ticarette çalışıp helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübah olan şeylerle kendisini eğlendirip haram şeyleri yapmaz ve onlara gitmez. İki gün aynı halde bulunan, yani her gün ilerlemeyen, bir şey öğrenmeyen, aldandı, ziyan etti. Beş şeyi yapan kadın cehennemden kurtulur. Beş vakit namazını kılar. Ramazan ayında oruç tutar. Zevcini, anasını, babasını üzmez. Yüzünü ve saçlarını yabancı erkeklere göstermez. Dünya sıkıntılarına sabreder. Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Aklın alameti, nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti, nefse uyup Allah'tan af ve merhamet beklemektir. Şirkten sakınınız. Şirk, karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Zikrin en kıymetlisi, La ilahe illallah demektir. Sıcak su, buzu erittiği gibi, iyi huy da hataları eritir. Sirke balı bozduğu gibi, kötü huy, hayratı ve hasenatı yok eder. İbadetlerini ihlas ile yap. İhlas ile yapılan az amel, kıyamet günü sana yetişir. Bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmayı severse, Allahü Teala da ona kavuşmayı sever. Fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet eylesin. Müslümanlık, Allahü Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve Allahü Teala'nın mahluklarına acımaktır. Vefatı. Muaz bin Cebel Hazretleri, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Kilab oğulları beldesine zekat memuru olarak, sonra da Suriye taraflarında din bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle vazifelendirildi. Hicretin 18. miladi 640 yılında Filistin bölgesinde bu vazifesindeyken, burada çıkan taun, veba hastalığı salgınına yakalanarak, Kudüs ile Remle arasındaki Ammas köyünde vefat etti. Kabri bugün Ürdün'dedir. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, bade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uş diktiler kefen donum, Hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Yücel ve Ahmet bizimle birlikte. Bugün iki sevgili arkadaşımız bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz kocaman bir ekip olarak. Günümüz, haftamız güzel geçsin. Dolu dolu bir Ekim haftası başlıyor. Eylül'ü geride bıraktık. Yağmurlarla geçti neredeyse yarısı, ama Ekim biraz daha... Yani sıcaklıklar çok yüksek olmasa da, ki biraz daha yükselecek. En azından daha güneşli bir Ekim geçireceğiz, öyle görünüyor. Ilıman bir döneme giriyoruz. Mevsim normalleri ve bazen bazı günlerde biraz üzerinde seyredecek. En azından bizim coğrafyamız için söyleyeyim. Biraz daha güneye indiğimizde hava biraz daha sıcak. Doğuya doğru gittiğimizde daha erken soğuyacak. Karadeniz yağmurlar devam edecek Ekim'de de. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise yine biraz daha güneşli bir periyoda doğru gidiyoruz. Detaylara bakacağız beraber. Paylaşacaklarımız var. İkinci bölümde İçinde bulunduğumuz dönemin çok konuşulan hastalıklarından birini konuşacağız. Hatta ikisini. Bir tanesi geçirgen bağırsak. Pek çok hastalıkla ilişkilendirilen bu geçirgen bağırsak problemi nedir? Bir hastalık mıdır, bir sendrom mudur, bir belirtiler yumağı mıdır? Detayları konuşacağız. İkinci konumuzsa yine çok konuşulan başlıklardan bir tanesi. Yine hemen hemen her hastalıkla ilişkilendirilen ama diyabetin öncüsü olarak ifade edebileceğimiz insülin direncini konu edineceğiz. Nasıl geçti hafta sonunuz? Bizim düğünümüz vardı. Böyle biraz yoğundu. Geçen haftanın da böyle hafta içi yok, kına geceler yok, çeyizler yok. Nikah hazırlıkları, gelen misafirlerimiz, giden misafirlerimiz derken en son dün artık gidenler, yurt dışına gidenler de gittiler. Ve kaldık evimizin dağınıklığıyla baş başa. Sonrasında hadi bir ev toplayalım ve birazcık düzen bulalım yeni hafta başlarken, ama yorucuydu. Tabii düğünler uzun zamandır görmediğiniz insanları görmek için bir fırsat ve değişimlerini fark etmek için de bir fırsat. İyi ya da kötü yönde de değişmiş olabilir insanlar. Hastalıklar, yaşadığı sıkıntılar, üzüntüler insanları değiştirebilir. Ama bir güzel tarafı var ki bu düğünlerde çocukların ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. Gençlerin nasıl serpildiğini görüyoruz. İşte ne bileyim, geçen düğünde bekar olan birisi bu düğüne eşiyle geliyor. Geçen düğünde iki kişi olanlar bakıyorsun üç kişi olmuşlar. Bunları görmek insanı mutlu ediyor. Ailenin büyümesi, yeni isimler katılıyor, yeni yüzler katılıyor, yeni sohbet konuların oluyor. Bunların hepsi çok güzel, çok keyifli. Ama tabii işin bir de yaşlılığa dönen tarafı var. Bakıyorsunuz ki aile büyükleri yaşlanmış. Kendi kendine böyle dimdik yürüyen kişi, koluna birisi girerek anca yürüyebiliyor. Elinden tutuyorsunuz yavaş yavaş, ama gelmiş. O güzel günde sizinle birlikte olmak istemiş. Bu da aslında size gösterdiği değeri ortaya koyuyor. Bütün bunlar keyifli, güzel şeyler. Hep böyle güzel günlerde buluşalım. Herkes için, bütün aileler için, şu anda bizi dinleyen bütün dinleyicilerimiz için aynısını diliyorum. İnşallah hep böyle güzel günlerde buluşalım. Birbirimizin yüzünü gülerken görelim. Öyle zamanlar oluyor ki arka arkaya bazen acılar, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hep bir araya geldiğinizde hep böyle hastalıkları, kaybettiklerinizi ya da geride kalanları konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Düğünler güzel. Düğünler, kına geceleri, doğum günleri, nişanlar. Hani bunları böyle ya artık bunlar mı kaldı diyenler oluyor. Evet, çok büyük, çok tantanalı törenler değil belki, ama yine de aileyi bir araya getirecek. Hani o bayram sofrasında buluştuğumuz gibi, işte kına gecelerde, nişanlarda, düğünlerde, kız istemelerde ya da diğer özel günlerde, doğum günleri de bence bu anlamda değerlendirilebilir. Bir araya gelmek için bunlar vesile. Eğer bugünlerde olmasa, o kalabalık ailenin bir araya geleceği yok, ben size söyleyeyim. Yani o kadar kendi dünyamıza, o kadar çekirdek halimize döndük ki evimiz ona göre şekillendi. Kalabalık bir misafir geldiğinde oturtacak yer bulmak zor. Hele de böyle bir iki kişi yatmaya kalksa, yani yastığınız, çarşafınız, yatacak yer hepsi ona göre düzenlenmiş. 2+1 bir eviniz var mesela. Bir oda sizin, bir oda çocuklarınızın. Misafir salonda yatacak. Salonda misafir ağırlamak ne kadar rahatsız edici misafir için. Yani herkesin geçtiği bir yerde yatıyorsunuz.
Hoş değil, konforlu değil. Ama herkesin de misafiri ayırabilecek bir yatak odası yok. Ben kendi evim için söyleyeyim. Ve misafirim gelse salonda yatmak zorunda. Böyle olunca insan misafir çağırırken bile çekiniyor. Ama yine de çekinmemek lazım. Bir şekilde orta yol bulunuyor. Bir şekilde bir özel alan oluşturmaya çalışıyorsunuz. Misafir de buna takılmıyorsa eğer güzel, keyifli bir dönem geçiriyorsunuz. Ama şimdi tabii yurt dışından gelen, hatta bazen başka şehirlerden gelen misafirler için bile birisinin evinde kalma dönemi de bitti. Yani insanlar genelde bugünlerde işte otelde kalıyorlar. Evet, sabah erken saatte belki buluşuyorsunuz ama işte bir otelde kalmak, rahat rahat banyo yapmak, giyinmek, eşyanı yayıp gerekiyorsa ütü yapmak, temizlemek, düzeltmek, kendin için hazırlanmak, bütün bunlara daha geniş bir alan buluyor insanlar. Karşı çıkmıyorum. Yani biz bir otelde kalalım diyene, ya biz sizi rahat ettiremiyor muyuz? Eskiden böyle düşünülürdü. Bir misafir gelseydi bize eskiden ve deseydi ki otelde kalmak istiyorum, babam darılırdı. Açık söylüyorum. Babam, annem gücenirdi. Yani biz buradayız. Koskoca ev. Sen gideceksin, otelde kalacaksın. Bu böyle bir sanki hakaret gibi, sanki beni ağırlayamıyorlar, bana saygı göstermiyorlar, beni evlerinde istemiyorlar gibi algılanırdı. Şimdi artık öyle değil. Şimdi artık insanlar buna alıştılar. Otel sadece yatmak için gidilen bir yer. Çoğunlukla ödeseniz bile kahvaltısını almıyorsunuz. Yine beraber olmak istiyorsunuz. Ama en azından herkes rahat yatağında uyusun, bir de o telaşla uğraşmasın diye düşünüyor insanlar.

Yeni bir hafta başlıyor, aynı zamanda da Ekim ayı ile birlikte Eylül ayı enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Eylül ayı enflasyon rakamları birazdan açıklanacak. Bu aynı zamanda bir anlam ifade ediyor. Yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık rakamları da geldikten sonra bu veriler, aylık enflasyon oranları bize 6 aylık bir veri ifade edecek. Eylül, Ekim, Kasım gelecek, Aralık gelecek. Sonrasında bakacağız ki Temmuz, Ağustos rakamlarıyla bir araya gelecek bunlar. Ve 6 aylık veri bize memurun, memur emeklisinin, işçinin, işçi emeklisinin alacağı zam oranını belli edecek. Çalışanlar, memurlar hariç, SGK'lı çalışanlar yıllık zam alacaklar. Yani yıllık enflasyon oranı kadar zam alacaklar. Belki üzerine bir pay ilave edilir. Ama emekliler için ve memurlar için 6 aylık bir zam söz konusu olacak. Onlar 6 ayda bir güncelliyorlar rakamlarını, zam alıyorlar. Çalışanlar yılda bir zam alıyorlar. Tabii asgari ücret dediğimiz o asgari tespit komisyonunun belirlediği rakam, iş yerlerinde pek çok kişinin alacağı ücreti de belirliyor. Hatta pek çok yerde ürünler üzerinde yapılacak zammı da belirliyor. Eskiden öyleydi, yılda bir zam yapılırdı. O da işte yıllık zam, çalışan da zam alırdı. Dolayısıyla herkes aslında aynı dönemde fiyat arttırırdı. Şimdi öyle değil. Şimdi markete gidiyorsunuz, 3 gün 5 gün önceki fiyatların değiştiğini görüyorsunuz. Neye göre değişti? Yani çalışanın fiyatı, ücreti değişmedi. İşte girdiler değişti. Sütün fiyatı arttı mesela. Gidiyorsunuz, sütçü diyor ki bana sütün geliş fiyatı arttı. Ondan peynir yapan, yoğurt yapan bana sütün geliş fiyatı arttı diyor. Dolayısıyla aslında burada bu veriler, yani hem yıllık enflasyon oranları hem Eylül ayı enflasyon oranı, biraz daha yıl sonundaki değerlendirme için. Onun dışında zaten ürün bazında baktığınızda, hizmet bazında baktığınızda neredeyse haftalık, aylık, aylık uzun bile oluyor bazen, değişen fiyatlardan bahsediyoruz. Şimdi artık büyük işletmeler, bir diyelim ki bir mağazadan alışveriş yapmaya gittiniz, o ürünün fiyatının en son ne zaman değiştiğini de yazıyor. Bence güzel bir uygulama bu. Mesela diyor ki müessesemizde en son fiyat güncellemesi 1 Haziran'da yapılmıştır. Bakıyorsunuz şey Eylül olmuş, Ekim olmuş, bu arada zam yapılmamış ve muhtemelen bu ikinci zam Aralık ayını, Ocak ayını bulacak. Ama öyle hızlı tüketim malzemeleri var ki, markete gidiyorsunuz mesela reyonda, bazı ürünleri daha çok kullandığımız için belki de fiyat değişimini daha iyi takip edebiliyoruz. Yumurtadaki değişim, sütteki değişim, sütteki değişime akıl ermiyor. İnanılmaz. Et fiyatlarındaki değişim, yine tavuk fiyatlarındaki değişim, ki bu en son yapılan çalışmayla, komisyonda çalışmalarıyla birlikte tavuktaki fiyat artışı bir parça durdu. Tavuk ve hindi, ama kırmızı ette fiyat artışı devam ediyor. Yine marketlerde, marketlerin manav reyonlarındaki fiyat artışı da enteresan bir şekilde bir parça geriledi. Bu da yine hallerdeki düzenlemeyle alakalı diye düşünüyorum. Ama yine de mesela işte 150 lira olan dolma biber 120 liraya inmiş. 1 kilo dolma biber. Henüz içini doldurmadık. Sadece biber var elimizde ve sadece hani ayıklayıp da çöpünü, çerini, kabuğunu attıktan sonra elinizde belki bir 700 gram biber kalacak. Ya hani bunun içi? Nerede kıyması, pirinci, yağı, salçası, baharatları, içine koyacağınız diğer malzemeler, ne koyuyorsanız, onların hiçbiri yok ortada. Yani gün sonunda baktığınızda tabağınızda sadece birkaç tane dolma var. Kalabalık aileler için yeme içme çok pahalı. Dışarıda yeseniz de öyle, dışarıdan söyleseniz de öyle, alıp pişirseniz de öyle. Yani alıp pişirdiğinizde evet içine ne konduğu konusundaki soru işaretleriniz daha az. Ama mesela ben dün pazarda alışveriş yaparken böyle ispir fasulyesi vardı, çok güzel. Ondan aldım biraz dondurucuya atmak için. Fiyatı da düşmüştü. Hoşuma da gitti. Fasulye taneleri de güzeldi. Dedim ki bu fasulye çok güzel görünüyor. Peki bunun üretim yeriyle ilgili bir bilgimiz var mı? Yani nasıl üretilmiş? Organik değil, tamam, onu kabul ediyoruz, pazardan aldığımız organikse o ayrı bir pazarda ya da pazarın ayrı bir yerinde satılıyor. Ama temiz üretim mi en azından? Yani ne bileyim,
kullanılan ilacın yarılanma süresine dikkat edilmiş mi? En azından ilaçsız bir şey bulmak da zor da, hani en azından yarılanma süresine dikkat edilmiş mi? Ben o yarılanma süresi dediğimde pazarcının yüzündeki ifadeyi keşke anlatabilecek kelime dağarcığım olsa. Abla ilaçsız bir şey yok zaten dedi. Tamam dedim, onu kabul ettik de hani ilacı attıktan sonra bir süre beklemeleri lazım ya o ilacın atılması için bitkinin üzerinden. Onu bilmiyorum dedi. Hani dedim böyle bilgiler de verseniz, yazsanız tezgahın arkasında bu şurada mesela diyor ki taze fasulye satıyor. Samsun taze fasulye diyor. Ama onu sana bilgi vermek için değil, daha kolay satmak için söylüyor. Çünkü Samsun'un fasulyesi iyi. Evet tamam, bu çok güzel ama sadece iyi olması yetmiyor. Aynı zamanda iyi, temiz üretim olması da gerekiyor. İşte bunları da aslında pazarlarda biraz daha hassasiyetle görmek istiyor insan.

Altın fiyatlarına da şöyle bir bakalım. Biraz yükselişle başlamış ama yine de o hayal ettikleri ya da alışış yaparken insanların elimizde kalsın kısa sürede yükselecek denildiği gibi değil. 6560 lira civarında gram altın. Bir yükseliş var Amerika'dan gelen açıklamaların etkisiyle ama yine de baktığınızda o dediğim gibi sıçrama şeklindeki yükseliş söz konusuyla. Amerika'da ons altın 4158 dolara yükseldi. Özellikle bu altın piyasalarını etkiledi. İstihdam verileri beklentileri durumu değiştirdi. Eylül ayında istihdam artışı beklentisinin beklenenin üzerinde yavaş kalması burada yine altın fiyatları üzerinde bir belirleyici olarak dikkat çekiyor.

Kısa bir ara diyelim, sağlık konuşmak üzere yeniden buluşacağız. Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Necdar Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sabahattin Destek'le bugün geçirgen bağırsak konuşacağız. Son yıllarda hemen hemen bütün hastalıkların altında tek sebep gibi gösteriliyor. Gerçekten bu kadar önemli mi? Bunun detaylarını hocamızdan öğreneceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hocam, geçirgen bağırsak nedir? Önce bir tanımlayarak başlayalım mı?
1: Tabii ki. Geçirgen bağırsak diğer adıyla sızdıran bağırsak diye söyleniyor. Toplumda baktığımızda eski adlarıyla diğer kitabi çalışmalarda ve araştırmalarda kimi zaman irritable bağırsak sendromu, kimi zaman spastik kolit, kimi zaman huzursuz bağırsak durumu diye de söyleniyor. Dünyada ve toplumda sayısal rakamlara baktığımızda %20 şeklinde söyleniyor ama son zamanlarda özellikle de çevresel şartlar, beslenme durumunun bozulması, stres unsurlarının artmasıyla bilhassa da kadınlarda olmak üzere neredeyse %50'lere yaklaşmış durumda. Geçirgen bağırsak durumunda nasıl tanımlayacağız? Bağırsak duvarındaki o mukoza katmanlarının ve beraberinde kas ve zar katmanlarının çeşitli immünolojik veya alerjik durumlarla veyahut da o gıdaların oluşturduğu tahribat nedeniyle ve üstüne de stresin oluşturduğu yükle birlikte bağırsağın bütünlüğünün, fonksiyonel bütünlüğünün bozulması, randımansız çalışması ve bağırsağın düzensiz çalışmasıyla birlikte vücutta özellikle de toksin artışı ve buna bağlı olarak vücuttaki faydalı maddelerin alınamaması, kişinin sindirim sisteminin bozulması, sindirim işte dışkılama olur yahut da rahat yemek yiyebilme olur veyahut da gıdaların faydalı yönlerini alabilme olur, sindirebilme olur. O sürecin sekteye uğraması şeklinde söyleyebiliriz.
0: Benim aslında bağırsak görevini yaparken normalde vücut için faydalı olanları almak yerine atılması gerekenleri geçiriyor. Yani aslında duvarı ters yönlü çalıştırıyor
1: diyebiliriz. Çünkü burada şöyle bir unsur var. Bağırsaktaki o koruyuculuk katman olarak gerek enzimatik katman, gerek oradaki bağ ve konnektif doku, yani bağ doku.
0: Gevşiyor mu hocam? Ya da gözenekleri mi artıyor? Biz nasıl anlayalım bunu?
1: Şöyle, oradaki savunma sisteminde bir zafiyet oluyor. O savunma sistemindeki zafiyet ve eliminasyon, yani faydalı olanı alma, faydasız olanı atma döngüsünde bir sekteye uğrama oluyor. Tabii kişinin bu içinde bulunduğu bağırsakları bozan süreç, işte az önceki dediğim alerjik süreç, toksik süreç, stres süreci ya da enfektif süreç, bağırsakları o bozan süreç ne kadar ağırlaşırsa ve uzarsa bağırsak o koruyucu fonksiyonu, asli olan düzenli çalışma fonksiyonu, faydalı olanı alma, zararlı olanı atma sekteye uğruyor ve tabii o kapasitesi düştüğü için bağırsak maalesef bu sefer vücut için bazı noktalarda, bazı zamanlarda fayda yerine zarar verdirebiliyor.
0: Peki biz hangi belirtilerle, bende acaba geçirgen bağırsak mı var, irritable bağırsak mı var diye sormalı ve bir doktora gitmeliyiz?
1: Şimdi burada biraz sebep-sonuç ilişkisiyle ilişkili bir belirti durumu var. Şimdi mesela işte bağırsaktaki artan mikroorganizma yükü fazlaysa, örneğin amip gibi, örneğin klostridyal bakteriler gibi, örneğin vücutta işte beklemiş gıdalardan alınan zehirli stafilokokal bakteriler gibi, yani mikrobiyal unsursa kişide ona bağlı belirtiler oluyor. İşte ateştir, ishaldir, bazen kanlı ishaldir, bazen kusmadır. Yahut kişide depresif bir durum, stresif bir durum varsa ve bu kişide disosiyatif, yani stresin oluşturduğu vücut yüklenmesi, organlara yönelik bir stresel yüklenme, adrenalinsel yüklenme oluyorsa bu sefer hemen yemekten sonra şişme, hazımsızlık, buruntu, sancılanma veyahut da o kişide bunun yanı sıra ortaya çıkan diğer işte ellerde, ayaklarda titreme, gözlerde kıpraşma, vücudun tüylerinin tüken tüken olması gibi, ellerin avuçlarının terlemesi gibi, bunlar hep adrenalin fazla salgılanması, stresin altındaki bir insanın verdiği tepkiler kombine oluyor. Eğer o kişi de ilaca bağlı ya da işte ağır metallere bağlı, işte cıvadır, kurşundur, bazen yine plastiktir, onlara bağlı bir bağırsak geçirgenliği bozukluğu varsa, o kişide halsizlik, yorgunluk, devam eden bir yorgunluk, işte vücutta bazı noktalarda şişlikler, kızarıklıklar, ciltte döküntüler olabiliyor. Yine bağırsakta benzer işte şişkinlik, ishal, bazen buruntu, gaz sancısı. Yani buradaki sebep neyse bağırsağı bozduğu gibi vücutta da belirtiler veriyor.
0: Peki bu bağırsağın hangi bölgesinin bozulduğuyla alakalı mı? Yani bir bağırsağın bir haritası var.
1: Evet, evet.
0: Ve bu haritaya göre bir yer bozulduğunda vücudun bir buna karşılık gelen bir yeri mi var?
1: Burada aslında bağırsaklar deyince dediğiniz gibi üçe ayırmak lazım. Önce ikiye ayırıyoruz. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar. İnce bağırsakları da üçe ayırıyoruz. İşte 12 parmak bağırsağı, jejunum ve ileum diye. Burada gıdasal anlamda, toksik anlamda en çok etkilenen kısım ince bağırsaklar.
0: Emilimin de aslında en çok olduğu yer orası.
1: Emilim tabii. Ana yani oradaki kalın bağırsaklar suyu emer, ince bağırsaklar gıdayı emer ve mineralleri emer. Diyelim ki ağır metal maruziyeti var. Diyelim ki işte mikrobiyal bir etkilenme var. Bu rotavirüs olur, kolera olur. Az önceki dediğim gibi stafilokok veya klostridiyal, yani konservelerden geçen mikroplar olur. Bunlar direkt ileum dediğimiz ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşim yerindeki kısmı etkiler. Ayrıca stresel durumda da yine en çok ince bağırsaklar etkileniyor. Veyahut da gıda alerjisi, kişi süte alerjisi vardır. Ekmeğe gluten alerjisi vardır.
0: Gluten ve işte süt alerjisi aslında özel bir başlık olarak konuşulması gereken bir durum herhalde.
1: O da yine yandaş olarak spastik koliti kolaylaştıran unsur. Her ne kadar maruziyet işte tavuk yemese, gluten yemese de artık bağırsağı hassaslaştırıyor. Yani bağırsaktaki uyaran seviyesini, etkilenim seviyesini belli bir düzeye getirip orada bırakıyor haliyle. Tedavilerde ona da dikkat ediyoruz. Ona da yapma diyeme diyoruz.
0: Peki aslında size başvurdu bir takım şüphelerle, ben de acaba geçirgen bağırsak mı var dedi. Geldiği andan itibaren bir takım tetkikler mi istiyorsunuz? Yani siz bir doktor olarak bu hastada geçirgen bağırsak vardır teşhisini koymak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
1: Biz orada geçirgen bağırsak için bu tanıyı koymak için kişiye gayta testleri yapıyoruz. Gaytada büyük abdeste işte kan durumu, mukus durumu, hücrelerin durumuna işte kan hücresi, eritrosit veya lokosit durumu, yine gaytada yağ durumu ve beraberinde gaytada parazit durumu, mikrop durumuna bakıyoruz. Onun dışında kolonoskopi yapıyoruz. Kolonoskopi de o bağırsaktaki enfeksiyon durumu, içeride mukozalarda etkilenme durumu, tahriş durumunu görüyoruz. Onun dışında kişiye genel bir kan testi yapıyoruz. İşte alerji durumu, vücutta kanda yansıyan bir enfeksiyon durumu veyahut da romatizmal immünolojik bir durum var mı, ona bakıyoruz. Diğer taraftan bağırsağın uzun olması, kısa olması da önemli oluyor. Özellikle de kalın bağırsak normalden fazla uzunsa bu durum daha kolay görülür. Çünkü maruziyet kolaylaşıyor daha uzun bağırsak olduğu için. Röntgeni çekiyoruz. Gerekirse ayakta direkt batın röntgeni dışında tomografi de çekebiliyoruz. Sonuç olarak bağırsağı hem radyolojik olarak, hem endoskopik olarak, hem biyokimyasal tahliller olarak inceliyoruz. Ve hepsini bir araya getirip orada artık çıkarımlar yapıyoruz. Belli hastalıkları değildir diyoruz, belli hastalıkları dahil etmek suretiyle sonuca varıyoruz.
0: Şimdi uzaktan baktığımızda sadece bağırsak diyoruz ve sanki vücutla ilgili fonksiyonları bu kadar büyük değilmiş gibi algılanıyor. Halbuki bugün konuştuğumuz otoimmün hastalıkların pek çoğunda bağırsakla direkt bir ilişki bulunmuş durumda. Sinir sistemi hastalıkların büyük bir kısmında,
1: evet,
0: hatta beynin fonksiyonlarını düzgün yerine getirmesinde bile bağırsaklarla bir bağlantı kuruluyor. Acaba bu geçirgen bağırsak mıdır aslında bu ilişkinin kritik noktası?
1: Bu şimdi yapılan araştırmalarda az önceki anlattığınız gerek sinir sistemi hastalıkları, gerek kalp hastalıkları, gerek karaciğer hastalıkları, hatta gerek kemik iliği hastalıkları, hepsinin bağırsakla iştiraki var. Çünkü hepsinde vücuttan, bağırsaklardan vücuda geçen o zararlı olabilecek maddelerin, toksinlerin, ağır metallerin, mikroplastiklerin kesinlikle etkisi var. Onlar bağırsak bariyerini geçtikten sonra ilk bariyer, daha sonra karaciğer bariyerine geliyor. Karaciğer bariyerini geçtikten sonra orada da elimine edilemeyince artık vücutta gideceği son organlarda kalıp orada birikme suretiyle yan etkilere yol açıyor. Kesinlikle. Haliyle burada geçirgen bağırsak olması bu kişide ister istemez çeşitli hastalıkların altyapısına zemin hazırlıyor.
0: Tabii kişinin aslında bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra onların tedavisine odaklanıp belki de bağırsaktan uzaklaşıyor tedavi amaçlı.
1: Evet, doğru. O biriktiği organı işte beyindir, kalptir, kemik iledir tedavi ederken kesinlikle bağırsak akla getirilmeli. Dediğin gibi bağırsaktaki o bariyer sistemi ya da buna sebep olan alt sistemler, az önceki saydığım çok ilaç kullanımı, enfeksiyon durumu, gıdaların durumu, ağır metal alma durumları, onlara hep dikkate alıp bağırsaklara da bir elden geçirmek, incelemek gerekiyor.
0: Şimdi bağırsak söz konusu olduğunda merak ettiğim bir şey var. Acaba bağırsaktaki bu durum mu bu hastalıklara yol açıyor? Yoksa bu hastalıklar mesela otoimmün hastalıklar gibi, karaciğer hastalıkları gibi, bunlar mı bağırsağın çalışmasını bozuyor?
1: Aslında güzel bir soru. Otoimmünite, yani kişinin genetiğinin zayıf olması, yaş romatizma dediğimiz ankilozan spondilit, romatoid artrit, behçet, sistemik lupus eritematoz gibi hastalıklarda o otoimmün, yani vücudun kendi savunma sisteminin hücreleri vücudun muhtelif yerlerine saldırdığında tabii ki o saldırılan alanlardan az çok biri de bağırsaklar oluyor. Bağırsaklar bu otoimmün romatizma hastalıklarından, alerjik hastalıklardan mutlaka az ya da çok etkileniyor. Bağırsaklardaki bu etkilenme tabii bağırsak savunmasını ve bağırsak bütünlüğünü bozduğu için bu sefer var olan otoimmün hastalıklar daha da artıyor. Birbirini artırarak devam ediyorlar.
0: Aslında bu geçirgenliğin arttığı dönemlerde hasta biraz kendini kontrol etse, yani benim romatizma ataklarım niye arttı, neden acaba döküntülerim var gibi, mesela diyelim ki sedefi var, diyelim evet, ki evet, otoimmün hastalıklardan biri olduğu için söyledim. O dönemde bağırsaklarla bir ilişki kurduğunda mesela ne yiyip içtiğini biraz kontrol etse kesinlikle belki bir çıkarımda bulunabilir. Şimdi yine bu konuyla ilgili çok konuşulan başlıklardan bir tanesi eliminasyon diyeti. Yani ne yediğimiz. Kimileri diyor ki tamamen her şeyi diyetinizden çıkarsın. Ne bunlar? Glüten, süt ürünleri, hatta bunun içine yoğurdu da koyuyorlar mayalanmış olmasına rağmen. Mesela hayvansal gıdalar, özellikle yağlı hayvansal gıdalar, bazı kuru yemişler, bunların hepsini çıkartın hayatınızdan. Bir 6 ay tamamen bunlarsız yaşayın. Ama bunlardan geriye de çok fazla bir şey kalmıyor. Yani doğru, sofraya ne koyacağız diye sorduracak kadar evet, elemine ediyorlar. Evet, sonra evet, bu süre içinde bağırsaklarınızı bir temizlemeyi tercih edin. Bağırsak mikrobiyotası kendini bir bulsun, evet, bir iyileşsin. Evet. Sonra yavaş yavaş bunları tekrar hayatınıza sokun ve bu süre içinde vücudumuzun verdiği tepkiye bakın. Şimdi bu uzun süreci kaç kişi yönetebilir bilmiyorum. Ama daha önemlisi işe yarar mı onu merak ediyorum.
1: Şimdi burada en önemli konu, biz böyle bir kişi geldiğinde ben o az önceki anlattığım işte kolonoskopi, kan testi, gaita testi, röntgeni yaptıktan sonra şayet artık spastik koliti düşünüyorsam hastaya bir gıda intolerans testi yaptırıyorum. Önümü çok açıyor. Hani hangi gıdaya ne kadar alerjisi var onu bize gösteriyor. Daha sonra diyorum ki bak diyorum seni inceledik. Bu yapılan alerji gıda testinde işte kiminin soyaya, kiminin zeytine, kiminin cevize, kiminin dediğiniz gibi süt ürünlerine alerjiler çıkıyor. Onları hayatından en azından bir 3 ay çıkar diyoruz. Ve şimdi esasen baktığımızda artan nüfusu doyurmak için fabrikasyon gıdaya çok geçildi. Fabrikasyon gıda seri üretim ve geri dönüşüm üretim. Geri dönüşüm üretimlerin hepsi var olan gıdayı atmayıp onun tekrar geri kazanımı kullanma, ama bu sefer onun içindeki faydalı proteinler veyahut da vitaminler hepsi değişime uğruyor. Bir de onları saklamak için kullanılan maddeler, sitrik asit gibi veya lecitin gibi maddeler, onun dışında onun tekrar mekanik işlemlerden geçmesi hep süreci bozuyor ve zorlaştırıyor. Haliyle hepsine baktığımızda aslında bizim için buradaki konu buradaki gıdaların, özellikle de geri dönüşüm gıdaları veyahut da fabrikasyon gıdalarının vücutta artık tolere edememesi, bağırsakların bunları elimine edemeyip bunlara karşı reaksiyon ve toksik etkiyle oradaki gıdaların o oluşturduğu toksik ortamdan dolayı bağırsak fonksiyonlarında ve geçirgenliğinde bozulma oluyor. Şimdi onlardan uzak durmak lazım.
0: Şimdi yeni merak ettiğim şey kortizol hormonu. Biraz önce stresten bahsettiniz. Evet. Stres bu hormonun başlıca sebebi. Ve kortizol hormonu da bağırsakların hiç sevmediği bir hormon. Ya da ölçülü miktarda sevdiği bir hormon. Peki biz bağırsaklarımızı korumak için stresi kontrol etmeyi bir ödem haline nasıl getirebiliriz?
1: Şimdi stres gerçekten artık neredeyse kalp krizinden tutun bunamaya, bunamadan tutun dikkat dağınıklığına, ondan tutun bağırsaktaki bu az önceki fonksiyon bozukluklarına, mide üzerine, hatta kanseri altyapı yapıyor. Ciddi anlamda yapıyor hem de. Fibromiyalji zamanımızın en yaygın salgın hastalığı, kas ağrıları, kemik ağrıları, ona da altyapı yapıyor. Şimdi stres yapan unsurlarla siz baş edemezsiniz, güç yetiremezsiniz. Ne bileyim işte sevmediğiniz bir ortam olur yahut bir iş ortamı olur, etkin birisi olur gibi. Peki ne yapacaksınız? Stresi yöneteceksiniz. Stresin vücuda yan etki yapmasını, zarar vermesini en aza indireceksiniz. O da nedir? Stresi vücudunuzun emmemesini sağlayacaksınız. Vücudunuz o stresi, o enerjiyi emmeyecek. Aksine o stres vücut tarafından saptırılacak ve siz rahatlayacaksınız.
0: Yani biz sanki dışımıza bir kalkan varmış gibi o stres tabii bize çarpacak ve evet, döndüreceğiz dışarıya.
1: Aynen öyle. Onu da nasıl yapacaksınız? Siz algılarınızı buna göre adapte edeceksiniz. Stresli ortamda savunma, psikolojik savunma mekanizmaları geliştireceksiniz. Hani bazen vurdum duymaz olacaksınız. Bazen stresiniz ona rağmen arttıysa işte bir ortam değişikliği yapacaksınız. Gerekirse iş değişikliği yapacaksınız. Şehir değişikliği yapacaksınız. Nihayetinde bu kadar stresi, bu kadar bünye ve ruh taşıyamaz. Bünye zaten artık tepki veriyorsa siz sürekli sırt ağrıları, kas ağrıları, sürekli bağırsak bozukluğu, sürekli mide ağrıları, sürekli vücutta kasılımlar oluyorsa demek ki stresi bünyeniz ve ruhunuz kaldıramıyor demektir. En azından bir faydalı alışkanlıklar edineceksiniz. İşte dağcılık gibi, meditasyon gibi, dinsel şeyleri sevenler din gibi veyahut da kitap okuma gibi, kitap yazma gibi, hat sanatı gibi. Hatta bunları yaptığınız gene olmuyorsa bulunduğunuz stresi artıran unsurdan uzak kalacaksınız. Bu iş olabilir, iş değiştireceksiniz. Kişi olabilir, hatta evlilik olabilir, gerekirse evliliği değiştireceksiniz. Yani stres de bir yere kadar vücut dayanıyor. Ondan sonra da zaten çöküp gidiyorsunuz. Nihayetinde bünyesine ve ruhuna artık ağır gelen şeyi kişi uğraşırken yaşantısından, hayatından oluyor. Faydalı da olamıyor. Öyle olduktan sonra stres unsuru neyse ondan uzak kalmak ve yeni bir başlangıç yapmak herkes için daha faydalı olacaktır.
0: Peki bu geçirgen bağırsağı yönetebilmek. Teşhisi aldık. İşte aslında bizi neyin rahatsız ettiğini de öğrendik. Ama bu arada bir takım desteklere de ihtiyacımız var. Yani evet işimizi değiştirdik ama vücudumuzu ya da bizi üzen, bizi yoran neyse hayat biçimimizi değiştirdik. Ama bu arada bağırsağımızda oluşmuş bir tahribat var. Ve bunu da düzeltmek istiyoruz. Hı. Peki onun için nereden başlayacağız?
1: Bağırsakla ilgili en güzel şey tabii ki sağlıklı lifli gıdalar yemek. Çünkü lifli gıda, örneğin bir taze fasulye, örneğin bir bamya, örneğin bir pırasa, hakikaten tarım ilacı olmadan organik yetiştirilmiş sebzeler, meyveler bize zaten bağırsak onarımını sağlıyor. Neden lifli? Lifli olduğu için bağırsağın içinde daha uzun kalıyor ve bağırsağın temizliyor. Aynı bir fırça gibi bağırsağın içini temizleyerek dışkıyla atılmasını sağlıyor. Ve tabii ki temiz ve bol su içmek. Ve bunun yanı sıra spor yapmak. Sabahın taze havasında yürüyüş yapmak. Ne bileyim yere yatıp bacaklarımızı karnımıza doğru çekmek 3-5 kere. Onlar hep vücudu deşarj ediyor. Üstelik de bağırsak dostu yaşantının vazgeçilmez unsurları olarak ciddi anlamda bağırsak sağlığına pozitif katkı yapıyor.
0: Peki mikrobiyotamızı, bağırsağımızın içindeki mikrobiyotanın da aslında bağırsak sağlığıyla çok yakından ilişkisi var. Oradaki o bozulmuş mikrobiyotayı bu gıdalarla belli bir zaman içinde düzeltebilir miyiz? Ekstra bir şey yapmak, bir destek almak, mesela işte glutensiz beslenirken bir taraftan çinko almak, bir taraftan balık yağı tüketmek. Bunlar önerilenler arasında, şimdi aklıma gelenleri saydım ama sizin elbette listeniz daha uzundur.
1: Evet.
0: Bu anlamda vücudu dışarıdan nasıl destekleyebiliriz?
1: Burada yapılacak en önemli şey özetle de bağırsağa faydalı olan bakterilerin takviye edilmesi. Bunda da en çok bildiğimiz tabii kefir yahut sirke yahut ev yapımı doğal turşu yahut ev yapımı bizim kendi

0: şey hani büyük yerin derdi, büyük olur misali. Trafik sorunu, ulaşım sorunu, zaman yetiştirme sorunu, düzgün insanla karşılaşma sorunu hakikaten zor. Onu geçtim. Diyelim ki Barsa Flores'i yazın 3 ay köye gittiniz. Orada temin ettiniz. Güzel, güzel bir şey. Zaten buradan memleketine giden insanlar bir afallıyorlar. Vücut böyle bir 10-15 gün bir yoruldu oluyor. Evet, yani bir hasta oluyor vücut. Evet. Toksinlerini atıyor aslında evet. O sırada. Sonra doğal florayla vücut artık değişim yaşıyor. Ve ondan sonra o kişi İstanbul'a döndüğünde veya büyük şehre döndüğünde tekrar yoğun stres, tekrar tabii olmayan beslenme, tekrar işte ilaçlar yahut da işte az önce saydığım havadaki artan işte kurşun, kadmiyum gibi işte o yakıt artıkları, işte devamlı plastik maruziyeti. Yani bunlar hakikaten vücudumuz iyi dayanıyor.
1: Evet, evet. Yani baktığımızda aslında bu belirtileri okuyabilmek de kıymetli. Yani bir hastalığa dönüşmeden bunları anlayabilmek bizi en azından bağırsak görevini yaptığı noktasında rahatlatacak. Bunu evet, hakikaten evet. iyi değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
0: Şöyle, şehir hayatında olan kadınlarımız, erkeklerimiz için ben fabrikasyon olan değildi. Ev yapımı sirke. Sirkelerin de en makbulü elma sirkesi derler. Ha, kalp sorunu olana alız sirkesi derler gibi. Ondan sonra tabii ki ev yapımı yoğurt, ev yapımı ekmek. Bunların hepsini İstanbul'da yapabiliriz. Ev yapımı turşu. Emin olun sizi daha güçlü, hastalıklara yapan daha dirençli sağlar. Yapan
1: bir kere bir süreci var aslında. Çok değil mi? Oluyor. Mesela sirkeyle bir 20-25 gün her an neredeyse beraber yaşıyorsunuz. Ekmeği yoğururken, kabarırken aslında biraz da var olan stresi
0: tabii eğitiyorsun.
1: Uzaklaştırma yöntemi.
0: Meşguliyet oluyor. Ve şunu da dinleyicilerime mutlaka söyleyeyim. Ben kendi hayatımdan görüyorum onu. İstanbul dışına özellikle de yazın havalar ısındığı için bir gün bile olsa gitsinler, denize girsinler. Deniz mineralleri ve iyot alsınlar. Yemin ederim yazın bir hafta bir denize maruziyet, kışın gripten, nezleden, hastalıklardan ciddi koruyucu oluyor. Daha güçlü tutuyor. Kemik sağlığı olsun, sinir sistemi olsun, göz sağlığı olsun daha iyi hale getiriyor. Doğal çıkmış deniz balığı yesinler. İşte sardalyadır veya işte denizde o an çıkan hangi ürünse. Velhasıl yazın denizi de ihmal etmesinler. O da iyi bir yaşam kaynağıdır.
1: İyileştirici etkisi çok. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, sağlıcakla kalın.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün insülin direnci konuşacağız. Aslında çok tartışılan, çok konuşulan ve hemen herkesin bu teşhisi kendisine koyduğu bir hastalıktan bahsedeceğiz. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nedir insülin direnci Nesrin?
1: Şimdi şöyle, evet, dediğiniz gibi herkesin kendisine bu tanıyı koyuyor. Hı hı. Mesela, ama o kadar kolay söylüyorlar ki. Mesela benim insülin direncim var. Hı. İnsülin, ama
0: ne yapıyoruz
1: hani,
0: sonra?
1: Evet, yani benim zaten insülin direncim var. Hani bu karaciğer yağlanması için de geçerli. Benim karaciğer yağlanmam var. Ama hani ne yapacağız? Hani bir şeyler yapmamız lazım şeklinde. Hı hı. İnsülin direnci, özellikle belirtilerinden bahsedeyim dilerseniz. Hı hı. Genellikle uzun açlıklarda el ayak titremesi, baş ağrısı, hı hı, aşırı tatlı isteği, karbonhidrat isteği. Bu bazı kişilerde işte çikolata olabiliyor, bazı kişilerde tatlı olabiliyor, bazı kişilerde hamur işi, bazı kişilerde de meyve isteğinin çok fazla olması. Akşam 6'dan sonra tatlı, tuzlu, acı, ekşi, böyle yatana kadar sürekli besin tüketimi. Daha ileri aşamalarında gece yatıp uykudan uyanıp yemek yeme, sabah aç kalkma, öğünlerden sonra özellikle yüklü karbonhidrat içeriği yüklü öğünlerden sonra uyku hali, uzun açlıklarda yine konsantrasyon eksikliği, algı eksikliği ve aşırı sinir. Ciddi belirtiler arasında. Yani bunlardan 3 tanesi varsa zaten bir insülin direnciyle ilgili sorgulama yapmak lazımdır.
0: Peki, o zaman ben biraz başa dönerek sorayım. İnsülin nedir ki biz direncini konuşalım?

0: yaşıyoruz.
1: Şimdi insülin normal koşullar altında, şöyle anlatayım yani, kabaca kafada canlansın diye böyle anlatıyorum. Yani işte bir birim salındıysa, bir birim karbonhidrat aldıysak, bir birim insülin o karbonhidratı hücre içine sokup enerjiye çevirip harcaması lazım. Şimdi bu yine hani kafada canlansın diye böyle birim birim söylüyorum. Aslında bunun mekanizması çok daha tıbbi olarak anlatılabilir. Ama insülin direncinde bir birim karbonhidrat aldığında 3 birim insülin salınıyor. Ya da bir birim karbonhidrat aldığında salınan o bir birim insülin direnç olduğu için bu karbonhidratı hücre içine sokamıyor. Ya fazla salgılanıyor, ortamda fazla kalıyor, aldığı karbonhidratı kullanıyor, fazla kalan insülin kandaki şekeri çekiyor, bu sefer hipoglisemi oluşuyor. Hipoglisemi oluşunca kişi tekrar hani onu düzeltebilmek amacıyla tatlı krizine, karbonhidrat krizine giriyor. Böyle bir kısır döngü yumağıyla devam edip gidiyoruz. İnsülin direncini düzeltebilmemiz için bu işte salınımları kontrol altına almamız ve regüle etmemiz lazım. Bunu nasıl regüle ediyoruz? Kalktığımız saatten yatana kadarki süreci kişinin kan sonucu, kan şekeri ve insülinine göre öğün saat aralığını hesaplayarak kompleks karbonhidratlarla bir düzen oluşturuyoruz. Günü ilmek ilmek dokuyoruz.
0: Yani aslında kişi kalktığı andan itibaren yatana kadar az veya çok olmasına bağlı olarak kandaki insülin
1: değişiyor.
0: Ne yiyeceğine karar veriyoruz. Bu dışarıdan bakıldığında çok da günlük hayata uygun değilmiş gibi görünüyor ama bunu günlük hayatın içine yerleştiriyorsunuz.
1: Tabii, tabii. Yani yapamayacağı bir programı vermek, saatlerini ona göre ayarlamamak, bulamayacağı besinleri vermek gibi bir durum yok. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Hangi işi yapıyor? Aktivitesi ne durumda? Tercih ettiği besinler neler? Hiç yemediği besinler neler? Yöresel alışkanlıkları, evin düzeni, kaçta kahvaltı yapıyor? Akşam yemeğini kaçta yiyebiliyor? Kaça kadar oturuyor? Çalışma hayatı nasıl? Saatleri nasıl? Bütün bunlar kişinin tüm bilgileriyle elimizde oluyor. Zaten öncesinde biz bir doktor kontrolüyle kişide bunu tespit ediyoruz. Çünkü Türkiye Hastanesi'nde biz dahiliye ile diğer doktor arkadaşlarımızla işbirliği halindeyiz. Tahliller vesaireler oluyor. Doktor tanısını koyuyor. Gerekirse ilacını başlıyor. Biz de buradan alıyoruz hastayı. Beslenme düzenini oluşturuyoruz. Şimdi öğün saat aralığı hesaplanıyor. Karbonhidrat miktarı ayarlanıyor vesaire. Bu süreç belli bir süre devam ediyor. Kişi eğer verilen programa tam anlamıyla, saatleriyle, miktarlarıyla uyduğu takdirde öğünler giderek yavaş yavaş artık gerek kalmıyor. Öğün saat aralığı 2 saatten 4 saate 5 saate çıkıyor. Zaten hayat boyu devam edeceği bir program değil. Ve amaç öğün saat aralığını normal bir birey haline getirmek. Normalde bizim öğün saat aralığımız 4 saat 5 saat.
0: Vücut bunu öğreniyor mu?
1: Yani öğrenmiyor. Salınımı düzenliyor.
0: Yani vücut tabii insülin direnci varsa bir yandan ilaçlarla, bir yandan beslenmeyle bu normale dönebiliyor
1: dönüyor,
0: mu bu salınım?
1: Dönüyor. Doğru diyet programıyla, kişinin uyumuyla, işbirliğiyle bu durum regüle oluyor ve tekrar normal beslenme şekline dönüyor. Hayat boyu biz işte karbonhidrat sayımını kalktığımız saatten öğün aralarını bilmem neleri falan istemiyoruz. Yani biz 3 öğün ye tamam.
0: Ne kadar sürüyor aşağı yukarı
1: bu kişiden? Valla bu kişinin uyumuna bağlı. Benim tecrübelerimden bunu 3 haftada çok iyi bir noktaya getiren ve artık öğün saat aralığını açmaya başladığımız kişiler var. Ama 3 ayın sonunda hala daha ay hadi hay hadi olan da var. Yani bu kişinin bu işi hedef olarak koyup o hedefte yolda yürümesiyle alakalı.
0: Biz o yukarıda saydığınız belirtilerin azalmasını bekliyoruz.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Mesela, yok olmasını bekliyoruz.
0: Tamamen.
1: Yok olacak. Yani bu belirtiler mesela işte aç kaldığında aşırı derecede tatlı yeme isteği, miktarı ayarlayamadan yeme isteği azalması değil, yok olmasını bekliyoruz. Mesela tamam, çok kan şekerimiz düştüğünde herkesin belli bir şeyi var. Yani bir parça bir şey, ay tamam falan. Ama insülin direncinde bu öyle değildir. Onu da yer, onu da yer, daha çok yer, daha çok yer. Artık
0: yiyemez hale geliyor.
1: Yani bu onun olmaması gerekiyor.
0: Ama bu şöyle bir şey değil mi? Yani bir yandan da çok hızlı bir şekilde şekeriniz yükseliyor. Vücut açısından bakalım. Yani siz o kan şekerini belli bir seviyeye gelip de tamam artık ben yemeyeceğim diyene kadar aslında inanılmaz derecede çok tatlıymış oluyorsunuz.
1: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Zaten bu kan şekeri düştüğü için besin tüketimine başladığından dolayı normalde bizim en önemli davranış değişikliği önerimiz yavaş yemektir. Mideden beyine doydum sinyali 15-20 dakikada gelir. Bu sinyalin gelmesine de izin olmuyor. Çünkü kişinin şekeri düştüğü için yani 15 dakikada o zaten ciddi tüketim yapıyor ve ondan sonra zaten o tüketimle mekanizma başladığı için doyma duygusu ortadan kalkıyor. Yani sen insülin direnci olan bir birey, kan şekeri düşmüş, yerlerde yavaş ediyorsun. Olmaz.
0: Yapamaz.
1: O gözü dönüyor. Yani hani açken sen değilsin bir reklam vardı ya. Evet. Onun gibi yani sinirli, agresif, algıda bozukluk vesaire, yemek yer pamuk.
0: Onu yediği andan itibaren de bu defa o hızlı şeker yükselmesi, yine biraz önce belirtilerde saydığınız o neredeyse baygınlık derecesine varan uyku haline getiriyor.
1: Tabii tabii. Uyku hali, yemek sonrasında. Tabii sosyal hayatı da etkiliyor bu. Gerçekten ciddi anlamda etkiliyor. İlerliyor. İlerlediği zaman
0: kontrol edilmezse ne oluyor insülin direnci? Yani, neye dönüyor?
1: Kontrol edilmezse zaten hani metabolik sendroma eşlik eden belirtiler artıyor. İşte polikistik overi tetikliyor. Mantar enfeksiyonlarını tetikliyor. Kan yağlarını tetikliyor. Karaciğer enzimlerini tetikliyor. Böyle ilerliyor. Kilo artışına neden oluyor. Kilo artışının zaten kendi başına bir takım komplikasyonları var. Travmatik bir şeyler, bir üzücü bir şey vesaire yaşadığında diyabete doğru adım adım gidiyorsun. İlla diyabet olur demiyoruz. Ama hani aday adayı olarak yolda, bayrak elimizde yürümüş oluyoruz.
0: Ve insülin direnci olan herkes diyabete dönmez ama her diyabetlinin arkasında doğuştan değilse eğer bir insülin direnci var mı?
1: Hikayesi var tabii. Hepsiyle.
0: Demek ki aslında bu anlamda diyabet de önlenebilir hastalıklardan biri olarak görülüyor.
1: Yani eğer burada kilo kontrolünü, doğru yaşam prensiplerini, beslenmedeki besin seçimlerinin, doğru miktarlarının ayarlanması, bunların hepsi diğer sağlık problemlerinin önüne geçen koruyucu sağlık hizmeti. Yani koruyucu önden yaptığımız bu bütün her şey fevkalade bir genetik, olumsuz bir genetik veya çok büyük bir travmatik bir şey olmadığı sürece tabii ki bir problem olmayacak. Yani sonuçta kendimize bakmamız gerekiyor.
0: Evet. Peki yine insülin direncine dönmek istiyorum. Beslenmede nerelerde hata yapıyoruz ki bu bizi insülin direncine götürüyor? Çünkü hani biraz önce söylediğiniz o yemek sonra daha çok yemek, kontrolsüz yemek. Aslında bunun bir öncesi olmalı. Yani biz bir yerlerde bir hata yapıyoruz ki pankreasımızı bu hale çeviriyoruz.
1: Ya mesela benim gördüğüm ilk etapta zaten böyle mesela 3 kilo fazlası var, saçma sapan bir diyet vereyim, aman tatile gideceğim. 3 kiloyu hızlı kilo vermek için düşük kalori. Ondan sonra zayıflama ilaçlarının kullanılması gereksiz yere, doktor kontrolü olmadan. Ondan sonra işte spritamin tarzı, redüktil bilmem ne vesaire, bunlar öncesinde hikayeler var. Ondan sonra bu özellikle işte düşük kalorili diyet uygulamak aslında ideal kilo sınırlarının içerisinde, hani sağlıklı beslenmeyeyim adı altında değil de ya ben bir an önce
0: elbiseye
1: gireyim, 3 kilo vereyim, 5 kilo vereyim, ondan sonra tatile gitmeden önce yapılan yanlış diyetler, tatile gider gitmez tabii ki doğal olarak miktarı kıtlıktaki bir metabolizma gittiğinde
0: bir
1: alıyor,
0: tatil psikolojisi üstüne.
1: Hızlı kilo alışverişleri, stresli bir yaşam şekli, travmatik durumlar
0: ya da mesela börek atıyorum, tamam, çok meyve. Bunları tamamen
1: yok, bozulduktan sonra. Bozulduktan sonra yani.
0: Ben bugün bir şey gördüm. İşe geliyorum sabah. Önde bir kız yürüyor. Eline bir poğaça almış. Hızlı hızlı bir yere yetişmeye çalışıyor. Var 3-5 kilo fazlası. Yani çok çok belli yani artık sınırında.
1: Evet.
0: Mesela şimdi sabah o poğaçayla güne başlaması o
1: evet.
0: Yani karbonhidratla
1: bu seçim
0: mesela.
1: Yapılabilir. Bu zamanım yok işte bilmem ne değil yani evde kendisine